büyük mevkilere çıkacağını apaydın aşikarca gösteriyor. O zaman onun sayesinde sizler de mesut olacaksınız. Başınıza bir devlet kuşu kondu. Cehaletinizle uçurmayın. Hanedanınıza bir saadet kervanı kondu. Aptallık edip göçürmeyin. Hanümanınızı, yani evinizi, barkınızı kendi elinizle söndürmeyin. Oğlunuzun parlak istikbali alnından okunuyor. Veli nimet yanında pek büyük makamlara çıkacaktır. Devran değişir. İhtiyar ve düşkün olduğunuzda istinadgahınız, dayanağınız bu çocuk olacaktır diyor. Velhasıl değerli dinleyiciler, gerek Yeşilce Mehmet Bey'in sözleri tesiriyle, gerekse oğullarını onun elinden kurtaramayacaklarını anladıkları için çocuğu gizledikleri yerden çıkarıyorlar ve yaya başı Yeşilce Mehmet Bey'e teslim ediyorlar. Gerek onu, gerekse diğer taraflardan devşirdiği 40 nefer oğlanı mahiyetinden münasip kimselerin nezaretinde ve refakatinde Edirne'ye gönderiyor Yeşilce Mehmet Bey. Ve Sokoloviç'e, yani Sokoloviç'in oğluna yolda iyi bakılmasını bilhassa emrediyor. Bu çocuklar, Yeşilce Mehmet Bey'in devşirdiği çocuklar, Edirne'ye vardıklarında padişah da orada bulunuyordu. Çocuklar huzuruna çıkarıldı. Padişah bunları beğenip kabul etti. Tek tek bunları padişaha arz ederlerdi. Tahsil ve terbiye görmeleri için Edirne Sarayı'na kaydedilmelerini emretti. Sokoloviç oğluna Mehmet adı konuldu. Birinci zaman Edirne Sarayı'nda tahsil ve terbiye gördükten sonra İstanbul Sarayı'na getirildi. 6 odadır Enderun Mektebi, en küçük. Birinci sınıf küçük odadır. Küçük oda olanlar arasına yazıldı. Orada kısa bir zaman içinde zekasıyla, bilgisiyle, terbiyesiyle temayüz etti. Nazarı dikkati çekti ve iç hazine koğuşuna alındı. Mutena şahsiyeti kendisini burada da akran ve emsalinin üstüne çıkardı. Sırasıyla padişah rekaptar, çuhadar ve nihayet silahdar oldu ki silahdarlık bir nevi padişah yaveri demektir.

Sokullu Mehmet Ağa silahtar olunca, ki Enderun'da padişah yanında en büyük bir mevkidir, memleketindeki ailesini arayıp soruşturdu. Bir sene Bosna eyaletinin vergisini, harcını toplamaya gönderilen Ahmet Bey isminde bir zata, Sokol karyesinde akraba ve taallukatından kimler kalıp kalmadığının tahkikini, erkek kardeşleri varsa onları da beraber alıp getirmesini rica etti. Ahmet Bey Bosna'ya vardığında Sokol köyünde Mehmet Ağa'nın annesini ve babasını hayatta buldu, sağdı. İki küçük kardeşi olduğunu öğrendi, erkek kardeşi olduğunu öğrendi. Silahtar Mehmet Ağa Hazretleri'nin emirlerini ailesine tebliğ etti. Annesi gözyaşlarıyla feryat ve figana başladı. Büyük oğlumun hasret ateşiyle yanmakta iken diğer evlatlarımı yanımdan ayırmam. Ama padişah yanında makam sahibi olacakmış veya olmuş, bana ne? Gözümün bebekleri gözümden ırak olduktan sonra gerek ölsünler, gerek padişah dirliğiyle dirilsinler. Benim yanımda birdir, dedi. Yalvardı, ağlayıp sızladı, yanındaki iki oğlunu göndermek istemedi. Lakin Ahmet Bey'in silahtar ağadan aldığı emir kat'i. Gözyaşıyla önüne geçmek mümkün değil. Sokoloviç ailesi toplandı. Aralarında konuştular, müşavere ettiler. Baba ortanca oğlunu alacak, Ahmet Bey ile beraber İstanbul'a gidecekti. Küçük oğul anasının yanında gizlenip alıkonulacaktı. Aynı yaşta ve siması da ona benzeyen bir amca çocuğu vardı. Baba onu da küçük oğlumdur diye alacak, Ahmet Bey'i bu suretle kandıracaktı. İşte bu amca çocuğuna, ki sonradan bu din valisi olacak olan Mustafa Paşa'dır bu hadiseyi anlatan, aslını saklamasını, ben silahtar ağanın en küçük kardeşiyim demesini tembih ettiler. Ahmet Bey, silahtar Mehmet Ağa'nın babasını ve biri hakiki, biri düzmece ama amcaoğlu olan iki kardeşini alıp İstanbul niyetine yola çıktı. Amcazade o zaman o kadar küçüktü ki, at üzerinde duramadığı için

mahfile konulmuştu. Silahdar Mehmet Ağa, istikbalin Sokullu Mehmet Paşası, babasını ve kardeşlerini görünce çok sevindi. Onlara fevkalade ikramlarda bulundu. Memleketinde verilen karardan haberi olmadığı için çocukların ikisini de öz kardeşi bilmişti. Çocukları aldı. Zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkardı. Padişah çocuklara iltifatta bulundu. Pek küçüktürler. Galata Sarayı'na verilsinler, bir miktar büyüsünler, tahsil ve terbiye görsünler. Sonra Hassa Sarayı'na, Topkapı Sarayı'na aldırtırız dedi. O zamanlar Galatasaray'da çocukların Enderun Mektebi'ne alınmadan önce ders gördükleri bir hazırlık sınıfıydı. Bakın Sokullu Mehmet Paşa'ya, yani o zamanki silahdar Mehmet Ağa'ya kendi kavuştuğu nimet, en başta iman nimeti, Müslüman olma nimeti, sonra cihan devletine hizmet etme, zamanın en büyük padişahının yakınında olma nimetine, kardeşlerinin de kavuşmasını istedi. İki çocuk bir kapıcıbaşı refakatinde Galatasaray'ına gönderildi. Galatasaray'ın ağası Ahmet Ağa'ya teslim edildi. Kapıcıbaşı bunlar silahdar Mehmet Ağa'nın biraderleridir dedi. Bunun üzerine Galatasaray ağası Ahmet Ağa, o zaman tahsil ve terbiyeleriyle öz evladım gibi mukayyet olacağımı kendisine söyleyiniz cevabını verdi. Değerli dinleyiciler, silahdar Mehmet Ağa ortanca kardeşine Mustafa adını koymuştu. Bu çocuk İstanbul'a geldiğinin tezine Galatasaray'ında vefat etti. Mehmet Ağa çok müteessir oldu. Onun sevgisini de en küçüğüne verdi. Bu küçüğün adını da Mustafa koydu. Tabii hala bu çocuğun amucazadesi olduğunu bilmiyordu. Babası da silahdarı Şehriyari olan büyük oğlunun ricasını reddetmedi ve İslamiyet'i kabul ederek Mehmet Celaleddin adını aldı. Ne bahtiyarlık onun için ve Sokollu Mehmet Paşa'nın, Paşa için ve amcazadesi için, ama küçük kardeş Sokol köyünde kaldı.

Küçük Mustafa Galatasaray'ında 2 sene kaldı. Gayet sert bir adam olan ağaları Ahmet Ağa'dan en küçük bir azar bile işitmeden tahsile, şevkle, hevesle atıldı. Padişah hizmetlerinden berberlik ve dellaklık öğrendi. Bu Enderun Sarayı'ndaki talebeler bir yandan devlet adamı olmak üzere yetiştirilir, bir yandan da böyle bir sanat öğrenirdi. Küçük Mustafa sonra Topkapı Sarayı'nda küçük odaya alındı, 7 yılda burada geçti. Silahdar Mehmet Ağa annesini de İstanbul'a getirtti. Kadın İstanbul'a gelirken 3. oğlunu memleketinde bırakmıştı. Mehmet Ağa annesinden başka erkek kardeşi olup olmadığını sordu. Kadın büyük oğlunun saraydaki parlak mevkiini görünce 3. oğlunu ondan sakladığına pişman olmuştu. Fakat hicabından, utancından itiraf edemedi. Ama bir müddet sonra Silahdar Mehmet Ağa hakikati öğrendi. Amucazadesi Mustafa Ağa'yı yanına çağırtarak, "Siz benim öz biraderim değil, amucazadem imişsiniz. Niçin bu hususta bana hakikati söylemeyi ihmal ettin? Küçük biraderimin küfrü dalalette kalması makul müdür? Akıl alır mı? O da Müslüman olmasın, Hristiyanlıkta kalsın," dedi. Mustafa Ağa fevkalade mahcup oldu. Kusurunu itiraf edip af diledi. "Ben kulunuzu gönderirlerken sıkı sıkıya tembih etmişlerdi. Küçücük çocuktum, idrak edemedim. Efendim hazretlerinden rica ederim ki cürmümü af buyursunlar. Şimdiye kadar bana göstere geldikleri sevgiyi benden esirgemesinler," dedi. Silahdar Mehmet Ağa Mustafa'nın gönlünü aldı. "Hatırına bir şey gelmesin. Ben seni gene öz kardeşim biliyorum. Himayende kıl kadar kusur etmem," dedi. Silahdar Mehmet Ağa 3. kardeşini de İstanbul'a getirtti. Ve yetiştirilmesi için Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı'na teslim etti. Fakat kader, İstanbul'a geldikten pek az zaman sonra bu öz kardeşi de vefat etti. Böylece devlet kapısında Sokoloviç ailesinden Silahdar Mehmet Ağa ile amcazadesi Mustafa Ağa kaldı.

Silahtar Mehmet Ağa'nın İslamiyet'i kabul eden babasıyla anası memleketlerine döndüler mi, İstanbul'da mı kaldılar bilinmiyor. Cevahirül Menakıb'ın bir büyük noksanı da anlattığı vakaların senelerini kaydetmemesidir. Silahtar Mehmet Ağa saraydan devlet hizmetine birdenbire pek büyük bir vazife ile geçti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatında Silahtar Mehmet Ağa Miri Miranlık ile Kaptan Paşa oldu ve Sokullu Mehmet Paşa diye bilindi. Çok uzun boylu olduğu için, ki 2 metreyi aşan bir boyu vardı, zamanında Sokullu lakabıyla olduğu kadar Tavil Mehmet Paşa diye de anıldı. Tavil uzun demektir. Ve 3 kıta üzerine yayılmış olan koca imparatorluk, vali, kumandan, kubbe altı veziri ve nihayet sadrazam olarak kendisinden büyük, çok büyük hizmetler gördü. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi ilim deyince Allah-u Teala'nın ilim sıfatı var biliyorsunuz. Dolayısıyla ilim sonsuz. Allah-u Teala'nın ilmi sonsuz. İlmin kaynağı da neticede Allah-u Teala işte peygamberlerine bildiriyor. Dolayısıyla insanlar da oradan öğreniyorlar. Şimdi ama bizim hayatımız kısa. Yani bütün her şeyi öğrenmemiz mümkün değil ama birçok şeyi öğrenmek için de hayatımız kısa. 70 sene, 80 sene bilemedin, 100 sene. İlimle uğraşsa bile bir insan her şeyi bildim diyemez. Dolayısıyla bir öncelik sırası var mıdır? Yani evet, ilim sonsuz, her şeyi bilmemiz mümkün değil ama şunu şunu şunu öncelikle öğrenmemiz ve bilmemiz şarttır gibi. Ya da bize lazım olacak şeyleri öğrenmemiz gerekir gibi.
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel özetlemişler ki bunu. Siz de çok güzel özetlediniz. Buyuruyorlar ki insan belli bir ömür verilmiştir. Burada kendisine zaruri olanları öğrenmesi lazım. Kendisine zaruri olanları öğrenmesi lazım. Ama efendim işte astronomiyle benim ilgim var. Tamam, çalışırsın, şey yaparsın. Astronomi sahasında gayret edersin, kitaplar yazarsın, başka nesillere faydalı olursun. O ayrı bir mesele seninki. Ama öncelikle yani sana lazım olan, çünkü ölümlü bir varlıksın. Ölümden sonra bir hayat var. İnansan da inanmasan da var. Seni orada kurtaracak bilgiler neler?
0: Evet. Öldükten sonra işe yarayacak şeyler var.
1: Aynen.
0: Öncelikle.
1: Öldükten sonra işe yarayacak şeyler var. Onun için de büyükleri buyuruyorlar ki, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, seni ne kurtaracak? İmanla oraya gitmek. Öğrenmemiş ki bunları. Öğrenmeyince ölüm geldiği zaman bunu nereden bilmiyorsun ki? Dolayısıyla söyleyemeyeceğin imansız için. İmansız gidince sonsuz felakete gidiyorsun. Ondan sonra efendim ben var ya dünyanın her tarafını, içini dışını, altını üstünü, gökyüzünü, yıldızları hepsini biliyordum. Bir işe yaramadı. Bir işe yaramadı. Ha şimdi zannediyor ki efendim diyor ben bu konuda böyle bilgiler sahibi olunca, yani bazılarının gözünde öyle geliyor. Adam cahil işte, bilmiyor falan filan. Bir bilse işte bak işte, hani bir söz vardı. Eller işte aya gidiyor, sen daha aynı şekilde.
0: Sen kaldın yaya.
1: Sen kaldın yaya falan gibi sözler söylüyorlar falan. Tam cahil sözcüydü o. Ne oldu şimdi, aya gidince cennete mi gitti? Gitmedi. Efendim o bilgiler öğrenilmesin, öğrensin. Ama herkese lazım olduğu kadar. Ha aya gidilebilir mi? Gitti, sana lazım olur. Ama
0: herkes aya gidemeyeceğine göre.
1: Sana lazım değil. Yani. Her gün sabahleyin kalkınca bugün aya nasıl gideceğim demiyorsun. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama İstanbul'da yaşıyorsan bugün işte aynı şekilde trafik nasıl olacak, işime vaktinde yetişebilir miyim?
0: Avcılardan Bakırköy'e nasıl gideceğim, ona bakabilirsin.
1: Ona bakarsın. Onunla meşgul olursun. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğrenmeli. Zira İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini, yani ilmihal bilgileri deniyor bunlara, öğrenmeden önce Gülistan kitabı okumak ve hikaye kitapları okumamalıdır. Fıkıh kitapları yanında Gülistan ve benzeri kitaplar lüzumsuzdur. Dinde lazım olanları önce okumak, öğrenmek ve öğretmek lazımdır. Bunlardan fazlası ikinci derecede kalır buyurmuşlardır. Ben işte okudum falan. Tamam, ben de okudum. Bostan ve Gülistan'ı okudum. Okudum ama İmam-ı Rabbani Kutusu'nu üstüne basa basa, ben bunları bir bitireyim. Onları bitirdiğin zaman arkadaş, sen nasıl yemek yiyeceksin, nasıl oturacaksın, nasıl yatacaksın, nasıl kalkacaksın, insanlarla nasıl görüşeceksin, alışveriş nasıl yapacaksın? Bostan Gülistan kitabında bunlar anlatılmaz ki. Anlatılmaz ki. Yok öyle bir şey orada. Dolayısıyla Bostan Gülistan kitabı çok çok gerilerde kalır. Onu yazan da biz alimiz. Evet. Lazım mı? Lazım. Ama öncelikle sana Allah-u Teala'ya nasıl iman edeceğim ben? Neleri aynı şekilde söylersem ve şey yaparsam ben doğru bir şekilde Allah-u Teala'yı tanımış, bilmiş ve iman etmiş olurum. Buna Ehl-i Sünnet alimleri bildirmişler. Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala'nın zatî ve subûtî sıfatları ve bu zatî ve subûtî sıfatların da aynı şekilde zatı gibi ebedi, sonsuz olduğunu, bunu okuyacağım, bunu bu şekilde böyle kabul etmeye inanacağım. Meleklerin nasıl varlık olduğunu, meleklere iman konusu, peygamberlerin, aynı şekilde peygamberlere iman konusu, Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplar konusu, kadere iman, ahiret gününe iman, Ehl-i Sünnet alimleri bunları bildirmiş. bunları bildirmiş. Bunları okudun. Ha dedi işte Ahmet'le birleştirmiş. Bunların geniş açıklamaları var. Bu tafsili veya icmali ifadesi kullanmış kelime. İcmali toptan demektir. Tafsili detaylı.
0: Detaylı.
1: Kendin kalbin mutmain oluncaya kadar bunları. Ondan sonra nasıl abdest alacağım, nasıl kusur abdest alacağım, yemeği nasıl yiyeceğim, alışverişi nasıl yapacağım. Bunlar fıkıh bilgileridir. Oruç, Ramazan-ı Şerif gelince orucu neler bozar ve orucumun sağlam olması için neleri bilmem lazım, neleri yapmam lazım. Zekat vereceksem ticaret malı mıdır? Yahut da altın gümüşüm biriktirmişim? Yahut da hayvanım mı var? Veyahut da toprak mı? Toprak sahibi miyim? Bunlara ne kadar ne vereceğim? Nasıl vereceğim? Hangi oranda vereceğim? Bunlar fıkıh bilgisidir. Bunları bilmen lazım. Bunları öğrenmeden aa Musa abi biliyor musun? Geçen bir romana rastladım falan. Böyle bayıldım. Yani şimdi Münker Menekir Melekleri kabirde geldiği zaman o romanda yazıyordu mu diyeceğim ben. Yazmıyordu o romanda.
0: Ya da o romanda ne yazıyordu anlat mı diyecekler sana.
1: Anlattı diyecekler sana onu sormayacaklar.
0: Oradan mı soracaklar?
1: Oradan sormayacaklar. Hemen bunlar okunmaz mı? Okunur. Önce bunlar ama İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurdukları gibi. Zaten bunu açıklarken de İmam Rabbani Hazretleri bu sözünü Şehzade Şirazi Hazretleri'nin Gülistan kitabı kendimize lazım olan din bilgilerini öğrenmeden önce okumak lüzumsuz olursa bidat ehlinin ve din düşmanlarının kitaplarını ve yazılarının tiryakilerine acaba ne denir? Ya din bilgilerini öğrenmeden başka şeyler öğrenenler ve çocuklarına doğru din bilgisi öğretmeden para, mal, mevki kazanmaları için uğraşanlara ne demelidir? İstikbali temin etmek acaba bunları kazanmak mıdır yoksa Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak mıdır? Ya Allah-u Teala rahmet eylesin bizim vefat eden patron Emel abiler ki patronun gözüyle bakmıyorduk zaten abi diyorduk da Emel abiler yaptığı toplantılarda çocuğun istikbali ne demek buyurdular? Çocuk cennete mi gidiyor cehenneme mi gidiyor? Eğer cehenneme gidiyorsa çocuğun istikbali karanlık. Efendim yok o doktor. Efendim yok o çok zengin villalar köşkler var. İyi de arkadaş nereye gidiyor bu?
0: Biz istikbali kurtulsun diye doktor yaptık çocuğu mühendis yaptık falan ama kurtulmadım yani.
1: Cehenneme gidiyor.
0: Eyvah.
1: Yani sen o çocuğa aynı şekilde imanı doğru bilgileri öğretip çocuk buna inanır ve ondan sonra doktor da olsun ne olursa olsun. Zengin de olsun fakir de olsun değişmez onun için. Hatta Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri vefatına yakın çocuklarına bir şey bırakmadın. Buyuruyor ki Allah-u Teala rezak olduğunu bilir. Sebepleri yapıştığı zaman ezeldeki takdir edenin kendisine gelir. Buna iman edeni bir şey bırakmaya gerek yok buyuruyor. Yok, salih iseler gerek yok. Fasıksalar diyor ayrıca bunun eline para verip de diyor onun azmasına sebep olamam diyor.
0: Ya.
1: Nitekim öyle.
0: Bakış açısı bu yani.
1: Para babasıyla zıvanadan çöküyor. Çocuk nereye gidiyor? Cehenneme. Allah-u Teala korusun. İlim öğrenmek çok kıymetli. Bilenle bilmeyen bir olmayacağı ayet-i kerimede bildirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. İlk nazil olan ayet-i kerime oku emriyle başlamıştır. İlim Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Onu girişte söylediniz şimdi. Efendim her bilen üstünde bir bilen vardır. Her bilenin üstünde. Ben çok şey biliyorum onun üstünde. Çok şey bilen vardır. Çünkü ayet-i kerime bu. Her alimin üzerinde yani bilenin üzerinde.
0: Her bilenin üzerinde bir bilen.
1: Bilen vardır. Neticede o Allah-u Teala'nın dışındakiler peygamber de olsa, melek de olsa, evliya da olsa ne olursa olsun aklı sınırlıdır, kalbi sınırlıdır, düşüncesi sınırlıdır, hayali sınırlıdır, vehmi sınırlıdır. Dolayısıyla bilgisi de sınırlıdır arkadaşım ya. Çok ama sınırlıdır. Allah-u Teala'nın ilmi sınırsızdır. Çünkü subut ispatlarında ilim sıfatı var. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi bilir. Peki Allah-u Teala bazılarına çok şey ihsan etmiştir. O ilimde de aynı şekilde o bilgilere de sahiptirler. Efendim kötü bir şey mi sahip olmak? Önce lazım olanı öğrendikten sonra bunları öğrenmenin mahsuru yok. Önce kendini kurtaracak, ahirette seni kurtaracak din bilgilerini, itikat bilgilerini doğru olarak öğrendikten sonra çok zengin de olsan, ondan sonra çok büyük makam sahibi de olsan sen ne yaparsın? Allah-u Teala'nın rızasını gözetirsin. Dolayısıyla o zaman sana helal olsun denir. Hatta peygamberin bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Mesela teheccüd vakti değil. O teheccüd vaktinde evet peygamberin bildirmiş. En azı 2 rekat en fazla işte 12 rekat şeklinde kitaplarda yazıyor teheccüd vaktinde kılınan namaz. Kazaya kalan namaz borcu varsa kaza kılmalı. Veyahut da kaza borcu da yok. Kalktı aldı eline bir fıkıh kitabı, ilmihal kitabı. Mesela zaman zaman burada nakil yapılıyor. Tam bilmem Sadik-i Ebedi kitabı. Fıkıh kitabıdır, ilmihal kitabıdır. Açtı onu okudu. aşkçı duyguyu terk etmektir. O vakitte Allah-u Teala'yı hatırlayacak bir şey yapmak. Tesbih çekersin, namaz kılarsın, fıkıh kitabı okursun, Kur'an-ı Kerim okursun. Bunların hepsi ibadet ve taattır. Ama kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmek farz-ı ayındır. Kur'an-ı Kerim'i okumak nafile ibadetler içerisindedir. Sadece namazda öğrenme, okuması gerekecek kadar sureleri ezberlemek farzdır. Diğer zamanlarda değildir. Hafız olmak da öyle midir? Evet, hafız olmak da öyledir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmemizi Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Yine Resulullah Efendimiz fakat insanın ömrü kısadır, ilmin ise sonu yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı. Üzerine basa basa mühim işleri bugün yapmalı. Mühim olmayanları yarına bırakmalı. Aklı olan böyle yapar buyuruyor. Şimdi daha ne desinler ya, mühim olanı. Abi benim işte ya çok hoşuma gitti o hikayeleri okumak ya. İyi de arkadaş, hikayeleri okuyunca ya dünyada sana ne faydası olacak, ahirette ne faydası? Böyle 3-5 tane saftorik bulduğun zaman ondan okuyacaksın. Ha ben bir hikaye kitabında okudum, böyle böyle anlatılıyordu. Ben bir şey de okudum, böyle böyle anlatılıyordu. Bir roman okudum, romanın kahramanı şöyle şöyle yaptı. Ya netice itibariyle tamam. Yani hakikaten olmuş bir şeyi kalemi kuvvetli olan muhayyelesi, hayali güçlü olduğu için hayalen uydurup uydurup şey yapıyor. Şimdi çizgi filmle çocuklar için, çocuklar hep devam sürekli onunla meşgul etmek de uygun değil. Çünkü gelişim çağında çocuk zannediyor ki o orada uçtuğu gibi pencereye
0: ben de uçacağım.
1: Uçacağım zannediyor. Allah Teala korusun. İbn Abi'nin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki din bilgilerinden kendine lazım olanları öğrenmek farz-ı ayındır. Bundan fazlasını öğrenmek ise farz-ı kifayedir buyuruyor. Farz-ı kifayedir. Abdullah Rudbari Hazretleri sadece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse öğrendiği ilimden faydalanamaz. Öğrendikleriyle amel etmek isteyerek ilim öğrenen kimse ilmi azalsa bile faydasını görür buyuruluyor. İslamiyet'te de üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas deniyor. İlim, amel ve ihlas. Dolayısıyla ilim önce kendimize lazım olacak. Ha ondan sonra vaktim var, şeyin durumun söz, durumun müsaittir. İstediğin kadar öğren. Kapalı değil. Ama önce lazım olanlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı kiramdan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama, "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi, "Gördük ya Resulallah" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında, Kisra'nın memleketinde, Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin orayı alacaktır, diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında, Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin o diyarı alacak, diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında, San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin o beldeleri fethedecektir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi, orayı gördüğü ve bildiği için, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki, sen Allahü Teala'nın Resulüsün, dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen'de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz. Selman-ı Farisi, radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti, demiştir. Cabir bin Abdullah, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek'te çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde, açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. Evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var, dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Hendek halkı! Cabir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir, buyurdu. Sonra bana buyurdu ki, hanımına söyle, ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin, ekmekleri de pişirmesin. Ben önce gidip hanımıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacirin ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar, dedim. Hanımım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa, hiç üzülmeyiz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince, eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz, buyurdu. Hamuru getirince, bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin, buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

0: Hadika'da diyor ki, Tatarhaniye fetva kitabında, başkalarını hicveden ve fuhş, içki anlatan ve şehveti harekete getiren şiirleri teganni ile, yani ses dalgaları ile okumak, her dinde haramdır. Harama sebep olan şeyler de haram olur, demektedir. Böyle kat'î haram olana, güzel okudun diyen kâfir olur. Zina, riba, riya ve şarap içmek gibi haramlar içinde böyledir. Vaaz, hikmet, nasihat, güzel ahlak bildiren şiir ve ilahileri teganni ile okumak caizdir. Devamlı böyle vakit geçirmek mekruh olur. Tarikatçıların camilerde, tekkelerde ilahi zikr, tesbih okuyarak nefslerin şehvetlerini tahrik etmeleri daha büyük haramdır. Böyle olduğu kat'î olarak bilinen toplantılara gitmemelidir. Böyle yerler ibadet yeri olmaktan çıkmış fısk meclisi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i, zikri, duayı, ezanı teganni ile okumak söz birliğiyle haramdır. Teganni harfleri, kelimeleri değiştirmekte, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Kur'an-ı Kerim'i, zikri ve ilahileri manayı bozmayacak güzel ses ile okumak müstehaptır. Bu da tecvide göre okumakla olur. Bunun kalbe, ruha tesiri çok olur. Güzel ses ile okumak demek, name yapmak, çene oynatmak değil, Allah korkusu ile okumaktır. Fasıklar, kötü kimseler ve ehli kitap gibi teganni yaparak hazin okumak ve bunu dinlemek hadis-i şerif ile men olundu. Elhan ile, yani musikiye uyarak tecvidi bozmak bid'at ve dinlemesi de büyük günahtır. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fakat erkek kadın bir arada bulunmamalıdır. Harpte, haç yolunda ve askerlikte davul ve benzeri aletleri çalmak caizdir. Ne kadar yaşasan, nihayet öleceksin. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrılınca, bir nida gelir ki, ey insanoğlu! Sen mi dünyayı terk eyledin, yoksa dünya mı seni terk eyledi? Sen mi dünyayı topladın, yoksa dünya mı seni topladı? Sen mi dünyayı öldürdün, yoksa dünya mı seni öldürdü? Cenazeyi yıkamaya başlayınca, üç nida gelir. 1. Hani senin kuvvetli vücudun? Seni hangi şey zayıfletti? 2. Hani senin güzel konuşman? Seni hangi şey susturdu? 3. Hani senin sevgili dostların? Seni neye bırakıp gittiler? Cenaze kefene sarılınca bir nida daha gelir. Azıksız yola çıkma. Bu yolculuğun geriye dönmesi yoktur. Ebedi olarak geri gelemezsin. Varacağın yer azap melekleriyle doludur. Tabut içine konunca bir nida daha gelir. Eğer Hak Teâlâ'nın rızasını kazandınsa ne mutlu sana. Büyüklük ve saadet senindir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın gazabını kazandınsa yazıklar olsun sana. Cenaze mezarının yanına varınca bir nida daha gelir. Ey insanoğlu! Dünyada kabir için ne hazırladın? Bu karanlık mezar için ne nur getirdin? Zenginlik ve şöhretinden ne getirdin? Bu çıplak kabri döşemek ve zinetlendirmek için ne getirdin? Cenazeyi mezara koydukları zaman kabir bir nida eder ve der ki, arkamda söylerdin, şimdi karnımda sükût edersin. Nihayet cenazenin defni bitip, oralarda hizmet gören insanlar da ayrılıp gidince, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından bir nida gelir. Ey benim kulum! Yalnız kaldın, şu karanlık mezarda seni bırakıp gittiler. Bunlar senin dostların, kardeşlerin, evlatların ve candan adamlarındı. Halbuki hiçbirinin sana faydası olmadı. Ey kulum, sen bana asi oldun, emrimi tutmadın, hiç bu halini düşünmedin. Şayet ölen kimse iman ile ölmüşse umulur ki, Cenab-ı Hak o kimseyi affına mazhar kılar ve der ki, ey mümin kulum, seni kabirde garip bırakmak şanıma yakışmaz. İzzetü celalim hakkı için sana bir merhamet edeyim ki, dostların şaşsın, sana bir şefkat edeyim ki, ana babanın oğluna olan şefkatinden ziyade olsun. Lütfü kereminden ol kulun, bütün günahını affedip, kabri cennet bahçesi olur ve cennet hurileri ve nimetleriyle dolar. Allahü Teala öyle merhametlidir ki, günahkar kullarını affeder. O kadar merhametlidir ki, günde kaç kere kullarının ayıplarını görüp örter, yüzlerine vurmaz. O halde böyle bir Halik'in emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmalı, her gün ameli salih işleyip, yarının azabından kurtulmalıdır. Müminlerin günahlı ve günahsız hepsine kabir suali vardır. Yalnız günahları affedilmeyenlerine ve cümle kâfirlere kabir azabı da vardır. Müslümanlar arasında laf taşıyanlara ve helada üzerine bevl sıçratanlara kabirde azap olacaktır. Kabir azabı yalnız ruha değil, hem ruha ve hem de cesede olacaktır. Aklın ermediği şeyleri akıl ile çözmeye kalkışmamalıdır. Şayet o kimse imansız ölmüşse, şiddetli azaplarla mahşer gününe kadar, sonra da cehennemde ebedi azap görür.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Bilgi Ulu Camii'nin yan tarafından sesleniyoruz. Bilgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla sizlere Bilgi'nin tarihi eserlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bundan önceki programımızda Bilgi Ulu Camii'nin, Mehmet Bey Camii'nin yani ana kapısının önden seslendik. Ana kapıdaki tabloları anlattık. Kıbleye doğru dönüldüğünde sol taraftayız şu anda caminin. Sol yüzünü dıştan tanıtmaya çalışacağız. Büyük bir kısmı kesme taşlardan yapılmıştır. Altıda bir moloz taşlı bölüm var ama o bölümün niye öyle olduğu hususunu ben kayıtlarda göremedim. Şimdi gidelim. Bu caminin sol yüzündeki şu görünen kapısı da öteki taç kapı kadar önemlidir. Hemen hemen benzer kitabeler var, farklıları da var. Onu orada sizlere anlatmaya çalışayım. Bilgi Ulu Camii'nin yan taç kapısına girerken minarenin de güzel göründüğü bir açıdan size önce minareyi anlatıp sonra kapıya gideyim istedim. Görüldüğü gibi sol arka tarafımda bu caminin minaresi var. Minaresi normal bizim bildiğimiz minarelerden biraz daha kalın. Kendinin o zaman özelliklerini taşıyan bir kaidesi var. Camiye bitişik vaziyette. Ve minarenin çevresi tamamıyla firuze yani turkuaz renkli çinlerle kaplı. Tabi bazı bölümleri dökülmüş. Tire'de de mesela Karahasan Camii'ni gördük. O da öyle. Ama orada mısır koçanı gibi yapmış. Burada ise halkavi olarak döşemiş bunları. Ve epeycesi de kalmış. Çok da güzel görünüyor. Hoş bir göz zevki seyredenlere tattırmış oluyor. Şimdi yan kapıdaki yazıları görmek üzere yan kapıya gidiyoruz. Ulu Cami'nin yan kapısının önüne geldik. Yan kapısı da taç kapısının hemen hemen kopyası gibi bazı ufak değişiklikler var. Burada görüldüğü gibi el mülki lillah kabartması gere var. Efendim gül bezekler var. Burada nar yerine hurma dalları görünüyor ve sanki iki tane de hurması varmış gibi bir şey hayal etmiş. Bunu yapan taşçı ustası kabartmayı yaparken efendim bunun üzerinde üst kısmında şurada inşa kitabesidir. Şu uzun olan ve iri yazıyla yazılmış olan. Onun üzerinde ise Kur'an-ı Kerim'deki iki sure-i şeriften alınmış ayet-i kerimeler var. Bakara suresinden almış ayet-i kerime var. Fatır suresinden almış ayet-i kerime var. Burada El-Vahidül Kahhar. Ötekinde El-İzzeti Lillah vardı. Burada El-Vahidül Kahhar. Yani her şeye gücü yeten Allah-u Teala anlamına geliyor imiş kitapların yazdığına göre. Ben tabi din adamı olmadığım için buradaki yazan ibarelerin dini ağırlığını tam söyleyemeyebilirim. Artık bağışlanmasını istirham ediyoruz. Bu yüzde de öteki yüzde olduğu gibi 8 tane pencere var. Bu pencerelerden 3'erden 6'sı yine alçı petekli pencerelerdendir ama vitray uygulaması yapılmamıştır. Alttaki pencereler ise dikdörtgendir ve onun üstündeki alçılı pencere sanki onun kilit taşı veya üst kemeri gibi olmuş. Benim solumdaki şu pencerenin üstünde hafif kabartmalar konmuş o alçılı pencerede ama normal mermer pencerenin sövelerinde de gene çok güzel şekilde tabii motifler verilmeye çalışılmış. Ama sağ pencerenin üstündeki alçılı olan bölümde gerçekten sanki bir giriş kapısı gibi, minyatür bir giriş kapısı, her şeyi işlenmiş efendim. Kapı falan değil burası. Ama bakıyorsunuz yanlarda sütünçeler var, sütun başlıkları var. Sütun başlığının üzerinde kilit taşına doğru giden bölümde çok güzel kıvrımlarla onun üstünde güzel oymalar ve ortasında da rozeti var. Görüldüğü gibi bu yüz şurada çok büyük mermer bloklar halinde kesme taştan yapılmıştır. Bu bloklar başka yerlerde pek rastlamadığımız şekilde bazen çok iri blok veya yassı bir blok, küçük bir blok konarak taşlar birbiri üzerine bindirilmiş. Birinin güçlü olduğu yerde ötekinin birleşim noktasına dikkat edilmiş ki herhangi bir zelzelede bir kayma, bir tarafa doğru patlama, çatlama olmasın. Yük her tarafa eşit dağılsın. Bir yer güçlüyken öbür tarafın zayıf yeri onun üstüne bindirilmiş. Bu inşada çok önemlidir. Bağlama tabir ederler efendim. Tuğla duvar yaparken falan da bağlama derler ama tuğlanınki tabii küçük küçük bağlama. Burada ise gayet büyük bloklar halinde bağlama yapılmış ve en üste kadar da bu kesme taş bu yüzde devam etmiş. Kıble taraf yüzünü de sizlere göstermek istiyorum. Orada da var böyle kesme taştan bölüm. Ondan sonra da caminin içerisine girip iç bölümü artık tanıtmanın zamanı geldi diyeceğiz ama bugünkü programda yetişir mi yetişmez mi doğrusu tam da onu hesaplayamıyorum. Şimdi o yüze gidelim bir de orayı görelim efendim. Kıble tarafına doğru geldik, tam köşedeyiz. Buradan kıble istikametindeki duvara döneceğiz. Burada efendim bir aslan heykeli var. Kaidesiyle beraber, kaidesi de heykele bitişik. Çok eski dönemlere ait bir heykel bu. Yani Roma'dan da önceki özellikleri taşıdığını zannediyorum. Ben mütehassı değilim de Manisa Arkeoloji Müzesi'nde buna benzer heykelleri gördük. Roma öncesi dönemlerinin. Bu da öyle bir heykel. Şimdi ben herhangi bir şey savunacak değilim. Ama bugüne kadar ki çekim yaptığımız, sizlere tanıtmaya çalıştığımız tarihi eserlerimizin Osmanlı, Selçuklu, Beylikler dönemi gibi muhtelif dönemlerdeki son 700-800 senenin eserlerinde böyle bir hususa bilhassa camilerde hiç rastlamadık. Bu heykelin oturduğu yeri incelediğimizde köşe taşının kesilmek suretiyle hem üstteki taş yontulmak suretiyle buna bir yer açılmış. Yani bu caminin inşası sırasında bu yapılmamış. Hatta kaidesi de sığmamış buraya, bir çıkıntı yapmış. Şu kadar güzel dengeli tarihi bir eserin bir yerinde böyle çıkıntılı bir heykelin olması anlaşılmaz bir hadise. bunun çok sonraki dönemlerde bir harabede bulunan heykel olarak birileri tarafından, ne maksatla olduğunu halen anlamış değilim, fazla da ileri geri bir laf söylemek istemiyorum, getirip buraya taşları da yontmak suretiyle oturtulduğunu tahmin ediyorum. Aslan heykeli ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Caminin kıble taraf duvarına geldik. Çok haşmetli bir duvar efendim. İnsan böyle bu duvarın dibine geldiğinde bunun sanat değeri yönünden karşısında küçülüyor. Küçüldüğünü hissediyor. Bakınız, muhtelif ebatlarda taş kullanılmış. Bu camide bu özellikle dikkat edilmiş. Bu taş bulamadıklarından veya buldukları taşı getirip yaptıklarından değil. O zamandan da mermerin bir kıymet olduğunu, bunun israf edilmemesi gerektiğini düşünen ecdadımız ocaktan taşı çıkartırken büyük çıkan blokları büyük değerlendirmiş. Ufak düzeltmelerle. Küçük çıkanları küçük olarak değerlendirmiş. Yani taşı dahi dağdan gelen, hani derler ya Allah'ın taşı. Allah'ın taşı israf edilecek demek değil ki. Bakınız, bu pencerenin kenarında, bilhassa şurada güneşi az gören yerinde pek güzel görünüyor. Süt beyaz, böyle süt renginde beyaz bir mermer ve kırmızı damarlı. Kırmızı damarlar burada belli oluyor. Fakat ikindi güneşini öğlenden sonra alan şu bölümü, kıblenin bu bölümü, bakınız mermer dahi bir değişikliğe uğramış efendim. Taş bazı yerlerde öz suyunu kaybetmiş. Bu pencerenin üstünde yine alçıdan yapılmış alçı petekli bir bölüm var ve üstünde de ana pencerenin kilit taşı, kemeri olduğu gibi görünüyor. Yanına da iki tane yine gül bezek koymuş. Şimdi buradan devam ediyoruz bu yönden efendim. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Bakınız, koca bir plaka efendim. Kolum yetmiyor. Yekpare bu. Tek parça. Tek parça. Böyle taşları koymuş. Geliyoruz öbür pencereye. Bir dörtlü grup daha var. Üçü alçılı, birisi mermerli. Bunun mermeri ötekinden farklı. Yani aynı damarlı mermer koymamışlar. Her yerini fark ettirmişler. Enteresandır. Bunun üzerinde de yine bir gül bezekli sağda solda pano var ve kemer taşı da görünüyor. Kilit taşı da görünüyor. Şimdi burada şu bloka bakar mısınız efendim? 2,5 metreye yakın bu blokun uzunluğu. Buradan böyle insanın kolu yetmiyor. Şuraya kadar bir parçayı getirip koymuş o günün imkanlarıyla. Tabii bu incecik bir levha değil. Bugünkü apartman kaplamalarında kullanılan levha değil. Hangi araçla getirdi? Motorlu araçlar da yok. Karınlarla, belki yerlerde sürüterek. Ama severek, gönülden yaptıkları için bu işleri yapmak kolay gelmiş. Şimdi şu rengi biraz değişmiş olan taşlar minarenin kaidesi. Bakınız, buna da şuradan buraya kadar tek parça halinde minarenin kaidesine mermerleri koymuş, irili ufaklı koyarak, hep de söylediğim gibi bağlama sistemine dikkat ederek 700 yıl dayanacak bir yapı meydana getirilmiş. Tabii bu yüzdeki siyahlığa bakınız, sabah güneşini alan, öğlen güneşini alan yere bakınız, aynı mermer efendim. Aynı mermer. Burada başka bir renk, burada başka bir renk. Burada fırın, ocak bir şey yakılmamış efendim. Enteresan değil mi? Zaman taşı da renkten renge sokuyor. Değil ki insanı sokmasın. Kıymetli dinleyenlerim, biz Birgi'de bulunan Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni, yani Ulu Camii'yi bu sefer doya doya anlatmaya devam ettik ve edeceğiz inşallah. Bugünkü programımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Merak etmeyiniz. İçine gireceğiz bu caminin. Restorasyondan sonraki son güzel durumunda size ömrümüz varsa bundan sonraki günlerde doya doya anlatmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: KS Türkiye 12.si. Burada. Yabancı dil olimpiyatları Türkiye 1.si.
1: Burada.
0: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
1: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü zikretmek sadaka vermek gibidir. Kabri zikretmek sizi cennete yaklaştırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tarikat ve tarikatçılık. Sevgili dinleyicilerimiz, eskiden hak tarikatlar vardı. Oralarda dinimizin emir ve yasakları anlatılır, bunlara kolay uymanın yolları ve tasavvuf ilmi öğretilirdi. Zamanla bunlar çok azaldı, belki de hiç kalmadı. Aslı olmayınca da taklitleri çoğaldı. Her köşe başında bir tarikat, bir şeyh türedi. Şimdi yapılacak iş, dinimizi o büyüklerin kitaplarından, yetkili alimlerce doğru tercüme edilen kitaplardan öğrenmek ve bunlara uygun yaşamaya çalışmaktır. Bu kitapları okuyan hem bilmediklerini öğrenmiş olur, hem de kitapta ismi geçen velileri tanıyarak kalbi onlara meyleder, bağlanır. Bütün dünyaya saçtıkları nurları alıp olgunlaşmaya başlar. Ham bir karpuz, güneşin ışıkları karşısında zamanla olgunlaştığı, tatlılaştığı gibi yetişerek kamil bir insan olur. Nefsi de gafletten kurtulup namazın tadını duymaya, ibadetlerden zevk almaya başlar. Günahlardan, haram olan şeylerden, kötü huylardan nefret duyar. İyi huylar onun adeti olur. Herkese iyilik eder, millete faydalı olur. Ebedi saadete kavuşur ve başkalarını da kavuşturur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nefsi cilalanan bazı kimseler, harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürüklenmektedir. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, her sözünün, her hareketinin dine uygun olması ve

yanında bulunanların kalplerinde Allah korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Muhammed Masumu Faruki Hazretleri buyuruyor ki, ahirette cehennemdeki ebedi, sonsuz azaptan kurtulmak için İslam alimlerinin bildirdiklerine inanmak gerekir. Evliyanın bu bildirilenlere uymayan keşifleri kıymetsizdir. Tasavvuftan maksat, nefsin gizli ayıplarını anlamaktır ve dine uymanın kolay olmasıdır ve ihlasa kavuşmaktır. Fıkhı bilmeden dine uymak mümkün olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ibadetlerin en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. İmam-ı Malik Hazretleri buyuruyor ki, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat ehli, yani sapık olur. Her ikisine kavuşan hakikate varır. İbrahim Ethem Hazretlerine gece gündüz ibadet eden, vecde gelip kendinden geçen bir gençten bahsettiler. Gencin yanına gidip 3 gün misafir kaldı, çok acayip haller gördü. Gencin bu halinin şeytandan olup olmadığını öğrenmek istedi. Yediğine baktı, helalden değildi. Bu hallerin şeytandan olduğunu anladı. Genci evine davet etti. Ona helal yemek yedirdi. Gençteki eski aşk ve gayret kalmadı. "Bana ne yaptın?" diye sordu. İbrahim Ethem Hazretleri gence, "Sendeki haller şeytandandı. Helal yiyince şeytan giremedi. Esas halin meydana çıktı." buyurdu. Kerameti inkar büyük sapıklıktır. Çünkü keramet, peygamberin mucizesinin devamıdır. Ancak istidracı keramet sanmamalıdır. Mucizeden başka harikulade haller keramet, firaset, istidraç ve sihir adını alır. Velinin su üstünde yürümesi keramet, papazın su üstünde yürümesi sihir, fasıkınki ise istidraçtır. Zikir Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Bu da kalple olur. Zikredince kalp temizlenir. Yani kalpten dünya sevgisi çıkıp Allah sevgisi yerleşir. Bazı kimselerin bir araya toplanıp hayhuy etmesi, oynaması, dönmesi zikir değildir. 100 yıldır tarikat diyerek birçok şey uyduruldu. Eshab-ı kiramın yolu unutuldu. Cahiller, fasıklar, şeyh olarak zikir ve ibadet ismi altında günah işledi. Bugün hiçbir İslam ülkesinde tasavvuf alimi yok gibidir. Fakat sahte mürşitler, Müslümanları sömüren tarikatçılar çoktur. Din büyüklerinin eskiden kalma halis kitaplarını okuyup, zikri fikri bunlara göre doğrultmalıdır. Tarikatçılık, şeyhlik, müritlik gibi isimlerin perdesi altında iş gören, mal ve din hırsızlarına aldanmamalı, bunlardan kaçınmalıdır. Bir şeyin sahtesinden kaçın demek, iyisinden de kaçın demek değildir. Hakiki tereyağı alın, hilelisini, karışık olanını almayın demek, tereyağına hakaret olmaz. Bilakis tereyağının önemi bildirilmiş olur. Her şeyin sahtesi de, hakikisi de vardır. Tasavvuf perdesi altında iş gören, mal ve din hırsızlarına aldanmamalı buyuruluyor. Tasavvuf alimi yok gibidir, yani çok azdır. Zaten kıymetli şeyler az, taklitleri çok olur. Tasavvufa hiç kimse karşı çıkamaz. Hakiki tasavvufa karşı çıkmak, Müslümanlığa karşı çıkmak demektir. Fakat sahte tasavvufa karşı çıkmak her Müslümana lazımdır. Tasavvufu, yani tarikatı öğrenmeden önce ilim öğrenmek gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Müzik, her çeşit çalgı, insanı alkolik ve morfinman gibi gaflet içinde uyuşuk yapar. Böylece nefisleri azdırarak ebedi saadetten mahrum kalmasına sebep olur. İslam dini, insanları bu gafletten, bu sonsuz felaketten korumak için müziğin zararlı olanlarını haram kılmış, yasak etmiştir.
müzikten uzak durmaya çalışmalıdır. Her sıkıntının çaresi namaz kılmaktır. Namazı doğru kılarsanız her kötülükten uzaklaşmış olursunuz. Haramların her çeşidinden kaçmanız, kötü arkadaşlardan uzaklaşmanız gerekir. Bir erkek yabancı bir kadına seninle ahiret kardeşi olalım dese veya bir erkek diğer erkeğe ahiret kardeşi olalım dese, kardeş gibi yaşasalar, biri imanlı diğeri imansız ölse, biri cennete öteki cehenneme gider. İmanlının imansıza hiç faydası olmaz. Rastgele iki kişi arkadaş olsa, biri salih diğeri fasık Müslüman olsa, salih kimse ahirette fasık arkadaşına şefaat eder. Onun için salihlerle, haramdan kaçan kimselerle arkadaşlık etmelidir. Bir erkek yabancı bir kadınla ahiret kardeşi olup onunla yalnız kalamaz. O kadın ona yine yabancıdır. Onunla evlenebilir. Aradan namahremlik şartları kalkar demek, dinsizlerin, mülhitlerin, zındıkların uydurdukları şeylerdir. Nikah olmadan hiçbir yabancı kadın bir erkeğe helal olmaz, beraber bir odada bulunmaları haram olur. Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi tasavvuf büyükleri zamanında onların yolundan giden tarikat ehli vardı. Şimdi bunların ismini kullanan, tarikat adı altında çeşitli rezaletler işleyen kimseler çoğaldı. Böyle kimseler dinimizi bozmaya, yıkmaya çalışan sapıklardır. İslam alimlerinin bildirdiği yoldan ayrılan dalalete düşer. Dinimizin hükümleri ortadadır. Haram belli, helal bellidir. Hiç kimse haramı helal, helali haram yapamaz. Harama helal diyen kafir olur. İslamiyet'te din kardeşliği vardır. Din kardeşiyle de evlenebilir. Ahiret kardeşi olmak da din kardeşi olmak demektir. Bir kimse ahiret kardeşiyle de evlenebilir.

Ali Müzeyyen Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça dünya düşüncesi o kalpten kaybolur.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Eyvah dedi ve öldü. İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet Nam kitabında şöylece buyurdu yüce imam: İbn Samet alim ve evliyadan bir zattı. 60 yıllık ömrünün bir hesabını yaptı. 21.600 gün idi geçen hayat. Bu rakamı görünce şaşırdı birden o zat. Derin bir ah ederek dedi ki o gam ile, her gün en az bir günah işlemiş olsam bile 21.600 günah eder bu cem'an. Ben nasıl kurtulurum bu kadar çok günahtan? Hem de öyle günlerim oldu ki benim, eyvah! İşlemiştim bir değil, yüzlerce haram günah. O halde yüz binlerce günah oldu şu anda. Öyleyse benim halim ne olacak mizanda? Yıkıldı sonra yere, düşünerek o bunu. Halk gelip baktılar ki, teslim etmiş ruhunu. Ey oğlum! Bu dünyada yaşasan da ne kadar, sonunda öleceksin. Bu açık ve aşikar. Sımsıkı sarılsan da bu dünya zevklerine, bir gün ayrılacaksın hepsinden, tek tek yine. Ve yine bu dünyada ne istersen onu yap. Lakin bil ki sorarlar hepsinden bir bir hesap. İmanı, ibadeti tam öğrenmeden önce, para kazanmak için çalışırsan gün gece, ömrünü boş şeylerle heba etmiş olursun. Eğer böyle edersen, sana yazıklar olsun. İncil'de okudum ki, öldüğünde insanlar tabuta konulup da, ta ki mezara kadar, Hak Teâlâ o kula 40 sual soracaktır. Bunlara cevap vermek kolay olmayacaktır. Birincisi şudur ki, ey kulum, ne ki sebep, yaşadığın müddetçe dünyaya çalıştın hep. İnsanlar sevsin diye uğraştın da o kadar, neden benim sevgime etmedin hiç itibar? Halbuki düşünseydin, görürdün ki esasen, benim ihsanlarıma garg olmuşsun tamamen. Ey oğlum! Allah bunu soracaktır tabii. Ama sen oyunlara dalmışsın çocuk gibi. Dünya lezzetlerine bir türlü doymuyorsun. Sağır ve körler gibi görmüyor, duymuyorsun. Tam 700 alime sordum ki şu suali, akıllı bir insanın nasıl olur ahvali? Dediler, soğumuştur o kimse bu dünyadan. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan. Bilir ki dünya fani, ahiret ebedidir. Ahiret günü için hazırlık içindedir. Dünyadan ahirete döndürmüştür yüzünü. İbadetle geçirir gece ve gündüzünü.

Ebu Said-i Ebu'l-Hayr Hazretleri buyuruyorlar ki, kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir.

0: aklınızda bulunsun.
1: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün beslenme ve diyeti konuşacağız. Yazarlara da sağlıklı kilo nasıl veririz bunu konuşacağız. Stüdyoda değerli uzmanımız, Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisini daha önce de konuk etmiştik. Aslında yakından tanıyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün sağlıklı bir şekilde nasıl kilo veririz bunu konuşacağız. Evet. Öncesinde yani ne oluyor da biz kilo alıyoruz onu sormak istiyorum.
4: Peki. Şimdi esasında ilk başta neden kilo alıyoruz? Şimdi farklı farklı nedenlerimiz var. Bize başvuranların hepsinin farklı nedeni olsa da genel olarak birincisi beslenme alışkanlıklarımız. Yani ihtiyacımızdan daha fazla kalori almak. Bakın ihtiyacımızdan daha fazla yemek veya şunu yemek bunu yemek demiyorum. Her şey olabilir bu. Hani bir insan ekmek yiyerek, tatlı yiyerek, sebze yiyerek de şişmanlayabilir. Önemli olan aldığı kalori miktarı harcadığından fazla ise kilo alacaktır.
3: Ya da ekmek yiyerek, kebap yiyerek, lahmacun yiyerek kilo da almayabilir mi?
4: Almayabilir, tabii ki almayabilir. Yaptığı fiziksel aktiviteye bağlı. İkincisi fiziksel aktiviteye gireceğiz. Genelde hareketsiz yaşantı, sedanter diyoruz. Masa başı oturanlar, masa başı çalışan insanların metabolizma hızları, sokakta hareketli olan, belli bir fiziksel kas gücüyle çalışan insanlara göre daha az yakıyorlar. Eskiden belki öyle çalışıyordu kişi, sonra oturarak yaşantıya geçiyor ama beslenme alışkanlığı aynı yerinde kalıyor. Sevdiği yiyecekleri hareketliyken de otururken de aynı şekilde yemek istiyor. Bu da kiloya bir neden oluyor. Hormonal nedenler, tiroid hormonu, şeker hastalığı, artı kalp veya karaciğer rahatsızlıkları sonucu kullanılan çeşitli ilaçlar ve psikolojik amaçlı kullanılan bazı ilaçlar kişinin yeme dürtüsünü arttırabiliyor. Ve bu kişiler daha kolay kilo alıyor. En son olarak da kilodaki en önemli etken genetik. Anne babası şişman olan bireyler genelde %60'lı rakamlara artık ulaşıyor. Şişman olma ihtimalleri oluyor. Biri bile anne babasından şişman olsa gelecekte şişman olma ihtimali %30, %40'lara
3: çıkıyor.
4: Ama
3: olmama ihtimali de var mı?
4: Olmama ihtimali tabii ki var. Sosyal yaşantıyla bunu rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Ama o ihtimal hep duruyor. Siz engelleyeceksiniz yaşantınızla. Annem babam şişman, ne yapalım, bizim de kaderimiz şişman demeyeceksiniz. O zaman onların şişmanlığı genetik olarak aldığınız kısmın haricinde belki annem baban hareket etmiyordu, spor yapamıyordu, vakitleri yoktu, yemek kültüründe yeterince bilince sahip değillerdi. Biz de tahıl kültürüne dayalı bir ülkeyiz.
3: Evet.
4: Herkes et yesin diyor ama bizde ucuz olan tahıl ve sosyoekonomik açıdan belli bir seviyede bir ülkeyiz. Genelde tahıl ürünleri, etin haricinde kalan hani bulgur, kuru bakliyat, sebze, meyve. Bizde ucuz olan bunlar.
3: Evet.
4: Biz daha çok bunları tüketiyoruz ve bir günlük öğünümüzde gittiğim, eğitim verdiğim birçok yerde de görüyorum. Ekmek beslenmenin neredeyse %30'unu oluşturuyor.
3: Mantığıyla ekmek yiyenler var hocam.
4: Evet. Çünkü yani doymak için tüketiyor. Orada amaç daha fazla. Hani bizde eskilerden de var. Bir ekmek parası için çalışıyoruz diyorlar, evet. Ya. Doğru. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Et götürmüyor.
3: Peki şimdi dediniz ki bu tabii genetik bir sorun olabilir ya da işte hormonlarla alakalı olabilir ya da beslenme alışkanlığıyla evet. alakalı olabilir. Bunlardan dolayı kilo alınabilir ama bazı insanlar da diyor ki ya ben hiç mesela çok fazla yemek yemiyorum, işte şeker tüketmiyorum, ekmek çok yemiyorum, kendince de hareketli öyle varsayıyor evet. ama su içsem yarıyor. Böyle bir şey, bu var. Bir rivayet mi gerçekten?
4: Yok, rivayet
3: doğru
4: değil
3: mu?
4: Şöyle. Şimdi bize başvuran kişilerin %60-70'ine kilosu 100 de olsa, 150 de olsa, 70 de olsa soruyoruz. Yani normal kilosun üzerinde. Hı hı. Nasıl kilo aldınız diyorum. Ben hiçbir şey yemiyorum, kilo alıyorum diyor. Doğru söylüyor. Hiçbir şey yemiyor. Bir sabah yiyor. Hı. Uzunca süre aç kalıyor. Akşam oturup bütün günün acısını çıkartıyor.
3: Yemediğini zannediyor o zaman.
4: Evet. Hı hı. Şimdi normal koşullarda bir insan diyelim 1-2 saat içerisinde 100-200 kalori harcayacak. Gün içerisinde yaydığınızı düşünün beslenmenizi. Sabah yediniz işte 300-400. Arada yediniz 100. Öğlen yediniz 500-600 kalori. Arada yediniz 150-200 kalori. Akşam yediniz 500-600 kalori. O kişiler bunu yapmıyor. Hı-hı. Sabah çoğu hafif kahvaltı yapıyor veya çoğu yapmıyor. Bütün gün boyunca belki ufak tefek şeyler atıştırıyor. Akşam 1500-2000 kaloriyi mideye indirdiği zaman, sonra da uykuya geçtiği zaman gün içerisinde fiziksel aktiviteyle harcayabileceği bir gıdayı gece alıyor. Hareketin olmadığı, metabolizmanın düştüğü bir zamanda alıyor. Ve ihtiyacı olmadığı miktarlarda alıyor bu sefer. Hı hı. Kan şekeri çok yükseliyor. Aniden düşüyor. Daha fazla yemek istiyor. Birçok kişi de bu tarz şikayeti olanları biz kontrole yolladığımız zaman uzman arkadaşlarımıza insülin direnci, gizli şeker gibi bir takım sıkıntıları ortaya çıkıyor bu kişilerin. Hmm. Ve biz ona müdahale ediyoruz. Onlara diyoruz ki az az sık sık saatli yemek zorundasınız bu probleminizi çözebilmek için.
3: Şimdi evet, bazen o söyleniyor, az az sık sık, bazen hani çeşitli diyet programları da evet. veriliyor, bazen 3 öğün yiyin, bazen işte sabah akşam yiyin. Hepimizin kafası karışıyor hocam bu reçetelerle.
4: Esasında bu reçetelerle insanların kafasının karışmaması için herkesin bir defa bir doktora, bir uzmana başvurması lazım. Nedeni şu: bizim burada söylediğimiz genele oluyor. Hı hı. Ama sizi karşımızda gördüğümüz zaman özele söylüyoruz. O zaman size soruyoruz. Alışkanlıklarınız ne? Birincisi. İkincisi, nasıl bir sosyal yaşantınız var? Beslenme alışkanlıklarınız ne? Hastalıklarınız var mı? Tahlil sonuçlarınıza uzman arkadaşımızdan gelen onları kontrol ediyoruz. Egzersiz yapıyor musunuz? Vazgeçemedikleriniz neler? Şimdi bunları bilirsek o zaman biz size doğru bilgiyi verebiliyoruz. Hastalığınız varsa beslenmeniz değişir. O zaman 3 öğün ye diyemeyiz bir insülin, bir diyabet hastasına ben nasıl 3 öğün yiyeyim diyeyim. Veya bir insülin direnci olan, sürekli hipoglisemiye giren bir kişiye 3 öğün ye dediğim zaman o kişide çok büyük sağlık şikayetleri ortaya çıkacaktır. Ve hastalığı ilerleyecektir. Onun, ona uygun diyetini vermek gerekiyor. O yüzden klişe bir diyet yok. Klişe diyet şunu diyebilirim ben mesela en basitinden, yaz döneminde hiç diyetle alakası olmayan bir kişi, ben zayıflamak istiyorum ama böyle sıkı sıkıya diyet yapamam diyen birçok kişi oluyor. Onlara diyeceğim şu oluyor: bir kez güzel bir kahvaltı yapın. Hı-hı. Ama bu kahvaltınızda tahıllı bir ekmeğiniz olsun. Tam buğday olur, çavdar olur, yulaf olur, karışık tahıllı ekmekler, beyaz ekmek değil bakın. Hı-hı. Artık az yağlı bir peyniriniz olsun. Peynir ne kadar olsun diyorlar. Ya bir insan ne yiyebilir diyorum. 50 grama kadar peynir yiyebilir. 50 gram peynir de yaklaşık 2-3 kibrit kutusu büyüklüğü kadar bir şeydir.
3: Ya o kibrit kutusunu çok duyuyoruz
4: evet,
3: zaten.
4: Bir kibrit kutusunu kutusu kullanmayın. Bir dilim diyorum ben artık. Zeytin yemek istiyorsa 3-5 tane zeytinli ye. Yumurtanı mutlaka ye diyorum. Ama kişinin aşırı derecede safra kesesi problemi var ise, bazısının yumurtaya alerjisi var. Bazı kişilerde aşırı derecede yüksek kolesterol var. Kendi doktoru, kalp uzmanı veya daha fazla haftada bir veya iki yumurta ye demiş buna. Hı hı. Şimdi ben her gün yumurta yiyeyim, yok kalp uzmanının söylediğini dinleme diyemem ki. İlacını da ona göre kullanıyor. Belki bir tedavi yapıyorlar. O yüzden de hani televizyonda şunu yiyeyim bunu yiyeyim demek bazı rahatsızlıkları olan insanlara haksızlık yapmış oluruz. Hı hı. Onları yanlış yönlendirmiş oluruz. Yeşillik kısmını bol yiyin diyoruz. Tuz atmayın diyoruz. Herkes için geçerli. Tuz atmayın dediğim zaman ben tansiyon hastası değilim diyor kişi. Tansiyon hastası olmana gerek yok. Tuzu biz sağlık için öneriyoruz azaltmasını. Türkiye'de çok fazla tuz kullanılıyor.
3: Evet.
4: Kişi başına yaklaşık olarak 20 miligram tuz kullanılıyor. Bunun normal değeri 3-4 miligramdır. Yani 5 katına yakın kullanıyoruz neredeyse biz. Çayınızı için diyoruz, açık çay için diyoruz. Şeker kullanmayın diyoruz. Birçok kişi diyor ben günde bir tane diyor çay içiyorum diyor. O zaman diyorum bir tane iki tane şeker atabilirsin diyorum. Hmm. Kişinin şeker hakkı var.
3: Doğru.
4: Tamamıyla şekersiz de vermiyoruz. Ama günde 15-20 tane çay içiyorum diyen bir kişiye ben bir iki tane şeker at dediğim zaman kalori ihtiyacının büyük bir kısmını şekerden almış olur.
3: Hmm.
4: Tatlandırıcı. Doğal olan tatlandırıcılar var. Tadı belki güzel değil ama bazen onu öneriyoruz.
3: Hı-hı.
4: Kahvaltısını yaptı. Kahvaltıyı öğlen 12'de yapmasına izin vermiyorum.
3: He.
4: En önemlisi bu. Tamam. Haftada bir gün ben onları serbest bırakıyorum bize başvuranlara. Ama hafta içi dahil olmak üzere çalışan kişiler 7-9 arası kahvaltılarını yapacaklar.
3: Hı-hı.
4: Mutlaka. O kahvaltı çok çok önemli. Siz 12'de kahvaltıya başlarsanız o zaman öğünlerin hepsi kaymış olur. Akşama o zaman 9'da yemek yemek zorunda kalırsınız.
3: Ama veya kahvaltıyı 12'de yaptı. Atıyorum akşam yemeğinde 5'te 6'da değil. Sonra bir şey yemedi. O zaman olabiliyor mu?
4: O zaman şöyle diyoruz. Hafta sonları birçok kişi diyor ben geç uyanıyorum. Hı. Brunch gibi yapıyorum diyor.
3: Evet.
4: Tamam diyorum 11-12'ye doğru kahvaltınızı yaptınız. O zaman saat 2-3 gibi yoğurt meyve gibi bir şey atıştırın diyorum. Akşam 6 gibi ızgaranızı salatanızı tüketin. Ondan sonra bir şey yemeyin diyorum. O zaman 3 öğüne iniyor. Hani biz 6 öğün beslenin ama hafta içi rutinde çalışıyorsunuz da kahvaltı sonra meyve veya yoğurttan, sütten, ayrandan oluşan bir küçük ara. Öğlen yemeği.
3: Hı hı.
4: Öğlen yemeğinde çalışma durumunuza göre hani etli, sebzeli herhangi bir yemek yanına yoğurdunuz veya pilav makarnayı kilo durumuna göre genelde bir kaşık, iki kaşık veya bir kase öneriyoruz. Genelde şunu söylüyorum birçok kişiye. Pilav makarna mı ekmek mi diyor. Valla ekmek yiyin daha iyi diyorum. Neden diyorlar? Pilava makarnaya yağ katıyoruz biz ama ekmeğe yağ katmıyoruz. En azından diyorum size çiğnediğiniz için bir doygunlukta hissi verecek.
3: Ha,
4: yani
3: evet.
4: Çiğneme ben bir şey yedim dürtüsü de oluşturacak. Yoksa pilavı makarna yutuyoruz biz.
3: Aha.
4: O yüzden onları azaltın diyorum. Onları hafta sonu ızgara yaptığınız yanına koyun. Gittiniz dışarıda yediniz zaten yanına size bir kaşık iki kaşık koyuyorlar. O tarzda tüketin. İkindi saatine geldiniz. Yemekten 2-3 saat sonra şekeriniz düşecektir. O zaman da kuru meyveler. Yanına fındık, badem, ceviz gibi omega 3 kaynağı olan yağlı tohumları katıyoruz. Çayınız için yine. Kahve isteyene kahve için diyorum. İştahımı hakim olamayana sütten yapılmış bir Nescafe veya sütlü Türk kahvesi için diyoruz.
3: Hı hı.
4: İştahını en azından frenleyebilmek için. Tabii hani lıkır lıkır içebileceği bir şey değil de sıcak yudum yudum içebileceği bir şey öneriyoruz ki zaman geçirsin o süreçte. Bir an önce
3: ama
4: midesini
3: bu iş
4: inmesin.
3: Çok zor hocam, şöyle bir şey yani şimdi hani birçok kişi biliyorsunuz hani aktif çalışma hayatında,
4: evet.
3: Ve bunun da anladığım kadarıyla bir alışkanlığa dönüşmesi
4: kesinlikle
3: lazım. Öğle yemeği araları belli, yani yemek yenilecek alanlar kısıtlı, nasıl kontrol edilir?
4: Şirketlerin şöyle bir şey, bir 10 gibi bir çay molası veriyor birçok şirketler. Öğlen yemeği 12 ile 2'ye kadar bir süreç var. 4 gibi 5 gibi birçok kişi ayrılıp gidiyor işten.
3: Hı hı.
4: Akşam geç saatlere çalışanlar var ise onların bir mola saatleri oluyor. Düşünün ki bir ara mola 5 dakika sürer. Çıkıp bir tane meyve yemeniz veya bir bahsettiğim şeyleri yemeniz. Sigara molası veriyor birçok kişi.
3: Ama onları yanımızda taşıyacağız. Herkesin her beslenme çantası taşımak da zor.
4: Beslenme çantası değil esasında. Düşünün küçücük bir poşette İki tane kayısı, iki tane incir, beş tane badem taşımasız cebinizde duruyor.
3: Hı.
4: Bunu mola vermenize bile gerek yok. Çalışırken bile çay içiyorsanız mutlaka bir şeyler tüketerek insanlar çalışıyor. O esnada 3-5 tane atıştıracaksınız. O atıştırma sizi doyurmak için değil, düşen enerjinizi de yükseltmek için. Birçok kas gücüyle çalışan firmada 3-4 gibi şerbetli şeyler dağıtırlar. Artık insanların enerjisi düştü, performansı artsın diye. Onun yerine kan şekerini böyle dalgalandırmayacak şeyler tüketmek daha mantıklı.
3: Peki şimdi aslında hani ne yaparız da kilo almayız, hani kilo neden alırızı konuştuk. Nasıl yaparız da almayız onu da size soracağım. Çünkü bunun iradeyle bir alakası yok. O kadar iradeli insanlar tanıyorum ki ben, yemek söz konusu olduğunda o irade yok oluveriyor. Yani hani çünkü insanların biraz da psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim birçok tanıdığım şey diyor, ben aslında çok iradeli bir insanım. Evet, gördüğüm kadarıyla da öyle. Ama yani canım sıkkın olunca buzdolabının önünden ayrılamıyorum. Tam tersi durum da oluyor ama hani canı sıkkın olup hiçbir şey yiyemeyen insanlar da oluyor ama ağırlıklı olarak canım sıkkın, psikolojim bozuk, ben buzdolabının önünden ayrılamıyorum diyenler de
4: tamam,
3: çok fazla.
4: Tamam, ayrılmasın buzdolabının önünden. Bu bir alışkanlık, doğru. Buzdolabının içeriğini değiştirsin o zaman. Çok basit bir şey. Hani kendini buzdolabının önüne atıyorsa bu kişi, o zaman eve aldığı yiyeceklerin cinsiyetini değiştirirse bu iş olur. Buzdolabını açtınız. Buzdolabınızda pasta var, dondurma var, kek var, börek var, çörek var. O zaman onları yersin. Bunlar yoksa, bunların yerine meyve koydunuz, yoğurt koydunuz. Diyelim ki hani yenilebilecek çiğ havucundan salatalığına kadar bütün sebzeleriniz orada duruyor. Sütünüz, yoğurdunuz duruyor diyelim. Bunlardan birini mecburen tercih etmek zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra alışkanlıklarınız mecburen değişecek. Eğer şöyle de yok, bizim buzdolabımızda bir şey yok, ben telefonla sipariş vereyim kebap gelsin diyorsanız, o zaman da şöyle, kendi sağlığınızı yeterince iyi düşünmüyorsunuz demektir. Hani o noktada psikiyatrik destek de gerekiyor kişiye o zaman.
3: Evet.
4: Tabii ki. Sadece diyet değil, kişinin bu tarz yönelimlerinin bilinçaltında bir problemden mi kaynaklandığı, yoksa biraz önce bahsettik fizyolojik bir neden mi? Hani şekeri düşüyorsa biz ara öğün veriyoruz. Hani o müthiş açlık dürtüsü gelmeden o ara öğünler o dürtüğün hızını yavaşlatmak için.
3: Mesela size zayıflamak artık karar vermiş. Bu amaçla da gelen bir hasta var. Evet. Görür görmez anlıyor musunuz onun neden zayıflayamadığını?
4: Konuşuyorum. Konuştuktan sonra kendisine kısa bazı sorular soruyoruz. Ondan sonra tabii ki anlıyoruz. Zaten birinci, ikinci haftadan sonra haftalık kontroller yapıyoruz biz. O kontroller sürecinde kişinin neden zayıflayamadığı ortaya çıkıyor. En büyük neden hareketsizlik birincisi.
3: Ağırlıklı neden ne diye soracağım.
4: Evet. Birinci neden hareketsizlik. Hareketsizlik sonucunda kolay bulunabilen, çiğnenmeyen gıdaların yenilmek istenmesi. Birçok kişi şunu yapıyor. Herkes dışarıda besleniyor. Çalışanların %90'ı diyeyim.
3: Evet.
4: Ev yemeği yapmıyor. Evde yemek yapmak için
3: uğraşmıyor.
4: Akşam
3: bile yapmıyor birçok kişi.
4: Hani ben onlara yemekle ilgili akşam saatlerinde genelde ızgara tarzında, teflonda, fırında hızlı pişirilebilecek şeyler önermek zorunda kalıyorum. Nedeni şu, ben diyor akşam gidip saatlerce sebze pişiremem diyor veya kuru bakliyat pişiremem diyor. Gece geç saatlerde geliyorum, çok yorgun oluyorum diyor. O yüzden de ızgara bir şeyler benim için kolay oluyor diyor. Hemen tavaya atıp pişireceğim, yanına salatayı bile yapmaya üşenenler var. Diyorum en azından bir gün öncesinden yıkayın koyun. Artık marketlerde farkındaysanız
3: yıkanmış salatalar satılıyor.
4: İşte bu da bir sektör. İnsanları refah seviyesi arttıkça her şey önüme gelsin. Reklamlarda ben gitmem her şey önüme gelsin diyorlar ya, doğru. Yiyecek de önüme gelsin istiyor insanlar. Çünkü çalıştığı ortamlarda önüne geliyor. Kendisinin bununla ilgili bir emeği yok. Gidiyor oturuyor veya tabaklarını alıyor önünde. Bu da kişiyi tembelliğe itiyor. Ben görüyorum asansör kullanıyor kilolu insanlar. Çünkü neden? Terleyeceğiz, yorulacağız diye. Ama bir süre sonra bu terleyeceğiz, yorulacağız şeklindeki yapmadıkları fiziksel aktivite diz kapağında, bacakta, ayak tabanında sıkıntılarla kendisine 3-5 yıl sonra geri dönüyor. Çünkü artık yürümeye yürümeye vücudundaki kas kitlesini de azaltmaya başlıyor. Daha az enerji harcamaya başlıyor. Az yiyor, doğru, ama az harcıyor. Bu kadar basit bir şey. Yani hareket o yüzden de önemli. Beslenmede küçük değişiklikler yapmalarını öneriyoruz. Yani pişirme yöntemi en azından değiştirin diyoruz. Yağınızı değiştirin diyoruz. Kırmızı et yerine daha fazla beyaz et tüketin diyoruz. Ama bugünlerde tabii televizyonda beyaz etle ilgili o kadar çok böyle
3: korkuyor insanlar artık.
4: Evet, yayınlar var. Şimdi ne tüketim diyor, balık diyoruz, balık pahalı diyor veya balığı pişirmek, uğraşmak zor diyor, tavuk bizim diyor en büyük kurtarıcımız ama tavukla ilgili de diyor çok hormon varmış, şu varmış, bu varmış anlatıyor, çok bilgi kirliliği var. Esasında bakanlığımız var, bakanlığımız çıkıp belli aralıklarla şunda şu var, bunda bu var, insan sağlığı için kriterler vardır bakın.
3: Evet, aslında denetimleri son yıllarda sıklaştırmış durumda bakanlık.
4: Tabii ki birçok firmamız var, bu firmalarımız bizim ihracat da yapıyorlar. Şimdi ben önerirken diyorum marketlerde kapalı, son kullanım tarihi belli olan marka firmaların, TSE garantisi olan firmaların bütün ürünlerini tüketebilirsiniz. Yok beyaz et tüketmedim, kırmızı et tüketiyorum ben. Kırmızı ette de olabilir. Yani sadece tavuğa mı ilaç veriyorlar veya sağlık şikayeti olan hayvanlara besicilikte iyileştirmek için ilaç veriyorlar. Ama onu ne kadar sürede kesiyorlar, o teknik bilgi bilmiyorum. Süt için beslenen, eti içi beslenen hayvanlar var ve bu hayvanların yemleri de farklı. Bizde böyle bir korku algısı oluşturuldu. Korku algısından dolayı yiyeceklere karşı, özellikle et türevi yiyeceklere karşı bir sıkıntımız var.
2: Evet.
4: Sebzelere de karşı da var.
2: Hormonlu
4: bunlara da
2: diye.
4: Gübre atılıyor, hormonlu deniliyor. İçerisine çeşitli maddeler katılıyor diyor. Türkiye 80 milyon nüfusu bir ülke, tarım ülkesi ve yüzyıllardır da tarımı yapıyor. Tarım Bakanlığımız var. Bu bakanlık hani çalışmıyor gibi olur o zaman. Yani hiçbir faaliyeti, hiçbir fonksiyonu olmuyor gibi olur. Çünkü bu yiyeceklerin de kontrol edildiğini düşünüyorum. Belki arada kaçaklar oluyor ama mutlaka kontrol ediliyor.
2: Aslında son yıllarda yapılan çok güzel bir uygulama var. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela ayıplı mal üreten birçok firma ifşa ediliyor. İsim de veriliyor. Bu
4: kesinlikle.
2: Aslında çok güzel bir uygulama.
4: Ben hepsini takip ediyorum onlardan. Hı-hı. Özellikle bu paketlenmiş salam, sosis, sucuk gibi ürünler, süt ürünlerinde, özellikle yoğurt tarzındaki ürünlerdeki katkıları hangi firmalar neler katıyorlar? Genelde çok böyle bilindik firmalar çıkmıyor. Yöresel firmalar çıkıyor.
2: Evet.
4: Bilindik firmalar marka değerlerini riske hiçbir zaman atmazlar. Şimdi onu da bilmek lazım. Hani ben bir firmadan aldım, bu ürün çok kötü, ben bunu şikayet ederim bakanlığadır, gerekli mercilere. O zaman onu ifşa etmeleri o firma için çok büyük bir sakınca olur.
2: Evet. Şimdi doğru zayıflama programı nasıl olmalı? O zaman onu sorayım. Kişi zayıflamaya karar verdi. Öncelikle hangi adımı atması gerekiyor?
4: Şimdi kişi zayıflamaya karar verdiği andan itibaren bir dahili uzmanın kontrolünden geçmeli.
2: Bu şart mıdır hocam?
4: Bu %90 şarttır.
2: Zayıflama için hangi mesela yüzdelik anlamda ne kadar bir avantaj sağlamış olur?
4: Şöyle
2: bu
4: bir avantaj sağlamış olur. Şimdi birçok kişi geliyor. Diyelim ki 5 kilo 6 kilosu olan bir kişi, benim diyor hiçbir sağlık şikayetim yok diyor. Hı-hı. Ben sadece beslenmemi düzenlemek istiyorum diyor. Daha önce tahliller yaptırdım diyor, herhangi bir şey çıkmadı diyor. Biz onu zorla tahlile yollayamıyoruz ama şimdi kişi geldi, ben dedi kilo alıyorum hızlı bir şekilde, kan şekerim düşüyor, şekerli şeylere dayanamıyorum diye anlatıyor. Çok yiyorum, durduramıyorum diyor. Hı hı. Bakıyoruz görüntüsüne, terliyor, nefesle ilgili sıkıntısı var, yürüme problemi var. Bu kişi ideal ağırlık değerlerinin %20, %30 üzerine çıkmış. Obez, morbid obez görüntüsünde. Hı. Ben bu kişiye nasıl bir diyet yazayım? Kan değerleriyle ilgili büyük sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Küçük bir dahili muayeneden geçin diyorum. O bize avantaj sağlar. Gidip geçiyor. Şekerine baktırıyor oluruz. Açlık kan şekerini bilmemiz önemli. Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Şişmanlığına neden olacak hormonal, tiroid hormonlarında bir sıkıntı var mı?
2: Hı hı.
4: Anemisi var mı? Bakın diyetlerde en önemli problem şu. Bize başvuranların çoğunda anemi var. Özellikle demir anemisi. Hı hı. B12 vitamini eksikliği var. Diyet, bilinçsiz diyet yaparsanız bu ilerliyor, artıyor.
2: Hı.
4: Bayanlarda üşüme artıyor, saç dökülmesi artıyor. Daha fazla şekerli şeyler yemek istiyor. Kendisine bile itiraf edemiyor, diyeti yapamıyor, diyeti yapıyor ama o şekerden vazgeçemiyor o
2: evet.
4: zaman da. Çünkü anemik bulgular var. Ben onları bulduğum zaman veya doktor bey onları bana gönderdiği zaman, anemisi olan bir kişiye ben günlük olarak kırmızı et veya demir ihtiva eden gıdaları daha fazla veriyorum.
2: Hmm.
4: Mecburen vereceğim. O yüzden rutin o testten geçecek.
2: Evet.
4: Rutin o testten geçmek zorunda. Ondan sonra kendisini bir ölçüm yöntemimiz var. Biyoelektriksel impedans dediğimiz kas, yağ ve vücut sıvılarını yaklaşık olarak %95 hata payı olmayan, %5 hata payı diyorlar. Bir ölçüm yöntemimiz var. Bu yöntemle bakıyoruz vücudunda ne kadar fazla yağı var. İdeal hedeflerimiz ne olacak, süremiz ne olacak onu belirliyoruz. Sonra onun sosyal yaşantısı, ilaç kullanıp kullanmadığı, bu bilgileri alıyoruz.
2: Yani sistemik hastalıklara bağlı,
4: evet,
2: ilaç
4: tabii
2: kullanıp
4: ki.
2: Kullanmak.
4: Eğer hastalığı olan kişi varsa ilk önce hastalık, ondan sonra zayıflama.
2: He.
4: O kişi önce zayıflamaya koyuyor ama biz onu önce zayıflamaya koymuyoruz. Önce hastalık bulgularını azaltmak, hı hı. ilerlemesini engellemek, o esnada zayıflamak. Ve bu tarz hastalar ilk başta çok kilo vereyim diye geliyor herkes bize.
2: Tabii şimdi diyorum ya, ben bir ayda herkes bir 10 kilo vermek isteyecek yani.
4: Ama bu bir ayda 10 kilo vermek istemek şöyle bir şey. Hı. Buradan Ankara'ya bir saatte gitmek gibi bir şey.
2: Hı.
4: Hem de yayan gideceğim diyorsunuz. Veya ben arabayla gideyim diyorsunuz. Buradan Ankara'ya bir saatte bir uçak gider.
2: O kadar akıl almaz bir şey yani.
4: Evet, aynen, o kadar akıl almaz bir şey. Mümkün mü? Sağlığınızı bozarak mümkün. Su atarsınız. Hı-hı. Bir insan mevcut kilosunun %10'unu sıvı olarak kaybedebilir. Ondan sonra hayati riskler başlar zaten. Yani rahatlıkla bir kişiye birkaç saat içerisinde 3-4 kilo kaybettirilebilir. Sauna yaparsınız, ketojenik bir diyetler verirsiniz ama bu tamamıyla sağlıksız bir şeydir. Bunu ekstrem durumlarda sporcular kendilerine uyguluyorlar.
2: O Hollywood yıldızları uyguluyormuş, vampir diyeti deniliyor hocam.
4: Ama şöyle söyleyeyim, sağlığını insan kendi elinde olan bir şey. Biz, bize başvuran kişilerin sağlığını onlar istese de biz bozmayız. Ama bizden ayrıldıktan sonra bizim tavsiyelerimize uymayıp kendi başına yapılan birçok şeyde ona özgür irade karışmıyoruz ama uyarılarımızı yapıyoruz. Sağlık şikayeti olan insana ilk önce sağlık şikayetleri yönünde, ondan sonra diyeti hedef belirliyoruz. Mesela tiroid problemleri olan, şeker rahatsızlığı olan bir kişiye ayda 4 kilo 5 kilo verdirmiyoruz. 2 kilo 3 kilo sınırında tutuyoruz.
2: Normali ne olmalı? Hangi periyotta ne kadar kilo verilmesi lazım?
4: Haftalık yarım kilo ile 1 kilo arasında. Bakın yarım kilo ile 1 kiloyu diyoruz. Kişi diyor ki herkes kendini birden hesaplıyor 4-5. Sağlık şikayetiniz var diyorum. Yarımdan hesaplasanız 2-2,5 yapacak diyorum o zaman da. 2 ile hani 4 kilo arası bizim için kriter oluyor, sağlık kriteri. Kişinin cüssesi, erkek, bayan, çocuk, yaşlı olup olmaması, ilaç kullanıyor, hastalığı olup olmaması, hepsi bunda önemli. Kişiye bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ondan sonra haftaya kişiyi kontrolde gördüğümüz zaman ne gibi sıkıntılar yaşamış diyette? Nerede problem yaşamış? Nereyi yapamamış? Kendisi için beklediğimiz kiloyu verebilmiş mi? Veremediyse sorunlar neden olmuş? Bunları tekrardan tartışıp gerekirse diyetinde değişiklikler yapıyoruz. Kendisinin istediği ama sağlık çerçeveleri doğrultusunda. Yoksa al bu diyetin, şimdi diyoruz ya, al bu diyetin, bu diyeti uyguladım, bir hafta uyguladım veya üçüncü gün, ben şimdi diyeceğim biraz sonra mutlaka bir tane haşlanmış yumurta yiyin diyeceğim. Birçok kişi yumurta yemiyor, alerjisi var veya daha farklı nedeni var. O yüzden genele söylediğiniz zaman, o zaman kendisine yediği şeyleri yazdığım şey şekilde olduğu zaman tüketiyor. Ama sevmediği birçok gıdayı da yazabilirim konuşmadan birçok kişiye. Diyelim kırmızı et yemeyen birçok kişi var. Alamayan da var. Şimdi ben oraya yazsam 150 gram kırmızı et ızgara yapın, fırınlayın. Kişi oradan bana diyecek bizim eve et girmiyor. Adam bana oradan 150 gram et yazmış.
2: Evet.
4: Hiçbir anlamı yok.
2: Belki öyle bir tartışma konusu oldu ya hocam. Olmuş, bir şey uzmana soruldu yani. Siz bunları yiyin diyorsunuz ama ne kadara mal olduğunu biliyor musunuz?
4: Tabii. Şimdi öneri yapılırken doktor, uzman kişinin sağlık açısından öneri yapar. Genel öneridir. Kişi başvurduğu zaman bireysel olarak kişisel önerisini alır. Yoksa ben genel bir öneri yapacağım. Hani herkesi rahatsız etmeyecek, benim önerimden dolayı birisi rahatsızlık duyup sağlığı bozuluyorsa o beni üzer.
2: Peki takviye bir takım şeyler veriyor musunuz? Mesela bu listelere diyet ürünlerini koyuyor musunuz? Ya da zayıflama ilaçlarını koyuyor musunuz? Şimdi bunlar da çok sık kullanılıyor.
4: Söyleyeyim ben. Şimdi genelde light ürünleri bana başvuran birçok kişi bilir. Neredeyse hiç vermem. Çünkü şöyle bir problem var. Light ürünlerin kalorileri belli. İnsanlar açıp üzerlerine bakarlarsa ortalama normal bir bisküvinin kalorisi 400-450 ise diyet bir bisküvinin kalorisi de 380-400 arasında. Aralarında çok büyük devasa bir fark yok. Ama tuzu, şekeri, yağı azdır. Lifi fazladır. Bu bir avantajdır. Tat öğesi açısından baktığımız zaman daha tatsızdır. Onun yerine şöyle, ben hiç bir zaman bir kişiyi light ürünlere bağımlı halde beslemem. Normal yaşantısında ne yiyor, ne içiyor ona göre beslerim. Çünkü light ürün algısını insanlar yanlış anlıyor. Diyelim ki 3 tane bisküvi yiyecekse light bisküvi alayım, bir paketin tamamını yiyor.
2: Tabii 10 tane yiyor.
4: O benim için çok büyük problem oluyor. Artı birçok light ürün de hani bahsedildiği gibi çok sağlıklı şeyler değil.
2: Yani. Şimdi burada bir nokta koyalım hocam. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada zayıflamayla ilgili size çok fazla soru soracağım. Tabii hep herkes gibi ben de merak ediyorum neler yapmamız gerektiğini. Ve programın sonlarına doğru sizden örnek bir diyet listesi izleyeceğim. Ama hani bu biraz alternatifli olursa hani, az önce de siz söylediniz yumurta yemek istemeyen, sevmeyen ya da işte et yemeyen insanlar için böyle bir alternatifli liste rica edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
3: Tekrar merhaba, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda beslenme ve diyet uzmanımız Sayın Bahattin Aslan var, Türkiye Hastanesi'nden. Sağlıklı zayıflamayı konuşuyorduk. Az önce yarım kalmıştı hocam. Ha, evet. Bu arada tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Programın sonlarına doğru değerli uzmanımızdan örnek bir diyet listesi, bol alternatifli diyet listesi alacağız. Hocam şimdi light ürünlerden bahsediyorduk. Light ürünlerin kullanımını çok doğru bulmadığınızı söylediniz. Evet. Çünkü kalori miktarı düşük ama 3 tane yiyeceğimiz 5 tane bazen bir paketi bile bitirdiğimiz
4: oluyor. Özellikle tatlı olan light ürünlerin çoğunu ben direkt olarak önermiyorum. Öneren arkadaşlarım vardır. Zorda kalıp da. Şöyle söyleyeyim. Light ürünlerin tüketimi 2 katına çıkıyor. Herkes light ürünü zararsız olduğunu düşünüyor. Kalorisi kısıtlanmış üründür light ürün. Yani kalorisiz değildir. Bakın ilk önce onu söyleyeyim. Light ürünler ilk çıktığı zaman şişmanlığı azalacağı düşünülerek üretime başlanmış ama şu anda bakın dünyada şişmanlık katlayarak artıyor ve bu light ürün sektörü çok fazla. Çeşit çeşit gıda var. Ben şunu söylüyorum diyet yapan kişilere. Haftada bir çok yemek istediğiniz bir şey var. Bir hafta diyet yaptınız. 5 gün, 6 gün. 7. gün light bir ürün niye vereyim ki size? Ben size normal bir ürünü vereyim. Sevdiğiniz bir ürünü bir defaya mahsus yiyin. En mantıklısı o. Hani tatsız, tutsuz diye bana bahsediyorlar. Her türlü light ürünü kendi aralarında diyet yapanlar bilir.
3: Tabii sunta deniliyor, kalas deniliyor, her şey deniliyor.
4: İsimleri var. Şimdi sektörde daha tatlı hale getirmek için içerisine light gıdaların bakarsanız küçücük şekerler falan katkı maddeleri katıyorlar.
3: Evet.
4: Şekerli şeyler katıyorsa hani beynimdeki şeker duygusunu öldüremiyorsam onu farklı tatlarla almak benim bir işime yaramaz. Ya şekeri hiç kullanmayacaksınız ya da kullanıyorsanız sağlık için %100 sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şekeri kullanın, daha iyi.
3: Şimdi şekerle ilgili siz arada bir şey söylediniz. O hakikaten benim çok dikkatimi çekti. Mesela ben de çok şekere dayalı besleniyorum. Yani çok fazla yemek yediğim söylenemez ama çok enteresan bir şey dediniz. Ben çok da korktum yani. Şimdi, cilt elastikiyetini kaybeder dediniz.
4: Likit şeker ve normal çay şekerinden yapılan basit şekerler diyoruz. Gıdaları daha fazla tüketen insanlarda ciltle ilgili sıkıntılar daha fazla görüyor. Dermatolog arkadaşlar zaten ciltle ilgili problemi olanlara şekerli gıdaları daha az tüketin diyor. Bir de bel ve karın çevresindeki yağlanma daha hızlı bir şekilde oluyor. Çünkü şeker için vücut çok büyük bir efor sarf etmiyor dışarıdan aldığı zaman. Daha çabuk depolayabiliyor şekeri. İnsülin seviyesi yükseliyor. Bu kadar şekeri vücut korkuyor. Ben bunu içime alamam diyor bu şekerleri. Siz bunu diyor depolara gönderin diyor. Otomatikmen insülinin ikinci görevi olan şekeri alıyor. Güzel bir şekilde yağ olarak depolanması için yağ hücrelerine götürüyor.
3: Daha kolay yağlanmasını sağlıyor.
4: Daha hızlı yağlanıyor insanlar. Onun yerine biz tahıllarda şeker var. Bütün tahıl çeşitlerinde. Meyvelerde şeker var.
3: Ama
4: sebzelerde şeker var. Aynı lezzeti vermiyor ama şöyle düşüneceksiniz. Sağlık açısından baktığınız zaman biz hiçbirini yemeyin demiyoruz. Bakın biraz önce dedim. Haftada bir de olsa gidin yiyin. Ama her gün oturup tatlı yemeye başlarsanız bu bir yemek değildir. Bu sizi doyurmaz. Ben sizin önünüze kocaman bir pasta koyayım. Bunu 4 parçaya böleyim. Bir parçasını yiyin. Ben de oturayım normal kendime çorbamı yemeğimi yiyeyim. Aynı kaloride olan. Siz yarım saat bir saat sonra acıkacaksınız. Çünkü bir şey yememiş olacaksınız.
3: Evet.
4: Vücut sizi yemiş gibi kabul etmeyecek. Tekrardan benden daha hızlı acıkacaksınız. Çünkü o esnada benim midemde onlar ve bağırsaklarımda sindirimi devam ediyor olacak 2-3 saat boyunca. Ama siz o yediğiniz şekerler belki 5 dakika içerisinde bütün vücut tarafından emilecek. Vücut diyecek tekrardan acıktım.
3: Tabii öyle diyor zaten. Şimdi siz bölgesel yağlardan da bahsettiniz. Birçok kişi de şöyle diyor. Şimdi tabii size de gelenler belki benzer şikayetlerle geliyor. Ben aslında 10 kilo verdim. Gerçekten zayıfladım. Ama atıyorum kollarım zayıflamadı. Ya da işte göbek bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi. Ya da basen bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi de diyebiliyorlar.
4: Diyebiliyorlar. Birincisi yanlış diyet yapıyorlar. Şimdi birçok kişi diyor ben diyet yapıyorum yüzüm çöküyor diyor. Doğru söylüyor. Şimdi biz kişinin vücut tipine bakıyoruz. Şimdi kiminde basen problemi var. Armut tipi şişmanlama diyoruz. Şekere yatkın olanlarda elma tipi şişmanlama. Üst beden elma ağacı şeklinde basen ve bacak yok. Bu tarz bir şişmanlama var. Bir de tamamıyla bacak, kol, bütün vücudun şişmanladığı bir grup var. Şimdi bu üç grubun da diyet yaparken biz onlara şunu diyoruz. Hızlı kilo vermek isteyenlere ilk söylediğim şu. hızlı ama buruşuk vereceksiniz. İster misiniz? Hızlı kilo vereceksiniz, deriniz buruş buruş olacak. Evet. Onunla neyle çözeceksiniz diyorum. Kilo verme hızıyla egzersiz birbirini takip edecek ki cildinizin altındaki yağ hücreleri küçülünce sıkılaşmanız olsun. Cildinizdeki elastin, kolajen, bağ dokuları da sporla güçlensin, geriye çekilsin. Cildiniz öne sağa sola sarkmasın. O yüzden aşırı kilo olan, özellikle morbid obezler kilo verdirirken hızlı kilo verdirme değil, yavaş egzersizlerle bazı kol, basen, bacak hareketleri de öneriyorum.
2: Evet.
4: O hareketlerle birlikte diyeti yapmalarını tavsiye ediyorum. Diyeti yapmıyorsanız diyorum, ileride pişman olacaksınız. Neden? Sarkacaksınız. Cildiniz toparlanmaz. Konuşuyoruz sürekli. Elimiz kolumuz oynuyor. Oynamayan bölgeler var. Göbeğimiz oynamıyor. Basenimiz oynamıyor.
2: Tabii.
4: Karın çevremiz oynamıyor. Bizim neden oynamayan yerlerimiz daha hızlı zayıflasın ki verdiğimiz
2: doğru
4: diyetle?
2: Peki doğru bir beslenmeyle, doğru bir diyetle bu bölgesel yağlardan kurtulunabilir mi? Çünkü sonrasında birçok kişi de görüyorum, işte zayıfladım ama işte atıyorum
4: şişmanlamadan karnımda... önceki görüntüsü önemli. Bakın bununla ilgili bir kişi diyelim şişmanladı. Benim görüntüm bu. Ben şişmanladığım zaman göbeğimden kilo alıyorum. Zayıfladım, göbeğimden kilo vereceğim. Başka bir yerden olmuyor.
2: He.
4: Şişmanlamayı nasıl, tipinizle alakalı. Eğer hormonal bir sorundan dolayı şişmanlamamışsanız. Bazı kişiler diyor ki benim bacağım kalınlaşıyor diyor. Diyet yapıyorum, bacağım inceliyor diyor. Doğru söylüyor. Başka yer incelmeyecek. Ama orantısız bir şekilde incelenler varsa onu şöyle söylüyoruz. Diyelim kişinin omuzları dar. Basenleri çok geniş. Bu kişiyi zayıflattıkça beli ve omuzları daha küçük görünüyor. Basenleri zayıflasa da zayıflamamış gibi görünüyor. Ben de o zaman diyorum ki o kişiye egzersizle birlikte yapın. Yürüyüşün haricinde omuzlarınızı da güçlendirecek omuz hareketleri yapın, genişletecek hafif. O zaman görüntünüz daha fit olur.
2: Daha normale dönecek.
4: Evet, daha normale
2: dönecek. Peki liposuction yaptıranlar var işte. Mesela diyor ki işte hani onu soracaktım. Zayıfladım ama hala karnım duruyor. Ne yapıyor? Gidiyor liposuction yöntemine başvuruyor. Burada da çok enteresan bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum, size soracağım. Şimdi o bölgeden yağlar alınıyor. Yağ hücreleri temizleniyor. Bir daha şu garantiyi veriyorlar. Aynı bölgeden kilo almazsın.
4: Doğru.
2: Fakat birçok kişi de atıyorum göbek bölgesinden yağ aldırdı. Sırtın bir yağlanma oluyor.
4: Doğru söylüyor doktor.
2: Neden
4: oradan
2: peki
4: almıyorsunuz ya? Hı. Başka bir yerden vücuttaki yağ hücreleri büyüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Lipo section veya lipo shaping demek lazım ona. Şekillendirme.
2: Hı hı.
4: Bir kişi kilo verdi. Obezdi. Kilolarını verdikten sonra deri, bakın deri kalıyor. O deri aşağı sağa sola doğru sarkıyor. O deriyi uzman doktorlarımız, plastik cerrahlarımız kişinin kilo verme işlemi bittikten sonra kesip alıp yapıştırıyor. Kişi için ideal oluyor. Ama şişman bir insana liposuction yapmak üçkağıtçılık gibi bir şeydir esasında.
2: Çünkü
4: ben
2: aslında zayıflatan bir
4: evet
2: şey değil. Sadece postürü düzeltiyor belki.
4: Aynen öyle. Çünkü çok miktarda yağ olan bir kişinin 3 kilo 5 kilo yağını çekmişsiniz. Bir anlamı yok bence.
2: Hı hı.
4: Hani o esnada orayı düzeltmiş gibi görüyorsunuz. Bu insanın beynine liposuction yapmak lazım ilk önce. Orasından çektiniz. Yeme dürtüsü kaldı. Fazla enerji var, yağa dönüşecek. Yağ hücreleri burada, depolar yok. O zaman yedek sırtımda olan yağ hücreleri daha da büyüsün. O zaman orada kamburlu, böyle daha komik görüntüler oluşur. Bu kişiler diyetlerini yapacaklar, egzersizlerini yapacaklar. Kilolarını verecekler. İdeal görüntüde olduk. Buramda benim küçük bir göbeğim kaldı. Veya küçük bir yağ birikintisi değil de derik birikintisi kaldı. O zaman gidecekler. Liposuction yaptırabilirler veya liposhaping dediğimiz uygulamaları veya germe uygulamalarını yapabilirler ama zayıflama işlemleri bitmiş olacak.
2: Çünkü insan doğduğunda belli oranda bir yağ hücresi var.
4: Tabii.
2: O yağ hücresi bir yerden yok ediliyor ama vücut yine eski sayıya çıkarmak için
4: eski
2: çabalıyor.
4: Eski sayıya çıkartmıyor da mevcut olanların çaplarını büyütüyor. Çocukken sayı artabilir ama yetişkinlikte yeni yağ hücresinden ziyade mevcut olan yağ hücrelerinin çapları büyüyor. 2 mikrondur normalde bir yağ hücresinin çapı, 9 mikrona kadar büyüyebilir. Bir insanda 70 milyara yakın yağ hücresi olabilir şişman bir insanda. Eğer çocukluğundan itibaren şişmanlamışsa bu hücreler yok olmuyor. Siz bu hücrelerin bazılarına çeşitli uygulamalarla zarar veriyorsunuz. Depolama kabiliyetini ortadan kaldırıyorsunuz. Ama yanındaki büyür, o küçücük kalır, yanındaki büyür onun yerini alır.
2: Peki ilaçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Zayıflama ilaçları.
4: Zayıflama.
2: Hani ardı ardına da çıkıyor bu ilaçlar.
4: Bana gelen ilk kişi şunu soruyor. Zayıflama ilacı var mı? Zayıflama ilacı yok diyorum. Bulan kişi diyorum, eğer bulursa diyorum Bill Gates'ten daha zengin olacak diyorum. İlk söylediğim bu. Neden? Çünkü dünyanın problemi bu. Zayıflama ilacını kime yapacaksınız? Herkesin şişmanlama nedeni farklı. Her kültürün beslenme alışkanlıkları farklı. İnsan aynı gibi görünse de farklı şekillerde de kilo alıyor. Şimdi zayıflama ilaçlarının etken maddesi önemli. Piyasada yıllardır büyük firmalar da zayıflama ilacı üretiyor, piyasaya sunuyor, 5-10 yıl içerisinde geri toplatıyor. Neden geri toplatıyor? Kimi kalp krizine neden oldu, kimi bağırsakları tamamıyla bozdu, çeşitli rahatsızlıklara neden oldu, kimi intihara meyilli hale getirdi, depresyonu arttırdı, hepsinin bir yan etkisi oluştu zayıflama ile ilgili. En popüler ilaçlar da başka tedavilerde kullanılan ilaçların yan etkisi. Yani bir hastayı başka nedenden dolayı tedavi ediyorsunuz, bir bakıyorsunuz zayıflamaya başlıyor. Oo diyorlar, bu ilacı biz böyle değil de zayıflama ilacı olarak satalım diyorlar o zaman. Evet. O yönde çalışma yapıyor firma. İlacı zayıflama ilacı olarak lanse ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği morbid obezlere kurul kararıyla, eğer çok morbid bir obezse bu kişiye zayıflama amaçlı ilaç takviyesi yapılır diyetine ek olarak. Hı hı. Doktor kontrolünde.
2: Ama diyete ek olarak.
4: Diyete ek olarak. Hı hı. Diyetsiz direkt zayıflama ilacı yoktur. Artı bazı ilaçlar vardır, bitkisel kapsamlı, Tarım Bakanlığı'nın izniyle verilen, hı hı, eczanelerde satılan. Midede şişen.
2: Evet.
4: Lif salgısını, evet, arttıran, bağırsaklarda su tutumunu arttıran. Bu tarz ürünler vardır. Aşırı derecede acıkan insanlar vardır. Diyetlerinde bu tarz takviyeleri bazen yapıyoruz. Hı hı. Çünkü doktorumuz da bazı ilaçlar, yani eğer kan değerleriyle ilgili sıkıntılar varsa onlar da bazı takviyeler yapıyor. Destek amaçlı yapılan ürünler var. Ama şunu söyleyeyim, doktor kontrolü olmadan birçok ürünün içeriğini bilmediğimiz ürünler değil. Hı hı. Doktor kontrolü olacak bir. İkincisi, hani internetten sağdan soldan duyduğunuz, içeriği ne olduğunu bilmediğiniz, sizin sağlık kriterlerinize uyup uymayan hiçbir ilacı zayıflamak amaçlı yutmayın.
2: Peki şimdi gelelim örnek diyet listemize. Evet. Bahattin Arslan diyeti diyorum ben. Evet. Bol alternatifli bir diyet listesi, tamam, alalım hocam.
4: İlk önce şöyle söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz ilk önerdiğim şey içilebilecek ılıklıkta bir su. Bu, hı-hı, suyun içerisine şeker hastası olmayacak.

0: bir peynir. Birçok kişi ben beyaz peynir yemiyorum diyor. Veya tansiyonu olana bir çay bardağı kadar lor öneriyorum. Tansiyon problemi varsa tuzsuz peynir bulmak zor oluyor. Tuzsuz loru bulmak çok kolay.
1: Evet.
0: Lor. Lor tüketene lorun içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koymasını istiyorum. Hem yemesi daha lezzetli olsun diye. Baharat atabilir. Bir problem yok. Zeytini tansiyonu olanlara önermiyorum.
1: Evet.
0: Tansiyonu olmayan kişiler 3-4 tane kadar zeytin tüketebilirler.
1: 2 dakikamız var hocam bu arada.
0: Artı yeşilliğimiz, yumurtayla ilgili problemi olmayan kişiye de mutlaka haşlanmış bir yumurta. Hafta sonu omlet menemen haline getirebilir. Domatesi çünkü, biberi falan, soğanı serbest. Şekersiz çay içebilir. Artı bu kahvaltıyı 9'a kadar yaptıysa arada bir tane meyve veriyoruz 2 saat sonra. Herhangi bir meyve. Sağlık şikayeti yoksa bütün meyveleri tüketebilir. Öğlen yemeği çalışanlar için iş yerinde genelde et ürünü çıkıyor.
1: Evet.
0: Etli bir yemek, yoğurt, salata. Pilav makarnayı almayın diyoruz. Aşırı obez olanlara bir dilim ekmek ekliyoruz. Yani bir poşetle veriyorlar, bir poşet ekmek ekliyoruz. Artı evde olan bayanlar için çorba, salata, yoğurt öneriyorum öğlen saatinde genelde. Çünkü çok büyük bir efor sarf etmedikleri için. İkindin saatine gelince iş yerinde olan insanlara sütlü bir Nescafe öneriyorum. Yanına bir iki tane kuru meyve.
1: Evet.
0: Evde olan kişiler için 2 porsiyon meyve öneriyoruz arada. 2 tane farklı, veya bugünlerde çilek vardır, 10 tane çilek öneriyoruz. Yanına işte 5-6 tane kadar kiraz varsa kiraz, veya daha farklı meyvelerin porsiyonları var, ona göre öneriyoruz. Akşam saati, iş yerinde et yiyenlere akşam saatinde sebze veya kuru bakliyat, yanına 2 dilim kadar ekmek öneriyoruz. Bir kase yoğurt öneriyoruz. Salatası yağsız olarak burada öneriyoruz. Sonra yatmaya yakın diyelim, bu yemeği eğer 8'e kadar yiyebiliyorlarsa yaklaşık olarak 10 gibi içebileceği bir bitkisel çay, yanına bir tane galeta öneriyorum. Ev hanımları 7'ye kadar yemeğini yesin diyorum. Akşam saatlerinde onlara etli bir sebze yemeği veya direkt ızgarada olur, fırınlanmış olarak bir et yemeği. Öncesinde bir kase çorba. Yoğurtlarını ayran veya cacık şeklinde kullansınlar diyorum. Salatayı her zaman yağsız olarak onlara öneriyoruz. Çünkü bir öğünde yiyeceklerin, yemeklerin içerisindeki yağ yeterli diyoruz. Bir yemek kaşığıyla yağ yemeği pişirsinler diyoruz. Bir kişi için tabii ki. Artı sonrasından saat 8-8.30 gibi meyve öneriyoruz. Eğer kan şekeri düşen kişi varsa meyvenin yanına bir çay bardağı kadar süt ya da bir kase kadar yoğurt.
1: Peki şimdi bitireceğiz. Son olarak yatmadan önce kaç saat önce bu yemek yeme işlemi bitti?
0: 2-3 saat önce bitmesi gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten çok bilgilendik. Bilmediğimiz de birçok şeyi öğrendik aslında zayıflamayla ilgili.
0: Kişisel olarak da değişiyor esasında. Kişiler başvurduğu zaman yaptıkları hataları da öğrenip ona göre değişiklik yapıyorlar, ama genel olarak insanlarda şey var, ütopik beklentiler var medyanın da etkisiyle. Herkes onu istediği için ona ulaşamayınca kendini başarısız kabul ediyor. Mesela haftada geliyor kişi, yarım kilo verince ben bu diyeti yapamam diyor, artık kendimi başarısız görüyorum diyor. Esasında çok başarılı görüyoruz biz onu.
1: Moralimizi bozmayacağız.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz hocam tekrar. Sevgili izleyiciler, böylece programın sonuna geldik. Biz sen ayrılın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek.

0: akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 13, Sure, Rad Suresi 19-43. Ayetler, İbrahim Suresi 1-10. Ayetler, Sayfa 251-255.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Sadreddin-i Horasani rahmetullahi aleyh. Namazdan zevk almak. Sadreddin Horasani büyük Allah adamı. Sohbeti süpürürdü kalplerden hüznü gamı. Bir gün bir talebesi bu veliye gelerek dedi: "Alamıyorum namazdan manevi zevk. Tasavvuf hallerimde gittikçe kaybolmakta. Bana bir tavsiyeniz olacak mı bu bapta?" Buyurdu ki: "Yediğin lokmalara dikkat et. Yemek adabına da eyle hem tam riayet." Araştırdı talebe yedikleri tahamı. Gördü ki helal yoldan kazanılmış tamamı. Gelip arz eyledi ki: "Yediğimiz yemekler helal olup haramla karışmış değildirler." Buyurdu ki: "Evladım, git az daha araştır. Muhakkak yaptığınız başka yanlış iş vardır." Nihayet öğrendi ki o araştırdığında şüpheli tek bir odun yakılmış ocağında. Bu günahtan ötürü etti tövbe istiğfar. O iyi hallerini kazandı yine tekrar. Bir talebesi dahi eyledi ki şöyle arz: "Nasıl kılabiliriz huşu ile bir namaz?" Buyurdu ki: "Huzurla yemeli helal taam ve abdest alırken de huzurlu olmalı tam. Yine düşünmeli ki namaza durduğunda ben kimin huzurunda duruyorum şu anda?" Bir günde buyurdu ki: "Her işte samimiyet, yani sırf Allah için olmalı halis niyet. Kalp ile doğru niyet etmedikçe bir kişi asla başlamamalı yapmak için bir işi. Dünya ve ahirete yaramayan şeylerle vakit geçirmemeli, zararlı işle hele. Önce İslamiyeti, yani ilmi halini öğrenip ona göre düzeltmeli halini. Evine dinsizlerin yahut mezhepsizlerin yazdığı kitapları hiç getirmemelisin. Çünkü o kitapları okuyan zehirlenir, hatta sonsuz olarak azaba sürüklenir. Dost düşman herkes ile güler yüz, tatlı dilli geçinip münakaşa ve kavga etmemeli. İnsanların özrünü kabul etmelidir hem. Kusurları olursa affetmelidir hemen. Müslümanlık sadece namaz, oruç değildir. Bunlar her Müslümanın kulluk vazifesidir. Kimseyi üzmemektir bu dinde asıl gaye. Bunu yapan kavuşur rızayı ilahiye. Alimlerden birine sordular bir aralık: "Ne ile belli olur insanda evliyalık?" Buyurdu ki: "Evliya hep güler yüzlüdürler. Huyları iyi olup özrü kabul ederler. Münakaşa etmezler ve cömerttirler gayet. Dinli dinsiz herkese ederler pek merhamet." Durmaz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete girmeye sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allah-u Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın, Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allah-u Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allah-u Teala da ona yardımcı olur. Allah-u Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allah-u Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah-u Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah-u Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah-u Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allah-u Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allah-u Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allah-u Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allah-u Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allah-u Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.
1: Hayatım roman.

18 yaşındayım. Yıl 1974. Öğrenciliğim devam ediyor. Yaz tatilindeydik. O zamanlar boş durmak nerede? Mutlaka tatilde bile bir işte çalışırdık. Ben de babama ekmek fırınında yardım ediyordum. Bir gün içimde bir sıkkınlık var ama neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle çıkıp biraz hava alayım düşüncesiyle sokağa çıktım. Gittiğim yer bir kahvenin önü oldu. İçeri falan da girmedim. Bir bardak çay içip dinleneceğim güya. Daha çay bile söylememiştim. Nereden geldiyse yanıma yaşlı bir zat geldi. Şöyle şehirli desem tam değil, köylü desem yine öyle. Ama beyaz sakallı, temiz giyimli, hoş sohbet biriydi. Selam verip yanıma oturdu. Ne ben onu tanıyorum, ne o beni. Kim olduğumu, ne iş yaptığımı falan sormadan, sanki beni çok iyi tanıyormuş gibi başladı konuşmaya. Evlat, artık senin de evlenme vaktin gelmiş sayılır. Kim istemez şöyle güzel bir evlilik yapmayı, değil mi? Allah Allah dedim içimden. Bu ne biçim konuşmaydı böyle? Bu adam benim evli olup olmadığımı nereden biliyordu ki? Hem benim aklımda böyle bir düşünce hiç mi hiç yok? Dur bakalım ne söyleyecek? Sana benden bir tavsiye olsun. Kulağını aç, beni iyi dinle, olur mu? Dinliyorum amca dedim. Evleneceğin zaman aradığın kızda şu 7 özelliğe dikkat et. Sakın hafife alma, çok önemli. Bu arada ben yeri gelmişken söyleyeyim. İnanın hayatımda ne yabancı bir kadına kıza bakmışımdır, ne bir kız arkadaşım olmuştur. Ne de böyle bir düşünce aklımdan geçmiştir. Neyse ihtiyar devam etti. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Senin kendi gelenek ve göreneğine yakın olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmiş olmasın. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam mı evlat? Bu 7 şartıma dikkat edersen güzel, hoş bir evlilik yapmış olursun. İhtiyar bunları konferans verir gibi peş peşe anlatırken ben de söylediklerini kafama not ediyordum sanki. Peşinden de ilave etti. Tahsilinin olmaması, güzelliğinin olmaması pek önemli değil. Onlar olsa da olur, olmasa da. İhtiyar bunları anlattıktan sonra sanki işi bitmiş gibi, "Eh, bana müsaade oğlum, işim gücüm vardır, seni fazla meşgul etmeyeyim," diyerek ayağa kalktı. Baktım gidiyor. "Dur amca, sana bir çay alayım, biraz dinlen," falan dedim. Kabul etmek istemediyse de ben içeriye dönüp garsona seslendim. "Garson, çaylar iki oldu." Sözümü tamamlayıp geri döndüğümde bir de baktım ihtiyar yok. Hayret bir şey. Bulunduğumuz yer öyle bir mevkide ki hiç kimse bir anda yürüyerek, hatta koşarak uzaklaşamaz oradan. Peki bu amca nereye gitti böyle? Yoksa ben hayal mi gördüm? Çaylar az sonra geldi ama garsona belli etmeden birini geri gönderdim. Siz diyeceksiniz ki bu hadise bende şok tesiri yapmıştır. Yo yo, hayır. Hiç mi hiç etkilenmedim, inanın. Olursa olur, giderse giderdi. Çayımı içip bir müddet sonra ayrıldım oradan. Gerçi umurumda değildi ama ihtiyarın anlattığı o 7 özelliği de hafızama not etmiştim. Yukarıda söylediğim gibi evlenmeyi de şimdilik düşünmüyorum. Derken tatil bitti, okula başladık. Yurtta kalıyorum. Bir gün laf lafa açtı, arkadaşlarla bu mevzuyu konuştum. Yani böyle bir ihtiyarın gelip böyle böyle sözler anlattığını söyledim. Arkadaşlar güldüler önce. Çünkü bu kadar özelliğin hepsi bir kızda nasıl bulunabilirdi ki? Gülerek, "Arkadaş, benim bu özellikte bir kız bulmam lazım. Yoksa olmaz, o ihtiyar böyle tembih etti," dedim. Böyle konuşup gülüşürken işlerinden biri ayağa kalkıp bağırmasın mı? "Osman, senin aradığın özellikte bir kız biliyorum, inan ki. Hem de falanca yerde falancanın kızı." Yine ilgilenmedim. İnsan bir merak etmez mi? İnanın etmedim. Günler böyle geçip gidiyor. Halamın evimize geldiği bir gündü galiba. Halam da beni evlendirmekten laf açınca ona da aynı şeyleri söyledim. Ne dese beğenirsiniz? Halam da aynı kızı tavsiye etmez mi bana? Allah Allah! Ben halama evlenme konusunda ihtiyarın anlattığı 7 şartı söyleyince bir müddet düşünen kadıncağız, "Oğlum, senin dediğin gibi bir kızı nereden bulacağız?" dedi. Ama bu arada düşündüğü belliydi.
Şöyle böyle derken birden, ha tamam tamam, aynen senin aradığın özellikte falanca yerde falancanın kızı var diyiverdi. Halamın söylediği kız da yine aynen arkadaşımın söylediği kızdı. Belki beni tuhaf karşılayacaksınız ama inanın yine hiç mi hiç merak etmedim. Ne bileyim, ben de böyle biriyim işte. Çünkü henüz evliliği düşünmüyorum. Bu konuşmaların üzerinden 2 yıl geçti. Annemler beni evlendirmeye niyetlenmişlerdi artık. Babamla konuşup beni evlendirmeye karar verince annem bana durumu açtı. Ben o 7 özelliği kafamda iyice saklıyorum ya. Dedim anneme hemen. Anne, vaktiyle bir ihtiyar benim yanıma gelip de ne dedi biliyor musun? Aradığın kız da şu özelliklere dikkat et dedi. Annem neymiş onlar diye sordu. Alacağın kız namazını kılan, Kur'an-ı Kerim okumasını bilen, tesettüre uyan biri olsun. Kendi gelenek ve göreneğine uygun olsun. Yaşı senden küçük olsun. Mal ve ilim yönünden senden geride olsun. Bir de daha önce nişan veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun. Yani ilk sen dünür gitmiş ol. Tamam mı evlat diye bu ihtiyar bana 7 şartı sıralamıştı. Annem bir tuhaf oldu. Şaşırdı haliyle. O da halamın dediği gibi, böyle bir kızı nereden bulacağız oğlum dedi. Ben de kendisine, olursa olur anne, olmazsa kabul etmem dedim. Fakat bendeki ilgisizliğe bakın ki, arkadaşlarımın ve halamın söylediği o kızdan anneme hiç bahsetmedim. Ne bileyim, bahsedersem belki daha önceden niyeti varmış gibi yanlış anlaşılır diye düşündüm. Anacığım benim gönlüm olsun diye araştırıp soruşturuyor ve inanın o da aynı kız üzerinde karar kılıyor. Kılıyor ama sordukları kişiler diyor ki anneme, bu vasıflar kendisinde var ama o kız daha önce nişanlanmıştı da sonradan vazgeçtiler. Ben hemen, hayır kesinlikle kabul etmem. Çünkü o ihtiyar nişanlanma veya söz kesme gibi bir hadise başından geçmemiş olsun demişti. Annem üzülmekle birlikte, hele bir dünürlüğe gidelim de orada laf sırasında sorarız dedi ve gittiler. Annesinin anneme verdiği cevap aynen şöyleymiş. Kesinlikle hayır hanımefendi, kesinlikle. Bir yanlış sözdür o. Başka biri için söylenmiştir belki. Yani kızıma ilk siz dünür geliyorsunuz. Annem derin bir oh çekiyor ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınıza dünür geldik diyor. Düşünelim. Cevabını veriyorlar onlar da. Onlar da tabii bizi araştıracaklar. Asaleten temiz bir aile ve şehrin eşrafından olduğumuz anlaşılınca da bu teklife evet diyorlar. Ben yine söz kesildiği halde bir kere olsun kızı görmeye gitmiyorum. Hani ihtiyar bana güzellik mühim değil demişti ya. Fakat ailem özellikle iki tarafında birbirini görmeleri sünnettir. Hem de çok mühimdir deyince düğüne 15 gün kala görmeye gittim kızı. Onu görünce fırında bana bakan kız olduğunu hatırladım. Şöyle olmuştu. Nişandan sonraki günlerden biriydi. Fırında oturuyordum. Bir ara fırına ekmek almaya gelen genç bir kız gördüm. Bana dikkatle baktığını fark ettim. O kadar utandım ki elimde okuduğum gazeteyi hemen yüzüme yukarı kaldırdım. Meğer nişanlımmış, beni merak etmiş, görmeye gelmiş. Görüş o görüş. Bir daha evlenene kadar birbirimizi göremedik. İşte benim düğünüm böyle oldu. Elhamdülillah ihtiyarın dediği gibi gayet rahat ve huzurlu bir evliliğimiz var. Allah herkese huzur ve mutluluk versin. Fakat aradan yıllar geçtiği halde bana nasihat eden o ihtiyarı hiç unutmuyorum. O ihtiyar kimdi neydi bilmiyorum ama şuna inanıyorum ki kesinlikle Allah'ın bir veli kuluydu. Her şeyin doğrusunu Allah-u Teala

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki 53 yaşındayım. Bir hanım dinleyicimiz. Bir senedir adet olmuyordum. 6 ay önce doktora gittim. Menopoza girmişsin dedi. Ama bugün yine bir leke gördüm. Ara ara leke geldi diyor. Namazlarımı nasıl yapacağım? Bırakacak mıyım? Adet gibi mi?
1: Efendim, Hanefi kitaplarında tercih edilen kavil hanımların 55 yaşından sonra ailesi olması ifadesi geçiyor. Fakat şimdi kitaplar dikkatli bir şekilde okunduğu zaman bu mutlak orada olmayabilir. Çünkü yeniden besinler, ondan sonra ne bileyim bu şehirleşmenin, stresin yoğun olması sebebiyle
0: 35 yaşında şeye girenler var.
1: Menopoza giren var. Evet. Böyle durumlar da var. Dolayısıyla efendim şey yapsın, zaten Maliki mezhebinde de hayız kabul ediliyor. O zaman devam etsin. Namaz kılmasın. Beklesin. Kesilince gusül abdest alıp namazını kılsın. Kaza etmeyecek yalnız.
0: Başka dinleyicimizin bir sorusu var. Değişik bir soru. Aslında daha önce zaman zaman anlatmıştınız ama şimdi Adem Aleyhisselam yaratılınca ruhlarımız bir kısmı sağda, bir kısmı solda.
1: Zerreler halinde görüldü.
0: Ve Adem Aleyhisselam'ın sorusu üzerine de Allah-u Teala işte sağdakilerin Said, soldakilerin Şakiye olduğunu söyledi. Şimdi dinleyicimiz farklı bir yerden olaya girmiş. Diyor ki Ebu Cehil ve Hazreti Ebu Bekir diyor. İkisi de diyor aynı şartlarda, aynı toplumun insanları. Aynı şartlarda yetiştiler. Durumları hemen hemen aynı. Eğitim seviyeleri yine birbirine yakın. Adet, gelenek, görenek. Ama diyor Ebu Cehil inkar etti. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de insanların en üstünü oldu. Peygamberlerden sonra kabul ederek. Şimdi cehenneme gidecek Ebu Cehil. Sonra orada şöyle bir şey söyleyemez mi? Ya bu benim elimde olan bir şey değil. Böyle takdir edilmiş. Ben Ebu Cehil olmuşum. Benim suçum ne? Diyebilir mi?
1: Diyemez. Niye diyemez? Çünkü bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya erecek. Biri doğru yolda kalacak, 72 sapıtacak buyuruyor. 72 bidat fırkası burada ayağa kaymış. Bu noktada ayağa kaymış. Alimleri vardı 72 bidat fırkasının. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o faydalı bilgiler kitabında da anlatıyorlar bunu. Herkese lazım olan iman kitabında da geçiyor. Alimler vardı. Ama müştehit değillerdi. İştihat makamına yükselmemişlerdi. Peki alim olmakla iştihat makamına yükselmek arasında ne fark var? Bir zamanlar benim de kafam kurcalıyordu. İşte alim iştihat makamına, iştihat makamına gelendim. Kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka bir şey kalmıyor. Otomatik olarak bu zatın bir üstadı, bir hocası var. Yani kamil ve mükemmel. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bu 72 bidat fırkasının alimleri vardı, müştehit değillerdi, müşritleri de yoktu. Rehberler de yoktu. Sadece Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden baktılar, işte oraya geldiler, tıkandılar, kaldılar. Peki müştehit olunca ne olur? İşte onun rehberi, üstadı, onun kalbindeki dünyaya ait sevgi tamamen gidince oraya Allah-u Teala'nın nuru doğar. İştihat makamına yükselir. Dolayısıyla o zahiri ayeti kerimeleri, zahiri Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri, hadis-i şeriflerini okuduğu şey yaptığı zaman o ayeti kerimede neyin murad edildiği, o hadis-i şerifte neyin murad edildiğini o kalbindeki nur sebebiyle aydınlatır, önünü görür buyuruluyor. Ehl-i sünnet alimleri de gördü onu. Neyi gördü? Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime meal olarak buyuruyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki bizi siz dedi kafirler iman ederdi. Ne anlarsın sen şimdi bundan? O 72 bidat fırkası alim baktılar dediler işte bak. Allah böyle diyor dediler Celle Şanuhu. Adamın suçu ne dediler? İşte işte Cebriye fırkası dedi ki adamız şu ne? Allah Teala böyle buyuruyor. Geliyor ondan sonra bu da yazılı kitaplarda Adem Aleyhisselam'ın sağında ve solunda aynı şekilde zerreli halinde görüntü Cenab-ı Hakk'a sordu Said'i Şeki'dir dedi. Şimdi
0: önceden belli.
1: Belli. Ehl-i Sünnet alimleri pür dikkat o kalpleri temizlendiği için o nurla bakınca bir kere Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zalim olmadığını bildiriyor. O zaman burada bir sanki cebir var, zorlama var. Yani sen cehennemliksin, sanki sen oraya hazır gideceksin. Yani bir yerde zulüm var yani.
0: Ağzınla kuş da tutsan cehenneme gideceksin.
1: Cehenneme gideceksin. Bunun suçu ne? Suçu ne? Ehl-i Sünnet alimleri bakıyor. Burası diyor çok gizli bir bilgi. Gizli bir bilgi. Bunu, detaylı bir şekilde tekrar ayet-i kerimeler hadis-i şerifler bir şeyi yakalıyorlar. Tercihi. Peki Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buradakiler sahip, buradakiler şaki buyurdu ya. Ha o Allah-u Teala ilmi ezelisiyle bildiği için bunlar ileride tercihini bunlar küfre, bunlar imana tercih edecekler. Onu ilmi ezelisiyle bildiği için öyle buyurdu. Yoksa Allah-u Teala bunlar kafir olsun, bunlar iman etsin, bunlar cehenneme gitsin, bunlar cennete gitsin diye emretmedi. Emir de değil. Hatta Adem Aleyhisselam orada Allah-u Teala'ya bir arza bulundu. Ya Rabbi dedi. Yani bunlar ileride bunları tercih edeceklerse yani şimdiden aynı şekilde şimdiden ruhlar aleminde nefsle beden birleşmeden önce bunları şahitlendir dedi. İşte o zaman da Cenab-ı Hak estağfirullah elestü bi rabbikum buyurdu. Ve devamında da buyurdu. Halu dediler ki bütün ruhlar sağdakiler soldakiler. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. Evet dediler bizim Rabbimizsiniz. Bak ruhlar alemi de bunun hepsi söz verdi.
0: Sonra inkar edenler aynı zamanda dönekler.
1: Dönekler yani.
0: Verdiği sözü dönenler.
1: Dönenler. Verdiği sözü dönenler.
0: Tercihini o yönde kullan.
1: Ondan sonra Allah-u Teala buyurdu ki madem ki söz verdiniz ben dünyayı yarattım sizi orada imtihan edeceğim. Gönderiyorum oraya dedi. Bak yalnız da bırakmadı. Peygamber de gönderdi. Hatırlattı. Siz dedi ruhlar alemi de söz verdiniz. Reddettiler. Onu da inkar ettiler. Onu da inkar ettiler. Şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri o da insan. Yani o dinleyicimizin dediği gibi sıradan birisi değil. Ebu Cehil Müşrik Mekke Devleti'nin devlet başkanı. Hazreti Ömer'in de özbeöz dayısı. Yeğeni Eshab-ı Kiram'dan oldu. Aşere-i Beşer'den oldu. Ta Aşere-i Beşer'den öte Hulefai Raşidin'den oldu. Bu da bunun dayısı. Annesinin aynı şekilde kardeşi. Ama o tercihini başka tarafa kullandı. Hazreti Ömer de aynı şekilde. Başlangıçta Peygamber Efendimiz'e kılıç çekiyordu. Sonra baktı dedi ki bir dakika dedi ya. İşte kız kardeşinin evine gitti orada Taha suresini bir okuyayım diye yalvardı. Ondan sonra Abbab radiyallahu anh hazretleri dedi ki tamam bir dua var aklarında. Bakalım dedi kim şey yapacak. Peygamber Efendimiz ikisinden birisi. O Ebu Cehil'in ismi Amr bin Hişam. Hazreti Ömer'inki Ömer. Ömer'le Amr yazılışı aynı. Ömer'inden birisiyle kuvvetlendir ya Rabbi bu dini diye dua etti. Peygamber Efendimiz sadece dua etti ama yaratan Cenab-ı Hak. Fakat Cenab-ı Hak yaratırken bunların tercihlerine bakıyor. Hazreti Ömer dedi ki okuyabilir miyim o geleni dedi. Taha suresi gelmişti. Aldı okuyup yazması vardı o zaman. Okumaya başladı. Şeye gelince takıldı. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır. Mealinde olan ayet-i kerimeye bir daha baktı sonra döndü. Dedi gerçekten öyle mi dedi ya. Bizim 360 tane put var hiçbir şeyler yok bunların. Orada kalbi dönmeye başladı. Kalbi dönmeye başladı. Ve tercihini hemen kıyasa geçti. Ulan dedi 360 tane putla doldurduk bir şeyler yok. Ama burada diyor ki her şey yerde yedi kat gökler ve içindekiler her şey Allah-u Teala'nın. Böyle birisi varken ben 360 tane puta niye döneyim bakayım? Tercihini bu tarafa kullandı. Cenab-ı Hak ona iman verdi. Hazreti Ebu Bekir de öyle. O da tercihini bu tarafa kullandı. Bunu Eshab-ı Kiram da sormuş. Hatta bundan daha ağırı da var. Ondan naklediyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri naklediyor hadis-i şerifi. Mescid-i Nebi'de Resulullah Efendimiz duyuruyor bunu. Mesela benim de ta lise yıllarında falan böyle dikkatimi çekiyordu. Mesela biyoloji dersinde falan veriliyordu bu. Lise yıllarında biyoloji dersi vardı. Şimdi halen devam ediyor mu? O isimle bilmiyorum da.
0: Var, evet.
1: Mesela kısmen anatomi falan aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi çocuğu meydana gelebilmesi için Allah-u Teala yarattığı kadın kullarında rahim yaratmış. Erkekte de sperm yaratmış. Erkekten giden sperm, milyonlarca sperm çıkıyor. Bunlar yarış ediyor diye anlatılıyordu kitaplarda. Bu sperme yarış ediyor. İşte bir tanesi bu yarışı kazanıyor, rahme ulaşıyor.
0: Yumurtaya ulaşıyor.
1: Ya ben o zaman daha böyle düşünüyordum, dedim. Netice itibariyle sperme dediğin yani akıllı şeyli bir varlık değil ki. Nasıl yarışacak, nasıl gidecek bunu? Nasıl hepsini geçecek? Şimdi materyalist sistemle anlattıkları için kafanda hep soru işareti, ünlem işareti kalıyor. İşte yarışıyorlar falan, birisi kazanıyor. Ya ne yarışı falan aynı şekilde. Düdüğü çalıyor birisi falan. Yok öyle bir şey. Sonra ben o hadis-i şerifi görünce Allah-u Teala yani bir çocuğun meydana gelmesini bir kadın erkekten karı koca yani meşru nikahlı veya nikahsız. O işte vazifeli melek varmış. O işle vazifeli Allah-u Teala gönderiyor. Eğer bir çocuk olmasını murad ettiyse bu kadınla bu erkeğin birleşmesinden melek sorarmış. O spermalardan dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek spermayı alıyor. Rahme götürüyor. Olsa tekrar sorarmış. Bu bedeni teşekkür edecek ya. Bu beden özürlü mü özürsüz mü? Özürsüz. Mühürlüyor. Ondan sonra bu cümle. Sahab-ı kiram bile dehşete düşmüş. Ondan sonra melek tekrar arz edermiş Allah-u Teala. Bu Said mi Şaki mi? Mühürlüyor orada. Adem Aleyhisselam zamanında şey yaptıydı ya. O ana rahmine düşen Said mi Şaki mi? Mühürlüyor. Şimdi o 72 bidat fırkası bunları gördüler. Adem Aleyhisselam hadisesini biliyor. Ondan sonra ayet-i kerimede biz size kafirler iman etmezse bunları görünce kafaları karıştı. Mürşitleri de yok. Kalpleri de çift çarşısı. Temizlenmedi. Öyle bir nur yok. O nurla aydınlatıp da bakamadılar ama ehl-i sünnet alimleri öyle olmadı. Mesela efendim nasıl oluyor? İmam Hasan İbani Hazretleri'nin üstadı, şeyhi, mürşidi, Cafer-i Sadık Hazretleri. Cafer-i Sadık Hazretleri Elbeyt imamlarındandır. Ve bu zat hem neseben iki kanatlıdır hem de tarikat itibariyle iki kanatlıdır. O ne demek? Hem Hazreti Hasan hem Hazreti Hüseyin'e dayanıyor nesebi. Ve hem Hazreti Ali vasıtasıyla gelen vilayet yolunda ana tarafa dur bu zat. Hem de Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla gelen vilayet yolunda, evliyalık yolunda ana tarafa dur. Nübüvvet yolunda. Öbürsü vilayet yolu, bu nübüvvet yolu. İkisinde de bu zat İmam Hasan İbni Hazretleri'nin hocasıdır. Zaten İmam Hasan İbni Hazretleri buyuruyorlar ki iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu buyuruyorlar. Kendileri buyuruyor onu. Şimdi mesela gıybet orucu bozar. Kelime kelime ya. Hadis-i şerif bu. Ama İmam Hasan İbni Hazretleri bakıyor işte o nurla diyor ki sıhhatini değil sevabını bozar. Sevabını götürür. Borcun kendisi bozulmaz. Borcunu ödemiş olur buyurur. Şimdi benim böyle bir kabiliyetim yok. Benim önüme koyduğun zaman tabii ya senin oruç bozuldu, kıymet edin bozuldu. Deyiverdin değil mi? Yani senin benim dediğim onun için kıymeti yok. İşte bu 72 bidat fırkasının da mürşidi olmadığı için, iştihat makamına gelmediği için insandaki o tercihin ne olduğunu bilemedi. Ve bir de kaderin ne olduğunu tam kavrayamadı. Ne demek kaderin ne olduğunu tavrayamadı. İşte şimdi piyasada bazı insanların anladığı gibi anladılar onlar. Allah-u Teala'nın bilgisini, Allah-u Teala'nın bildiğini mecbur yapacak diye anladılar onu. Halbuki en güzel tarifi yapan Seyyid Abdülhakim Marvasi Hazretleri kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği ve gördüğü, çıkardığı hüküm bu. Yoksa öbür türlü haşa Allah-u Teala'ya zalim dersin. Ne demek o? Allah-u Teala son sencelerde biliyordu. Ama bu bilgisini sana emir vermiyor. Bak akıl veriyor, irade veriyor, peygamber gönderiyor, doğrusunu gösteriyor. Ama sen işte ehl-i sünnet alimlerinden yakaladığı tercihini bu tarafa kullanıyorsun. Ebu Cehil bu tarafa kullandı. Hazreti Ebu Bekir de öbür tarafa kullandı. Hazreti Ömer bu tarafa kullandı. Karşısındaki de bu tarafa kullandı. Dolayısıyla orada tercih meselesi. Hatta Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz sormuşlar. Biraz önce hani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin o rahme, sperme gitme meselesinde. Peki diyor ya Resulallah, eğer diyor tercihini Allah-u Teala'nın rızası için kullananlar olsa Allah-u Teala onlara yardım eder. Nitekim adam mesela küfürdeyken Eshab-ı Kiram'ın çoğunluğu putperestti. Değil mi?
0: Öyle. Müşrikti.
1: Müşrikti yani. Bunlar iman ettiler, sahabe-i kiram oldular. Şimdi bunların böyle iman edip Müslüman olduklarını Ebu Cehil görmedi mi? Gördü ama inat etti. Değil mi?
0: Başka konulardan inat etti mesela.
1: İnat etti. O dedi ki bu bana gelecek.
0: Bana gelecek.
1: Oradan tutturdu. Dedi. Nefsi onu oradan kandırdı. Şeytan da öyle. Şeytan da öyle. Alimdi. Cenneti cehennemde gördü. Ya gözüyle de gördü bu. Ondan sonra da aynı şekilde ilmine ve bildiklerine güvenerek kibretti. Allah-u Teala'ya tavır koydu ve kaybetti. Yani Ehl-i Sünnet alimleri buluyor ki Allah-u Teala kullarına tercih gücü vermiştir. Tercih.
0: Şeytanın da tercih
1: hakkı Şeytan var. Şeytan tabii var.
0: Ama yanlış da kullandı.
1: Yanlış yerde kullandı. Yani. Tercihini yanlış yerde kullandı. Ha bir tek meleklerdi. Cenab-ı Hak onları yaratırken onlarda nefis yok. Dolayısıyla tamam onlar da akıllı varlıklar ama onlar nefis olmadığı için Cenab-ı Hak onları yaratırken nurdan yaratmıştır. Yani bir melek sittin sene, hani çok uzun sene düşünse nasıl isyan edilir? Şey de yok, format da yok, program da yok, yaratılışında yok öyle bir şey.
0: Bilemez.
1: Ha, isyan nasıl bir şey? Bilemez. Onları öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Onun için de çocuklara küçükken, sabiyken benim çok hoşuma gidiyor mesela onlar. Melek sıfatlı, melek gibi diyorlar. Şey itibariyle değil, beden itibariyle değil. Sıfat itibariyle. Melek gibi.
0: Masum.
1: O 3 yaşına kadar falan. Bunu kim yaptı? Eğer o devirdi. Ben diyor tamam mı? O devirdi, yaktı, yıktı oraları ama onun ne mala geldiğini bilmiyor. Ama kim yaptı? Ben yaptım diyor tamam. 5 yaşına gelsin bakayım. Değer mi olur?

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam malum alimin kıymeti çoktur. Çünkü insanlar, bizler alimler sayesinde, alimlerimiz sayesinde dinimizi öğreniyoruz. İşte başka konuları öğreniyoruz. Onların yol göstermesine ihtiyacımız var. Peki alim bozuk olursa?
2: Ya.
1: Bu durumda bunun bize, Müslümanlara veya dine ne gibi zararları olur veya bir zarar olur mu?
2: Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki din adamları üç kısımdır. Ya akıl sahibidir, ya ilim sahibidir, ya din sahibidir. Üçü de ayrı ayrı olunca noksandır buyuruyor.
1: Evet.
2: Bu üç sıfatı da birlikte taşıyana din adamına din alimi, yani İslam alimi denir.
1: Bu üçünü de taşırsa.
2: Evet, üçünü de taşırsa. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde de mütehassı olmak şarttır buyuruyor. Ve kitaplarda bunu tanımını yaptıktan sonra İslam alimleri buyuruyor ki insanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi insanları felakete, cehenneme sürükleyen de din adamı şeklinde görünen din düşmanlarıdır diye anlatılıyor. Artık ona alim denmez, din düşmanı denir. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri böylelerine din adamı sıfatıyla dini bozmaya çalışanlara zındık tabirini kullanmışlardır. Yani açıkça din düşmanı demektir bu. Ama etiketi ilahiyatçıdır. İlahiyat tahsili yapmıştır.
1: Hoca derler.
2: Evet. Medreseyi bitirmiştir. Veyahut da ilahiyat fakültesini bitirmiştir. Hatta zamanımızda akademik kariyer deniyor. Daha önce de aynı şekilde mesela müderristir. Şimdi aynı şekilde profesördür. Ama zındıktır. Veyahut da mezhepsizdir. Yani kötüdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki birbirine soruyorlar. Ya Resulallah insanların en kötüsü. Bana iyisini sor buyuruyor. Ben diyor kötüsünü öğrenmek istiyorum. İnsanların iyisi iyi din adamlardır. Kötüsü de kötü din adamlardır buyuruyor. Yani insanların yükselmesi de bunlara bağlıdır. Ve tepe taklak olması da yine bunlar mı? Elbette. Din adamları içinde mevki maaş arzusunda olmayan yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi uğraşanların sayısı daha önceki asırlarda çoktu. Ama ondan sonra azala azala gelmiş. Zamanımızda iyice azalıyor.

0: mevki almak, sandalye kapmak arzusu, bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işini de ikinci derecede kalmasına sebep olmuşlardır. Ta mesela 400 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa da kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak, şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Efendim ben olmazsam sen olmasın, Allah-u Teala gene eğer. Ama sen zarar veriyorsun. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç faydası olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allah-u Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir buyurmuşlardır. Şimdi tabii İmam-ı Rabbani Kudretleri kendisi amel etmiyor ama söyledikleri doğru. Bu gene kurtarır. Kendisini cehenneme atsa bile. Bir de kendisi amel etmediği gibi din düşmanlığı yapıyor. Bu dolayısıyla bu çok tehlikelidir. İşte buna zındık mı demişler? Evet, buna zındık demişlerdir. Büyüklerden biri şeytanı böyle boş oturuyor görünce, insanları aldatmadığını görünce diyor ki hayırdır, niye böyle boş boş duruyor? Şeytan diyor ki, zamanı din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyorlar ki bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor diyor. Hatta yine büyüklerden bir zat böyle camiye girmiş, bakmış iblis de var. İşte bir direk var, direğe sırtını yaslanmış. Kürsüde birisi anlatıyor, din anlatıyor, vaiz var, vaaz ediyor. O zat görüyor tabii ki onu. Diyor ki hayırdır böyle sırtını dönmüşsün dinliyorsun falan. Diyor şu kürsüde olanı dinliyorum diyor. Niye sen boş duruyorsun? Niye onu dinliyorsun? Vallahi diyor bu benden de ileri. Hatta ben diyor bilmediklerimi bundan öğreniyorum diyor. İnsanları nasıl kandırırım, nasıl bozarım, nasıl Allah-u Teala'dan uzaklaştırırım bundan öğrenirim. Onun için hadis-i şerifte alimlerin iyisi insanların iyisidir, en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür. İslam alimlerinden Ebu Bekir Verrak Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki insanlarda üç sınıf önemlidir. Devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur buyuruyor. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulüm ile, alimlerin bozukluğu hırs ve tamah ile, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösteriş ile olur buyuruyor Ebu Bekir Verrak Hazretleri. Yani insanların başında bulunan, İster devlet adamı şeklinde olsun, ister alim olsun, din adamı olsun. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Yani sıradan bir kimse olsan, hatan, günahın varsa, vebalin varsa Allah-u Teala ile baş başasın. Yani son nefeste imanla gittiysen, günahın olsa bile, cehenneme gitsen bile yine kurtulursun. Ama öbürler öyle değil ki, adam din adamıyım diye çıktı. Kendi kafasına göre anlattığı, insanları yanılttığı veya aynı şekilde dini kendi çıkarlarına alet ettiği, menfaat edindiği, bunların hesabı tek tek sorulacak toprağın altında. Efendim ben inanmıyorum. Hayır, inanıp inanmamak herkese aittir ama kitaplarda bundan açık net bir şekilde bildirilmiş mi? Evet. Yine mesela din büyükleri buyururlar ki dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Mesela ne gibi? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardandır. Mevlana Adi Bağdadi Hazretleri bunlardandır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunlardandır. Şemsemzi Hazretleri bunlardandır. Yunus Emre Hazretleri bunlardandır. Aziz Mahmud Cahiz Hazretleri bunlardandır. Bunlar ahiret adamları mıdır? Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunlardandır. Bişi Hafiye Hazretleri bunlardan mıdır? Elbette Bişi Hafiye Hazretleri de bunlardandır. Dolayısıyla bunlar devlet adamlarından falan bir hediye falan geldiği zaman kabul etmezlerdi. Dönüp bakmazlar bile. Hatta Bişi Hafiye Hazretleri bir gün işte zamanın halifesi vezirine diyor ki beni diyor bir şeye götür. bir alimin şeyine. Bir alime götürüyor falan. işte zamanımızdaki bu alim geçinenlerden birisine götürüyor vezir. Kapıyı vuruyorlar gece. İçeriden sesleniyor. Kim o diyor. İşte halife geldi deyince hemen kapıyı şey yapıyor falan. Estağfurullah efendim diye niye zahmet edin ben gelirdim falan deyince halife diyor ki ben diyor bunu istemiyorum. Ha anladım diyor, siz ahiret adamı istiyorsunuz. Götürüyor bir Şafii Hazretlerine. Veya Sufyan bin Uyeyne diye hatırımda da kalmış olabilir. Çalıyorlar falan. Ses yok, bir daha yok. Nihayet üçüncü vuruşta kim o diyorsun. İşte halife geldi. İçeriden cevap. Benim diyor halifeyle malifeyle işim yok diyor. Vezir diyor ki ya etme eleme kapıya geldi diyor falan. Dedim ya diyor benim diyor devlet adamlarıyla veya halifeyle malifeyle görüşecek yapacak bir işim yok. Nihayet işte annesi falan yalvarıyor diyor ki evladım buraya kadar gelmiş. Yani devlet başkanı kapıyı aç falan. Peki diyor bekleyin. İçeride mumu söndürüyor. Kapıyı açıyor buyurun diyor. İçeri gel niye mumu söndürdün diyor. Yüzünüzü görmemek için diyor. Halife elini uzatıyor tokalaşacaklar. Elini tutmuş. Ey halife diyor elini yumuşacıkmış diyor. Cehennemde yanmasa bari. Yani her bir söz böyle şey gibi. İşte diyor bize biraz nasihat biraz nasihat diyor. Halifenin gözleri yaşarıyor. Ondan sonra çıkarken de vezirine diyor ki bir kese bırak. Diyor ki efendim diyor sizin diye aynı şekilde böyle fakir fukara şeyleriniz vardı ondan harcarsınız falan. O saat diyor ki ey halife diyor nasihatlarımızın hepsi boşa gitmiş diyor. Al götür o paralar diyor kim istiyorsa onlara ver diyor bizim ihtiyacımız yok. Kapıyı kapatıyor. Ama Mustafa Bey bunlar Allah-u Teala'dan başkası kimseden korkmadığı için. Evet seni öldürürüm falan. Ya Allah-u Teala'dan için sen kimse bir şey yapamazsın ki. Kimse bir şey yapamaz. Ama işte ben seni şöyle yaparım böyle yaparım falan. Ben hiçbir şey yapamazsın. Allah-u Teala takdir etmiş. Ha benim ecelim. Senin kullanacağın tabanca veya bıçakla takdir edilmişse bunu kimse değiştiremez ki. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kendisini şehit edecek olana diyor ki ne zaman o işi göreceksin? Peygamberimiz haber verdiği için biliyordu aleyhissalatü vesselam. Adam utanıyor sıkılıyor falan diyor. Evet diyor ben böyle bir şey yapacaksan benim elimi kes. Olur mu diyor suç işlemeden ceza verilmez ki. Ama o adam hançerledi sonra. O vurdu kılıçla ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri o şehit etmişti. Evet cezası verildi ayrı bir mesele de. Yani Allah Teala ezelde takdir etmişse bu mutlaka meydana gelecek mi? Elbette meydana gelecek. Onun için ahiret adamları deniyor bunlara. Bunu dinlemi ahiret adamları. Yüzünü ahirete çevirmiş. Ama yüzünü dünyaya çevirmiş olanlar kötü din adamlarıdır. Onlar bozulduğu zaman Allah Teala korusun onları alim zannedip din adamı zannedip onların peşine takılanların da dini bozulur. Ve böyle kimseler dini zayıflatır. Cenab-ı Hak bunların şerrinden muhafaza buyursun. Tamam. Ama kıyamete kadar hakiki alimler de gelecek. Böyle bozuk ve sapıklar da gelecek mi? Gelecek. Peki sapıkları yani bunları anlayabilmek için hakiki ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını ve hayatlarını okunursa bunları tanımak kolay olur.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Abdülhalik Gonç Divani Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın Önderlerinden. İslam alimlerinin büyüklerindendir. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Gonç Divan'da doğdu. 575 miladi 1180 yılında Gonç Divan'da vefat etti. 615, 616 ve 617'de vefat ettiğine dair rivayetler de vardır. 5 yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. Büyük alim Hacı Sadreddin Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. Bir gün okuma esnasında Rabbinize tazarru ederek, boyun büküp yalvararak ve gizli dua ediniz mealindeki ayet-i kerimeye gelince Abdülhalik hocasına "Efendim, bu gizliden murad edilen nedir? Kalb ile yapılan zikrin aslı nedir? Eğer zikir ve dua aşikar sesli bir şekilde dil ile olursa riyadan korkulur. Araya riya girerse, layık olduğu şekilde zikredilmemiş olur. Şayet kalb ile zikretsem, şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Hadis-i şerifi gereğince, şeytan bu zikri duyar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu müşkülümü halletmenizi istirham ederim efendim," diye arz etti. Hocası, büyük alim Sadreddin Hazretleri bu yaştaki bir çocuğun kendisinin bile anlayamadığı böyle bir sual sormasına hayran kaldı ve cevap olarak, "Evladım, bu mesele kalp ilimlerinin bir konusudur. Allahü Teala nasip ederse sana bu ilimleri öğretebilecek bir üstada kavuşturur. Kalp ile zikri ondan öğrenirsin. Böylece bu müşkülün halledilmiş olur." buyurdu. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri bu işaret üzerine meselelerini halledecek o büyük zatı beklemeye başladı. Bir gün bağda otururken Hızır aleyhisselam yanına geldi. Ona havuza dalmasını, suyun altındayken "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diye zikretmesini söyledi. Böylece ona Allahü Teala'yı gizli ve açık zikretme, anma yollarını öğretti ve manevi evlatlığa kabul etti. Abdülhalik Hazretleri de onun öğrettiği şekilde bu mübarek kelime-i tevhidi sessiz sessiz kalben söylemeye başladı. Bunu kendisi için ders kabul etti. Bu hal manevi makamlarda yükselmesine sebep oldu. Hızır aleyhisselam ayrıca zikrin sayılarak yapılacağını söylemek suretiyle vukufi adedi prensibinin esasını da ortaya koymuş oldu. Bu sıralarda Yusuf-i Hemedani Hazretleri Buhara'ya geldi. Abdülhalik Gonçduvani onun hizmetine girdi ve bu hizmette bir süre kaldı. Bu hususta kendileri şöyle anlatırlar. 12 yaşındaydım. Hızır aleyhisselam bana Yusuf-i Hemedani Hazretlerinden ilim öğrenmemi tavsiye buyurdular. Bu sırada onun Buhara'ya geldiğini işiterek derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadelere kavuştum. Böylece Abdülhalik Gonçduvani Hazretlerinin sohbette üstadı Yusuf-i Hemedani Hazretleri, zikir talim hocası da Hızır aleyhisselam oldu. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri halini insanlardan gizli tutardı. Nefsinin isteklerine uymayıp istemediği şeyleri yapmak da kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar, fakat hiç kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun Hızır aleyhisselam ile bulaştığı manada ilim tahsiline hiç kimse vakıf olmazdı. Hacı Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri sevenlerine verdikleri nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, "İyi arkadaşla arkadaşlık, yalnızlıktan, yalnızlık, kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır." Yine buyurdu ki, "Bid'at ehliyle dostluk, kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören, Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz." İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki, "Vakit, düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser." Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, "Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan, yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden, İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Düşmanın senden emin olmadıkça, kâmil olamazsın. Dostun emin olmazsa, senden nasıl hayır bulunabilir? İtaat etmiyorsan, bari asi olma. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, dünyanın tamamı altından olsaydı, yine yok olurdu. Ahiret ise, çanak çömlek gibi topraktan olsaydı, yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti, çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı, ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İbrahim bin Ethem Hazretleri, Basra çarşısında dolaşırken, etrafına toplanan kimseler sordular ki, Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevabında buyurdu ki, Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü diğer ümmetler, peygamberlerinin isimleriyle, ey Musa aleyhisselamın ümmeti, ey İsa aleyhisselamın ümmeti diye çağrılacaktır. Muhammed aleyhisselamın ümmetine ise, ey Allahü Teala'nın dostları, Rabbinize geliniz denilecek. Muhammed aleyhisselamın ümmetini ferahlık ve sevinç kaplayacaktır. Yine Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, kişinin dini, nefsin arzu ve isteklerine galip gelmedikçe, mürüvveti kâmil olmaz. Nefsin arzu ve istekleri, dinine galip gelmedikçe, kişi tehlikeye düşmez. Şakik-i Belhi buyurdu ki, Allahü Teala taat ehlinin ölülerini kabirde de diri kıldı. Günahkârları ve fâsıkları da diriyken ölü kıldı. Sehl-i Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyurdu ki, üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar, gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Alimler, insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz Razi Hazretlerine dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse, o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz. Ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar, zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti, 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Hacı Abdülhalik Gonçdüvani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün huzuruna gelen bir kimse, eğer Allahü Teala beni cennet ile cehennem arasında muhayyer kılsa, ben cehennemi seçerim. Zira bütün ömrümde nefsimin arzusu üzerine amel etmedim. O halde cennet nefsin muradıdır. Cehennem ise Allahü Teala'nın muradıdır dedi. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri bu sözü reddederek, kulun seçme hakkı yoktur. Her nereye git derlerse oraya gideriz. Nerede kalın derlerse orada kalırız. Kulluk budur. Senin dediğin kulluk değildir buyurdu. O kimse bu sefer, efendim, tasavvuf yolunda bulunan kimseye şeytan yaklaşabilir mi diye sordu. Tasavvuf yoluna yeni gelmiş bir talebe, nefsini emmare olmaktan kurtaramamış ise, bir şeye öfkelendiği zaman şeytan ona yaklaşabilir. Şayet nefsi mutmainne derecesine çıkmış ise, o kimse de öfkelenmek yerine gayret hasıl olur. Her ne zaman gayret etse, şeytan ondan kaçar. Bu kadar sıfat o kimseye kâfidir. Yeter ki Hakk'a yönelsin. Allahü Teala'nın kitabına ve Resulünün sünnetine sarılsın. Bu iki nur arasında tasavvuf yolunda yürüsün, buyurdu. Abdülhalik Gonçdüvani Hazretleri, sevenlerine yaptığı nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Şerefül mekan bilmekin. Bu dünyanın kıymeti, içinde oturan büyük zatlar ileydi. Salih Müslüman demek, Allahü Teala'yı ve ahireti seven insan demektir. Evliya demek Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Mürşit demek Allahü Teala'nın kullarına Allah'ı sevdiren demektir. Salih Müslüman bulsak elini ayağını öperiz. İki mümin Allah rızası için bir arada bulunsa onların arasına şeytan giremez. Bizim dinimiz müminlerin bir araya gelmesi üzerinde çok duruyor. Mesela cemaatle namaz kılmak bunlardan birisidir. Çünkü cemaat İslam alametidir. Müminler cemaatle namaz kıldı mı hiç şüphe etmemeli, bu Müslümandır demelidir. Çünkü o kadar insanın şahitliğini Allahü Teala reddetmez. Evinde namaz kılabilir. Ama şahit nerede? Dinimizin aslı şahadete bağlıdır. Allahü Teala kuru iftiradan saklasın. Üç Yahudi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler. Senin filanca sahabe bizim ahırdaki deveyi çalmış demişler. Şikayetçiyiz. Devemizi isteriz. Birisi devenin sahibi, iki de yanında şahit var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi yanına çağırtıyor. O mübarek sahabinin bir şeyden haberi yok. Hemen oraya geliyor. Emret ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devenin sahibine konuş bakalım dedi. Devemi bu sahabi çaldı ve deve şu anda kendi ahırındadır. Devemi isterim dedi. Şahitleriniz var mı? Yahudi işte iki de şahit var diyor. Eshaba soruyor, nedir bu böyle? O da bu mümkün değil. Peki deveyi alın buraya getirin. Deve gelince senin deven bu mu? Evet bu. Peki bu devenin sana ait olduğuna dair şahidin var mı? Sahabi, hayır yok ama bu benim aklıma bile gelmedi dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, deve sahibine verilecek. Sen de hırsızlığın cezasını çekeceksin. Yani kolun kesilecek. Sahabi, ya Resulallah, bana iki dakika müsaade verir misin? Niçin? İki rekat namaz kılacağım. Peki. Namazını kıldı geldi. Çünkü duanın kabul olması için namaz kılmak şarttır. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Duanın kabul olması için ya iki rekat namaz kılacaksın veya bir fakire bir şeyler vererek onu sevindireceksin. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi sebeple yaratıyor. Ya Rabbi, ben her gece yatmadan evvel Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatü vesselam 10 salavat okuyorum. Eğer sen benim bu ibadetimi kabul ettiysen deve konuşsun dedi. Deve, ya Resulallah der demez Yahudilerin aklı başından gitti ve pabuçlarını orada bırakarak kaçtılar. Zaten korkaktırlar. Deve devamla, ya Resulallah, ben deveyim, sahibim bu Müslümandır. Yahudiler yalan söylüyorlar dedi. Vasiyet buyurdular, her mümin yatarken, yatmadan evvel, yatağında dahi olsa, lütfen 10 salavat okusun. Bu salavatlar hiç ummadığı yerde imdadına yetişir. Namaz kılmak kazancımızdır. Dün geldik, bugün gidiyoruz. Eğer namaz kılmasaydık, ömrümüzün geçen bu günleri ne işe yarayacaktı? Ye, iç, yat, kalk, bir daha ye, iç. Namaz yoksa ne olacak? Hayvandan bu insanın ne farkı olur? Namaz var, hayat var. Namaz yok, ne var? Cenab-ı Peygamber'e, aleyhissalatü vesselam, Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Buyurdular ki, cihattır. Bir başkaları geldi, aynı suali sordular. Onlara da çok kelimeyi tevhid söylemektir buyurdu. Başka zaman bir başkaları gelip, ya Resulallah, Allah indinde en makbul ibadet nedir diye sordular. Bu defa da namaz kılmaktır buyurdu. İslam alimleri Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam neden aynı suale 3 ayrı cevap verdiklerini izah ettiler. Çünkü her ibadet bulunduğu zamanın şartlarına göredir. İslamiyet anlatımında o anda en çok neye ihtiyaç duyulursa ona göre o şey öne çıkar. Şimdi de Allahü Teala'nın dinini yaymak Allah indinde en makbul ibadettir. Siz eğer bir insanın ebedi hayatını kurtaracak tarzda bir iyilik yaparsanız onun karşılığında ne vermez ki? Düşünün ki bir ev yanıyor. İçinde de birisi yanmak üzeredir. İmdat diye bağıran o kişi hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, elinde imkan varsa onu hemen kurtarırsın. İşte şimdi o günleri yaşıyoruz. Ayrım gözetmeksizin hangi milletten, hangi dinden olursa olsun faydalı olmak zamanıdır. Sabah namazını nasıl kıldığımı ağlamaktan bilemedim. Aklıma ateş geldi. Şimdi beni ateşin içine atsalar, halim ne olur dedim. Çünkü ahiretin garantisi yok ki. İnsanın kendisini güvende hissetmesi mümkün değildir. Kendisini güvende hissetmek, dünyada 10 kişiye bildirilmiştir. Onlar da aşere-i mübeşşeredir. Geri kalan herkesin, korku içerisinde yaşaması şarttır. Büyükler buyuruyorlar ki, günah mutlaktır, sevap meçhuldür. Günah işlenmişse yazılmıştır. Sevap belki kabul edilebilir. Kabul olabilmesi için kibir girmeyecek, başka sakatlıklar girmeyecek. O halde iyilik yap, unut. Onu Allahü Teala bilir. Sakın iyilik sevabının hesabını yapma. Lokman Hakim oğluna buyurmuş ki, oğlum, iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Yaptığın iyilikleri unut, sen bunu tekrar tekrar bahsetme. İyilik kabul olsa da kaybedersin. Çünkü Allahü Teala yapılan iyiliği tekrar hatırlatmayı sevmiyor. Yaptıran yine Cenab-ı Hak'tır. Sen ne yaptın? İki şeyi unut. Biri yaptığın iyilikleri unut, ikincisi sana yapılan kötülükleri unut. Sen ona sabretmekle sevap kazanmıştın. Onu tekrar tekrar anlatırsan, hepsi eksi olarak yazılır. Sevapların hepsi gidebilir. Ama iki şeyi asla unutma. Birisi Allahü Teala, İkincisi mutlak olan ölümdür. Hakiki Müslüman günde hiç değilse birkaç defa ölümü hatırlamalıdır. Böyle yaparsa dağdan inen taşa fren olur. O fren kullanılmazsa taşın yuvarlanma hızı gittikçe artar. Buradaki hız insanın hırsıdır. Hırs arttıkça artık onu durdurmak zor olur. Büyüklerimiz insanın içerisindeki bu hırsı dünya değil de ahirete çevirirler. Ahiret hırsı daha çok ibadet etmeyi, daha çok hizmet etmeyi teşvik eder. Bir mübarek zat buyurdular ki, ahiret hırsı makbuldür. Çünkü insanın hilkatinde, yaratılışında hırs vardır. Hırs olmazsa hayat durur. İnsan yapmayı düşündüklerini ahiret niyetiyle yaparsa makbuldür. Eğer bunu dünya için yapıyorsa, buna hırs-ı pîri denir. Dünyalıktır, bu felakettir. Eğer Allahü Teala böyle bir kalabalıkta, içlerinden bir tanesini seçse, onunla beraber olanların hepsi kurtulur. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, kim dünyada kimi seviyorsa, ahirette de onunla beraber olacaktır. Ya Rabbi, beni bu cemaatle beraber haşreyle. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennet ehlinin en çoğu, kötülük düşünmeyen saf kalpli insanlardır. Bugünkü konumuz büyük günahlar. Sevgili dinleyiciler, günah Allahü Teala'nın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, ona isyan etmek demektir. Günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılırsa da, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek lazımdır. Çünkü Allahü Teala intikam alıcıdır. İstediğini yapmakta hiç kimseden çekinmez. Gazabını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah gazabına sebep olabilir. Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. 1. Allahü Teala ile kul arasında olan günahlar. İçki içmek, namaz kılmamak gibi. 2. Kullar arasındaki günahlar. Dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günahların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet farz değildir. Günahlardan kaçınmaksa herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü Teala intikam alabilir. Çünkü gazabını günahlar içinde saklamıştır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Mesela 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir adam öldürdüğü için Adem aleyhisselamın oğlunu ebedi cehennemlik etmiştir. Musa aleyhisselam zamanında ismi azamı bilen, çok ibadet eden ve her duası kabul olan Belam-ı Baura isimli bir zat, bir günaha az bir meylettiği için imansız gitti. Onun gibiler köpek gibidir diye dillerde kaldı. Karun, akrabası Musa aleyhisselamın ettiği dua ve öğrettiği ilim sebebiyle o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Bu kadar zengin olduğu halde birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokularak helak oldu. Eshab-ı kiram arasında çok kıymetli bir yeri bulunan Salebe bin Ebi Hatip, bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefinden mahrum kalarak imansız gitti. Allahü Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Büyük günahların çeşidi pek çoksa da bazıları şunlardır. 1. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek. Bir insanın günahı ne kadar çok olsa da Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesen birisine Hazreti Ali buyurdu ki: "Ümidini kesme. Allahü Teala'nın rahmeti senin günahlarından büyüktür. Onun rahmeti gazabını aşmıştır. Hiç kimse benim rahmetimden ümidini kesmesin." Ayeti kerimesini düşünerek Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Günah işlemekle insanın imanı gitmez. Fakat günahlar zamanla kalbi karartarak imansız gitmeye sebep olur. 2. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. Tur suresi 7. ayeti kerimesinde Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır buyuruldu. Hadis-i şerifte ise Allah korkusu bulunmayan kalpler harap olmuştur buyuruldu. O halde yapılan ibadetlere güvenmemeli, Allahü Teala'dan korkarak emirlerine riayet etmelidir. 3. Ana babaya asi olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızası ana babanın rızasındadır hadisi şerifini düşünerek ana babaya asi olmaktan çok sakınmalıdır. 4. Adam öldürmek. Nisa suresinin 93. ayeti kerimesinde kasten adam öldürenlere Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiği ve onlara büyük azap hazırladığı bildirilmektedir. 5. Faiz yemek. Bekara suresi 275. ayeti kerimesinde faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azaba duçar olacakları bildirilmektedir. 6. Sihir, büyü yapmak. Hadis-i şerifte Müslümanların sihir, büyü yapmaması gerektiği bildirilmektedir. Çünkü sihir, küfre yakın en kötü bir haramdır. 7. Zina etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zinanın dünyada 3 fenalığı vardır. 1. Güzelliği giderir. 2. Fakirliğe sebep olur. 3. Ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki 3 zararı ise, 1. Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. 2. Hesabın kötü geçmesine sebep olur. 3. Cehennemde azaba düçar olur. 8. Livata etmek. Hadis-i şerifte Lut kavminin amelini yapan mel'undur buyuruldu. 9. Yalan yere yemin etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yalan yere yemin büyük günahtır. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer cehennemdir. 10. İçki içmek. Hadis-i şerifte şarap içmenin bütün kötülüklerin anası olduğu, çoğu sarhoş eden içkinin azının da haram olduğu bildirilmektedir. İçki hastalık yapar. Dünya ve ahiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11. Namaz kılmamak. Hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyuruldu. Dinin direğini yıkmamak için namaz kılmaya devam etmelidir. 12. Sıla-i rahmi terk etmek. Sıla-i rahim, anne, baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, içinde sıla-i rahmi terk edenlerin bulunduğu topluluğa rahmet inmez, duaları kabul olmaz. 13. Gıybet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gıybet insanın sevabını, iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar. 14. Söz taşımak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, size en kötünüzü haber vereyim. Söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir. 15. Yalan söylemek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminde her günah bulunabilir. Ancak hainlik ve yalan bulunamaz. 16. Alışverişte hile yapmak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, verirken noksan, alırken fazla ölçenlere acı azaplar yapacağım. Hadis-i şerifte satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir buyuruldu. Malın aybını müşteriden gizlememelidir. Çünkü hadis-i şerifte hile eden bizden değildir buyurulmaktadır. 17. Kalp kırmak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Gayrimüslimlerin kalbini kırmak da büyük günahtır. 18. Haset etmek. Başkalarına verilen nimetleri kıskanmamalı, haset etmemelidir. Haset ömrü kısaltır, insanı huzursuz eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haset, hasenatı yani amelleri yok eder. Müslümanlar hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Haset eden, söz taşıyan ve kahinlik edenler bizden değildir. 19. Emanete hıyanet etmek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, münafıklık alameti 3'tür. Yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hıyanet etmek. 20. Kibretmek, büyüklenmek. Hadis-i şerifte kibir, doğruyu kabul etmemek ve insanlara hakaretle bakmak olarak bildirilmiştir. Allahü Teala kibredenlere gazap eder. hadisi kutsi'de buyuruldu ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. 21. Hırsızlık etmek. 22. Uyuşturucu madde kullanmak. 23. Yalancı şahitlik etmek. 24. Harpte düşmandan kaçmak. 25. Rüşvet almak ve vermek. 26. Zekat ve uşur vermemek. 27. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okumasını unutmak. 29. Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 30. Ettiği iyiliği başa kalkmak. 31. İlim öğrenmekten kaçmak ve cahillikte ısrar etmek. 32. İntihar etmek. 33. Küçük günaha devam etmek. Hadis-i şerifte küçük günaha devam edilirse büyük günah olur buyuruldu. Mümin her günahın Allahü Teala'ya isyan olduğunu bildiği için küçük de olsa büyük görür. O halde her günahı yakıcı ateş olarak bilmeli ve günah işlemekten korkmalıdır. Ufak bir günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmelidir. Cenab-ı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günahları affedeceğini vaat etmiştir.

0: Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, kendine acımayan kimse başkasına hiç acımaz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Günahta ısrar etmek. Günahta ısrar etmek iki sebepledir ki, dinin haberlerine inanmamaktır ilki. İkinci sebepse nefsi çok kuvvetlidir. Günahın lezzetinden vazgeçememektedir. Lakin nefis güçlü bir düşmanıdır insanın. Gayesi sahibini yakmaktır çünkü yarın. Resulullah buyurdu, ateşi Cenab-ı Hak yaratınca Cibril'e emretti ki ona bak. Cehenneme bakınca Cibril-i Emin dahi dehşet ve şiddetinden dedi ki, ya ilahi, bunu bu haliyle insanlar bilse eğer, bu şiddetli azaba asla girmez kimseler. Bu sefer etrafında şehvetler eyledi halk. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu, bir daha bak. Baktığında gördü ki, nefse tatlı, hoş gelen ne varsa cehennemin etrafında tamamen. Dedi ki, bu kadar çok olunca lezzet ve haz, cehenneme girmeyen bir kişi bile kalmaz. Daha sonra cenneti yarattı Cenab-ı Hak. Ve Cibril-i Emin'e buyurdu, buna da bak. Cennet nimetlerini görünce etti ki arz, bu cennete girmeyen bir kişi bile olmaz. Onun da etrafında bu sefer Cenab-ı Hak çeşitli sıkıntılar, mihnetler eyledi halk. Sonra da buyurdu ki, bir daha eyle nazar. Baktı ki orada hep her dert ve sıkıntılar. Dedi ki, bu kadar çok sıkıntı, dert ve bela olunca buna giden bir kimse olmaz asla. Günahlara ısrarda ikinci mühim sebep, tövbe ve istiğfarı sonraya bırakır hep. Der ki, şu da olsun da sonra tövbe edeyim. Böylelikle tövbeyi tehir eder her daim. Çünkü uzak görür o ölümü kendisine. Halbuki çok yakındır ona ölüm aksine. Ölümü göz önüne her an getirmelidir. Çünkü hiç belli olmaz. Belki de şimdi gelir. Hayır diyemiyorsa nefsinin şehvetine nasıl dayanacaktır cehennemin ateşine? Doktor yasak edince çok sevdiği bir şeyi, sıhhatini düşünüp terk eder o nesneyi. Lakin buyuruyor ki Kur'an'da Cenab-ı Hak, günah işleyenleri yakacağım muhakkak. Allah'ın kelamına bir doktor sözü kadar ehemmiyet vermeyip işleniyor günahlar. Yarın tövbe ederim diyene demeli ki, yarına çıkmak için senedin var mı peki? Resulullah buyurdu, cehennemdekilerin çoğu tehir yüzünden feryat eder pek hazin. Bunlar şuna benzer ki, bir kimseye faraza, şu ağacı kes diye bir emir veren olsa, der ki, onu kesmeye şimdi yoktur kuvvetim, dursun da öbür sene daha kolay keserim. Lakin öbür seneye kök salar daha fazla, daha da kavi olup kesemez onu asla. Allah affeder diye düşünürse biri de, denir ki, Hak Teâlâ affetmeyebilir de. İman ibadetlerle kuvvet bulmazsa eğer, susuz ağaç misali bir gün kurur ve biter.
2: Bâd-ı Sabah.

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sabah Meltemi.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı sevinçliyim, mutluyum. Bugünkü sohbetimizin konusu ünlü Türk kumandanı, denizcisi, önder insan, örnek insan Turgut Reis'in hayatı olacaktır. Bilindiği gibi mütevazi bir Türk levendi olan Barbaros Hayrettin Paşa, çalışması, gayreti ve ihlası ile Akdeniz'e hakim olup Akdeniz'i uzun bir müddet Türk Gölü halinde tutabilmiştir. Hayatının her safhasında Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmıştır Barbaros Hayrettin Paşa. Her şeyi devleti için kullanmıştır. Her imkanı devletine feda etmiştir. Pek âlâ biliyoruz ki bu sözü kıymetli dinleyenlerim çok iyi öğrenmemiz gerekir. Tarihini bilmeyen milletler hiçbir zaman devlet olamazlar. Yani bir insan topluluğu olabilirler. Bir arada beraber yaşayabilirler. Ama

mütabaatını bildirmiştir. Şimdi gelelim konumuz olan Turgut Reis'e. Bu ünlü kumandanın hayatı bir sohbette elbette anlatılamaz. Biz de bu sohbette hayatının bir kısmını sizlere anlatmaya çalışacağız. Tabii Turgut Reis Barbaros Hayrettin Paşa'nın yetiştirmesi olduğu için zaman zaman sohbetimizde sözümüzün başında olduğu gibi Barbaros Hayrettin Paşa'dan da bahisler olacaktır. Aslında bugün milli eğitimimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını, bilhassa İstanbul'un fethini ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'e hakimiyetini, yani hayatını okullarda ders olarak okutsa, müstakil ders olarak okutsa yeri vardır. Ben böyle düşünüyorum. Turgut Reis, yani daha sonraları paşa olan Turgut Paşa, Menteşe yani Muğla Sancağı'nın Saravulos köyünde 1485 senesinde doğdu. Yani 2. Beyazıt Han zamanında dünyaya geldi. Gençliğinde güreş, cirit ve ok atma gibi böyle hem spor hem askerliğe yarayan faaliyetlerinde gösterdiği hünerleri ve başarılarıyla etrafının iyice dikkatini çekti. O sırada Menteşe kıyılarından isteyenleri Levent olarak toplayan Barbaros Hayrettin Paşa onu da asker aldı. Barbaros Hayrettin Paşa faaliyetlerinde daima Anadolu'daki öz be öz Türk gençlerini yanına almıştır. Muvaffakiyetinin sebeplerinden birisi ihlası gayreti ise ikincisi de çok iyi tanıdığı Türk askerini daima yanında bulundurmasıdır. Kendi milletine itimat etmesini bilmiştir. Milleti de kendini hiçbir zaman Barbaros Hayrettin Paşa'yı rahmetliyi yanıltmamıştır. Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis'i de kıyılarda asker toplarken onu da arzusuyla askere aldı. Yanında usta bir denizci olarak da bunu yetiştirdi. Milletine ve devletine hizmetten başka bir şey düşünmeyen Turgut Reis, Preveze zaferinin kazanılmasında ihtiyata komuta etmiştir ve ihtiyatın ne kadar işe yaradığı Preveze Deniz Savaşı'nda çok net bir şekilde görülmüştür. Turgut Reis'in hizmetleri çok büyük olmuştur bu savaşta. Harbin en şiddetli yerinde düşman kuvvetleri Barbaros kuvvetleriyle uğraşırlarken kendisi ihtiyat kuvvetleriyle Andre Doria'yı geriden çevirmiş ve o şanlı kumandanı Avrupa'nın çok böyle önem verdiği, bilhassa İspanyolların Katolik dünyası için bir kahraman olarak gördüğü Andre Doria'yı perişan etmiştir. Pek çok düşman gemisini bizzat zapt etti Turgut Reis. 1540'da Salih Reis'le beraber Korsika kıyılarında gemilerini yağlarken, kalafatlarken, yani gemiyi böyle sefere hazırlarken üzerine işte midyeler geliyor, boyaları dökülüyor, bazı çürüyen yerler, bunları elden geçirirlerken Andre Doria'nın oğlu Giovanni'nin ani baskının neticesine maalesef onlara esir düştü. Forsa'ya vuruldu. 3 sene eziyet çekti. Kürekler çekti. Daha sonra da Ceneviz'e götürülüp kaleye hapsedildi. Bunu duyan Barbaros Hayrettin Paşa Ceneviz'i denizden kuşatarak kumandana derhal şöyle bir haber saldı. Eğer Turgut'umu sağ salim iade etmezseniz Ceneviz dahil bütün köylerinizi yıkar, yakar, taş taş üstünde bırakmam. Bu ultimatomun ne demek olduğunu bilen Cenevizli komutan çok korktu. Ve hemen Turgut Reis'i hiçbir şey ücret almadan, hiçbir şey de talep etmeden salıverdiler. Barbaros Hayrettin Paşa Turgut Reis'i yanına kabul etti. Ona kendi komutanlık yedek gemisini hediye etti. Kurduğu donanma ile Tunus'un Cerbe limanı yakınında Cerbe adasına yerleşti Turgut Reis. Batı Akdeniz'de kendisini iyice kabul ettirdi. Herkes Turgut Reis'in baskınlarından korkmaya başladı. Bu arada İstanbul'a gelerek Kanuni Sultan Süleyman Han'a da mütabaatını arz etti. Kanuni'nin çok iltifatlarına da nail oldu. Elini öptürdü sultanına. Ki bu herkesin vaki olabilecek bir himmet değildi. Kendisine Karlı Eli Sancağı Beyliği de tevdi edildi. Sancak Bey'i tayin edildi.

0: tekrar Cerbe'ye dönen Turgut Reis bu sırada İspanyolların ani bir baskınına uğradı. Cerbe adası bilindiği gibi bugün Tunus'un Akdeniz kıyısındaki güneye doğru inen kesiminde Cerbe limanının tam ağzında bir ada vardır. Adanın sağ ve solundan, daha doğrusu kuzey ve güney tarafından iki tane kanalı vardır. Hatta bugün bunun güney tarafındaki kanalından Cerbe limanından Cerbe adasına yol da yapılmıştır. Mesafe kısadır ama o zamanlar burada deniz vardı. Adada ortadaydı Cerbe adası. Turgut Reis'i Cerbe limanında İspanya gemisi, İspanya donanması daha doğrusu kıstırdı. Kıpırdayacak hali yoktu. Andre Doria gayet yavaş hareket ediyordu. Niye? Artık Turgut Reis gibi birisini Cerbe limanında kıstırmıştı. Cerbe adasının önünde kıstırmıştı. Kaçacak hiçbir tarafı yoktu. Evet. Çaresizlik içinde teslimini beklemeye başladı. Turgut Reis bunların gemilerine birkaç topla ateş etmeye başladı. Onlar da hemen topların menzili dışına çıkarak bekliyorlardı. Bu arada Andre Doria gerek Malta'ya, gerek Ceneviz'e, gerekse İspanya'ya haberler göndererek o meşhur şanlı Turgut Reis'i Cerbe'de kıstırdık. Kıpırdayacak hali yoktur. Biz bunu burada perişan edeceğiz. Ancak bunu yavaş yavaş öldüreceğiz. Gelin Turgut Reis'in mağlubiyetini görün diye güya Avrupa'ya moral vermek için birçok asilzadeyi, prens ve prensesleri davet etti. Avrupa'da bayram havası yapılıyordu. Turgut Reis'in işi bitti artık. İpi çekiliyor diye. Bu arada tabii Allah'ın da inayetiyle, kendisinin millet ve memleket severliğiyle Turgut Reis Cerbe adasının doğusundan batısına kıyıya çok yakın olan bir dere yatağına kalaslar dizdirmek suretiyle onları da bolca yağlatarak kısa bir mesafe de olsa efendim İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri karadan yürütmesine benzer bir şekilde orada düz bir arazide de olsa nehir yatağında bütün donanmasını Cerbe limanına, Cerbe adasının kıyısından geçirtti. Tabii bu arada da Havre İspanyol donanmasının üzerine top atışı yaptırıyordu. Çadırlar kıyılarda gözle görünür bir şekildeydi ve çadırlar boştu. Bunu insan dolu zannediyordu İspanyollar. Davullar, zurnalar, mehterler vuruyordu. Bir yandan top atışı yapılıyordu. Fakat top atışları hep boşa gidiyordu. Çünkü İspanyollar menzil dışındaydı. Andre Doria zannetti ki bu kadar ünlü kumandan böyle boşa atış yaptığını, kimseye zarar vermediğini, denize gülleler attığını herhalde olsa olsa bu sıkışık durumdan Turgut Reis aklını kaçırdı. Boş yere mermisini yakıyor, harcıyor diye bir zehaba kapıldı. Halbuki Turgut Reis buradaki gemileri dere yatağından götürme hareketini perdelemiş oluyordu. Bunu fark edemediler. Ve birdenbire gemilerini Cerbe limanına kadar adanın dere yatağından geçen Turgut Reis tekrar limanın kuzey çıkışından gemilerini çıkartıp İspanya'dan, Malta'dan, Ceneviz'den, Venedik'ten gelecek olan seyirci asilzadelerin yollarını gözlemeye başladı. Ve çok geçmeden oradan alelacele büyük şenliklerle gelen iki gemiyi yakaladı. Hepsi asilzade doluydu, seyirci doluydu. Bunlardan bir tanesini olduğu gibi içindekilerle beraber zapt etti. İkincisini de yaraladı ise de o Korsika gemisi ellerinden kaçarak Andre Doria'ya yetişti. Aman dedi, Turgut Reis bizi perişan etti yolda. Olamaz dedi Andre Doria. Biz bunu burada kıstırdık. Sizleri de seyre çağırdık. Nasıl mümkün olur? Mümkün efendim dediler. Olmaz dedi. Bu Turgut Reis'in hilelerinden birisidir. Kendine benzeyen birisi kendi bayrağını çekmek suretiyle Turgut Reis'in bayrağını çekerek bizim gemilere hücum etti. Turgut Reis burada. Habire top atıyorlar. Turgut Reis'i tanıyanlardan birkaç tanesi de der ki efendim biz bizzat kendisini gördük. Bizim ifadelerimizi aldı. Bizlerle görüştü. O zaman Andrea Doria inanmamasına rağmen Cerbe Adası'na karaya çıktı. Yerli halktan öğrendi ki Turgut Reis onlara boşa top atarken bir yandan da gemilerini oradan çıkartmış. Çok fena bir faka bastığını anladı ve hezimete uğradı. Kıymetli dinleyenlerim, bu Andrea Doria'nın Cerbe Adası'nda Turgut Reis'i elinden kaçırması Avrupa'da kendisiyle alay edilmesine sebep oldu. Preveze deniz mağlubiyetinden, Andrea Doria adına söylüyorum tabii ben bunu, bizim için zafer idi bu. Andrea Doria'nın Preveze hezimet ve mağlubiyetinden çok daha kötü durumlar meydana geldi. Artık kimseye söyleyecek bir şeyi kalmadı. Turgut Reis böylece Fatih'in torunlarından olduğunu bir kere daha ispat etmiş oldu. Onu yetiştiren Barbaros Hayrettin Paşa, Tunus Bey'ini kovalarken, onun da yetiştiricisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın da böyle bir marifeti var. Çok marifeti var da bunlardan birisi de kendi önünden kaçan, Kayraban'a doğru kaçan Tunus Bey'ini daha çabuk kovalayabilmek için Barbaros Hayrettin Paşa toplara yelken taktırdı. Ve Akdeniz kıyısından Kayraban'a doğru olan 120 kilometrelik yolu rüzgar hızıyla kat etmesini bildi. Ve daha Kayraban'a varmadan Tunus Bey'ini yakalamasını bilmiştir. Ve ensesinde Barbaros Hayrettin Paşa'yı gören Tunus Bey'i teslim olmuş ve şaşırıp kalmıştır. Bugün bu vadi, Tunus'tan Kayraban'a doğru inen vadi hakikaten aynı şekilde görenler tarafından ifade ediliyor. Çok güzel rüzgar alan bir vadiymiş efendim. Bendeniz görmedim. Barbaros Hayrettin Paşa her zaman şöyle söylerdi. Bu da Turgut Reis'in güzel bir hüsnü şehadettir. Turgut hizmetten benden ileridir. Şimdi hem bu Turgut Reis'in kıymetini gösteriyor, hem de Hayrettin Paşa'nın hak bilirliğini gösteriyor. Kıymet bilirliğini gösteriyor. 1565 senesinde Turgut Reis 80 yaşındaydı. Malta kuşatmasına katıldı bu sene. Aynı senenin 17 Haziran'ında San Elmo burcuna yapılan bir hücumda başından yaralandı. Bir hafta sonra 23 Haziran'da San Elmo'nun fethedildiği günde kendisi şehadet şerbetine kavuştu. Şimdi bugün düşünelim. 80 yaşına gelmiş insanımızdan kaç kişi yolda yürürken yardımsız yürüyebiliyor? Kaç kişi kendi tabii ihtiyaçlarını, yatmasını, kalkmasını, yemesini vesaire şeylerini 80 yaşında olmasına rağmen kendi kendine yapabiliyor? Halbuki burada Turgut Reis o yaşında kumandan olarak kuşatmaya katılıyor, en ön saflarda çarpışıyor ve şehadet şerbetini de içiyor. Elbette ki böyle çalışanlara, vatanı milleti için uğraşanlara Cenab-ı Hak da şehadet gibi çok üstün, en üstün rütbeyi nasip ediyor. Sevgili dinleyenlerim, bize tanınan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere veda ederken bu millete ve aziz vatanımıza hizmet edenlere rahmetler diliyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Şimdi TGRT FM muhabirinin yaptığı tarih röportajlarından birini tarihin mikrofonunda dinleyeceğiz.

Tarihin Mikrofonu. Rumeli kıyısı bizimdir. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Özgün müzik Erol Güldiken. Seslendiren sanatçılar: Muhabir Selçuk Dinçer, Sultan II. Mehmet Han, Doğan Bavli.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programında benimle, yani savaş muhabiriniz Barış Çetin'le berabersiniz. Artık beni iyiden iyiye tanıyorsunuz. Bu sebeple çok fazla konuşma yapmak gibi bir niyetim yok. Yalnız şunu belirtmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bugün radyoya gittiğimde İstanbul'da çok güzel bir hava vardı. Gezmek, biraz hava almak ne güzel şeyler ifade ediyordu benim için bir bilseniz. Bunu biliyormuş gibi sayın müdürüm sağ olsun beni öyle zevkli bir işe gönderdi ki buradan kendilerine teşekkürlerimi sunmayı bir vazife addediyorum. Şu anda tarih 1452 senesinin Mart ayı ve bulunduğum yer İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında yer alan güzel çiçekler içinde bir tepe. Etraf baharın bütün güzelliğini yansıtan bir şekilde cıvıl cıvıl. Ağaçlar çiçek açmış, kuşlar cıvıldaşmakta ve sanki İstanbul'un fethinin yakın olduğunu müjdelemekteler. Umarım biraz sonra buraya, daha sonraları Fatih diye anılacak olan büyük ve kutlu kumandan Sultan II. Mehmet Han teşrif edecekler. Sultan Mehmet Han, 50 bin kişilik ordusunun başında İstanbul'u çevreleyen surlara vasıl oldular. Ben de fırsat bu fırsattır deyip yanlarına gidiyorum. Bakalım ne buyuracaklar. Bu şekilde merak etmemin sebebi o genç padişah öyle müthiş bir insan ve deha ki ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Şayet şu anda yanında bulunduğum insanlar bir gün gelip de bu gencecik padişahın gemileri karadan yürüteceğini öğrenseler herhalde şaşkınlıktan küçük dillerini yutarlardı. Veyahut da hiç hayret etmezler. Biz zaten ondan böyle şeyler bekleriz canım diyebilirlerdi. Sevgili dinleyiciler, şu mikrofon denilen alet ne müthiş bir şey değil mi? Bunu elime alınca bir türlü susmak nedir bilmiyorum. Bu yüzden beni lütfen bağışlayın. Aslında niyetim kötü değil. Biraz çok konuşuyorum ama. Bakın size şu enteresan hikayeyi anlatmış mıydım? Şimdi geçen... Hay Allah, bakın yeni bir hikayeye giriyordum. Neyse, ben hemen sultanın yanına gideyim.

Muhteşem Osmanlı ordusunun yaklaştığını herhalde sizler de duyuyorsunuz. Şu anda hemen hemen Anadolu Hisarı'nın tam karşısına tekabül eden boğazın en dar yerinde tepenin üstündeyiz. Ve en önde de beyaz atının üstünde olarak gelen 2. Mehmet Han var. Sultan atının dizginlerini yavaşça kastı ve durdu.

İşte genç padişah böyle emretmişti. Ortalık bir anda sanki bayram yerine döndü. Çok kısa bir zaman içinde temel atılıp duvarlar örülmeye başlandı. Yaklaşık 5-6 bin işçi ve inşaat ustası çalışmaya başladı. Tabii ki Bizanslılar kör değildi. Büyük bir korku ve hayret içinde gelişmeleri takip etmeye başladılar. İstanbul'un fethi için ilk adımların atıldığını fark eden Bizans Kayzeri Konstantin çok tedirgin oldu. Hisarın inşasına mani olmak için övülmüş sultana elçi gönderdi. Elçiler yapılan işin bağımsızlıklarına vurulmuş bir darbe olduğundan dem vurarak çeşitli isteklerde bulununca 2. Mehmet Han şu tarihi cevabı verdi.

Kendi arazim üzerinde gönlümün istediği şeyi yapmama karşı gelmeniz için elinizde ne hak ve ne de kudret vardır. Boğazın iki kıyısı da bizimdir. Anadolu kıyısı bizimdir. Çünkü halk Osmanlılardan meydana gelmektedir. Rumeli kıyısı da bizimdir. Çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Gidiniz ve efendinize söyleyiniz ki şimdiki Osmanlı padişahı diğerlerine benzemez.

0: Sultan Mehmet Han'ın bu cevabı karşısında şaşıran elçiler ne yapacaklarını bilememenin şaşkınlığıyla itiraz ederek ısrarla isteklerini tekrarlayınca Sultan celallenerek şu sözleri ilave etti.
1: Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve emelleri yetişemez. Bu seferlik sizlerin dönmenize müsaade ediyorum. Fakat bundan sonra söylediğiniz sözleri söyleyecek elçiler gelecek olursa cezalarını anında vereceğim. Bu böyle biline.

Ya işte böyle sevgili dinleyiciler. Cihan Sultanı, Kutlu Padişah, Devleti Ebed Müddet'in idarecisi Fatih Sultan Mehmet Han, Bizans elçileri vasıtasıyla Konstantin'e böylesi müthiş bir haber göndermişti. Tahmin edeceğiniz gibi Bizanslılar, Boğaz Kesen ismi verilen hisarın yapılmasına karşı en ufak bir müdahalede bile bulunamadılar. Üç büyük, 13'te muhtelif büyüklükteki burçlardan meydana gelen hisar, 3-4 ay gibi kısa bir müddette bitiriliverdi. Rumeli Hisarı, 31.250 metrekarelik bir alanı kaplıyordu. Ayrıca Fatih Kanunnamesi'ne göre, yatsıdan sonra ve sabah namazından önce nevbet vurulmaya başlandı. Cuma ve bayram günleri hisara bayrak çekilmesi ve hisarın önünden geçmesi halinde padişahların top atışıyla selamlanması yine aynı kanunda belirtilmişti. Bugün üzerinde konserlerin verildiği ve Büyük Sultan'ın kemiklerini sızlatacak faaliyetlerin yapıldığı Rumeli Hisarı işte böyle yapılmıştı. Yeni bir programda buluşmak dileklerimle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Gül Bahçesi.
2: Mehmet Sait hocamız şu anda tekrar stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
2: Kalp hastalıklarından bahsediyoruz efendim. Konumuzsa tuğli emel.
3: Tuğli emel, evet.
2: Efendim. Nedir efendim tuğli emel?
3: Tuğli emel efendim uzun yaşama arzusu. Ama bu uzun yaşama arzusu ikiye ayrılır tabii. Bir, zevk ve sefa sürmek, eğlenmek, oynamak, keyif sürmek için yapılan bir istektir uzun yaşama. Bir de ibadet edebilmek, daha çok sevap kazanabilmek için arzu edilen uzun ömürdür.
2: Burada da iki niyet söz konusu.
3: Bu iki niyet var tabii efendim. Şimdi bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, ashab-ı kiram. İnsanların en hayırlısı kimdir diye buyurmuş ki, ömrü uzun, ameli salih olandır. İnsanların en hayırlısı o. Çünkü yaşadıkça sevap işliyor, hayırlar işliyor ve hayır kefesini, terazisini ağırlaştırıyor. Kârlı. Peki insanların en kötüsü kimdir diye sorduklarında yine aynı şekilde buyuruyor. Ömrü uzun, ameli kötü olandır. O da yaşadıkça tabii daha çok günah işliyor, daha çok batıyor. Yani battıkça batıyor. Onun yaşamaması daha iyi idi aslında. Kötü olan. Uzun ömürlü olmak iyidir. Biz dualarımızda da çoğumuz birbirimize ömrün uzun olsun deriz. Çok yaşa deriz. Dua ederiz birbirimize ve çok yaşamayı herkes ister. Ama tabii eğer bu iyi geçiyorsa bu ömür güzeldir. Kötü geçiyorsa da çok kötüdür bu sefer. İşte bunları ayırmak lazım. Yoksa uzun yaşamanın menfaatleri çok büyüktür. Ebu Hüreyre Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. İki tane kardeş Müslüman oldular, İslamiyet'le şereflendiler. Birisi aynı ibadeti yapıyorlar, aynı yerde kalıyorlar. Birisi şehit oldu, bir muharebede şehit oldu. Bir diğeri de bir sene sonra vefat etti. Onları rüyada gördüm. Baktım ki o bir sene sonra vefat eden adam daha üstün dereceye ulaşmış cennette. İkisi de cennete gitmiş tabii sahabi olmaları şerefiyle, hasebiyle. Hayret ettim, dedim ki o şehit olan niçin daha düşük derecede kaldı? Öbürü şehit de değildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordum, dedim efendim böyle gördüm rüyamdan, nasıl olur bu dedim. Buyurdu ki tabii dedi, o bir Ramazan-ı Şerif daha çok oruç tutmadı mı? 6000 küsür rekat farz namaz, yani sünnetleri saymasak bile bir senede daha çok kılmadı mı o arkadaşından? Onun elbette makamı daha yüksek olmalıdır, olacak. Yani çok yaşamak güzel.
2: Ama hayırlarla.
3: Fakat bunu istememek lazım. Yani zevk ve sefa için çok yaşamayı istememek lazım. Bu tehlikeli. Esas tuğli emelin men edilen, yasaklanan, çirkin görülen tarafı bu.
2: Yani
3: zevk ve sefa için çok yaşamak. İnsanın hayatı ne kadar süreceği belli değil. Fakat şu var ki, ne kadar uzun olursa olsun her geçen gün bizi bir adım daha kabire yaklaştırıyor ve ölümle bir gün mutlaka karşı karşıya geleceğiz. Hiç bir kurtuluşu yoktur. Yani ölümden hiç kimse ne kendini kurtarabilir, evet, ne de başkasını kurtarabilir. Hepimiz için mukadderdir. Ölmeyecek olan yalnız Cenab-ı Hak'tır Azze ve Celle. Ki tuğli emelin ilacı, reçetesi ölümü hatırlamaktır. Şimdi ölümü hatırlarsanız, ölümü unutmazsanız dünyaya olan meyliniz azalır. Zevk ve sefa için yaşamamış olursunuz. Kavuştuğunuz nimetlere de şükredersiniz. Rabbinizden bilirsiniz. Bunlar sevaptır. Tabii helalinden eğer yiyip içiyorsanız bunlar güzel şeyler. İnsanın ne zaman öleceği belli olmadığına göre daima ölüme hazır olmak ve tuli emel sahibi olmamak lazım. Evet. Abdurrahman bin Yezid isimli bir zat vardı büyüklerden. O bir gün bir arkadaşına soruyor, diyor ki sen ölmek ister misin diyor şimdi. Hayır diyor, ben henüz hazır değilim diyor ölüme. Ölmek istemem diyor. Peki demiş, ölmeyeceğinden de emin misin? Hayır demiş, emin de değilim, her an ölebilirim. Demiş ki senin bu yaptığın akıllı adamın yaptığı iş değil demiş.
2: Hem hazır değil.
3: Tabii hem hazır değilsin hem emin değilsin. Ya hazır olacaksın veya emin olacaksın. Garanti alacaksın, işte şu kadar sene ölmeyeceğine dair bir garanti alacaksın. O zaman hazır olmayabilirsin. Ya hazır olmak
2: ya da emin olmak.
3: Ya da emin olmak lazım. Ki
2: sonuçta bir, emin olamayacağımıza
3: emin olamayacağımıza göre hazır olmamız lazım. Tabii ölüm mümin için kurtuluştur. Büyüklere kavuşmadır. Efendim cennete giden yoldur. Gene büyük zatlardan İbni Abdirrabbi Hazretleri vardı. Onun talebesi vardı, mekhul. Bir gün ona soruyor, diyor ki sen cennete gitmeyi ister misin diyor. Elbette isterim diyor. Kim istemez ki cennete gitmeyi? Demiş ki o zaman ölümü de seveceksin. Madem cennete gitmeyi seviyorsan ölümü de seveceksin. Çünkü sen ölmeden cennete gidemezsin. Yani cennete giden yol ölümden geçiyor. Öyleyse ölümü de seveceğiz. Şimdi bizim yapacağımız ölümü çok hatırlamamız. Zaten bu hadis-i şerifte de buyuruluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, ölümü çok hatırlayınız. Kabir ziyaretlerini çok yapınız. Çünkü kabir ziyaretleri size ölümü hatırlatır. Ahireti hatırlatır, dünyadan soğutur, dünyaya meyletmekten uzaklaştırır. Birçok hadis-i şerif var bu hususta.
2: Evet. Tuli emel sahibi olan insanlar ölümü çok hatırlayarak bundan kurtulabilirler.
3: Kurtulabilirler, evet.
2: Peki ölümden korkmak, tuli emel sahibi olmak, yani tuli emele niyetine sahip olmamıza mı sebep olur?
3: Şimdi efendim ölümden korkmak, eğer ibadetlerim tam değil, eksiklerim var, onları da yapsam daha sonra ölsem içinse güzeldir. Ölüm istenmeyebilir. Fakat ölümü ibadet için değil de zevk ve sefa için istememek kötüdür. Yani daha çok yaşayayım
2: bir ayrılık da, olarak görmek.
3: Tabii öyle bir ayrılık görmek, bu zevk ve sefasından uzaklaşmak için nefret etmek ölümden, bu tehlikelidir. İşte bu tuli emel oluyor.
2: Evet.
3: Yoksa ölüm, ben daha hazır değilim, biraz daha sevaplarımı artırayım da öyle gideyim deniyorsa, o zaman bu tuli emel olmaz. Evet. Şimdi bir tavsiyede de bulunuyor büyüklerimiz tabi. Takvanı artır diyor. Takva sahibi ol. Cenab-ı Hak'tan kork, amellerini artır. Çünkü sen bilmiyorsun, gece akşam yatınca, uyuyunca sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Tabii hiç kimse sabaha çıkacağının emin değil. Bir de bizde ummi bir şey var, düşünce var. Biz diyoruz ki hep hasta insanlar ölüyor.
2: Yaşlılar.
3: Yaşlılar ölüyor. Halbuki çok hasta insan var. Hayatından ümit kesilmiş. Adama Cenab-ı Hak şifa ihsan ediyor. Sıhhat buluyor. Senelerce yaşıyor. Çok sapasağlam adam var. Hiç ölümü hatırlamıyor bile. O adam pat diye düşüp
2: bir anda
3: ölüyor bir anda. Öyle ölümler hele asrımızda çok fazla. Tabii malum trafik kazaları, kalp krizleri vesaire. Evet. Çok genç var diyor gene o nasihatında o zat. Çok genç var. Hayatının baharında her şeyi toz pembe görüyor. Bir sürü hayalleri var. Sabah akşam kendinden emin yatıp kalkıyor. Oysa ki kefeni dokunmuştur bile, haberi yok zavallı.
2: Bekliyordur.
3: Tabii kefen dokunmuş, hazır yani, onu bekliyor ama bundan haberi yok. Ölümü çok hatırlamanın 3 faydası var. Gene hadis-i şerifte.
2: 3 fayda.
3: Evet. Birincisi, çabuk tövbe eder. Tövbesini geciktirmez. Tövbeyi geciktirmek çok tehlikelidir. Bugün ne ederim, yarın ederim, şu kadar yaşıma gelince tövbe ederim diyorsak, o yaşımıza belki gelmeden ölürüz, aniden gideriz ve o tövbe bize nasip olmaz. Tabii insan nasıl yaşarsa umiyetle öyle ölür. Nasıl ölürse öyle de haşrolunur. Ölmek bir rüya alemi gibidir. Yani insan rüyasında neyle çok iştigal ediyorsa onu görür rüyasında. Sekerat-ı Mevt'te de hayatı nasıl geçmişse o gelir gözünün önüne. Nasıl yaşamışsa öyle ölür. Nasıl öldüyse de öyle haşrolunur demişlerdir ve umiyetle öyle. Tevbesini çabuk yapar, geciktirmez. Bir an evvel kurtulur günahlardan, Cenab-ı Hakk'ın affına nail olur. İkincisi kanaat sahibi olur. Kanaat sahibi olmayan da fakirdir. Ne kadar mal mülk sahibi olsa, onun gözü doymamışsa, tamam dememişse o adam açtır.
2: Doğru.
3: O adam açtır. Sizin mesela diyelim İstanbul'un tapısı sizde olsa, Ankara'nınkini isteyeceksiniz. Ankara'nın da sizin olsa bu sefer bir başka vilayetin tapusunu isteyeceksiniz veya dünyanın tapusunu isteyeceksiniz. Bu fakirliktir yani, bu göz doymamıştır demektir.
2: Açlık var mı?
3: Tabii açlık var. Şimdi bir fakirin bir ekmeğe ihtiyacı var, sizin de efendim villaya ihtiyacınız var diyelim. Yani ikiniz de muhtaçsınız.
2: Sonuçta aynı.
3: Tabii ihtiyaç sahibisiniz. Ama kanaatkar olan, kanaat sahibi muhtaç değil. Doymuştur o.
2: Esas zengin belki.
3: Tabii o. Esas zengin odur zaten. Zenginlik odur. Üçüncüsü, ibadetlerini güzel bir şekilde yapar. Ölümü hatırlayan, her gün ölüme biraz daha yaklaştığını hisseden ve bu dünyanın geçici olduğunu, fani olduğunu, bir gün mutlaka bırakıp gideceğini düşünen adam çok daha güzel ibadet yapar. İbadetlerine sahip çıkar, geçirmez, namazlarını kazaya bırakmaz vesaire. Ölümü hatırlamayan bu üçün tersini yapar. Tevbesini yapmaz, geciktirir, nasip olmaz. Doymak bilmeyen bir nefse sahip olur ve daima fakir olarak yaşar bütün ömrü boyunca, hep sıkıntıyla. İbadetlerini de ihmal eder, yapmaz. Ve bu da tabii onun için çok büyük bir tehlikeyi meydana getirir. Kabir ziyaretleri dedik. Kabir ziyaretlerini yapmamız tavsiye ediliyor. Kabir ziyaretlerini yaparken iki şeye dikkat etmemiz lazım.
2: Nedir efendim?
3: Bir, ibret almamız lazım. Bizim de yarın o kabre gireceğimizi bilmemiz lazım. Çünkü dün o tanıdıklarımız, dün hayattayken, dolaşıyorken bugün toprağın altında. Yarın biz de aynı akıbete uğrayacağız. Biz de buraya geleceğiz. Bura bizim yerimiz diyerek kendi hareketlerimizi kontrol altına almamız lazım. Hatemül Esem Rahimullah Hazretleri buyuruyor, bir adam bir kabristana girer, ibret almazsa, onlara da okumazsa, ikinci vazifemiz de onlara okumak, çünkü onlar bizden bir şeyler bekliyorlar, dua bekliyorlar, onlara da okumazsa hem kendine kötülük etmiş olur hem mevtalara kötülük etmiş olur. Kendine kötülük etmiş olur çünkü ibret almamış.
2: Olur.
3: Onlara da kötülük etmiş olur ki onlara hiçbir hediye vermemiş, göndermemiş olur. Onlara en güzel hediye onlara okumak. Dünyanın tapusunu götürseniz, mevtalardan bir tanesine verseniz hiçbir kıymet ifade etmez. Neye yarar, ne yapacak? Ama bir Fatih-i Şerif okusanız, bir dua okusanız o kadar çok makbule geçer ki, onların kolları kanatları kırılmış, bütün ümitleri bitmiş, her şeyi bizden bekliyorlar. Onları okumamız lazım. Mütevazi olarak dolaşmamız lazım kabristanlarda. Çünkü çok kıymetli insanlar var. Yani insanların en güzideleri, en kıymetli olanları bugün toprağın altındadır. Onlara hürmet etmek lazım. Yoksa hayvanlar da, köpekler de
2: oradan geçiyor.
3: Bazen kabristanlardan geçiyor. Yani eğer o kadar şuursuzca geçiliyorsa hayvanlardan bir farkımız kalmamış olur. Mütevazi olarak şey yapmamız lazım. Onlara selam vermemiz lazım. Onları yok, ölmüş, gitmiş bilmemek lazım. Ki sünnettir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabristanlara girerken selam verirlerdi.
2: Evet,
3: selam ağaca, taşa, dağa selam verilmez. Canlılara selam verilir. Onların ruhaniyeti biliyor. Ziyaretçilerini tanıyorlar. Kimler geldi, kimler okudu, kimler gitti, kimler geçti. Hatta diyorlar ki o gelip geçenlere diyorlar ki biz de bir zaman sizin gibiydik. dolaşıyorduk, geziyorduk. Siz de bir zaman bizim gibi olacaksınız. Netice o. Onun için
2: kabirden geçerken
3: mütevazi olmak, ibret almak, netice bir gün bizim de oraya gireceğimizi düşünmek, hareketlerimizi kontrol altına almak, dikkat etmek, bundan önce geçirdiğimiz ömür artık geçmiştir, onu geri getirmek imkanımız yoktur. Bundan sonraki ömrümüzü çok iyi değerlendirmeye gayret etmemiz lazım.
2: Evet.
3: Geçenlere de tövbe istiğfar etmemiz lazım.
2: Evet.
3: Onların halinden ibret almamız lazım. Onların o yüzleri, o gözleri, o hareketleri hep bugün bitmiş, yok olmuş şeyler, haşeratlara, böceklere, akreplere yem olmuşlar. Bu hepimizi bekleyen bir akibettir. Onun için ölümü çok hatırlamak, ölüme hazırlık olmak lazım hepimiz için. Böyle yaparsak karlı oluruz.
2: Peki efendim, ölümü hatırlamak için dediniz bölümümüzün başında, programımızın başında. Ölümü çok hatırlarsak Tuğli Emel'i yok etmiş oluruz. İşte bir sebep mezarları sık sık ziyaret etmek. İstanbul'u en azından bir ayda, eğer sık tabii yapamıyorsak ayda bir ziyaret etsek zannediyorum
3: çok
2: daha ibretli olacak.
3: Malik bin Dinar Hazretleri rahimeullah çok kabristanları dolaşıyordu. Gününün çoğunu kabristanlarda geçirirdi. Ona soruyorlar, diyorlar efendim bakıyoruz ki hep buradasınız, gününüzün çoğu burada geçiyor, hayırdır diyorlar. Buyuruyor ki ben bunları çok seviyorum. Kabirdekileri göster, işaret ediyor. Ben bunları çok seviyorum diyor. Bunlar beni üzmüyorlar. Arkamda da beni gıybet etmiyorlar demiş. Yani insanlar, biz birbirimizi üzüyoruz tabii çoğu zaman menfaatimiz için vesaire. Ama bunlar beni üzmüyorlar diyor. Arkamda da beni gıybet etmiyorlar. Biz mesela hem birbirimizi üzüyoruz hem de arkamızda bir başkasını çekiştiriyoruz, gıybet ediyoruz. Hazreti Osman radıyallahu teala anh de kabir ziyaretlerinde çok ağlardı. O kadar çok ağlardı ki mübarek sakalları ıslanırdı. Sebebini soruyorlar. Buyuruyor ki ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Buyurdu ki kabir insanoğlunun ilk hesaba çekileceği yerdir. Dünyada yaptıklarından, amelinden ilk hesabı kabirde verecektir. Eğer kabirdeki hesabı güzel çıktıysa, orada takıntısı olmalıysa, ondan sonraki hesapları kolay geçer. Bunu duyduğum için çok ağlıyorum. İşte biz de kabire gireceğiz ve ilk hesabımızı burada vereceğiz. Kimin olursa olsun herhangi bir kabirde çok miktarda ağlardı mübarek saat. Tabii biliyordum işin mahiyetini.
2: Gerçekleri görüyorlardı.
3: Tabii.
2: Gerçekleri görüyorlardı. Evet, Tuğle Emel'den kurtulmak için yapılması gerekenleri aktarıyoruz sevgili dinleyiciler. Peki efendim, Tuğle Emel sahibi olan bir insan, elinde olan ve çevresindeki olan imkanları da göz önüne alarak işte kabir ziyaretlerini, ölümü düşünmeye başladı. Bir müddet o istekten, arzudan koptu. Dediğimiz gibi işte hayırlara çevirmeye başladı. Fakat aradaki dünyevi sebepler tekrar bozmaya başladı. Yani bunlar arasında işte çocukları düşünmek de geliyor, aileyi düşünmek de geliyor. İşte aileme bir ev alayım, ondan sonra işte daha rahatlarım, ondan sonra ibadetlerime yönelirim şekliyle. Sevginin getirdiği bazen böyle istekler de oluşuyor. Bunları nasıl önleyeceğiz?
3: Efendim şimdi bunları yapmamız lazım, yapacağız tabii. Hem kendimiz için, hı-hı, hem çocuklarımız için bir ev, bir araba düşünmemiz lazım. Fakat bunları yaparken meyletmememiz lazım. Yani bunları sevmememiz lazım. İşte Tuğli Emel bu.
2: Yani sevmemek.
3: Onları tabii, onları severseniz, meyliniz olursa dünyaya, hı-hı, hiçbir şeyiniz olmasa bile siz Tuğli Emel sahibisiniz veya harissiniz. Eğer bunları sevmeyerek yapıyorsanız, sevmeden yapıyorsanız, o zaman hiçbir mahsuru yoktur. Mesela geminin su alması tehlikelidir.
2: Evet.
3: İçine su alması tehlikelidir ama altında su olması lazım. Susuz gemi yürümez.
2: Doğru.
3: Fakat içine girmesin, yani kalbinizde olmasın. Onların sevgisi kalbinizde olmasın. Fazla meyliniz olmasın.
2: Evet.
3: Yoksa
2: aksi halde tehlike tabii doğar ve batma tehlikesiyle karşı
3: tabii
2: karşıya kalır.
3: Bir de tabii bu dünya malını kazanırken hepsini dünyada bırakmak, hı hı, uygun değil. Şimdi ölümden niçin korkuyoruz diye Emevi halifelerinden Süleyman soruyor Ebu Hazım Hazretlerine. Diyor, biz niçin ölümden korkuyoruz bu kadar? Diyor ki iki sebebi var. Birincisi, siz malınızı dünyada bırakmışsınız. Ahirete göndermiyorsunuz. Onun için malınızdan da kopmak istemiyorsunuz. Herkes malıyla beraber olmak ister. Siz eğer sadaka olarak verseydiniz, malınızı öbür tarafa gönderseydiniz, o zaman malınıza kavuşmak isterdiniz, ölümden korkmazdınız. İkinci sebep, dünyanızı mamur ettiniz, ahiretinizi harap ettiniz. Hiç kimse mamur yerden harap yere gitmek istemez. Orayı da eğer imar etseydiniz, yapsaydınız, kabrinizi mesela zinetlendirseydiniz, ışıklandırsaydınız, kabire girmek isterdiniz. Yani bu kadar korkmazdınız ölümden. Şimdi mühim olan bu yani.
2: Allah Teala o kadar merhamet göstermiş ki dünyadaki sermayeyi ahirete de götürme tabii, imkanı vermiş.
3: Tabii, hatta Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anh hazretleri sahabilerdendir. Çok zühd sahibi bir zattı. Bir, evine bir misafir gidiyor. Bakıyor ki evinde hiçbir şey yok. Yani kayda değer bir eşya yok. Çok basit şeyler var. Diyor ki efendim, sizin hani eşyalarınız falan yok mu? Hiçbir şeyiniz yok falan. Eviniz bomboş. Buyuruyor ki biz kıymetli eşya, bizim başka bir evimiz var diyor. Biz kıymetli eşyalarımızı oraya gönderiyoruz demiş. Tabi ahiretteki evi o kastetmiş. Kıymetli eşyalarımızı biz oraya gönderiyoruz, öbür evimize gönderiyoruz demiş. Onun için bu eve pek değer vermiyoruz. Şimdi mühim olan o yani, oraya yatırım yapmak. Dünyayı da unutmamak tabi.
2: Tabi burada
3: da. Ve bunları iyi niyetle yapmak. Çocuğunuza ev alsanız dahi, ama iyi niyetle, eğer çocuğunuz da salihse tabi. İşte çocuğumun da
2: salih ibadet, olması da önemli.
3: Tabii o çok önemlidir tabii. Yoksa çocuğunuz mesela kötü yoldaysa, biliyorsanız ki çocuğunuz bu paranızı, bu mirasınızı içkiye verecek, kumara verecek, efendim günahlarda harcayacak, ona o parayı bırakmanız uygun değil.
2: Daha sonra zararı oluyor değil mi?
3: Tabii. Onu bile bile, ama bilmiyorsanız sizin için mahsuru yoktur.
2: Ama bile bile işte sırf sevgiden kaynaklanan
3: tabii
2: bir şekilde.
3: Tabii sırf sevgiden olmamış. Sevgi esas Allah'ın sevgisi olması lazım. Yani onun rızası, orada her şeyin rızasının üstünde olması lazım. O neyi emrediyorsa onu yapacağız. Neyi yasaklamışsa ondan kaçacağız. Bizim esas kurtuluşumuz bundan.
2: Ona göre hareket etmekte büyük fayda var tabii ki.
3: Tabii efendim.
2: Bugün kalp hastalıklarından tuğle emeli sizlere anlatmaya çalıştık ve nasıl korunacağımızı da anlatmaya çalıştık. İnşallah buradaki sermayeyi oradaki güzel yerlere, oradaki güzel evimize taşımamız nasip olur.
3: Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin.
2: Yani çok teşekkür ediyoruz hocam.
3: Rica ederim efendim. Biz teşekkür ederiz.

seni adını bilmeden sevdim ve varlığınla gülüşünü. Ben seni yaşını bilmeden, gözünü kaşını bilmeden sevdim ve yarlığa süzülüşünü. Ben seni sesini duymadan sevdim ve duymadan nefesini. Ben seni adını bilmeden sevdim ama sevdim. Üşüyüşünü sevdim. Üşüyüşünü sevdim 13. ayın ilk günü, gel ısıt deyişini. Bekleyişini sevdim 5. mevsimin gün bitimlerinde bilerek gelmeyeceğini. Akşam alacalarının gönlüne yürüyüşünü sevdim ve kıpırtısız karanlığa gömülüşünü sevdim. Bir de gel ışıt deyişini. Ben seni adını bilmeden sevdim. İhtiyacım, cevabım. İsimler koydum sana. Bahar yelim, çiçek tarlam, gök kuşağım, ışığım, kuş kanadım, pembe rüyam, çiğ tanem. Seni adını bilmeden sevince öğrendim. Seni sevmek için gerekmiyordu ismini bilmem. Sevdim işte. Ben seni yaşını bilmeden sevdim. Yani bilmeden sevdim. Deden yaşında mıyım? Torununla akran mı? Ben seni gözünü kaşını bilmeden sevdim. Ben seni sesini duymadan sevdim. Ve hatta öğrenmeye korkarken, bilmeye kıyamazken seni, seni sevdim, seni sevdim. İçime salıncaklar kurdum gönlümün ipleriyle. Oturdun, sallayamadım. Dokunurum diye korkundan dolaştım boynuma bir sarmaşık gibi. Okşayamadım, koklayamadım. Dalgalarını taramamış olan parmaklarım yabancı saçlarına. Ve hala bilmiyorum gözlerin ne renk, hangi yıldızlar mahpus içinde. Ve ben sana hala sana sevdiğimi söyleyemedim. Ama ben seni adını bilmeden, yaşını bilmeden, yüzünü bilmeden, sesini bilmeden, seni bilmeden sevdim. Seni bilmeden sevdim. Senin olmadığın ve benim olmadığım bir sokaktaki köşe başında çarpıştı duygularımız. Döküldü içindekiler ve döküldü içimdekiler. Sen yoktun orada ve ben de yoktum ama sevda vardı. Ve ben seni adını bilmeden sevdim.

0: Günaydın, güzel bir pazar sabahı diliyoruz sizlere. TGRT Haber'de gün başlıyor yine dopdolu bir gündemle sizlerle birlikte. Ben Seda Akbay, hoş geldiniz diyorum. Ve efendim hızlıca bir başlıklarımıza gidelim. Son dakika gelişmeleri de var. Gözümüz kulağımız Hürmüz Boğazı'nda. Orada Amerikan ordusundan gelen açıklamalar var. Gece boyu hareketlilik devam etmişti. Hürmüz Boğazı kapatıldı efendim. Yeniden kapatıldı ve sıcak gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Bugün 12 Temmuz Pazar, dün 11 Temmuz Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. 31 yıldır bitmeyen gözyaşı efendim ve yeni bulunan kurbanlar da Potoçori mezarlığında defnedildi. Ve hala kayıplar aranıyor efendim. Yüzlerce kayıp olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenica soykırımıyla ilgili bir açıklama yaptı. Eşi Emine Erdoğan'dan da açıklama geldi. Srebrenica'yı asla unutmayacağız. Efendim 8000'den fazla Boşnak Müslüman soykırıma uğradı. Sırp askerleri tarafından Avrupa'nın göbeğinde dünya sessiz kalmıştı. Efendim şimdi bakacağız tabii, Srebrenica'yı unutmuyoruz bizler de. Bir yandan da 15 Temmuz yaklaşıyor. Evet, anma törenleri başladı. 253 şehidimiz için ve gazilerimiz için onlara minnettarız. Boğaziçi Köprüsü artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak anıyoruz. Ve birçok köprümüze de dev Türk bayrağı ve 15 Temmuz bayrakları asıldı. O anlara gideceğiz, o duygusal anlara gideceğiz önümüzdeki dakikalarda birlikte. Ve tabii geçen hafta NATO Liderler Zirvesi'nin büyük bir hareketliliği yaşandı başkentte ve yansımaları hala devam ediyor. Liderlerin paylaşımları da devam ediyor. Ve bir yandan da başkentte dün sabah erken saatlerde Çankaya Belediyesi'ne, Ankara'nın kalesi, CHP'nin kalesi olarak bilinen Çankaya Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye binasında polis arama yaptı. 36 isim için gözaltı kararı çıktı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Önemli iddialar var ve bu detayları da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Spor dünyası hareketli. Voleybolda Filenin Sultanları A milli takımımız Japonya'yı yendi. Çok zorlu bir maçtı ve finalleri garantiledi. Çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın bundan sonraki yolculuğuna da bakacağız. Tebrikler diyoruz efendim ve bir başka heyecan da Dünya Kupası'nda yaşanıyor. Enteresan, çok hareketli bir süreç yaşandı. Arjantin canla başla geldi hakikaten ve karşılaşma sabah erken saatlere kadar devam etti çünkü uzatmalara gitti. 1-1 sonuçlandı ve uzatmalarda ne oldu? İsviçre milli takımı, biliyorsunuz, teknik direktörü bir Türk, Murat Yanık'tı ve efendim Arjantin'e son dakikalarda yenik düştü. Ve şunu da söyleyelim, 72 yıl sonra İsviçre milli takımını Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkarmıştı Türk teknik direktör. Ve Arjantin İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiltere de Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Diğer yarı finalist, bir başka kanatta da yarı finalistler İspanya Boğalar ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Yıldız futbolcuların resitalini izleyeceğiz. Evet, heyecan devam ediyor Dünya Kupası'nda da. Ve bir gazetelerimizi de görelim. Yönetmen koltuğunda İlhan var bugün ve şimdi İlhan bizlere getirdi. Efendim, Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz. Bu arada yarın LGS için tercih süreci başlıyor. Çok kritik hatırlatmalar geliyor uzmanlardan. Hepsine bakacağız. Şimdi önemli bir istatistik var manşette. Ekran arttı, başarı düştü. Aman dikkat, teknoloji düşünmeyi unutturdu. Sorular da daha uzun paragraflar halinde geliyor. O nedenle bu istatistikleri sizlerle paylaşacağız. Teknoloji bize ne getirdi, ne götürdü? Bu istatistikler önemli. Srebrenica'yı unutturmayız. Yine Srebrenica'da neler yaşandı? Bu acı hiç dinmeyecek. Anma törenlerine birlikte bakacağız. Efendim, 4 ülke yeni Hicaz demiryolu için sahaya indi diyor Yeni Şafak gazetesi. Tarih rayına oturacak. Avrupa'nın gözetimindeki soykırım. Kimler kimler sessiz kaldı o acı yaşanırken, Türkiye nasıl destek oldu Bosnalılara, hepsini konuşacağız efendim. Sanki Haçlı parlamentosu ve devam ediyor. Yine haksızlıklar, adaletsizlikler devam ediyor. Türk askerine yönelik bir iftira sonucunda Avrupa parlamentosunda kabul edilen bir düzenleme var. Ona bakacağız. Sanki Haçlı parlamentosu. Milliyet gazetesinden sonra Yeni Akit'e geldiğimizde Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu tescillendi diyor Profesör Doktor Cihat Yaycı. Mavi Vatan'la ilgili önemli vurgular var. Yeni Akit gazetesinin sürmanşetinde detaylara birlikte geleceğiz. Birazdan Sabah gazetesi son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yeni nesil casusluk taktiklerini açıkladı, FETÖ'nün taktiklerini ve 15 Temmuz'a doğru da bu önemli bir açıklama. Sevgiliye tinerci komplosu, Hürriyet gazetesinin manşeti. İstanbul'da bir komplo düzenledi ve kendisinden ayrılmayı düşündüğü kız arkadaşına inanılmaz yine bir tezgah var burada. Kadınların düştüğü maalesef bir tuzak. Bakalım neler yaşandı. Liderlerin elinden düşmedi. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabanca kadar dolma kalem de konuşuldu. Evet, Meloni elinden düşürmedi deniyor Hürriyet gazetesinde. Türkiye merkezi güç oldu diyor Akşam gazetesi. NATO zirvesinin yansımalarını görüyoruz. Fanatik gazetesine geldiğimizde de transfer gündemi Fanatik gazetesinde. Fener'e yıldız yağmuru, Aslan büyük oynuyor. Kartal'a üçü bir arada şu anda öne çıkan başlıklar olarak görünüyor. Gün başlıyor etiketimiz biliyorsunuz. Lütfen bizlere yazın. Birlikte bugün gün başlıyor da konuşalım. Ve şimdi ayrıntılar.
1: FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 10 yıl geçti. Türk milleti o hain geceyi aydınlığa çevirdi. Hain kalkışmanın 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere simge köprülere şanlı Türk bayrağımız asıldı. Az sonra. Ankara'da NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 verilmesine yönelik olumlu adımlara Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Başbakan Tsipras, bu bizim için ulusal bir yenilgi dedi. Az sonra. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. maçında Japonya'ya 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay Yıldızlılar finallere katılmayı garantiledi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyordu olacak. Az sonra.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenica katliamının 31. yılında hayatını kaybedenleri anan bir mesaj geldi. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi.
2: İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenica soykırımının vahşice öldürülen bütün Boşnak kardeşlerimizin acıları yüreğimize daha dün düşmüş gibi tazedir.
3: Takvimler 11 Temmuz 1995'i gösteriyordu. Tam 31 yıl önce Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi yaşandı. Bosnalı Sırpların Srebrenica'da Müslüman Boşnaklara yönelik düzenlediği katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Sırpların uyguladığı soykırımın yol açtığı acılar hala çok taze. En az 8370

0: Avrupa'nın göbeğinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük katliamdı. Tarihin bir kara lekesi. Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti. En az 8372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği o karanlık günlerin acısı dün gibi taze.
1: Tarihi 11 Temmuz 1995, tam 31 yıl önce tarihin gördüğü en hunharca soykırımlardan birinin kapısı aralandı. Srebrenica soykırımı, üzerinden yıllar geçmesine rağmen bıraktığı derin yara hala kanıyor. Ne mavas, 11 Temmuz 1995'te Srebrenica, önce Sırp kasabı Ratko Mladić güçlerince işgal edildi. Birleşmiş Milletler tarafından sözde güvenli bölge ilan edilen Srebrenica'da soykırımın ilk adımı atıldı. Hollandalı barış gücü askerlerinin gözü önünde on binlerce Boşnak Müslüman Potoçari Birleşmiş Milletler üssünden zorla çıkarıldı. Kadınlar ve çocuklar otobüslerle sürgün edilirken 12 yaşından büyük tüm erkekler sorgu bahanesiyle alıkonuldu. Ardından ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda günler süren sistemli toplu infazlar başladı. En az 8372 Boşnak sivil canice katledildi. Katliamın izlerini gizlemek isteyen Sırp güçleri cenazeleri buldozerlerle ülkenin dört bir yanındaki toplu mezarlara gömdü. Ancak cesetlerin çürümesi toprağın kimyasal yapısını değiştirdi. Bu bölgelerde perin otu, yavşan otu ve ölüm çiçeği yoğun şekilde yetişmeye başladı. Bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler sadece bu çiçeklerin olduğu alanlarda toplandı. Böylece mavi kelebeklerin izinden katledilenlerin kemikleri adım adım bulundu. Aradan geçen 31 yıla rağmen toplu mezarlardan her yıl yeni kayıpların kemikleri çıkarılmaya devam ediyor. Bu yıl dönümünde kimlik tespiti yeni tamamlanan 10 Bosnalı'nın daha yeşil çuhalı tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Aralarında öldürüldüğünde henüz 17 yaşında olan Senat Yusiç'in de olduğu 10 kişi gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Bu yılki definlerin ardından anıttaki mezar sayısı 6782'ye yükselirken cenazesine hala ulaşılamayan binlerce kişi için derin acı ve arayış sürüyor.
0: Evet, Srebrenica soykırımıyla ilgili anma törenlerinden görüntüleri gazetelerden de paylaşacağız sizlerle. Şimdi 15 Temmuz yaklaşıyor. Dün duygusal anlar yaşandı. 10 yıl geçti. Türk milleti o hain geceyi aydınlığa çevirdi. Kalkışmanın 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere simge köprülere ay yıldızlı şanlı Türk bayrağımız asıldı.

15 Temmuz 2016. O karanlık gecede Türk milleti tankların önünde durdu.

0: FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına karşı bedenlerini siper ettiler, geçit vermediler.
1: Ya Allah biz günah, Allah ekber! Ya Allah biz günah, Allah
0: ekber! TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o hain gecede cesur gazetecilik örneği gösterdi. İlk andan itibaren hep sahadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gece vatandaşlara böyle seslendi TGRT Haber ekranlarından.
2: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı, Valilik ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağımız asıldı. Başkın.

0: bayrak merasimine şehit yakınları da katıldı.
1: Bu bayrak hiçbir zaman bu yurtta her zaman dalgalanacak ve her zaman biz bu gururu yaşayacağız.
0: Köprüde dalgalanan şanlı bayrağımız Boğaz'ın mavi rengiyle birleşince ortaya gururlandıran bu muhteşem manzara çıktı.

0: 15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı.
1: Ordu'ya!
2: Mermileri bitecek, bekleyin!
1: Ne de sonunda bitecekler mi?
2: Siz kimsin burayı terk etmeyin!
0: Vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.
3: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
4: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanması sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
5: Ne kadar duygusal görüntüler. Anma törenlerinin ilk durağı da Ayasofya Camii'ydi. Şehitlerimize minnettarız, gazilerimize minnettarız. Hani bazıları tiyatro deme cüretini de gösteriyor, onu da biliyoruz. Fakat bugünlere işte böyle kolay gelmedik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak artık 15 Temmuz anılıyor ve bir ulaşım haberi de geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin gün boyunca tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 3 büyük şehirde raylı sistemler ücretsiz. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının gün boyunca tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı, Çeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metrosu İstanbullulara ücretsiz. Ankara'da Başkent Ray, İzmir'de ise İzban günün ilk ışıklarından gece yarısına ücretsiz kullanılabilecek.
5: Efendim, NATO zirvesinin ilk anlarında Amerikan Başkanı Trump'tan gelen F-35 ile ilgili olumlu sinyaller komşuda bir deprem etkisi yaptı. İsrail'de huzursuz. Ankara'daki NATO zirvesinde yaşananlar ve Türkiye'ye F-35 konusunda olumlu adımlar atılması Yunanistan'da manşetlerde. Eski Başbakan Tsipras, bu bizim için ulusal bir yenilgi dedi.
0: ABD ile Türkiye arasındaki F-35 adımlarının Yunanistan'da yol açtığı sarsıntı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 verme yönündeki olumlu mesajları günlerdir Atina siyasetinin en önemli gündem maddesi. Bu kez eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras topa girdi. Yunan iktidarına karşı zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tsipras, Ankara'nın diplomatik kazanımlarını kendileri için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. Tsipras, F-35'ler, F-16'lar ve Eurofighter'lar Türkiye'ye veriliyor. Biz daha çoban adasına kablo döşeyemiyoruz dedi. Ayrıca Başbakan Kiryakos Mitsotakis'i ABD'ye üsleri süresiz vermekle suçlayan Tsipras, ülkenin ulusal güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu. Yunan basını da Ankara'nın zirvedeki büyük başarısını doğrularken Yunan bakanların Amerikan Kongre üyelerine duydukları derin rahatsızlığı ilettiğini duyurdu. Yunan medyası NATO zirvesinin hemen ardından yaptığı yorumlarda Orta Doğu'da değişen güvenlik mimarisi ve Avrupa'nın savunma ihtiyacı nedeniyle Ankara'nın vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini yazmıştı. Yunan Banking News sitesi zirveyi şu çarpıcı başlıkla özetlemişti. En büyük kazanan Erdoğan.
5: Efendim, bazen sayfalarca yazı yazmaya gerek yoktur. Bir ritim, bir bakış, bir jest her şeyi anlatır. Çok önemli mesajlar verir. Acaba Türkiye'nin mehter mesajı nasıl yankı buldu? Şimdi bugün sabah gazetesinde tarihçi akademisyen Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun mehterle ilgili yazdıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mehter psikolojik harp aracıydı. Evet, özellikle Yunan basını Mitsotakis'in yürüyüşü. İlk gün böyle rahat ve güler yüzle karşılıyor Mehter'i, Ceddin dedeni. Ama ertesi gün böyle daha bir kasıla kasıla yürüyor. Bunların hepsi ülkesinde yerden yere vuruldu. Ve Erhan Afyoncu hocamız ne diyor? Mehter Osmanlı seferlerinde, meydan muharebesinde, kale kuşatmalarında Türk askerlerini şevklendirmek için sürekli müzik icra eder, düşman saflarında korku yaratır ve bir psikolojik harp aracı olarak kullanılırdı. Evet, Selçuklu dönemine dayanıyor. 1288'lerde tarih sahnesine çıktı ve geçmişine baktığımızda da NATO zirvesinde liderlerin de hayran bakışları gözlerimizden kaçmadı. Orijinal ve milli bir musiki, orijinal ve milli bir musiki olan Mehter, düşman saflarına korku verirken Türk askerinin de cesaretini artırıyordu. Yeniçeri Ocağı ile birlikte lağvedildi. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırınca Mehter Han da lağvedildi ama yıllar sonra NATO zirvesinde de yeniden hayat bulduğunu görüyoruz. Şimdi bu güzel uzunca bir yazı hatırlatmış olayım sizlere. Şimdi İsrail basınında neler yaşanıyor? O da tabii dikkatle takip edildi. NATO zirvesi orada da. Önde gelen gazetelerinden Maariv, NATO zirvesi sonrasında neler söyledi? Bir değerlendirme geldi. Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığı savunuldu. Ve Türkiye'den tokat yedik ifadeleri kullanıldı.
0: İsrail basını NATO zirvesini yazmaya devam ediyor. Maariv gazetesi NATO zirvesinin ardından yayınladığı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası etkisini değerlendirdi. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamındaki temaslarının Tel Aviv'de yakından takip edildiğini belirterek ortaya çıkan diplomatik tabloyu Türkiye'den tokat yedik sözleriyle yorumladı. Analizde Türkiye'nin sadece söylemleriyle değil sahadaki etkinliği ve yürüttüğü diplomasiyle Orta Doğu'da önemli bir aktör haline geldiği değerlendirmesine yer verildi. Maariv, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir konumda bulunduğunu, askeri kapasitesi, savunma sanayisi ve ekonomik gücüyle bölgesel dengeleri etkileyen ülkelerden biri olduğunu yazdı. Gazete, Orta Doğu'da yeni güvenlik dengelerinin oluştuğunu öne sürerken, Türkiye'nin krizlerde üstlendiği diplomatik rolün önem kazandığını ve Tel Aviv'in Ankara'nın attığı adımları yakından izlediğini ifade etti.
5: Efendim, dün sabah erken saatlerde Ankara Çankaya Belediyesi'nde hareketlilik yaşandı, yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner'in evinde de bir arama yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatilde olan Başkan Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Ankara'da CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olan belediye başkanı Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.
6: Biz sahada yaptığımız çalışmalar boyunca başımız dik, alnımız açık gezdik.
0: Başkent yeni güne hareketli başladı. Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne geldi. Eş zamanlı binada ve Başkan Hüseyin Can Güner'in evinde arama yapıldı.
7: Ben bundan sonra hiçbir günümüz bugünden daha geri olmasın, hep daha güzel günler görelim istiyorum.
0: Operasyon kapsamında belediye meclis üyesi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Doğan, meclis üyesi Ahmet Ağarman, Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ve Mali İşler Şube Müdürü Mehmet Yıldırım da gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner Ankara'ya geleceğini ve teslim olacağını duyurdu. Akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönen Hüseyin Can Güner Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sürece ilişkin açıklama yaptı. Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
5: Evet efendim, şimdi sabaha karşı oynanan bir maç vardı. Arjantin-İsviçre Dünya Kupası'ndan bahsediyorum tabii. Ve biz yayına girerken artık yarı finalistler de netleşmiş oldu. Yayın editörüm sevgili Uğur hazırladı. İlhancığım hemen alalım. Dünya Kupası'nın yarı finalistleri geliyor şu anda. Evet, çeyrek final Fransa ile Fas arasında oynanmıştı. 2-0 Fransa kazandı. İspanya'da Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finalistler belli oldu dedik. Fransa ile İspanya 14 Temmuz Salı günü karşılaşacak. Efendim yarı final maçı ve final tadında maçlar olacağı benziyor. Evet, akşam saatlerinde, gece saatlerinde daha doğrusu bizim saatimizde çeyrek finalde Norveç ile İngiltere maçı vardı. Evet, Norveç de dikkatle takip ediliyordu aslında Haaland'dan dolayı ama İngiltere 2-1 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı. Peki İngiltere kimle oynayacak? O da işte sabah erken saatlerde belli oldu. Arjantin, Türk kökenli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre ile karşı karşıya geldi. İsviçre 72 yıl sonra çeyrek finale adını yazdırdı. Böyle de bir tarihi bir rekor bir durum var. Ama Arjantin uzatmalarda, hatta son dakikalarda 3-1'lik bir galibiyete imza attı ve yarı finale adını yazdırdı. O maçta efendim çarşamba günü oynanacak İngiltere-Arjantin maçı. Evet, 4 günlük bir aranın ardından 19 Temmuz pazar günü de artık final maçını izleyeceğiz. Evet, favorilerinizi bilmiyorum, bize yazın gün başlıyor etiketiyle. Evet, Dünya Kupası heyecanından sonra bir başka heyecan da Filenin Sultanları cephesinde yaşandı. Milletler Ligi'nin 3. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ettiler. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay Yıldızlı takımımız finallere katılmayı garantiledi.
0: Filenin Sultanları bir kez daha destan yazdı. Üst üste 8. kez finallere katılmaya hak kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabının 3. maçında Türk baş antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Osaka kentinde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları ikinci seti aynı skorla kaybetti. Üçüncü seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren Filenin Sultanları dördüncü seti de kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi'ne katılmayı garantiledi. Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
5: Tebrikler diyoruz efendim. Şimdi Filenin Sultanları, yani bu maçlarla ilgili de güzel bir detay var ama az sonra diyelim mi? Tamam, kısa bir ara zamanı. Şimdi gazete manşetleriyle birazdan buradayız.
8: TGRT FM Haber.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
9: Aklınızda bulunsun.
11: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Olay yerinden ayrılan şüphelinin öfkesi dinmedi. Yeniden camiye dönen şüpheli imamı ikinci kez darp etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırganı güçlükle uzaklaştırdı. Yaşanan arbede sırasında imamın kolunun da ısırıldığı öne sürüldü.
3: Bu artık bir darptan çıkmış bir vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla da hoş olmayan nahoş şeyler.
2: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Vietnam'ın güneyindeki Phu Quoc adası yakınlarında turistleri taşıyan sürat teknesi alabora oldu. Hon Mai Rut adasından ayrılan teknede 32 Hint asıllı turiste 4 mürettebat bulunuyordu. Kazada 15 turist yaşamını yitirirken 21 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Hindistan'ın Hanoi Büyükelçiliği kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Tayland Körfezi'nde yer alan turistik adalar her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Vietnam'ın en popüler tatil destinasyonları arasında bulunuyor. Traktör parçalarının arasına sıkıştı. Meslek lisesi öğrencisi hayatını kaybetti. Olay Osmaniye'nin Düzici ilçesindeki bir sanayi sitesinde yaşandı. 16 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Mehmet Kesme, staj yaptığı iş yerinde traktör tamiri sırasında kaza geçirdi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tekne alev alev yandı. Baba oğul denize atlayarak canlarını kurtardı. Yangın dehşeti İstanbul Fatih'te yaşandı. Öğle saatleriydi. Balat sahilinde bir teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Baba ve oğlu yangın sırasında teknedeydi. Can havliyle kendilerini denize attılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü. Faciadan dönülen olayda baba oğul hafif yaralandı. Alev topuna dönen tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
5: Tamam dayı. Sayalım o zaman sen burayı say dayı.
6: Tamam ver kimin canı.
5: Tamam. Şimdi teyzem de geldi. Teyzem'i götürelim.
6: Tamamları bir
5: tek. Teyzem de gel soğumam.
4: Müşteri gibi girdi. 2,5 milyon lira değerindeki bilezikleri çaldı. Hırsız tarlada yakalandı.
5: 15 tane böyle çektin mi? Kaç para geliyor dayı?
4: Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi Adana burması olarak bilinen altın bilezikleri incelemek bahanesiyle aldı. Bir anda koşarak kaçtı.
5: Tamam dayı. Sayalım o zaman sen burayı say dayı.
6: Tamam ver kimin canı.
5: Tamam. Şimdi teyzem de geldi. Teyzem'i götürelim.
6: Tamamları bir
5: tek. Teyzem de gel soğumam.
4: Şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla tarlada altınlarla birlikte yakalandı. Gözaltına alındı. Çocukların oyun alanında olması gereken yerde iki motosiklet sürücüsü parka girdi. Tehlikeli hareketler yapan o sürücüler cezadan kaçamadı. Aksaray'da çocukların neşe içinde koşup oynaması gereken park, iki motosiklet sürücüsünün sorumsuzluğuna sahne oldu. Sürücüler kaydırak ve oyun köprülerinin üzerinde motosiklet sürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Neden çekiyorsun ya?
4: Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücüler kısa sürede motosikletleriyle birlikte yakalandı. Yapılan incelemede sürücülere toplam 146 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün el konulan sürücülerin motosikletleri de 60 gün trafikten men edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Görüntüler Ankara'nın Yenimahalli ilçesinden. Bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Kara dumanlar yükseldi. Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bahamaların başkenti Nassau'dan havalanan küçük yolcu uçağı Andros Adası'na iniş yapmaya hazırlanırken ormanlık alana düştü. Kazada 9 yolcu ile pilot öldü. Bahamalar Başbakanı Philip Davis, ülkenin bağımsızlık yıl dönümünde büyük bir acı yaşadığını belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
7: Wow.
4: Ulaştırma Bakanlığı kazanın ardından önlem amacıyla havayolu şirketinin hava operatörlüğü sertifikasının askıya alındığını açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Elini kolunu sallayarak geldi. Tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Görüntüler Şişli'de bulunan Cevahir AVM metro çıkışındaki bir telefoncudan. Yabancı uyruklu bir kişi piyasa değeri 80 bin lira olan cep telefonunu gözüne kestirdi. Farklı bir müşteriyle ilgilenen dükkan çalışanının durumunu fırsat bilen hırsız cep telefonunu çalarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Ekmeğini aldı, evine doğru yürümeye başladı. Bir anda kendini kuyunun içinde buldu.
1: Çocuğun biri evine doğru gidiyordu bisikletinle beraber. Bu sefer de çocuk düştü.
0: Görüntüler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden. Bisikletiyle evine dönen küçük çocuk yol kenarında hiçbir önlem alınmayan 3 metrelik derin bir kuyuya düştü.
1: Ya geç saatlerde olsaydı, kimse olmasaydı, çocuk düşseydi kimse bulamayacaktı.
0: Çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Bu olay ilk değildi.
1: Buraya yine koyun düştü. O zaman da uyarmıştık çocuk düşecek diye.
0: Aynı kuyuya sürünün geçişi sırasında bir koyunun düşerek mahsur kaldığı öğrenildi. Vatandaşlar önlem alınmasını talep ediyor.
2: Şuradaki dayı bağırı verse götürmeyecekler. Evet. Kimse bir şey diyemiyor ki.
3: Yamyam gibiler baksana.
0: Hırsızlığa tanık oldular ancak kimse müdahale etmedi. Gündüz vakti yaklaşık 500 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çalındı.
4: Komşularımız aradılar. Aradıklarında şantiyede malzemelerimizi belirsiz kişilerin malzeme ettiğini söylediler.
0: Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. 22 ve 20 yaşındaki abla kardeşle iki kişi yapımı süren bir okul inşaatındaki yaklaşık 500 bin lira değerindeki malzemeleri gözüne kestirdi.
2: Şuradaki dayı bağırı verse götürmeyecekler. Evet. Kimse bir şey diyemiyor ki.
3: Yamyam gibiler baksana.
0: Harekete geçen polis ekipleri kısa sürede peşlerine düştü. Polisi fark eden şüpheliler 3 tekerlekli motosiklette kaçmaya çalıştı.
4: Polisin ısrarlı takibiyle hırsızlığı yapan şahısların yakalandığını öğrendim.
0: Abla kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede ilk vukuatları olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin aynı inşaattan daha önce de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Çin'in Qinghai eyaletindeki Çarhan Tuz Gölü yaz aylarında oluşan eşsiz renkleriyle dikkat çekiyor. Ülkenin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük tuz gölü olan Çarhan, güneş ışığıyla birlikte soluk yeşil tonlara bürünerek mest edici görüntüler oluşturuyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Çarhan Tuz Gölü, yaz boyunca fotoğraf tutkunlarına ve turistlere eşsiz manzaralar sunuyor. Arjantin'in Rosario kentinde Lionel Messi'ye adanan yaklaşık 534 metrekarelik dev duvar resmi yenilendi. Başka bir galaksiden ve şehrimden adı verilen eser 300 litre boya kullanılarak restore edildi. Duvar resmindeki en dikkat çekici değişiklik ise Arjantin formasındaki 3. Dünya Kupası yıldızı oldu. İlk kez 2021'de yapılan eser Katar'daki şampiyonluğun ardından güncellendi. Eserin üst bölümünde yer alan teşekkürler yazısı ise Arjantinlilerin milli kaptana duyduğu minneti simgeliyor. Duvar resminin açılışı Arjantin'in Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde gerçekleştirildi. Taraftarlar Messi'nin takımını bir kez daha zafere taşımasını umut ediyor.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: TGRT FM Haber.
5: Aslında ciddi anlamda bir kayıp oluşturuyor. Burada da aslında kullanılabilir durumdaki 60 milyon cihaz çekmecelerde 15 milyar dolarlık kayba yol açıyor. Aslında bunlar da kullanılabilir durumda söylediğim gibi. Dolayısıyla bazı teşviklere belki ihtiyaç var. Tekrar o kaybın kazandırılması için. 19 milyon şişe dönüştü. 1 Temmuz'da başlayan depozito yönetim sistemi doğa tuttu. Aslında daha fazla belki cihaz olsa belki de artacaktır sayısı. Kullanıcı sayısı da 2 milyona yaklaşmış. 10 günde 19 milyon ambalaj toplandı. Bu da güzel bir haber. Manşete geliyoruz. Ekran arttı, başarı düştü. Biyoistatistik ve tıp bilişimi uzmanı Doktor Hüseyin Kutlu, teknoloji düşünmeyi unutturdu diyor. Önemli bir istatistik var burada. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı, ne götürdü? İşte uzman Hüseyin Kutlu'dan değerlendirmeler. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımıza aldık. Öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakikanın not ortalamasında 6,3 puanlık düşüşe yol açtığı tespit edildi. En hararetli savunucusu dijitalleşmenin İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönme kararı aldı. Artık kara tahtalar belki kullanılacak, tebeşirlere döneceğiz, kalemlere döneceğiz. Gerçekten ben yazarak çalışan biriyim biliyor musunuz? Başka türlü anlayamıyorum, aklımda kalmıyor. Biz hep tabii öyle gördük ama şimdi her şey dijital, kaydırma usulü ve oradan da akılda kalmak zor oluyor. Üreten değil tüketen olduk bu gelişmelerle birlikte diyor Hüseyin Kutlu. Telefonu bırak, disiplinli çalış. Bütün çocukları başarılı, LGS başarısı kazanan bütün çocuklara baktığımızda hep diyorlar ki tablet kullanımına sınır koyduk. Cep telefonu da aynı şekilde teknoloji detoksu yapmışlar anladığımız kadarıyla. Tekrar tebrik ediyoruz efendim, güzel sonuçlar geldi. Ama sağlık olsun tabii, bir sonrakinde diyeceğiz, bir sonraki maça bakalım diyeceğiz. Bu hayat memat meselesi de değil sonuçta. Srebrenica'yı unutturmayız, bu acı hiç dinmeyecek. Sırpların 31 yıl önce Bosna'da yaptığı soykırımın kimliği tespit edilen 10 kurbanı daha dualarla defnedildi. Hala kayıplar var efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz. 8000'den fazla Boşnak Müslüman katledildi. Sırf Müslüman oldukları için Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözü önünde Türkiye çok destek olmaya çalıştı. Ama gelin görün ki yalnız kaldılar. Ve sonuçta şu anda da Ratko Mladic komutasında girmişti Sırp askerleri Bosna'ya. Şu anda cezaevinde ve felç üstüne felç geçiriyor. Dün de söyledim. Büyük krizler yaşıyor, büyük buhranlar yaşıyor. Tahliye edilmesini istiyor avukatları ama Adalet Divanı kesinlikle bu kararı kabul etmiyor. Hürriyet gazetesine gelelim. Hani kalem kağıt dedik, önemli dedik. Liderler de Türkiye'nin hediye ettiği dolma kalemi, Türk marka dolma kalemi ellerinden düşürmedi. Evet, Türkiye'de dolma kaleme ilgi var mı diye sordum diyor Ahmet Hakan. Dijital bir yorgunluk söz konusu. İnsanlar yeniden dolma kalem ve kağıda dönüyorlar. Dolma kalem ve kağıdın zihni açıcı yönü yeniden keşfediliyor. Bu arada Meloni'nin de satışlara katkısı olduğunu söylemiş. Zirve boyunca dolma kalemi en çok kullanan kişi de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni olmuş. Kıyafetiyle de uyumlu zaten. Üç şeften zirveye Anadolu lezzetleri, NATO zirvesine mutfağımız damga vurdu. Anadolu lezzetleri tabak tabak gezdi ve üç Türk şefimiz Sinem Özler, Fatih Tutak ve Osman Sezener, tebrik ediyoruz. Böyle güzel lezzetlerimizi paylaştılar. Sevgiliye tinerci komplosu manşeti. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı. Tuzağa bakar mısınız? Bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor. Derya Demir'in yüzünün sol tarafı ağır hasar gördü. Doktorlar Demir'in kulağının bir kısmını kesmek zorunda kaldı. Rahmetli Bergen aklıma geldi. O da kopamamıştı bir türlü eşinden ve hazin son. En sonunda canından oldu. Yani ne söylenebilir ki, ne diyebiliriz ki? Dikkat edin falan diyoruz ama bir şekilde kopulamıyor bu kişilerden de. Hastalıklı ruh hali işte. Ayrılmak istiyordu. Daha sonra tabii insan işe uyanıyor. Ama karşı tarafın tehditleri başlamış. O bir son kahve diyorlar ya, aman ona çok dikkat. O son kahvede ne oluyorsa oluyor. Ve daha sonra vücudunda yanıklar oluştu. Tinerci Demir'in başından aşağı kimyasal bir madde döktü deniyor. Şifalar diliyorum. Evet, şu anda bu saldırıyı organize eden kişi de kendisine yardım eden bir kişiyle birlikte tutuklandı. Yaptırım kalkar mı? F-35'ler gelir mi? Şimdi herkes bunu merak ediyor. Bir yanda Rusya var, bir yanda Amerikan Kongresi var. Peki bu olabilir mi? Çünkü demokratların da söz hakkı var burada. Her ne kadar Trump olur dese de. Yunus Baksoy diyor ki, bütün Türkiye hafta içinde bu sorulara yanıt aradı. Evet diyenler de oldu, hayır diyenler de. Bu konuda dikkatlerden kaçan bir şey var. Kongrenin engel olması zor. Türkiye S-400'leri elden çıkarsa da çıkarmasa da Trump yaptırımları kaldırabilir. Benzer bir yol F-35'te de izlenebilir denilmiş. Efendim takip ediyoruz tabii ki süreci. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne geldiğimizde LGS tercihleri yarın başlıyor. Efendim puanlar mı önemli, yüzdelik dilimler mi? Uzmanlardan çok kritik açıklamalar var. Biz de saat 10'da 10 civarında bu konuda önemli tavsiyeler alacağız. Ozan Ömer Kadıker'in özel haberi, LGS tercihinde dengeli liste yapın deniyor. Şöyle bir ana hatlarıyla bakalım. Puana göre değil, yüzdelik dilime göre hareket etmeli. İlk öneriler bu şekilde. Sanki Haçlı Parlamentosu, Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündeme alan Avrupa Parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince ısrarla gündemine almıyor. 745 kadına tecavüz gerçekleşti ve Türkiye söz konusu olduğunda gerçekle bağdaşmayan kararları almaktan çekinmeyen Avrupa Parlamentosu, Yunan ordusunun bu sistematik tecavüz uygulamasını ısrarla gündemine almıyor. Neden acaba? Neden? Çünkü neden Bosna Hersek'te sessiz kaldılarsa ondan. 31 yıldır dinmeyen acı, bir gözyaşı. 31 yıldır düşünün ki devam ediyor. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 11 Temmuz 1995'te 8 binden fazla sivil tek durum, tek suç burada Müslüman olmak. Bosna Hersek'te biliyorsunuz Müslüman Boşnaklara Türk deniyor. Biliyor musunuz? Yani ben 2 sene önce gitmiştim. Bizde diyorlar her Türk denir yani. Müslümansa Türktür. O kadar bağdaştırmışlar. Potoçeri Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anma mesajı yayımladı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor. Ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız. Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç de diyor ki unutulan soykırım tekrarlanır. Sabah gazetesine geldiğimizde 15 Temmuz'da yaklaşıyor bir yandan dinmeyen soykırım acısı Srebrenica'ya bakacağız. 15 Temmuz'da bayraksız ev kalmasın. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize de aynı şekilde. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklamaları önemli. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen hainlere karşı başlatılan hukuk mücadelesi. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek. Evet efendim, bu hesaplar yurt dışından zaten yayın yapıyorlar. Türkiye'yi karıştırmaya yönelik. Ekonomi yayınları da aynı şekilde. Hepsi ortada ama tabii ki belli bir sistem izleniyor, görülüyor ki. FETÖ soruşturmalarında 636 bin kişi hakkında yargılama yapıldı. Bu arada 33 bin kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Gürlek, ahtapotun kolları tamamen kesilene kadar durmayacağız dedi. Devam ediyorum. Yeni Şafak gazetesine geldiğimizde de tarih rayına oturacak. 4 ülke yeni Hicaz demiryolu için sahaya indi. Abdülhamit Han'ın Anadolu'ya kutsal toprakları birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hicaz demiryolunu yeniden aktif hale getirmek için çalışmalar başladı. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ekipler proje için sahaya indi. Avrupa'nın gözetimindeki soykırım, Srebrenica acısı, Avrupa'nın ortasında Srebrenica'da işlenen soykırımın üzerinden 31 yıl geçti. Sırpların 11 Temmuz 1995'te Avrupalı askerlerin himayesinde gerçekleştirdiği bu soykırım hala tam tespit edilemedi. Mavi kelebekler zaten Srebrenica'nın simgesi oldu. Çok derin kazıyorlar toplu mezarları bulunamasın oradaki şehitler diye. Ve o mavi kelebekler de o bölgede uçuşmaya başlıyorlar efendim. Çünkü mezarların üzerinde biten çiçeklerle besleniyorlar. O mavi kelebekler incelendiğinde de toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor. Hayatın böyle ilginç kareleri. Çok kısa bir yeni akite de bakalım. Çünkü mavi vatan demiştik ilk başta. Mavi vatan konusu Türkiye'nin vazgeçilmez olduğu tescillendi. Mavi vatan doktrini ile ilgili olarak emekleri büyük olan Profesör Doktor Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı NATO zirvesini değerlendirdi. Yeni akite zirvenin Türkiye açısından son derece önemli ve başarılı bir diplomatik kazanım olduğunu vurguladı. Mavi vatan kanununun da en kısa zamanda çıkarılmasının Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti. Evet, şimdi de ekonomilere bakalım birlikte. Ekonomi gazetelerinden İstanbul Ticaret Gazetesi geliyor önce. Cepheden üretim merkezine yükselen rol. Avrupa'da güvenlik kaygıları artarken NATO yeni bir döneme giriyor. Böyle bir dönemde Ankara'da düzenlenen, başkentte düzenlenen zirvenin önemi, Türkiye'nin ağırlığını ortaya koydu. Ve Kağıtsa yaptırımları da eğer kaldırılırsa Türkiye küresel fonların radarına girecek. Öne çıkacak sektörler hangileri? Savunma sanayi, havacılık, enerji, finans, lojistik diye liste devam ediyor. Evet, Ekonomi Gazetesi ihracatçı önünü göremediği bir dönem yaşıyor demiş. İTO Başkanı Şekip Avdagiç ilk 6 ayda sepet kurun ortalama artışının %7, tüfe üfe ortalamasının ise %16,9 olduğuna dikkat çekti. İhracatçılar, dövizle iş yapanlar adına, turizm ve hizmetler dahil birçok sektör adına da konuşuyor. Bu farktan olumsuz etkilendiler. Evet, savaşın, Hürmüz Boğazı'nın etkileri sanayi üretiminde de gösteriyor kendisini efendim. Sanayi üretiminde Hiçbir değişiklik yok. Yaprak kıpırdamadı. Büyümenin öncü göstergesi. O yüzden sanayi üretimi çok önemli. Sermaye ve dayanıklı tüketim endeksi düştü. Sanayide üretimi ara malı toparladı. Dünya Gazetesi'nin de manşeti diyoruz. Geldik mi sona? Peki. Saat başına geçelim o zaman yavaş yavaş. Ekonomi gazetelerinden de detaylar böyleydi ve saat başı diyoruz.
6: FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 10 yıl geçti. Türk milleti o hain geceyi aydınlığa çevirdi. Hain kalkışmanın 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere simge köprülere şanlı Türk bayrağımız asıldı. Az sonra. Ankara'da NATO zirvesinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 verilmesine yönelik olumlu adımlara Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Başbakan Tsipras, bu bizim için ulusal bir yenilgi dedi. Az sonra. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. maçında Japonya'ya 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay Yıldızlılar finallere katılmayı garantiledi. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
5: Saat başından bir kez daha günaydın. Efendim 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşıyor. O gece FETÖ'cü darbecilerin Ankara'daki hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hainlerin kontrolündeki savaş uçaklarından 2 bomba atıldı Beştepe'ye. Demokrasiye sahip çıkan 31 kişi şehit oldu. 188 kişi de gaziydi.
7: Ne atılan bombalar ne kurşunlar. Hiçbiri onları yıldırmadı. Vatan için, demokrasi için, gelecek için oradaydılar. Darbeci hainlerin karşısında dimdik durdular.
8: FETÖ'cü darbecilerin Ankara'daki hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Hainlerin kontrolündeki savaş uçaklarından 2 bomba atıldı. Binlerce Ankaralı soluğu Beştepe'de aldı ve hain darbecilere engel oldu.
7: 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yılı geçti. Ancak ne atılan kurşunlar ne de verilen milli mücadele unutuldu. O gece milletin sağlam iradesinin sergilendiği adreslerden biriydi Beştepe. Darbe girişiminin başlamasının ardından külliyenin ilk hedef olduğunu anlayan on binlerce vatandaş soluğu burada aldı. O sırada tanklar ve FETÖ'cü hainler külliyeyi ele geçirmek için Beştepe yolundaydı. Alarm durumuna geçen külliyedeki koruma ekibi ilk olarak FETÖ'cülerin sızdığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na müdahale etti. Vatandaşlar da külliyenin etrafına etten duvar ördü. Tankların girişi engellendi. Uçakların fırlattığı füzelere göğüsler siper edildi. Aralarında rütbelilerin olduğu darbeciler gözaltına alındı. FETÖ'cüler külliye çevresinden uzaklaştırıldı ama havadaki hareketlilik sürdü. Bu kez helikopterlerle Beştepe'nin avlusuna inmeye çalıştılar. Üstelik buna iki kez yeltendiler. Ancak o girişime de engel olundu. Darbeci hainler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ele geçiremeyince halkın üzerine bomba yağdırmaya başladı. 16 Temmuz sabahında darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları belirdi gökyüzünde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresine peş peşe 2 bomba atıldı. O bombalardan biri Millet Camii'nin önüne düştü.
8: 15 Temmuz gecesi hain darbeciler tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bombalardan bir tanesi işte bulunduğumuz bu noktaya düştü. Bombanın etkisiyle çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi.
7: Vatandaşlar hain darbecilere geçit vermedi. FETÖ'cü teröristler Beştepe'den püskürtüldü.
8: İşte o geceden sonra birlik, beraberlik ve mücadele ruhunu yaşatmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki meydana 31 metre yüksekliğindeki 15 Temmuz anıtı dikildi. 15 Temmuz anıtı 4 farklı bölümden oluşuyor. Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet bölümlerinden oluşan anıtta o gece şehit olan yüzlerce kahramanın isimleri ve fotoğrafları yer alıyor.
5: Anma törenleri de başladı efendim. 10 yıl geride kaldı. 15 Temmuz'un acısı yine taze. Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen ikiz polisler. Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç FETÖ'cü hainlere bakın neler söyledi.
9: Elhamdülillah benim çocuklar şehit oldu. Şehitlik güzel bir makam. Herkese nasip olmaz.
7: Birlikte doğdular, birlikte büyüdüler. Vatan uğruna omuz omuza şehadete yürüdüler. 15 Temmuz'un ikiz kahramanları Ahmet ve Mehmet Oruç'un hatırası 10 yıldır yaşatılıyor.
9: Gerektiğinde ben veya bir tane oğlum hayatta bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Bu memleket vatansız yurtsuz değil.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehit ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç anıldı. Baba Oruç evlatlarının Adana'daki kabri başında gözyaşı döktü. Onlar birlikte doğdular, birlikte büyüdüler, omuz omuza vatan savunmasına koştular. O hain gecede de bombalarla yan yana şehitlik mertebesine ulaştılar.
9: Gerçekten acı büyüktür ama Allah'tan gelen başımızın üstünde yeri vardır. Ben her hafta sonları, hafta cuma günleri genellikle tabi ziyaretime geliyorum, kendilerine görüşüyorum, konuşuyorum, hasret gideriyorum. Bize çok acı çektirdiler. Rabbim de onları o tarafta inşallah yer bulamazlar. Ateşte cayır cayır yansınlar. Biz hakkımızı asla asla helal etmiyoruz.
5: Evet efendim, ne evlatlar yetişiyor şimdi görüyoruz açıklamalarını. Allah'tan rahmet diliyorum yeniden şehitlerimize. Çok çok törenler düzenlenecek, anma etkinlikleri de olacak, hatırlatalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklamalarla devam edeceğiz. Emniyet Teşkilatı'nda hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurdu. Personelin çalışma saatleri, fazla mesai ücretleri ve barınma imkanlarına ilişkin kapsamlı değişiklikler geliyor.
10: Polisi mesai konusunda da rahatlatmak için artık 12-24 veya 12-36 diye biliniyor. Çalışma saatlerini buna göre düzenlemek istiyoruz. Buna geçtikten sonra da mesai saatleri konusunda bir düzenlememiz olacak.
7: Gece gündüz demeden görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını mesai konusunda rahatlatacak yeni bir sistemin yolda olduğunu duyurdu.
10: Yani 12-24, 12-36'ya geçtikten sonra fazla çalışma yapanlar varsa onlara da fazla çalışma ücretleri ödeyebilmek için bir çalışmamız var.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi CNN Türkiye konuk oldu. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Polislerin mesai saatlerindeki düzenlemenin ardından lojman sorununun da bir an önce çözüleceğini belirtti.
10: Polislerimiz lojman bulmakta da zorlanıyorlar. Dışarıdaki ev kiraları da yüksek olduğu için ilk önce işe İstanbul'dan başlayalım. Biraz İstanbul'da lojman alımına gidelim. Ev alımına gidelim, bunu polislerimize tahsis edelim diye. Dünden mesela 600 tane lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze de söyledim.
7: Bakan Çiftçi, Türkiye'deki en büyük tehditlerden birinin organize suç örgütleri olduğuna dikkat çekti.
10: Yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evini kurşunluyorlar, arabasını kurşunluyorlar. Onlardan haraç istiyorlar, sokağın hakkını talep ediyorlar. Biz mücadelemizin birinci başlığına bunu koyduk.
7: Organize suç örgütleriyle mücadelede taviz yok dedi. Suçlulara bu sözlerle gözdağı verdi.
10: 2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine, yani bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını pasifize edeceğiz. Bu yani eylem yapamaz hale getireceğiz.
11: Günaydın arkadaşlar.
12: Sağ
11: ol. Nasılsınız?
12: Sağ ol.
5: Efendim, şimdi yaz geldi ve tabii güneş kremleri özellikle hepimizin dikkatini çekiyor. Kullanmak istiyoruz bir yandan. Bir yandan cildimizle ilgili o kadar çok şey konuşuluyor. O kadar yanlış bilgi, bir bilgi kirliliği var ki hepsini çok kıymetli bir isimle konuşmak istiyoruz. Ve bir yandan da tabii kozmetik piyasası çok hareketli. O da fırsatçıların zaman zaman iştahını kabartıyor ve sağlığımızdan olmayalım diyoruz, güzelleşelim derken. Cilt hastalıkları uzmanı Doktor Selda Yıldırım Genç Türk'le birlikteyiz. Selda Hanım'a soracağız bütün soruları. Hoş geldiniz, günaydın.
11: Hoş bulduk, günaydın.
5: Selda Hanım, şimdi sevgili Özay Erat'la çok güzel bir röportajınız vardı. Ama biz doyamadık o sohbete. Dedik ki stüdyomuzda biraz daha detaylı merak ettiklerimizi soralım. Şimdi güneş kremi kullanıyoruz hepimiz ama yalan yanlış mı kullanıyoruz? Açıkçası bunu merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yaz kış kullanılmalı mı?
11: Yaz kış biz dermatologlar güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Yazın 50 faktörlü, kışın 15-30 faktörlü. Yani kışın biraz daha faktör açısından rahat olabiliriz ama yazın 50 faktörlü özellikle bizim ülkemizde kullanmaya özen göstermeliyiz.
5: Peki şimdi nereden aldığımız da çok önemli açıkçası güneş kremini. İnternet üzerinden alabiliyoruz. Evet. Tatile giderken böyle alelacele bazen alışveriş vakit kalmıyor. Burada bir problem görüyor musunuz internet alışverişlerinde?
11: Hem de çok büyük problemler olabiliyor. Çünkü güvenli satıcılar, güvenli yerlerden almak gerekiyor güneş kremlerini ya da eczanelerden almak gerekiyor. Sahte güneş kremleri piyasada oldukça fazla var. Sağlığımızı koruyalım derken aslında zarar verebiliyoruz sahte güneş kremleriyle. Bana da bu şekilde hastalar bazen gelebiliyor. Hocam,
5: nasıl problemler yaşanıyor sahte güneş kremleri?
11: Aslında kişi korunduğunu zannediyor ama tam tersi güneş yanığı oluyor. Bir takım alerjiler, kontak dermatitler olabiliyor. Aknelerde alevlenme olabiliyor. Kıl köklerinde iltihaplanma olabiliyor. Yanıklar olabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda çok dikkat etmeliyiz.

0: rengi, şekli, hatta bazen ben dermatolog olarak ürünü açtığım zaman ben bile anlayamayabiliyorum. Yani işte kokusuna bakıyorum, dokusuna bakıyorum. Artık bunlara hepimiz aşina olduk.
1: Çok iyi taklit ediliyor.
0: Onu bile çok iyi taklit edebiliyorlar. İşte burada ÜTS dediğimiz bir şey devreye giriyor. Ürün takip sistemi.
1: Ürün takip sistemi. Peki bunu nasıl kullanacağız?
0: Evet. Aldığımız ürünün arkasında, tüm ürünlerin arkasında bir kare kod var. Ve hepimizin en basit cep telefonlarımıza inebiliyor bu sistem. Ürün takip sistemi. Aldığımız ürünün kare kodunu oradan okutuyoruz. Okuttuğumuz zaman eğer ürün takip sisteminde zaten ürün kayıtlıysa bu orijinal ürün demektir.
1: O zaten sistem bize onu veriyor. Şu an arkadaşlarım da getiriyor ekrana. ÜTS olarak mı indiriyoruz,
0: evet,
1: uygulamayı?
0: Evet, ÜTS olarak indiriyoruz. Telefon. Ürün takip sistemi.
1: Her türlü ürün için geçerli mi? Sadece kozmetikle mi ilgili?
0: Aslında başka ürünler için de geçerli ya da bizim kullandığımız tıpta bazı ürünler için de geçerli, ama tabii burada hani kullanıcı için önemli olan kozmetikler için.
1: Şimdi şunu da merak ediyorum. Ben bir iki hafta önce tatile gittim. Orada açıkçası önceden böyle yatardık güneşte, yani güneşlenirdik. Ama gölgelere kaçtım ve böyle 50 faktörlü güneş kremleri, bir de yağlar kullanılıyor. Bu yağların bir sakıncası var mı? Bronzlaşmak istiyoruz tabii.
0: Evet. Bronzlaşmayı hiç önermiyoruz, hiç tavsiye etmiyoruz. Tabii ki o bronzdan hepimizin hoşuna gidiyor. Ben bir dermatoloğum ama benim de hoşuma gidiyor. Fakat aslında güneş koruyucu krem kullandığımız takdirde bile Türkiye'de rahatlıkla bronzlaşabiliyoruz. Güneşten korunmak çok önemli. Özellikle melanom dediğimiz cilt kanseri açısından. Çünkü melanom dediğimiz cilt kanseri gerçekten ölümcül olabilen bir kanser. Yani burada iyisini, doğrusunu, yanlışını, kötüsünü teraziyi dengelemek, ona göre ilerlemek gerekiyor. Böyle bir kanser riskini almaktansa güneşten korunmak çok daha mantıklı, çok daha doğru.
1: Bir son sorum da bu konuyla ilgili, asıl bomba konuya geleceğiz birazdan, sahte botokslar. Ama onun öncesinde şimdi belli saatlerde de güneşin faydası olduğu söyleniyor. Yani artık bakıyoruz, hani hep söylenirdi ya 11 ile 3 arası belli saatlerde diye. Bu güneş kremini ne zaman, saat kaçta kullanmamız lazım?
0: Dışarıya çıkmadan yarım saat önce, güneşe maruz kalmadan yarım saat önce. Tabii ev içerisindeyken de, yani kapalı ortamda ya da çalışma ortamındayken de kullanmamız gerekiyor. Çünkü camdan süzülen ışıklar var. Keza görünür ışık dediğimiz, yani artık çok fazla maruz kalıyoruz. Bilgisayar ışığı, televizyon ışığı, spotların ışığı. Tabii bunlar da çok önemli günümüzde. O yüzden günlük kullanmak ama dışarıya çıkmadan yarım saat önce tekrarlamak lazım. Tekrarlama saati de 2 ile 4 saat arasında, özellikle yaz aylarında tekrarlamak gerekiyor.
1: Tekrar üzerine
0: geçmek gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi artık stikler var, spreyler var. Evet, özellikle biz kadınların makyajları bozulmadan tazeleyebilelim diye farklı, gerçekten kullanılabilir formları var.
1: Harika, o stikler de fayda sağlıyor yani cildi korumada. Çünkü
0: kesinlikle.
1: Değişik değişik dediğiniz gibi
0: çantaya atıp gün içerisinde kullanmak açısından çok pratik oluyor.
1: Koruyucu, harika. Vücudu da aynı şekilde gerekiyor mu?
0: Vücudu da korumak gerekiyor tabii. Elleri, özellikle boyun, dekolte bölgesini, sırt bölgesini, açıktaysa açıkta olan her yeri korumak gerekiyor. Ama tabii ki sadece güneş koruyucularla korumak yeterli değil. O bizim sığındığımız en büyük kalkanımız. Gölgede durmak, güneş gözlüğü kullanmak, gerçekten dışarıya çıkış saatlerine dikkat etmek. UV indeksi dediğimiz bir şey var. O ultraviyole ışınlarına maruziyetimizin yoğunluğunu gösteriyor. Bu da hepimizin telefonlarından.
1: Telefonda var değil mi?
0: Evet,
1: o
0: takip edilebiliyor. UV indeksi yüksek, yani çok yüksek olduğunda mesela dışarıya çıkmamak gerekiyor. Yani fiziksel korunmak çok önemli.
1: Güneşin faydalarını nasıl alacağız?
0: Yine de alıyoruz. Yine de D vitamini. En büyük soru burada şudur, işte D vitamini sentezleyemiyoruz. D vitamini yine de sentezlenebiliyor. Korunsanız dahi sentezlenebiliyor. Bir de tabii şöyle bir alternatifimiz var. D vitamini dışarıdan takviyeyle de siz alabiliyorsunuz. O yüzden biraz önce de dedim ya, hani o teraziyi dengelemek gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir kanser riski var, bir tarafta D vitamini eksikliği var. Ama D vitamini eksikliğini ben dışarıdan ilaçlarla telafi edebiliyorsam tabii ki kendimi kanserden korumalıyım.
1: Peki, denge önemli. Şimdi efendim önemli bir başka konuya geçmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kozmetik furyası var.
0: Evet.
1: İnsanlar üzerinde, bilmiyorum özellikle kadınlar üzerinde mi, ama artık erkekler üzerinde,
0: evet,
1: de yaş aldıkça böyle

0: gençleşme, güzel görünme, fit görünme gibi bazı dayatmalardan dolayı yanlışlara düşebiliyoruz efendim. Özellikle sosyal medya üzerinden sıvı yüz germe kampanyaları, botoks kampanyaları ve yüzler bu şekilde felç olabiliyor. Çok ciddi mağduriyetler var. Bu sahte botoks
1: Evet.
0: özellikle bizi nerede yakalıyor? Nerede
1: Ah,
0: düşüyoruz bu tuzağa?
1: Allah fiyat
0: Selda
1: olarak
0: Hanım, fiyat olarak
1: düşüyor
0: düşüyoruz.
1: genel olarak. Çünkü evet sizin de söylediğiniz gibi artık sosyal medya çok gündemde, fiziksel özellikler, hepimiz güzel olmak istiyoruz. Bu nedenle de bir takım kozmetik uygulamaları hem kadınlar hem erkekler yaptırıyor. Ama tabii burada bütçe de önemli. O düşük bütçeyi
0: Fiyatlar
1: gördüğünüzde
0: uçtu çünkü Selda Hanım. Sözünüzü balla kestim. Yani
1: evet.
0: 10-15 bin lira bandına çıktı botoks. Ama internet üzerinden bakın 1299 liraya yüz germe işlemi.
1: Evet.
0: Ameliyatsız işte sıvı yüz germeler, dolgular. Bunlar tabii fiyat açısından avantajlı ama bir yandan da mağdur sayısı artıyor.
1: Ben
0: Neler yaşayabilirler? Hangi riskler var?
1: Botoksla ilgili ciddi komplikasyonlar, yani bu sistemik olarak emilebilen bir ilaç neticede. Botoks kasları bloke eden bir yapıda olduğu için sadece yüz kasları olarak düşünmeyin. Enjekte ettiğiniz sahte botoks nefes almayla ilgili problemlere, dengeyle ilgili, yürüyüşle ilgili, görmeyle ilgili problemlere, hatta yoğun bakıma girebilecek kadar, hastaları sokabilecek kadar ölüme bile götürebilir. Ve gerçekten böyle tanımlanan vakalar da var. Yapılan o botoksun içerisinde çünkü ne var, kaç ünite var, hiçbir şey bilinmiyor. Tam bir soru işareti ve sistemik olarak emildiğinde çok ciddi problemler oluşturabiliyor. Hayati problemler oluşturabiliyor. Tabii ki başka diğer işte enfeksiyon olabilir, yapılan bölgede kızarıklıklar, asimetriler, bunlar da olabilir ama bunlar yine geri dönüşümü olan yan etkiler.
0: Evet. Yani botoks yaptırdıktan sonra dediğiniz gibi işte kaşlar düştü. Bunlar çok masum. İşte yerini belki milimetrik şaşabiliyor
1: Evet,
0: bazen. Elden ele fark var. İşte kaşım düştü, ağzım yamuldu filan. Bunlar bir süre sonra
1: tabii.
0: düzelebiliyor. Ama şunları duyuyoruz işte bacağı kilitlendi, yürüyemiyor
1: Tabii,
0: dediğiniz gibi
1: tabii.
0: çok
1: Boyun
0: ciddi
1: tutmada sıkıntı,
0: boyun
1: boynunu
0: tutukluğu.
1: tutamıyor. Çünkü vücut kaslarını da aynı şekilde etkiliyor. Yani bu gerçekten aslında kozmetiğin ötesinde gerçekten ciddi bir
0: Başka bir
1: sağlık
0: sağlık
1: problemi.
0: problemi.
1: Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Tabii benim kendi hastalarım da sorguluyorlar. Yani hepimiz sorguluyoruz fiyatlıların.
0: Karşılaştınız mı siz böyle büyük problemlerle
1: Tabii
0: hastaların?
1: tabii tabii tabii yani tedavilerinde destekçi olduğum böyle hikayelere denk geliyorum. Orada hastalarıma sorduğumda bana şunu söylüyorlar. Hocam fiyat avantajı vardı gittim ama ben de hep şunu söylüyorum. Yani biraz piyasayı bu anlamda araştırmak gerekiyor. Yani şimdi bir köfte yiyeceksiniz bir lokantada. Kıymanın fiyatı X lirayken yarı fiyatına gidip de siz orada eğer köfte yiyorsanız düşünürüz değil mi? Yani hani bunun zaten fiyatı iki katıydı. Burası bir işletme, buranın çalışanları var, işte buranın kirası var. Burada bir terslik var yani. Burada ya bir şeyden
0: Hani
1: çalınıyor ya sahte bir
0: gayrimenkulde
1: şey.
0: evet derler
1: Düşünüyoruz
0: ya
1: değil mi?
0: rayiçler ne diye
1: Evet,
0: ortalama
1: yani bunu
0: fiyatlara bir
1: da aynı
0: bakmak lazım.
1: yaptırdığımız bu dermokozmetik uygulamalarında fiyatlarını araştırmamız gerekiyor.
0: Şimdi herkes de tabii siz uzman hekimlere
1: Evet,
0: ulaşamıyor.
1: evet.
0: Büyük mağduriyetler de olduğunu biliyoruz. Ne yapmalı böyle bir sahte botoks mağduru?
1: Bir kere merdiven altı uygulamalardan kesinlikle
0: Peki onu bir
1: evet
0: hatırlatalım.
1: onu mutlaka altını çizmek istiyorum.
0: Çok da güzellik merkezi açılıyor.
1: Evet.
0: Kuaförlerde bile yapıldığını biliyorum, biliyor musun?
1: Denetlenenler var, maalesef işte
0: Evet.
1: denetlenmeyenler var ama bu uygulamaları mutlaka eğitimini almış uzman hekimler yapmalı. Yani araştıran kişi gerçekten yaptıracağı hekimi de araştırmalı. Böyle bir mağduriyet yaşandığında tabii ki hastalar hastaneye başvuruyorlar. Burada sadece biz dermatologlar değerlendirmiyoruz. Nöroloji devreye giriyor, kardiyoloji devreye giriyor, göz doktoru devreye giriyor diyorum ya artık bu ölümcül boyutlara varabilen bir sağlık problemi çünkü
0: Evet, aslında
1: sistemik
0: Ticaret
1: tedavi
0: Bakanlığı'nın
1: ediliyor.
0: da burada devreye girmeleri yönünde hatırlatalım. Çünkü bu ilanların ardı arkası kesilmiyor.
1: Evet.
0: Hele bir yere girdin mi algoritma seni alıyor götürüyor.
1: Evet.
0: O kampanyalardan çıkamıyorsunuz.
1: Bütün aynen öyle.
0: Aklınıza da giriyor bir yerden
1: sonra. Aynen öyle.
0: Evet, hekime başvurmalılar dediniz. Merdiven altı
1: kesinlikle. Merkezleri. Kesinlikle, merdiven altı kesinlikle.
0: Hepimiz o hatayı da yaptık yani.
1: Kesinlikle maalesef. Önermiyoruz. Hele ki bu çağda, bu devirde artık bilgiye ulaşmak kolay. Yani bilgi kirliliği var ama kişi eğer bununla ilgili odağını toplarsa doğru bilgiye de ulaşabilir. İyice araştırmak gerekiyor gerçekten.
0: Evet, bir de bir zehirli botoks diye bir uygulama var. Bu aynı mı?
1: Yani hep sahte kaçak botoks, sahte
0: bunlar
1: botoks.
0: Bunlar yurt dışından mı böyle geliyor?
1: Evet, dönem dönem hatta toplu bir şekilde yurda girerken yakalandığı oluyor bu sahte botoks satıcıların. Aynen, botoks operasyonları oluyor. Şaşkınlıkla izliyorum, ben de haberlerden izliyorum. Gerçekten çok fazla miktarda da bazen sokmaya çabalayabiliyorlar.
0: Evet, hakikaten çok üzücü. Çünkü şimdi bir dayatma var toplumda, onu da sizinle
1: evet,
0: konuştuk
1: maalesef.
0: Ya. Yani maalesef Türkan Sultan bile bu dayatmayla karşı karşıya kaldı. Yani 81 yaşında bir yıldızdan bahsediyoruz. Evet. Buna ageism deniyormuş.
1: Evet.
0: Yaş baskısı.
1: Evet.
0: Yani 60 yaşında, 70 yaşında kişileri sanki artık böyle hayatta toplum içerisinde bir mağduriyet yaşıyorlar. Yani dışlanma gibi bir şey. Yani işte çok yaşını almış gibi bir takım sözler onları da demoralize ediyor açıkçası. Dünyada da bu böyle galiba.
1: Dünyada da böyle. Bundan? Avrupa ülkelerinde biraz daha az ama.
0: Halbuki en güzel dönemleri değil mi?
1: Yani şöyle sağlıklı yaş almak. Artık tüm evet. dünya bunu konuşuyor, buna odaklandı. Ben bir hekim olarak şunu söyleyebilirim. Eksikliklerimizle aslında güzeliz. Hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda, durumunda değiliz. Hepimizin farklı yetileri ve farklı güzellikleri var. Yaşlanmak bir süreç ve hepimiz bu süreci yaşayacağız. Yaş aldığımız müddetçe. Önemli olan sağlıkla bu süreçte ilerlemek. O yüzden tabii ki hep söylüyorum, sosyal medya hepimizi cezbediyor. Çünkü hepimiz bu dünyanın içerisindeyiz. Bu
0: uygulamalar
1: içerisindeyiz. Evet.
0: Göründüğü gibi de evet. çıkmıyor gerçekten.
1: Evet, ama orada gerçekten biraz kendisini de insan eleştirebilmeli, kendi kendisini durdurabilmeli ve dediğim gibi en büyük amacı da sağlıklı yaşamak, yaşının güzeli olmak olmalı. Yani biraz önce de dediniz ya 60-70 yaşındaki kadınlar zorbalanabiliyor diye. 60 yaşındaki bir kadının zaten biz yaptığımız uygulamalarla 40 yaşında görünmesini istemiyoruz, beklemiyoruz. Böyle bir amacımız yok. 60 yaşındaki bir insan 60 yaşındaki bir insanın yüzünü göstermeli. Daha öte yani 65-70 göstermesin. O yaşın sağlıklı halini göstersin. Bu bizim için yeterli olmalı.
0: Evet.
1: Bu olaya böyle bakmalıyız biraz. Küçük yaşlarda da bu var. Yani ileri yaşlarda var ama artık daha büyük bir problem küçük yaşlardaki problem. Çünkü artık ergenlik çağından itibaren kız çocuklarımız ve erkek çocuklarımız ciddi bir şekilde işte cilt bakımları, makyaj malzemeleri, kozmetikler bizlerin döneminde olmadığı kadar düşkünler. Bu da ciddi bir sağlık problemi.
0: Evet, aslında bu sahte botokstan bahsettik ama mesela sahte makyaj malzemeleri,
1: evet, kozmetikler.
0: Yani maalesef dediğiniz gibi internetten alınan her türlü malzeme bir soru işareti taşıyor. Çok büyük bir pasta var çünkü ortada.
1: Evet, çok büyük bir pazar var.
0: O da fırsatçıların gıdada olduğu gibi evet. iştahını kabartıyor ama çok önemli. Şimdi ben bazen şunu da söyleyeyim, sosyal medyada mesela Hollywood yıldızlarını da takip ediyoruz evet. zaman zaman. Ve onlar gerçekten bu tip işlemlerden çok uzak duruyor. İşte Cameron Diaz'dan daha mı yani güzel olacağını düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama işte Drew Barrymore'lar, bunların hepsi ben bakıyorum çizgiler, doğal haller. Neden böyle bir ayrışma oldu bu
1: i̇şte
0: kadar?
1: İşte dünya bizde? Buna dönmeye başladı. Çünkü bir dönem şöyleydi. Herkes birbirine benzemeye başladı tüm bu uygulamalar. Herkes o güzelliğin peşinden gitti. Sonra bir baktık ya hepimiz birbirimize benziyoruz. Yani işte hepimizin elmacıkları dolgun, hepimizin burnu hokka gibi, hepimizin dudakları belirgin.
0: Bir özgünlük.
1: Tamam, bunlar güzel ama hepimiz birbirimize evet. benzemeye başladık. İşte oradan tekrar bir akım gelmeye başladı. Ya yani hepimiz birbirimize benzemeyelim. Bizim kendi güzelliklerimiz var. Evet. Kendi güzelliğimizi koruyarak ilerleyelim. Ve ben de kesinlikle çok destekliyorum bunu.
0: Ya yeni güzellik herhalde aura.
1: Evet, aynen öyle.
0: Öyle derler.
1: Kesinlikle
0: ya.
1: Öyle.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok güzel değerlendirmeleriniz için gün başlıyor. Renk kattınız. Tekrar görüşmek
1: üzere.
0: Evet efendim, sevgili Selda Yıldırım Genç Türk'le konuştuk. Güzellik uğruna aman dikkat diyelim, sağlığımızdan olmayalım. Ve devam ediyoruz efendim. İspanya Endülüs bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hayatını kaybedenler var.
2: İspanya'nın Endülüs bölgesinde çıkan orman yangını faciaya dönüştü. Alevler binlerce hektarlık alanı yuttu, 12 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesine bağlı Almeria kentinde cuma günü başlayan yangın kısa sürede kontrolden çıktı. Alevler şiddetli sıcak ve kuraklığın etkisiyle hızla yayıldı, büyük bir alanı kapladı. Alevlerin tehdit ettiği bölgelerden 1448 kişi tahliye edildi. Ancak alevlerin bilançosu ağır oldu. Endülüs Özerk Yönetimi Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz bölgede 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin İspanyol, diğerlerinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Yetkililere göre hayatını kaybedenler tahliye uyarılarına rağmen bölgede kalan kişilerdi. Alevlerin gelmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışsalar da 4'ü araçlarında ölü bulundu. 8 kişi ise araçlarından çıkarak ormanlık alandan kaçmaya çalıştı ancak yoğun alevlerin arasında kalarak kurtarılamadı. Yangında şu ana kadar yaklaşık 6600 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yüzlerce itfaiyeci, asker ve yangın söndürme uçağı bölgede alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Efendim evet, yaz sıcak geçiyor. Şimdi meteorolojinin tahminlerine göre biraz daha ısınacak. Az önce sevgili Selda Hanım'ın da söylediği gibi güneş kremlerine dikkat diyelim. Korunmak gereken bir zaman çünkü sıcaklıklar artıyor önümüzdeki hafta. Peki bugün hava nasıl olacak? Pazar gününe birlikte bir bakalım. İstanbul 30 dereceye kadar çıkabilir sıcaklık, az bulutlu. Ankara'da az bulutlu, İzmir'de aynı şekilde. Bursa'da 34 dereceye kadar çıkıyor ama az bulutlu bir hava var. Antalya'ya geldiğimizde 33 derece ve Antalya bugün İzmir gibi parçalı bulutlu. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı efendim, yağmurlarda, yaz yağmurları da oluyor tabii ve bazen sağanağa dönüşüyor. Trabzon gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Diyarbakır'da az bulutlu ve sıcaklık 41 dereceye kadar çıkabilir, onu da hatırlatayım size. Diyoruz ve gün başlıyor da şimdi ara zamanı, birazdan manşetlerle buradayız.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Mutfağınızda yerde veya masanızın üzerinde serili muşambaların üzerine salça damladıysa çok kolay yöntemle bu lekeden kurtulabilirsiniz. Bir miktar asetonu bir bezin üzerine döküp muşambanızı bununla silin, lekenin yok olduğunu göreceksiniz. Kristal bardaklar yıkandıkça ışıltısını kaybeder ve mat bir görünüm kazanmaya başlar. Fakat kristal bardaklarınızı yıkarken kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve tuz ekleyip öyle durularsanız ilk günkü gibi parladıklarını göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.
2: Remains in police custody.
1: Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığını ve şu aşamada cinayetin siyasi saikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan Widdecombe'un ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, Widdecombe'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polisi cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor. Pasifik'te etkili olan Bavi tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan 500.000'dan fazla kişi etkilenirken 11.000'den fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14.000 kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24.000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600.000'den fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
3: Üzülme oldu mu? Üzülme inşallah.
4: İnşallah.
1: Dediği gibi de yaptı. Yıllardır vatan hasreti çeken Ali amca ülkesine ayak bastı.
4: Önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
1: 40 yıllık hasret bitti. Suudi Arabistan'da 40 yıl mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerle Türkiye'ye döndü.
4: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
1: Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dışişlerinin diplomatik hamlesiyle kurtuldu. Cezaevi ve hastalık sonrası sokakta kalan yaşlı adamın çıkış yasağı kaldırıldı.
4: Eğer ki orada ortada kalırsan, ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
1: Hasret İstanbul'da noktalandı. 77 yaşındaki Baybaşı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy karşıladı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
5: Allah senden razı olsun. Bizlere dua et.
1: Süreci ilk günden beri yakından takip eden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, devletin tüm imkanlarının Ali amca için seferber edildiğini söyledi.
6: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Ali Baybaş işlemlerinin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 40 yıllık gurbet hikayesi bitti.
7: Uzaklaştırma kararı vardı ama faciayı önleyemedi. Eski koca boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi canına kıydı.
8: Gel abi gel.
7: İstanbul Arnavutköy'de bir evde kan döküldü. Davut Gökkaya eski eşinin evine gitti. Yanında pompalı tüfek vardı. Önce eski eşi Türkan Gökkaya'yı vurdu. Sonra 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Ancak anne, oğlu ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Evde bir çocuk daha vardı. O çocuk kanepenin arkasına saklandı. Dehşetten sağ kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Şu gözüme bak, şurama bak. Adam da beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Trafikte tartıştığı kişiden dayak yedi. Kesilen cezadan komisyon istedi.
2: Dayağı yiyen biz isek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir.
1: Son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalarla birlikte araçtan inerek tartışan ve kavga edenlerin yediği cezalar gündemden düşmüyor. Bir vatandaş da iddiasına göre trafikte bir başka vatandaşla tartıştı. Tartışma sonrası darp edildi.
2: Şu gözüme bak, şurama bak. Adam da beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Vatandaşı dayak yemesiyle değil, karşı tarafa kesilen cezadan istediği komisyonla sosyal medyada gündem oldu.
2: Bizim sayemizde devlet cezayı kesiyor, parayı alıyor, dayak yiyen hiçbir şey yok. Dayak yediğinden kalıyor. Böyle bir şey olmaz.
1: Hatta istediği komisyonun miktarını bile belirlemişti.
2: Gözümüz, kafamız şişti, devlet 180 milyar para aldı, ya bir komisyon ver bize ya. Her dayak yiyene ceza kestirdiğin zaman %5 komisyon verir. Biz boşuna mı dayak yedik ya?
1: Dayak yiyen vatandaş istediği bu komisyonu alır mı bilinmez ama yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.
2: Dayak yiyen biz isek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayağı ben yiyorum, parayı devlet alıyor. Böyle bir şey olmaz ya.
8: Dikiş değil lan.
9: Dikiş var he. Bak dikiş daha duruyor bak.
10: Bizim mezar hangi tarafta ya?
9: Mezar burada yok. Nerede çıktı?
1: Geleceğin yükseleceği inşaat temeli saniyeler içinde geçmişin gizemli perdesini araladı. İş makinesinin toprağa vurduğu o darbe onlarca yıllık ürkütücü bir sırrı yeryüzüne çıkardı.
9: Allah Allah.
11: Baksana bunlar ada şey.
1: Olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında toprağın altından insan kemikleri ve kafatası parçası çıktı. İşçiler hemen çalışmayı durdurup jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
11: Baksana bunlar ada şeydir ha.
9: Mezarı varmış ha.
11: Kemikleri, bileklerini baksana.
1: Jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizemli olayın tarihi mi yoksa adli bir vaka mı olduğu incelemeyle netleşecek.

0: Fırtına kıyıya sürükledi. 71 gün boyunca kumlara saplı kaldım. Dev kuru yük gemisi zorlu operasyonun ardından yeniden denizde buluştu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamerun bandralı 80 metre uzunluğundaki Ninova isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Gemide bulunan 8 personel ise sahil güvenlik ekiplerinin 6,5 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarılmıştı. Aylar süren planlamanın ardından 7 Temmuz'da düğmeye basıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda geminin yükünü hafifletmek için 300 ton kapasiteli Bahri Reis 3 isimli nakliye gemisi bölgeye yanaştırıldı. Tam 1775 tonluk amonyum sülfat yükü seyyar vinçlerle birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarıldı. Karasu limanına taşınan yükler mobil vinçlerle tırlara yüklendi, güvenli depolara sevk edildi. Yükü hafifleyen ve kum birikintisine saplanan Ninova titizlikle yürütülen çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeniden yüzdürülen kuru yük gemisi son kontrollerin tamamlanmasının ardından Karadeniz açıklarına bırakıldı.
1: Motosikletli hızlı otomobildeki de dikkatsizdi. İki ihmal kazayı getirdi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki genç motosiklet üzerinde seyir halindeydi. O esnada bir otomobil ana caddeye manevra yaptı. Motosikletteki genç frene bassa da duramadı. Aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havada takla atarak yola savruldu. İçlerinden biri ağır yaralıydı. İkili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Bilinçli aramak gerekiyor.
1: Toprağın altında değil dere yatağında. Kuyumcularda satılan altını onlar dere kenarında arıyor. Hobi olarak çıktıkları bu yolda neredeyse günde 20 grama kadar altın buluyorlar.
2: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil ama değişiklik gösterebiliyor. Bazen hiç bulamadığımız oluyor.
1: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişi ekibi Türkiye'nin farklı noktalarında kırıntı altın madenciliği yapıyor.
2: Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz.
1: İşin en zor kısmı doğru noktayı bulmak. Çünkü aynı derenin her karışında altın yok. Kındımoğlu'na göre bu iş sadece şans değil, bilgi, sabır ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle ekibe katılan herkes önce eğitim alıyor. Ekibin dikkat çeken bir başka kuralı da doğaya verdikleri önem. Çalışma bittikten sonra dere kenarını temizliyorlar. Ayrıca ekibe katılmak için bir şart da var.
2: Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
1: Ancak her yerde altın aramak serbest değil. Ekip yalnızca izin verilen alanlarda faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.
2: Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor. Buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz.
1: Bulunan altınlarsa ayar evlerinde eritiliyor, sertifikalandırılıyor ve daha sonra kuyumcularda satılabiliyor. Kındımoğlu'na göre dere yataklarında kalan altının ekonomiye hiçbir katkısı yok. Bu nedenle kırıntı madenciliğinin altın ithalatını azaltabileceğini savunuyor.

Günaydın, gün başlıyor da 12 Temmuz Pazar gününe merhaba diyoruz birlikte. Saatlerimiz 10'a yaklaşırken gazete manşetleri geliyor. Türkiye Gazetesi öncelikle bakalım haberlere, 12 Temmuz Pazar manşetleri geliyor. Türkiye Gazetesi'nde manşet: ekran arttı, başarı düştü. Evet, istatistiklerin önemine bakacağız şimdi birlikte. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji düşünmeyi unutturdu. Tam anlamıyla böyle. Çünkü biyoistatistik ve tıp bilişimi uzmanı Doktor Hüseyin Kutlu dijitalleşmenin etkilerini anlattı. Ve öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakikanın not ortalamasını yaklaşık 6 puan düşürdüğüne dikkat çekiyor. Dijitalleşmenin en hararetli savunucularından İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönme kararı aldı. İşte LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler. Peki onlar ne söylüyor? Telefonu bırak, disiplinli çalış. Öğrencilerden Bulem Yılmaz, Muhammed Yusuf Soysal ve İpek Sarıtaş, disiplinli çalışmak kadar cep telefonu ve tablet kullanımına sınır koymanın da önemli olduğunu söylediler. Tebrik ediyorum arkadaşları. Bu arada LGS'de yarın da tercih dönemi başlıyor. Birazdan biz de önemli tavsiyeler alacağız. LGS tercihleriyle ilgili bizden ayrılmayın. Türkiye Gazetesi ile devam ediyorum. Çocuğa kreş, polise lojman, emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazır ve artık çocuklar emin ellerde olacaklar. Ayrıntılar haberde. Bu arada Srebrenica'yı unutturmayız. Sırplar tarafından akrabaları hunharca katledilen Bosnalı Müslümanlar kabristanda gözyaşı döktü. Allah'tan rahmet diliyoruz yeniden. Srebrenica'nın 31. yıl dönümünde kimlikleri tespit edilen 10 kurban daha dualarla defnedildi. Türkiye Gazetesi'nin ardından Hürriyet'e geçiyoruz. NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Bu arada NATO zirvesinde bütün liderlere yerli marka dolma kalem hediye edildi ve bu isimler, bu dolma kaleme imza atan isimlerden biri anlatıyor. Dijital bir yorgunluk söz konusu. İnsanlar yeniden dolma kaleme ve kağıda döndü. Gerçekten çok güzel bir tespit, çok önemli bir tespit aynı zamanda. Dolma kalem ve kağıdın zihin açıcı yönü yeniden keşfediliyor. Evet, bir dolma kalem meraklısı arkadaşım da var. O da geçen gün dedi ki sana dolma kalem alayım mı? Ben de yani epeydir kalem kullanıyorum da dolma kalem daha eskilere ait bir kavram. Ama şimdi dolma kalem yeniden gündemimize geldi. NATO zirvesinin güzel hikayelerinden biri de bu oldu. Sevgiliye tinerci komplosu. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı. Gökmen Uyanık bu kişi ayrılmak isteyince tehdit ettiği Derya Demir'e kimyasal saldırı organize etti. Yeğenini azmettirdi. Yeğeni İsa Uyanık da tinerci kılığına girip Derya Demir'e kimyasal saldırı düzenlediğini itiraf etti. Şu anda bir aydır yoğun bakımda. Derya Demir'in yüzünün sol tarafının da ağır hasar gördüğünü söyleyelim. Çok geçmiş olsun. Dileriz gereken cezayı alırlar. Bu arada İsa Uyanık olayı itiraf edince Gökmen ve İsa Uyanık'la kendilerine yardım eden bir kişi de tutuklandılar. Efendim dün Çankaya Belediyesi'nde hareketli saatler vardı. Ankara'da suç örgütü kurma ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Bu arada aslında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, onu da hatırlatalım. Bir gizli tanık iftirası olduğunu iddia etti CHP Grup Başkanı Özgür Özel de açıklamasında. Soruşturmanın odağında ise bazı temizlik ve imar ihalelerinin yer aldığı belirtiliyor. Hürriyet'in ardından Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Şimdi de Sultanlar çeyrek finalde büyük bir başarıya imza atarak Japonya'yı yendi. 3-1 kazandı maçı filenin sultanları.
ilginç bir kare vardı maçta demiştim size. O da efendim Japonya'nın teknik direktörü bir Türk isim Ferhat Akbaş'tı. Bizim de biliyorsunuz İtalyan Santarelli amili takımımızın teknik direktörü. Böyle ilginç bir anda var bu maçla ilgili bir anekdot da var. Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi. Tebrik ediyoruz. Milletler Ligi'nde yine şampiyonluk adım adım geliyordur inşallah. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan 6 numara pozisyonunun kendisine daha yakın olduğunu söyledi. Orkun biraz önde rahat oynasın ve golleri atsın, arkayı ben süpürürüm diyor. Sanki Haçlı parlamentosu, şimdi manşete geçelim Milliyet'te. Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündeme alan Avrupa parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince ısrarla gündemine almıyor. Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı iddialarına yer veren kararına bütün Türkiye öfkelendi. Açıklamalar var bu arada bu karara. Hristiyan olmayı önemsedi Avrupa Parlamentosu, Arnavutluğun başvurularına rağmen konuyu gündemine almıyor. Avrupa Parlamentosu için Arnavutluk'taki Müslüman kadınların ya da Kıbrıslı Türk Müslüman kadınların uğradığı tecavüzün bir önemi yok. Avrupa Birliği neden ses çıkarmıyor? Bunu da soralım. Ayrılık iktidara yarar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Milliyet'te. Özgür Özel Cephesi'nin yeni parti kurma olasılığı kuvvetleniyor. Ağustos'ta bu konuyla ilgili ciddi sinyaller geleceği de söyleniyor. Kılıçdaroğlu diyor ki yeni parti konusunda ayrılıp ayrı parti kuranlar Erdoğan'a hizmet eder. MYK üyelerinin de değerlendirmesi ağırlıklı olarak şu anda başka parti kurmak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir daha seçtirmek demektir yönünde gidiyor. Çankaya'daki operasyonla ilgili ayrıntılar da Milliyet gazetesinde yine kendisine yer buluyor. Akşam gazetesine geldiğimizde kupada erken final. Gözler Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu efendim. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek 14 Temmuz Salı günü. Bu sabaha karşı da diğer yarı finalistler netleşmiş oldu. Kim oynayacak arkadaşlar? Arjantin zaten İsviçre'ye karşı kazandı. Arjantin'in rakibi kim olacaktı İlhan? Onu da bana bir söylerseniz. Bir anda aklıma gelmedi. İngiltere. Evet, İngiltere oldu. İngiltere ile de Arjantin çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Bir anda gitti aklımdan. Teşekkürler. Evet, Türkiye merkezi güç oldu. Analistler Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Ankara artık kritik bir kavşak. Avrupa için vazgeçilmez unsur, boşlukları Türkiye doldurur, alt başlıkları da manşette yer alıyor. İstanbul'da polise lojman seferberliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şöyle: İstanbul Emniyeti'ne araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. Srebrenica'da öfke ve acı bütün gazetelerin ilk sayfasında. Dün Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü ve 10 boşnak şehit daha toprağa verildi. Evet, her sene gözyaşlarıyla anılıyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6772 boşnağın naaşı defnedildi. Binden fazla kayıp cenaze hala aranıyor. Gazze'deki soykırıma da dünya sessiz kalıyor görüyorsunuz. Dün Srebrenica'ydı, bugün de Gazze'de soykırım yaşanıyor. Srebrenica'daki törenlere katılan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anma programına katılan Göktaş da törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudu. Evet, Fanatik gazetesine geldiğimizde Süper Lig 14 Ağustos'ta başlıyor. Transfer hareketliliğine bakalım. Fener'e Yıldız Yağmur'u, Aslan Büyük oynuyor. Genellikle hep yabancı oyunculardan bahsediliyor ama bir Türk futbolcu gördüm, onu okuyayım. Can Uzun'a yakın takip. Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Can Uzun için Frankfurt'ta görüşmeler sürüyor. Sara'nın da satılması gündemde denilmiş haberin devamında.
Dünya Kupası'nda erken final dediğimiz gibi Belçika'yı 2-1 yenerek tur atlayan İspanya'nın yarı finaldeki rakibi, turnuvanın bir diğer favorisi Fransa oldu. Erken final maçı izleyecek futbol severler. Evet, bir diğer yarı finalistler de Arjantin ile İngiltere. Onu da tekrar hatırlatmış olayım size. Evet, ekonomi gazetelerinde şimdi sıra İstanbul Ticaret Gazetesi geliyor. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini canlandırma çağrısı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerektiğini belirtiyor. Somut ve yeni bir perspektif kazandırılmalı diyor. Bilmiyorum tekrar canlanır mı? Ya da Avrupa Birliği bundan sonra isterse Türkiye ne der? Ama galiba bizim orada vizyonumuz devam ediyor. Özellikle güvenlik kaygılarıyla birlikte Avrupa'da gözler tekrar Türkiye'ye döndü. Hayat da böyle. Kağıtsa yaptırımları kalkacak mı? Evet, gözler Amerikan Başkanı Trump'ta bir yeşil ışık yakmıştı. Dostlarımızla artık yaptırımlar istemiyoruz dedi. Ve artık Türkiye küresel fonların radarına girecek. Artık yavaş yavaş yabancı ilgisinin de olduğunu görüyoruz. Yabancılar yeni yatırım fırsatı arıyor. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde şöyle bir başlık var. Türk varlıklara ilgi canlandı. Yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi arttı. Yabancılar 62 milyar lirayla yılın en güçlü günlük tahvil alımını yaptılar. Borsada 2 hafta boyunca bir para girişi var. Dikkat çeken bir para girişi var diyor uzmanlar. Jeopolitik risklerin sınırlı kalması halinde, ki o hala belli değil. Çünkü biliyorsunuz Hürmüz Boğazı tekrar kapandı. Jeopolitik riskler her an tekrar canlanabiliyor. Yabancı girişlerinin güçlenebileceğini söylüyorlar. Fakat borsada yine de risk iştahı bütün borsalar için böyle zayıf görünüyor. Kalıcı yabancı alımlarının yeni zirveler içinde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Evet, Borsa İstanbul'da da böyle bir risk iştahı zayıflığı var. Yani bir türlü bir yerden sonra ileri gitmiyor. Orada da tabii ki jeopolitik riskler etkili denilmiş. Tabii şirketlerin durumu, sanayinin durumu da önemli. Sanayide üretimi aramalı toparladı. Dünya Gazetesi'nin manşeti bu şekilde. Sanayi üretimi endeksi yıllık değişim Mayıs ayında herhangi bir değişiklik olmadı. Ne arttı ne azaldı. Bu da tabii yine bazı risklerin devam ettiğini gösteriyor. Efendim, temel mal enflasyonu son dönemde güçlü. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var Dünya Gazetesi'nde. Kaan motorları için ABD'deki engel aşıldı. Evet, NATO zirvesinde bu açıklama da önemliydi. Jet motorları ne zaman gelecek? Temsilciler Meclisi ve Senato gündemine alınmadı denilmiş. Kongre'ye karar tasarısı sunuldu ancak tasarı inceleme süresi içerisinde. 9 Temmuz'da inceleme süresi tamamlandı. Kaan'da kullanılacak motorların satış sürecinin kongrede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edeceği belirtiliyor. Evet, ihracatçı önünü göremediği bir dönem yaşıyor. Ekonomi Gazetesi'nin manşetine geldiğimizde de evet, özellikle ihracatçılar, dövizle iş yapanlar, turizm ve hizmetler dahil birçok sektör hem tüfe üfe ortalaması hem de sepet kurun ortalama artışıyla ilgili o makasın açılması, yani kurla enflasyon arasındaki farkın 9,9 puan olmasıyla ilgili bu farktan olumsuz etkilendiler deniliyor. Arz şokları da manşeti yukarı taşıdı. Enflasyonu takip etmeye devam, onu da söyleyelim. Ekonomi Gazetesi'nin ardından, evet, ekonomi de tabii çok önemli ve altında merak ediliyor. Yeni haftada nefesler tutuldu. Bakalım, Hürmüz Boğazı tekrar kapandı. Altında hala tedirgin bekleyiş sürüyor. Ve saat başına geldik.

0: Efendim 15 Temmuz anma etkinlikleri başladı biliyorsunuz ve şu anda da yine bir anma korteji ekranlarınıza geliyor. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanı'nın da katıldığı bir anma korteji Taksim'de gerçekleşiyor. Bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Milli irade için pedallıyoruz 15 Temmuz bisiklet turu etkinliği. Şu anda başladı bisiklet ve motosikletli bir anma korteji Taksim'den 15 Temmuz Müzesi'ne, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gidiyor. Bu kortej yoğun bir katılım olduğunu da görüyoruz. Evet 15 Temmuz'a çok az bir zaman kala 10. yıla özel anma etkinlikleri düzenleniyor. Ve o etkinliklerden biri içinde şu anda Taksim'den görüntüler ekranlarınıza geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu korteje eşlik ediyor. 253 şehidimiz için bu anma merasimi gerçekleşiyor. 253 bisiklet, 253 motosiklet şehitlerimizin anısına 15 Temmuz'un 10. yılında yola çıktı ve şu anda bu kortejin geçidini izliyoruz. Evet, anma programları devam edecek. Sizlerle paylaşıyoruz. Her an bir hareketlilik olduğunda ve şimdi de efendim yarın LGS sonuçlarıyla ilgili bir başka önemli aşamaya geçiyoruz. Tercih dönemi başlıyor. Öğrenciler ve veliler dikkat diyoruz. Nelere göre tercih yapmalı? Dengeli bir tercih listesi nasıl oluşturulacak? Evet, kıymetli konuğumuz Nazik Özçelik. Nazik Hocam hoş geldiniz. Gün başlıyor.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim Seda Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, çok heyecanlı bir süreç başladı. Öncelikle LGS sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlarımızın başarı sıralaması, başarı tablosu nasıl hocam?
1: Şöyle, aslında bu yıl geçen yıla göre daha az sayıda birinci çıkmasına rağmen beklenenin çok üstünde bir birinciyle karşılaştık. 452 gibi bir sayıyla karşılaştık. Tabii öğrencilerimiz sınavdan çıktıkları zaman özellikle matematiğin zor olduğunu, fende yanlışlar yapabileceklerini, belki de bu sene fırçkanın hiç olmayacağını söylemişlerdi ama sonuç öyle gelmedi. 452 öğrenci full yaptı. Tabii bir yanlışı bir başı olanlarla birlikte başarı düzeyinin yine geçen yılki gibi yüksek olduğunu gördük. Bu açıdan bakınca da tabii çok yukarıda yapan öğrencilerimiz de var. Tam tersi beklediğinin çok altında netler alan öğrencilerimiz de var. O yüzden başarı durumunun yine böyle bir dağıldığını söyleyebiliriz aslında.
0: Evet, Türkiye genelinde dağıldığını da söyleyebilir miyiz?
1: Evet,
0: çok farklı hikayeler geldi çünkü.
1: Türkiye geneline dağıldığını söyleyebiliriz. Hiç beklenmeyen yerlerden yine ya da dezavantajlı bölgelerden diye birincilerin çıktığını, çok iyi sonuçların geldiğini yine bu yılda gördük. Bu anlamda akademik anlamda başarılı öğrencilerin, akademik anlamda bu sınava gerekli o emeği harcayan öğrencilerin de yüksek başarılar gösterdiğini gördük aslında bu sınavda yine.
0: Şimdi yarın asıl heyecan başlıyor. Yarın itibariyle tercih listeleri yapılacak ve bu süreçte, yani hemen böyle bir iki gün içerisinde tercih listesi oluşturulmalı mı? Oradaki kritik önerileriniz çok önemli. Nasıl başlayalım? Nasıl başlasın arkadaşlar ve veliler?
1: Şimdi velilerimiz sınav açıklandığı an itibariyle aslında kendi yüzdelik dilimleriyle geçen yılki işte tercih etmek istedikleri okulların yüzdelik dilimlerini karşılaştılar ve kafalarında bir tercih listesi ufak ufak da oluşmaya başladı. Yarının önemi kontenjanların açıklanacak olması. Yani bu yıl üzücü olacak, olumsuz bir sonuç olarak bize yansıyacak ama bir kontenjan düşmesi bekliyoruz liselerde. Dolayısıyla kontenjanın düşmesi demek, şu anda tahmini oluşturulmuş o listelerin üst sıralarından okul çıkarmayı, alt sıralarını da okul eklemeyi gerektiriyor. O anlamda mutlaka velilerimize tavsiyem birkaç gün beklesinler. Yani birkaç gün kontenjanları bir incelesinler. Uzmanları dinlesinler. Okullarda tercih danışmanları olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş. Mutlaka tercih danışmanları ile görüşsünler. Çünkü bu kontenjan değişiklikleri bize şunu beraberinde getirir. Sonuçlara baktığımız zaman geçen seneye benzer yüzdelikler görüyoruz. Niye aynı listeleri vermiyoruz? Yani geçen seneki yüzdelikteki öğrenci bu sene aynı yere yerleşecek mi? Cevabı kontenjan düştüyse yerleşemeyebilirdir. Dolayısıyla kontenjan kılavuzlarını incelesinler, tercih edecekleri okulların kontenjanları ne kadar düştü bunu incelesinler ve mutlaka da tercih danışmanlarından, rehber öğretmenlerinden fikir alarak ilerlesinler bu süreçte.
0: Tabii. Evet, aslında size şunu sormak istiyorum. Bir yandan öğrencilerin hayalinde bir gelecek var, bir meslek var. Bir yandan alınan puanlar var. O puanların da böyle yabana gitmesini istemeyen aileler var. Orada denge nasıl oluşmalı? Özellikle şunu sormak istiyorum. Puan mı önemli, yüzdelik dilimler mi önemli? Bu denge nasıl kurulmalı?
1: Şunu hemen söyleyeyim. Kesinlikle yüzdelik dilimler önemli. Puanlar çok yanıltıcı tercih listelerine neden olacaktır. O yüzden mutlaka öğrencimizin yüzdelik dilimine bakmalıyız. Puanlar ziyan mı olacak konusunda evet haklısınız. Özellikle akademik başarısı yüksek olan, akademik anlamda kendine bir gelecek planlayan öğrencilerimizin sınavla öğrenci alan okullarda olması bu akademik başarı ve hayalin desteklenmesi demek. Dolayısıyla mümkün olduğunca akademik yeterliliği sınavlı öğrenci alan okullara uygun olan öğrencilerimizin devlet okullarında sınavlı öğrenci alan okullarda eğitim almalarını öneriyoruz. Fakat sınav bir gerçeklik, sınav bir heyecan ve kaygı anı aynı zamanda ve çocuğumuz aslında okul hayatı boyunca hani akademik anlamda çok başarılı olabilir ama sınavda o akademik başarıyı gerçekten gösterememiş olabilir çünkü yaşları da çok küçük. Daha ergenlik sürecinin içerisindeler. Dolayısıyla bu süreç bir son değil. Bu sürece böyle bir panik yapıp hani olmadı, yapamadık, bundan sonrası nasıl olacak gibi düşünmek yerine öncelikle mahalledeki okulları da tercih ediyoruz. Bu süreçte bu okulların hangi diploma notlarıyla öğrenci aldıklarını, hangi koşullarla öğrenci aldıklarını, bu okulların da özelliklerini araştırıp o adrese uygun tercih yaparken de orada da bir tercih sırası yapmalarını öneririm ve çocuklarımıza güvenmekten vazgeçmesinler. Çünkü lise dönemi çok daha böyle büyüdükleri, kendi hayallerini ve geleceklerine dair planlar yaptıkları çok daha güzel bir süreç olacak. Yani burada yapılan bir eksiklik mutlaka lise döneminde tamamlanacak eğer bu dönemde biz onlara bu güveni verebilirsek.
0: Evet, dediğiniz gibi yıllar öncesinden büyük bir stres başlıyor. Yani üniversite sınavı böyleydi. Bir eğitimci olarak, bir eğitim danışmanı olarak size sormak istiyorum. Yani her zaman üniversite sınavı gerçekten önemliydi. O evet meslek tercihi için çok önemli ama onun bile zaman zaman hani bir değişimi olabiliyor. LGS'nin bu kadar üniversite sınavı kadar önemli hale gelmesi sağlıklı bir durum mu?
1: Şöyle tabii liselerimiz arasında bir dengesizlik olduğunu gösteriyor olması itibariyle aslında çok üzücü. Çünkü tabii ki verilerimiz öğrencilerinin daha az öğrenciyle daha sağlıklı bir okul iklimi içerisinde daha işte projesi olan sosyal etkinliği olan okullarda olmasını istiyorlar. Okullar da sınavla öğrenci alan okullara da baktığımızda bu özelliklerine göre sıralanıyor aslında. Dolayısıyla 4 yıl çok uzun bir süre ve tam da bir büyüme aşaması. Bu aşamada çocuklarının özellikle biliyorsunuz sene içinde çok yaşadık zorbalıkla ilgili çok acı olaylar yaşadık ve öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimleriyle ilgili çok acı olaylar yaşadık. Lise hayatında bunlardan daha uzak, bunları daha az yaşayacağı, belki de hiç yaşamayacağı bir lise ortamı oluşturmaya, böyle bir ortamın içine girmesini sağlamaya çalışıyorlar. Buradaki aslında koşuşturmacanın temel nedeni de liselerimizin bu anlamda bir kendi iç yazılı olmayan, kendi iç sıralamasının olması. O anlamda üzücü ama bir gerçeklik mi? Evet, maalesef bir gerçeklik olarak karşımızda.
0: Evet, önemli hale geldi. Peki son sorumda okullarımızla ilgili hep böyle karşılaştırıyorum ama üniversiteler için de hani bazı üniversitelerin ismi yetiyor gerçekten ama yani içerikte öğrencinin mutlu olması da hakikaten önemli. Bazı liselerimiz de bu kategoriye geldi. İşte herkes İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek istiyor. Herkes Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyor. Peki yani geri kalan ne olacak? Orada psikolojiyi nasıl götürmek lazım?
1: Şöyle bakmaları lazım. Dediğim gibi okulların kendilerine özgü özellikleri var. İşte proje yapan okullar var, sosyal etkinlikleriyle kuvvetli olan okullar var, mezunlar derneği çok iyi çalışan okullar var. Yani aslında her okul bir Kabataş gibi, bir Galatasaray gibi kendi içinde bir iklim oluşturmaya çalışıyor. Biz bu özellikle ilk sıralamadaki işte 20 okula baktığımız zaman onların kendilerine özgü bir dünyaları olduğunu, kendilerine özgü bir ekosistemleri olduğunu görüyoruz. O yüzden tabii ki gönül ister ki çocuklarımızın hepsi böyle bir sistem içerisinde lise okuyabilsin, ama şuna da güvensinler. Yani orada lisede bir eksiklik varsa, lise hayatında bir eksiklik varsa artık dışarıda da o kadar çok etkinlik, işte yabancı dil kursları, bale kursları, müzikle ilgili eğitimler, sporla ilgili eğitimler var ki tabii ki eğer çocuğumuzun bir yatkınlığı varsa bunların hepsini tamamlayabilirler. Okul işi kolaylaştırır tabii ki, ama orada bir açık varsa da dışarıdan çok rahat tamamlayabilirler.
0: Peki, bir soru daha aklıma geldi ama sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Nazik Hanım, şöyle bir şey var. Şimdi hep diyorum ya, öğrencinin bir hayali var, ailenin o puana göre çocuğunu belki tabii ki tecrübe de burada devreye giriyor. Bir de

0: bir okula mı gidecek, İngilizce bir okula mı gidecek? Çocuğumuz Almanca'da zorlanacağını söyleyip gitmek istemiyorsa, aile onu zorla Almanca'ya gönderecekse çocuğumuz lisede başarısız olacak. Bu çok kesin. O yüzden süreci mümkün olduğunca bir iletişim dengesiyle devam edelim. Aile neden istediğini açıklamalı, çocuğumuz neden istediğini açıklamalı. Mümkünse rehber öğretmenlerinden de fikir alıp bir ortak karar verilmeli. Ortak kararı olmayan lise seçimi çocuğumuzu başarısız ve mutsuz edecektir. Yani yaşı küçük, zaten alışır gibi bir durum burada söz konusu değil.
1: Evet, biraz öyle oluyor. İlerleyen zamanlarda bana hak verecek falan deniyor. Ben bunu özellikle size sormak istedim. Nazik Özçelik,
0: Tabii.
1: çok teşekkür ediyorum. Altın değerinde
0: Ben teşekkür
1: tavsiyeler aldık.
0: ediyorum.
1: Tekrar görüşmek
0: Çok sağ
1: dileğiyle.
0: olun. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça
1: Çok
0: kalın.
1: teşekkürler. Evet efendim, tercih dönemi yarın başlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel tercihler olsun. Yeni bir araştırma, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirirken sık sık telefonlarına yönelmesinin çocukların duygusal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyuyor.
2: Çocuklarla iletişim sırasında telefon kullanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse durum vahim. Çünkü ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının çocukların psikolojisini etkileyebileceği tespit edildi. ABD'de 12 ile 17 yaşları arasındaki 600 ergenin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirildi. Katılımcılar anne ve babalarının konuşma sırasında telefonlarına yönelmesinin kendilerini ihmal edilmiş ve önemsenmemiş hissettirdiğini söyledi. Araştırmacılar bu durumun çocuklarda kaygı düzeyini artırabileceğini ve güvenli bağlanma duygusunu zayıflatabileceğini belirtiyor. Çalışma ayrıca ebeveynlerin yoğun telefon kullanımının çocuklarda ekran bağımlılığı riskini ve bazı davranış sorunlarını artırabileceğine işaret ediyor. Araştırmayı yapan yetkililer çocuklarla kurulan yüz yüze ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak iletişimin sağlıklı duygusal gelişim açısından önemli olduğunu vurguladı.
1: Ve vücudumuzda bağırsaklar biliyorsunuz ikinci beyin olarak kabul ediliyor. Birçok hastalık bağırsakların düzgün çalışmasıyla çalışmamasıyla alakalı. Peki bağırsaklarımızı nasıl korumalıyız? Bunun sırrı ne? Görelim.
3: Fonksiyonel bağırsak hastalığı dediğimiz hastalık, gastroenteroloji polikliniklerinde en sık karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Toplumda yaklaşık her 10 kişiden birini etkilemektedir. Özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir.
2: Vücudun ikinci beyni olarak tanımlanıyor. Olumsuz bir durum insan hayatını olumsuz etkiliyor. Bağırsaklar sağlığın temelini oluşturuyor.
4: Daha çok acı baharatlı şeyler yiyordum, içiyordum. Gazlı içecekler yine kullanıyordum. Ani gelişen karın ağrısı ataklar oldu. Doktora başvurduk. Yapılan tetkikler sonucunda da hassas bağırsak sendromunu doktor bey tanısını koydu bana. Sanki oraya biri bıçak batırmış. O şekilde bir ağrı oluyordu.
2: Özellikle huzursuz bağırsak sendromu çok sık görülen bir rahatsızlık. Yediğimize, içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşlenmiş gıdalar, rafine şeker, aşırı yağlı yemekler, kızartılmış yiyecekler, alkol ve yapay tatlandırıcılar bağırsak florasını bozuyor.
5: Yediğiniz yemeklerden dolayı bir takım rahatsızlıklar oluşuyor. Dışarıdan işte bir soda iç geçer, rahatlatır gibi bir takım öneriler oluyor.
3: Karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi değişkenlik gösteren bağırsak hareketleriyle başvuruda bulunmaktadır.
2: Probiyotik ürünler ve lifli gıdalarsa bağırsakların en büyük dostu. Ayrıca stres de huzursuz bağırsak sendromunu tetikleyebiliyor.
3: Huzursuz bağırsak hastalığı psikolojik değildir. Ancak stres ve kaygı durumu bağırsak hassasiyetini arttırmaktadır.
6: Kendi kendime yediğim içtiğime dikkat etmeye başladım. Böyle öğünlerimde işte tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi şeyler yemeye başladım.
2: Sürekli şişkinlik, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, kronik yorgunluk, sindirim sorunları, cilt problemleri, bağışıklık zayıflığı yaşıyorsanız mutlaka bağırsaklarınızı kontrol ettirin.
3: Huzursuz bağırsak sendromu kansere çevirmez. İnce bağırsak kanser riskini arttırmaz. Ancak hastalarda kansızlık, anormal kilo kaybı ve gece uykudan uyandıran semptomların görülmesi durumunda ivedilikle ileri tetkik edilmesi gerekmektedir.
1: Şimdi Batman'dan ilginç görüntülerle devam ediyoruz. Bir benzerlik Batman'da konuşuluyor. Sadece pilavın lezzeti değil, tezgahın başındaki isim. Saçından sakalına oyuncu Burak Özçivit'i andı.

0: Duran esnaf müşterilerine de bir görsel şölen sunuyor.
1: Kuruluş Osman değil, kuruluş pilavcı. Batman caddelerinde bu esnaf Burak Özçivit'i kıskandıran karizmasıyla sokakların yeni başrolü oldu. Yaneç! Burak Özçivit Batman'da pilav satıyor, sananlar yanıldı. Karizmatik oyuncuya ikizi kadar benzeyen seyyar pilavcı, benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Görüntüler dizi setinden değil, Batman caddelerinden. Ünlü oyuncuya benzerliğiyle dikkat çeken seyyar pilavcı, kentin yeni fenomeni oldu. Tarzıyla oyuncuyu andıran Batmanlı esnaf artık karizmasıyla tanınıyor. Müşteriler hem pilavını yiyor hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor.
2: Haydır Allah!
1: Görünen o ki Batman'ın Burak Özçivit'i bir süre daha kentin en çok konuşulan ismi olmaya devam edecek.
0: Efendim, kaybettiğimiz efsanevi oyuncu Kadir İnanır bakın Adana'da nasıl anılıyor. Yeşilçam efsanesi anısına yazlık sinemasında ücretsiz film gösterileri düzenledi. Bir sinemacı Antika projektörüyle İnanır'ın unutulmaz filmlerini bir hafta beyaz perdeye yansıtacak.
1: Film afişini kapının önüne koydu. Yazıyı zaten yazmıştı. Tek eksik kalmıştı. Onu da eline aldığı megafonla kendisi yaptı.
3: Alo, alo. Dikkat, dikkat. Bu akşam yazdık Şenevi sinemasında Kadir İnanır'ın anısına oynatacağımız film Selvi Boylum Anyazma.
1: Adanalı sinemacı Sabri Şenevi, Kadir İnanır hayranıydı. İnanır'ın filmlerini oynatırken sanatçının katıldığı festivalleri, toplantıları da yakından izliyordu.
4: Kadir İnanır'ın filmleri bizim için bir okuldu yani.
1: Kadir İnanır geçtiğimiz ay 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Sinemaya 1968 yılında adım atan sanatçı, en son filmi olan 2018 yapımı Kapı'da dahil 182 sinema filminde oynadı. 10 civarında dizide de yer aldı. Adanalı sinemacının adeta müziğe çevirdiği sinemasında usta sanatçının oynadığı filmlerin afişlerini görmek mümkün.
4: Kadir İnanır'ın oynadığı filmler, o karakteri, bir Tatar Ramazan, Selvi Boylum'un İllası, yani buna benzer birçok karakteri can verdi.
1: Günümüzde tek tük kalan, geçmişte ise en popüler mekanlarından birini yazlık sinema işletip sinema makinistliğini yapan biri, Şenevi'nin müzeye çevirdiği makinist odasının ortasında bir antika duruyor. Sinema projektörü, üstelik halen çalışıyor. Makaralar halinde yerleştirilen 35 milimetrelik film şeritlerini mercekler ve güçlü ışık kaynağıyla beyaz perdeye aktarmaya devam ediyor. Makaralar döndü, beyaz perdeye bir kez daha Al Boylum Selvi Yazmalım yansıdı.
5: Kadınım Asya.
4: Kadir İnanır'ın anısına bir hafta onun filmleriyle oynatacağım yazlık sinemada. Onun filmlerini oynatacağım. Onun anısına, Kadir İnanır anısına Kadir İnanır filmleri oynatıyorum.
1: Kadir İnanır'a hayrandı. Onu bir kez daha anmak için usta sanatçının filmlerini yazlık sinemasında ücretsiz oynatma kararı aldı. Bunu da İlyas'la yaptı.
6: Sen de bu kadarcık mıydın doğduğun?
7: Ben de bu kadarcıktım.
6: Ben de mi?
0: Ve efendim, pazar günlerinin güzelim köşesi. Şimdi sırada sevgili Özlem Recep'le sohbetimiz var. Astroloji konuşacağız. Evet efendim, bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor. Özlemciğim hoş geldin. Hoş mutlu buldum. Pazarlar.
8: Hoş buldum Sedacığım. Mutlu pazarlar. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Evet, hepimize inşallah. Yani bu retro etkileri biraz kendisini gösterdi galiba. Buluşmalar gerçekleşmiyor. Evet. Planlar son anda iptal oluyor.
8: Öteledikçe öteliyoruz.
0: Evet, yapıyoruz. Retrodan mı kaynaklanıyor?
8: Aynen öyle.
0: Neyse, o buluşma gerçekleşecek.
8: Gerçekleşecek,
0: evet.
8: Aynen.
0: Ay harika. Şimdi 14 Temmuz diyoruz. Yengeç yeni ayı başlıyor.
8: Evet. Yengeç Yeni Ayı enerjisine.
0: Salı günü itibaren.
8: Salı günü gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı enerjisine girmiş bulunuyoruz açıkçası.
0: Neler bekleniyor yengeç deyince?
8: Şöyle, yengeç deyince aslında finansal anlamda biraz değerlendirmek istiyorum. Turizm ve otelcilik sektörü, aynı zamanda yeme içme sektörüyle ilgili olan konularda biraz daha bu sektörle ilgilenenlerin daha dikkatli olması gereken önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Gümüşün ve bakırın ön planda olacağı önemli bir zaman dilimi gibi görünüyor aynı zamanda göksel anlamda. Bireysel hayatımızda ise ya çok büyük zirvelere çıkacağız Seda bu dönem özelinde. Gerçekten çok zamanında böyle pişmanlıklardan ders aldıysak, işte çok üzüntülerimiz olduysa şu an belki yükseliş dönemimizde olabilir ama birilerinin bir yerlerde hakkını yediysek çok fena böyle gökyüzü böyle her birazcık zaman çalkalayacak bizi. Hani öyle bir enerji var. Hak edeni hak ettiğini verecek olan bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Dünya açısındansa Jüpiter'le Plüton karşıtlığı tam anlamıyla bizimle birlikteyken devletlerin savaş stratejileri tam böyle hani ne olacağıyla ilgili dünyanın biraz daha karıştığı bir süreçmiş gibi görünürken aynı zamanda bütün ülkelerde kanun ve prosedürlerle ilgili bazı değişikliklerin gündemde olacağını çok net bir şekilde görebiliriz bu döngü
0: Peki.
8: içerisinde.
0: Onu da bir not olarak
8: evet.
0: aldıktan sonra hızlıca burçlar diyelim
8: evet, evet.
0: bence. Çünkü burçları nasıl etkileyecek?
8: Evet.
0: Koç burcu büyük bir dönüşüm zaten görünüyor evet. sanırım.
8: Sevgili koçlar ve yükselen koç burçlar özelinde aslında onlar siz sevgili koç burçları kendi hayatınız özelinde büyük bir dönüşüm haftasından geçiyorsunuz. Bu yengeç burcundaki yeni ay sizin özelinizde tam anlamıyla gelecekte ne yapmak istediğinizle ilgili sizi ön plana atacak olan bir enerji alanı. Ama biraz daha içe döndükleri bir zaman sevgili Seda. Yani hani kendilerini değerlendirdikleri, içsel bir dönüşüm geçirdikleri bir döngü. Aynı zamanda sevgili koç burçları eviniz, aileniz ve yuvanızla ilgili olan konularda merkezinizdeyken bu dönem evinizde tamiratlar ortaya çıkabilir. Bazı işte evinizi yenilemekle ilgili olan konular merkezinizde olabilir. Annenizin ve babanızın sağlığıyla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir misiniz gibi görünüyor. Sevgili koç burçları finansal dengeye çok önem vermeleri gerekiyor bu döngü içerisinde. Borçlanma ya da iş hayatınızdaysanız iş hayatında vergi borçları, borçlanmayla ilgili olan konulara karşı temkinliyken biraz daha ortaklı projelere mesafeli yaklaşmak bu hafta özelinde sizler açısından biraz daha iyi olabilir gibi görüyorum. Aynı zamanda bazı ameliyat ve operasyonlardan geçiyorsanız korkmayın. Güzel geçecek, sadece bir iyileşme dönemi olabilir. Hem sizin için hem de yakınlarınız için. İş hayatında da bazı fırsatlar görünüyor. Özellikle hafta sonuna doğru gerçekleşen enerji alanları iş hayatınızda sizi ciddi anlamda yukarılara çıkarabilecek olan bir döngü. Sağlığınıza da kavuşuyorsunuz efendim.
0: Aa, ne kadar güzel.
8: Evet.
0: Peki boğalara diyoruz ki eski dostluklar kıymetli. Peki bu başka neleri getiriyor?
8: Yengeç yeni ayı sevgili Sedacığım boğa burçları özelinde tam anlamıyla eski dostlarıyla karşılaşacakları, onların böyle kıymetlerini bilecekleri. Aha. Ya işte zamanında şu dostum vardı, şu arkadaşım vardı, uzunca zamandır görüşemiyorduk, hasret gideremiyorduk dedikleri kişilerle görüşecekler. Sadece eski dostluklar değil, akrabalarınızla aranızda bir mesafe varsa, küslükler varsa, belki bir arkadaşıyla küsmüştür boğa burcu, bir akrabasıyla küsmüştür. Bu dönem özelinde barışmayla ilgili fırsatlar olabilir gibi görünüyor.
0: Ne güzel.
8: Biraz boğa burcu şuna dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ağzınızdan çıkan kelimelere çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü fazlasıyla kendinize ele vereceğiniz bazı enerjiler de var. Yani hani düşüncelerinizi çok hani tartmadan söylemeniz yarın bir gün size koz olarak kullanılabilir. Bu konuya karşı temkinli ve dikkatli olmak lazım. Aynı zamanda kısa seyahatler gündeminizdeyken belki küçük küçük tatiller yapmayla ilgili de konular merkezinizde olabilir. Çocuklarınızın ya da sizin sınav ve yerleştirilmeyle ilgili olan konularınızda merkezinizde olacak efendim. Boğa burcu şuna dikkat etmesi gerekiyor. İş hayatında özellikle rakiplerine, yani rakiplerinize ve iş hayatınızda olası düşmanlıklara karşı temkinli ve dikkatli olmanız gereken, biraz daha kendi gücünüzü tam anlamıyla ortaya koyarken ben buradayım demeniz oldukça önemli. Çünkü bazı rakipsel enerjiler boğa burcunu hakikaten ben ne yapacağım derken buldurabilir ama kariyerde çok büyük bir yükseliş var. Kariyerdeki bu yükseliş kaçınılmaz rakipleriniz ve düşmanlarınız olacak efendim. Aşk hayatınız ve özel hayatınızla ilgili de sıcak gelişmeler, belki de beklenen karşılaşmalar ve kavuşmalar var.
0: Harika. Ya boğa ile ilgili uzatmayayım ama bütün tanıdığım boğalar işlerinde çok iyi.
8: Kesinlikle.
0: Ve çok da mütevazı. O nedenle dediğin gibi bazen böyle ben de buradayım demek gerekiyor herhalde.
8: Ve sevgili Sedancığım, boğa burcu arkadaşınız mutlaka olsun.
5: Parayla ilgili, bak parayla ilgili boğa burcu arkadaşınız varsa, eşiniz varsa mutlaka ve mutlaka o para size döner, dolaşır, gelir. O yüzden çok da bereketlilerdir
0: bu ayı
5: diyelim.
0: Çok severim. Evet. İkizler, bazı değerler paradan önemlidir derken ne demek istiyoruz?
5: Şunu demek istiyoruz tam anlamıyla. Belki de aile çok önemlidir. Belki de öz değerler çok önemlidir. Kendi değerin çok önemlidir. Sevgili ikizler burcu, her şey iş hayatı, her şey para, her şey pul değil. Gerçek manada sen neyi hak ediyorsun? Özel hayatında, iş yerinde sen neyi hak ediyorsun? Biraz daha kendi içine dönerken değer mi eder mi diye düşünecek ve ikizler burcu sadece iş hayatı özelinde ya da para kaynakları özelinde de düşünmeyecek bunu. Her türlü anlamda, yani ilişkiniz özelinde de düşüneceksiniz. Aynı zamanda belki de yakın arkadaşlıklarınız özelinde de düşüneceksiniz. Bazı kişilerin gerçek yüzlerini de bu dönem özelinde fark edebilirsiniz ve size değer vermeyenlerle aranıza mesafe koyacaksınız. Sevgili ikizler burcu, bu dönem özelinde aynı zamanda para kaynaklarınızla ilgili geciken ödemeler varsa onları toparlamak, alacak verecek dengesini ortaya koymak oldukça önemliyken, iş hayatı ve sağlığınızla ilgili olabilecek olan konulardaki aksaklıklara karşı bu hafta özelinde temkinli ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Evlerin içerisinde çok güzel, sıcak gelişmeler yaşayacak ikizler burcu. Ev dekorasyonu ve yenilenme döngüsü, ailenizden destek alacağınız önemli bir döngü de sizinle.
0: Peki yengece geldiğimizde başlangıç yapmadan hemen önce...
5: Evet.
0: Ne yapmak gerekiyor?
5: Çünkü
0: kaldım orada.
5: Evet, çünkü
0: ya?
5: Yengeç yeni ayı. Yani yengeç yeni ayı tam anlamıyla yengeç burçlarının merkezinde.
0: Anladım. Yani yeni gelişmelere hazır olun.
5: Evet. Başlangıç yapacaklar. Hayatlarında sıcak gelişmeler yaşanacak sevgili yengeç burcu. Öyle gelişmeler yaşayacaksınız ki hem özel hayatınız hem yerleşim alanınızla ilgili olan konularda büyük bir değişim döngüsü sizinle birlikte olacak. Ama bu döngü geçmişle hesaplaşmayı da kendi alanlarında getiriyormuş gibi görünüyor. Yani nasıl demek istiyorum? Sevgili yengeç burcu, eğer ki sıkıntı yarattıysanız, çünkü Jüpiter yengeç burcunda ilerliyordu, çok büyük şans getirdi onlara, çevrelerini genişletti, iş hayatlarında bazı fırsatlar verdi. Ama yengeç burcu bunun fırsatını tam anlamıyla değerlendiremediyse bu döngü özelinde biraz bedel ödemelerle karşılaşabilir. İş hayatınızda, özel hayatınızda ne istiyorsanız tam anlamıyla merkezinize getirirseniz güzel olabilir. Kısa seyahatlerin içerisinden geçeceksiniz. Seyahatler sırasında dostluklar ciddi anlamda size güzellikler getirebilir. Araba alım satımlarıyla ilgili bazı fırsatlar görünüyor aynı zamanda. Temkinli ve dikkatli olmanız gereken yerse özel hayatınız ve aşk hayatınız. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili olan konularda çok aceleci olmayın. Olduğu kadar bazı şeyler.
0: Gerçekten
5: diyelim.
0: Öyle. Ben bazen kendi burcummuş gibi bile dinliyorum. Aslan'a geldiğimizde gerçekler karşında.
5: Evet. Aslan burcu tam anlamıyla bir dönüşüm döngüsünden geçiyor sevgili Sedacığım. Şansın ta kendisi aslan burçlarında bir kere. Ya bu dönem özelinde aslanlarla birlikte olmak, aslan arkadaşlarınızın olması, çevrenizde aslan burcunun olması o da çok şanslı.
0: Da çok
5: gerçekten
0: dengeleyelim
5: şanslı.
0: Dengeleyelim hepsini.
5: Ama şöyle bir enerji alanı var. Öyle büyük bir dönüşümden geçiyorlar ki aslan burçları. Karşıda rakipler, karşıda işte sıkıntı veren kişiler. Özel hayatında belki hayatındaki kişinin sıkıntılarıyla ilgili olan büyük bir döngü, dönüşüm döngüsü belki. Belki ortaklarınız ve iş hayatınızdaki büyük bir değişim ve dönüşüm döngüsü. Ama bir o kadar da yengeç yeni ayı şunu söyleyecek size. Arkandan dönen dolaplar var. Bu dönen dolapların ortaya çıkarttığım bir döngü diyecek. Kimin rengi nasılsa dostunuzu, düşmanınızı ayıklayacağınız, arkanızdaki dolalan tilkileri fark edeceğiniz çok önemli bir süreçten geçecekmişsiniz gibi görünüyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda evinizin içerisinde bazı değişiklikler gündemde olabilir. Anneniz ve ailenizle de ilgilenmeniz gereken önemli bir döngüyken para kaynaklarınızda arttığı bir enerji alanı sizinle birlikte, haberiniz olsun diyelim.
0: Muhteşem. Peki 14 Temmuz yengeç yeni ayı diyoruz. Acaba başaklar için ne getiriyor? Doğru yerde mi hayal kuruyorsun?
5: Evet.
0: Bazen, hayal kurmak önemli ama yer de mi önemli?
5: İnatlaşmamak gerekir bazen hayatla ya. Yani tabii, başaklara şu tavsiyeyi verebiliriz. Gökyüzü onu söylüyor. Bazen hayattan bir şeyler istersiniz. Hayatınızda, aşk hayatınızda, özel hayatınızda biriyle birlikte olmak istersiniz ama o size gerçekten uzun vadede iyi bir şey getirecek mi, kötü bir şey getirecek mi? Ya da iş hayatınızda yükselmek istediğiniz bir yer vardır ama belki ilahi sistem, Allah belki seni öyle bir yerlere getirecek ki sen orada takılıp kalmışsındır. Başak burcunda bazen şeye özelliği vardır. takılıp kalma özelliği. Yani orada didikler Başak Burcu. İlle orası olacak. İlle kafasına koyduğu şey olacak. Hayır, bunu yapmaman gerekiyor sevgili Başak Burcu. Bu döngü özelinde gerçekten önünde vizyon açabilecek, önünde ufuklarını açabilecek olan kişilerle karşılaşabilirsin. Çevrendeki kişileri de bir ele. Çünkü öyle bir kişiler var ki etrafında hem kariyerinden para kazanmana engel oluyorlar, hem de seni hem özel hayatın hem de görünürlüğünle ilgili geri planda tutacak olan enerjiler açısından sıkıntı yaratıyorlar. Biraz temkinli, dikkatli olmak önemli. Kendini gösterdiğin, Venüs senin burcunda kendini gösterdiğin, tam anlamıyla ortamlara girdiğinde ben buradayım, aşk kadınıyım dediği bir sembol var sevgili Başak Burcu. Özel hayatına da bu yansıyacak ama dediğim gibi doğru yerde hayal kurmak oldukça önemli diyebiliriz senin için. Bu hafta üzerinde yaz, bir de Başaklara şunu söyleyeceğim. Trafikte evet, dikkatli olsunlar.
0: Trafiğe dikkat, her evet, zaman dikkat. Terazi Burcu, bak yükselenime geldim. Baktım yine kariyer görüyoruz. kariyer. Sen beni de yüksek lisans doktora götüreceksin böyle.
5: Ama bir akrepte sen de takılıyorsun. Evet, Seden bir terazide.
0: Bir akrepte birinden biri kariyer geliyor. Evet. Peki hangi fırsatlar var?
5: Şimdi terazi, sevgili terazi burçları özelinde bir kere kariyer süreçleriyle ilgili bir yeni bir döngü. Ama bu süreç eski iş yerleriyle ilgili fırsatları getirebilir gündemlerinde. Ve eski iş yerlerinde olabilecek olan yeni döngülere, yani bu ne demek? Mevcut şirketinizde başka bir pozisyon açılabilir. O pozisyon özelinde yükselişleriniz gündemde olabilir. Aynı zamanda kariyerinizde bir hazırlık süreci eşiğinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Verilen şansları, yani bir yıldır mücadele ettiğiniz ve şanslı olduğunuz noktalarla ilgili şimdi bir hazırlık, atılımdan önceki bir hazırlık döngüsü gibi görüyorum terazi burçlarına. Böyle bir enerji alanı var. Bu hafta özelinde evet, para kaynaklarınıza biraz dikkatli olmanız lazım. Çünkü harcamalarınızın biraz artabileceği özel bir döngü var. Aynı zamanda özel hayatınızda da flört enerjisi var. Ama sevgili Seda, şöyle bir enerji alanı var. Yani gizli böyle gizli hoşlanmalar, yani biraz daha hani söylenmeyen hoşlanmalar. Gelecek olan itiraflar var ama siz hazır mısınız acaba? Bunu böyle bir soru işareti olarak koyuyorum. Bazen de beraberliklerinizle ilgili olan noktada söylemek de istemeyebilirsiniz. Ve biraz daha kendi içinizde saklı kalabilir bazı süreçler. Kendi içinizde zaten saklı kalsın, güzel olacak olan süreçler belki bir 20 gün sonrasında sizin açınızdan, beraberliğiniz açısından da fırsatlar olabilir, gündemde olabilir.
0: Tabii, doğru zaman da çok önemli, evet, söylediğin gibi. Peki akrebe geldiğimizde hukuki bazı meseleler, evet, var sanırım. Nelere dikkat etmek lazım?
5: Şöyle, akrep burcu ve yükselen akrep burçları özelinde bir kere hukuksal anlamdaki olan noktalarda biraz sıkıntı görüyorum. Yani kanun ve prosedürlere uymayan hiçbir şey içerisinden geçmemesi gerekir akrep burcunun. Dikkat etmesi gerekiyor. Devlet ve idari kurumlarla ilgili olan süreçlerde temkinli ve dikkatli olmanız lazım. Aynı zamanda hem siz hem de bu dönem özelinde sınavlara yerleştirilmeyle ilgili bir süreç geçiriyorsanız, hem siz hem de çocuklarınız geçiriyorsa, tercihleri doğru yapmak çok kıymetli ve önemliyken kaydırdım, yanlış yaptım, ben o bölümü istiyordum da başka bir bölüm oldu gibi sonradan pişman olabileceğiniz bölümleri seçmemenizi öneriyorum. Böyle bir enerji alanı var. Bazı akrep burçları özel hayatında da ayrılsam mı gibi soru işaretleri gündemde olabilir. Çünkü eski konular ve eski eşle ilgili konularda bazı gerilimler ya da beraberliğinizde bir noktayı koyma ile ilgili bir gerilim hattı da gündemde olabilir. Kalabalıklar, davetler, konserlerin içerisinde bulunacaksınız ama kendinize dikkat edin, söylediklerinize de çok dikkat edin diyelim.
0: Özel hayatla ilgili ya da başka akrebe, çünkü sevgili Efsuncum ekran başında, çok öpüyorum onu.
5: Evet, tatiller de
0: akrebe bekliyorum yazmış ama yine torpil istiyor bak. Yayını sevgiler, yönetmese bile torpil istiyor.
5: Evet, sevgiler Efsuncum'umuzda da iyi tatiller olsun. Dönerken bavul kaybetmeye falan dikkat etmesi gerekiyor
0: aman
5: birazcık.
0: Aman bavula dikkat, evet, Efsuncum. Çok güzel, o anneciğinin yanındaydı. Herkese çok çok selamlar, sevgiler. Evet, yaylara geldiğimizde orada da borçlara dikkat. Evet. Yay burcu. Neler söyleyecek o zaman?
5: Borçlara çok dikkat etmesi gerekiyor yay burcunun. Çünkü finansal anlamda sevgili yay burcu açıldığınız bir dönemdesiniz. Kusura bakmayın. Kredi kartlarınız ciddi anlamda şişmiş vaziyette. Aynı zamanda sadece sizin değil, eşinizin kazandığı parayla ilgili, iş hayatındaki konularla ilgili de gündemde olacak olan maddeler var. Bu ne demek? İş hayatına bazı yay burçları çıkış yapmayla ilgili olan konular gündemde olabilir. Hemen panik ve korku yapmayın. Sadece finansal dengenizi iyi değerlendirmeden iş hayatınızda hem siz hem de eşiniz bir atılım yapmamanızı öneririm. Yani burada bir 15 gün sonra o atılımları yapsanız daha avantajlı olabileceğiniz fırsatlar gündemde olur sevgili Yay Burcu. Bu dönem üzerinde biraz daha sağlığınıza dikkat etmekle ilgili bir konu gündemdeyken aynı zamanda sevgili Yay Burcu kariyer süreçlerinizle ilgili evet fırsatlar oluşmaya şimdiden itibaren başladı. Ama dediğim gibi atılımdan hemen önceki bir dönemde finansal denge çok önemli, çok çok önemli.
0: Evet, finansal denge bu ara herkes için önemli.
8: Kesinlikle.
0: Bir de evet bir taşınma hareketliliği var ve oğlaklara da benzer bir hareketlilik görünüyor galiba.
5: Çünkü Merkür Retrosu Yengeç Burcu'nda yani aile, yuva demektir Yengeç Burcu. Sevgili oğlaklar taşınmayla ilgili tam anlamıyla merkezinizde gerçekleşebilecek bir enerji alanı var. Yer değişikliği, evinizi satma, başka bir yerden ev almayla ilgili bir düşünce fırtınası içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Bu dönem özelinde sadece evinizle ilgili olan konular değil, aynı zamanda özel hayatınızla ilgili olan konularda yeni bir döneme girerken bu süreçte eski beraberliklerle ilgili olan konular merkezinizde olacak. Kafanız karışmasın. Eğer ki kalbiniz eski beraberliklerle ilgili olan bir sürece doğru sizi ilerletiyorsa bir 15 gün bu beraberlikten bir şey olur mu olmaz mı diye temkinli olarak ilerlemek çok önemliyken aynı zamanda hayatınızda diyelim ki mutlu mesut devam ediyorlar oğlak burçları. Eşinizle ya da iş hayatınızdaki kişilerle tartışmamaya dikkat edin. Çünkü ben sen kavgalarının çok aktif olduğu bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Sevgili Oğlak Burcu bu hafta özelinde tam anlamıyla kalabalıklar arasında bazı kişilerle ilgili yollarınız kesişecek. Yurt dışı ile ilgili bazı planlar, seyahatlerle ilgili bazı planlar da gündemde olurken aynı zamanda eşinizin ailesi ve seyahat konularında bazı avantajlı olacağınız konular gündemde taşınma tam anlamıyla merkezinizde.
0: Oo güzel.
5: Evet.
0: Peki bazen direniyor insan ama iyi de geliyor yenilikler, değişiklikler. Evet. Ve kovaya geldiğimizde iş hayatında bir mücadele, bir yeni bir dönem mi mevcut iş yerleriyle ilgili mi? Nasıl bir hafta bekliyor?
5: Kova burcunu tam anlamıyla iş hayatında bir yeni bir dönem bekliyor. Ama bu dönem şöyle bir süreç aslında Kova burcu senin için. Yeni bir sürece hazırlanırken eski kaynaklarını, eski dostlarını, eski çalışma arkadaşlarınla birlikte ilerlersen fırsatlar seninle birlikte olabilir. Ama ben bu dönem işte hemen yeni bir işe başlayacağım, bir de imza atacağım diyorsan orada yanılıyorsun. Çünkü burada attığın imza belki iki Merkür Retrosu sonrasında pişmanlıklara sebep olabilir. Eski çalıştığın arkadaşlarınla ilerlemen senin için oldukça önemli. Bu dönemde sağlığına özen göstermen gereken de bir sürecin içerisinden geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Finansal kaynaklarla ilgili eşinin maddi kaynaklarında büyük bir artışın olduğu önemli bir döneme doğru ilerliyorsun sevgili Kova burcu. Kariyer süreçleriyle ilgili de temkinli olman lazım. Bazı düşmanlıklar olabilir. Bu sürecin içerisinde kimseye kulak vermeden sen ne istiyorsun ve nasıl ilerleyeceksin? Sen yön verecek nitelikte olacaksın. Ciddi anlamda fırsatları kaçırma ve otoriteni ortaya koymak önemli diyebiliriz.
0: Ya etki altında kalmayınca hep diyorsun ya arkadan bir şey çevirenler. Yani evet. Bu çok enteresan bir şey. Yani.
5: Çok nasıl çok.
0: Demek bazı kişiler de bundan besleniyor.
5: Kesinlikle.
0: Ve balık. İlk defa koştur koştur yapmıyoruz.
5: Evet.
0: Balık özel hayatında nostalji sinyalleri var. Özlem çok, Recep'teyiz.
5: Çok tatlı bir enerji alanı var sevgili balık burçları için. Çünkü sevgili balık burçları özellikle hayatınızda mutlu mesut olduğunuz bir dönem geçiriyorsanız mevcut beraberliğinizde eski tadı yakalayacağınız hatta iltifatları da koparacağınız bir süreçten geçebilirsiniz. Özel hayatınızda mutluluğu yakalamak oldukça önemli. Geçmişteki pişmanlıklar, geçmişteki kırgınlıkları şimdi kenara atın. Kenara bırakın. Hatta beraberliğinizle ilgili öyle bir süreç ki bu birbirinize kenetlenmek için oldukça fırsatlı olabilir. Ama şurada şuna dikkat etmek lazım. Özellikle beraberliğinizi çekemeyenler var.
0: Bak.
5: Geçmişi katmayın. Geçmişi katmayın. Beraberliğinizi çekemeyen insanları bu olayların içerisine sokmayın. Sen bana bunu yapmıştın, ben sana bunu yapmıştım. Geçmiş defterleri kapatın ki o nostaljik olan o tadı yakalayıverin. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili olan konularda da şanslı olabileceğiniz enerji alanları varken sınav döneminde olan yani sınav tercihi yapan bir çocuğunuz varsa.
0: Evet, LGS tercihleri evet, başlıyor.
5: Evet, bravo. Bu dönem özelinde ciddi anlamda çocuğunuz ne bekliyor, ne istiyor ona öncelik vermeniz oldukça önemliyken ün ve şan ve şöhretle ilgili yani yaptığınız projelerde ünlenmek istiyorsanız yurt dışı kaynaklarına açılmak oldukça önemli sizler açısından diyebiliriz. Çevreniz genişliyor, isminiz dilden dile dolanıyor efendim. Hayırlı olsun.
0: Özlemciğim, balığın da sonuna geldik ama şimdi NATO zirvesiyle ilgili ben teşekkür ediyorum sana. Geçen hafta yorumlar yapmıştın. Gerçekten çok jeopolitik riskler var. Hatta maalesef savaşlar devam ediyor. Yani bir çözüm de henüz görünmüyor. Bu risklerin devam edeceğini söylemiştin ama ülkemizin çok güzel bir sınavdan geçeceğini de belirttin. Gerçekten yüz akıyla geçen bir NATO zirvesi oldu.
5: Çok başarılı oldu.
0: Evet, onu da hatırlatmak istedim. Güzel şeyleri de söylemek lazım. Şöyle bir dakikada toparlayacak olursak, 14 Temmuz Yengeç yeni ayı geliyor dedi Özlem Recep. Sen bazen böyle birkaç ritüel veriyorsun. Çok da güzel motivasyon oluyor. Renklerden bahsediyorsun. Böyle bir önerin olacak mı?
5: Yengeç çok kısa. Evet, Yengeç gümüş ve beyaz renkleri oldukça sever ama inci beyazı olabilir. Bu dönem özelinde gümüş ve inci küpeler takmak böyle ciddi anlamda bize fırsatları getirebilir. O yüzden gümüş takılarınızı, o incili takılarınızı falan mutlaka hayatınızın içerisinde tutmanızı önerebilirim. Aynı zamanda yavru kedilere, yavrulara, yani sokaktaki olan canlılara, gebe birine, mesela hamilelik özelinde olan birine bu aralar yardım yapmanız, ona destek olmanız hayatınızda belki birinin duasını aldığınız zaman açılacak olan işlerinize de fırsat sağlayabilir. En büyük ritüel bence karşımızdakilerden hayır duası almak gibi geliyor bana.
0: Teşekkür ederim. Özlem Recep, ağzına sağlık ve mutlu haftalar.
5: Mutlu haftalar sevgili Sedacığım.
0: Evet,
5: haftaya
0: Özlem'le
5: görüşmek üzere.
0: Birlikte veda ediyoruz sizlere. Gün başlıyor da mutlu pazarlar. Saat başında görüşmek üzere.
9: TGRT FM Haber.
10: Aşırı hızlı araç kullanmak... Yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsula oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: şimdi reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: İngiltere'de siyaset gündemi eski bakan Envy Dickham'ın şüpheli ölümüyle sarsıldı. 78 yaşındaki deneyimli siyasetçi İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmoor'da bulunan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri V. Dickham'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığına ve şu aşamada cinayetin siyasi saikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan V. Dickham'ın ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, V. Dickham'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polisi cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor. Pasifik'te etkili olan Bavi tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan 500.000'dan fazla kişi etkilenirken 11.000'den fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14.000 kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24.000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600.000'den fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Dediği gibi de yaptı. Yıllardır vatan hasreti çeken Ali amca ülkesine ayak bastı.
5: Önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
4: 40 yıllık hasret bitti. Suudi Arabistan'da 40 yıl mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerle Türkiye'ye döndü.
5: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
4: Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dışişlerinin diplomatik hamlesiyle kurtuldu. Cezaevi ve hastalık sonrası sokakta kalan yaşlı adamın çıkış yasağı kaldırıldı.
5: Eğer ki orada ortada kalırsan, ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
4: Hasret İstanbul'da noktalandı. 77 yaşındaki Baybaş'ı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy karşıladı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
6: Allah senden razı olsun. Bizlere dua et.
4: Süreci ilk günden beri yakından takip eden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, devletin tüm imkanlarının Ali amca için seferber edildiğini söyledi.
7: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen, çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
4: Ali Baybaş işlemlerinin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 40 yıllık gurbet hikayesi bitti.
8: Uzaklaştırma kararı vardı ama faciayı önleyemedi. Eski koca boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi canına kıydı.
9: Gel abi gel.
8: İstanbul Arnavutköy'de bir evde kan döküldü. Davut Gökkaya eski eşinin evine gitti. Yanında pompalı tüfek vardı. Önce eski eşi Türkan Gökkaya'yı vurdu. Sonra 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Ancak anne, oğlu ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Evde bir çocuk daha vardı. O çocuk kanepenin arkasına saklandı. Dehşetten sağ kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
10: Şu gözüme bak, şurama bak. Adamla beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
4: Trafikte tartıştığı kişiden dayak yedi. Kesilen cezadan komisyon istedi.
10: Dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir.
4: Son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalarla birlikte araçtan inerek tartışan ve kavga edenlerin yediği cezalar gündemden düşmüyor. Bir vatandaş da iddiasına göre trafikte bir başka vatandaşla tartıştı. Tartışma sonrası darp edildi.
10: Şu gözüme bak, şurama bak. Adamla beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
4: Vatandaşı dayak yemesiyle değil, karşı tarafa kesilen cezadan istediği komisyonda sosyal medyada gündem oldu.
10: Bizim sayemizde devlet cezayı kesiyor, parayı alıyor, dayak yiyen hiçbir şey yok. Dayak yediğinden kalıyor. Böyle bir şey olmaz.
4: Hatta istediği komisyonun miktarını bile belirlemişti.
10: Gözümüz, kafamız şişti, devlet 180 milyar para aldı. Ya bir komisyon ver bize ya. Her dayak yiyene ceza kestirdiğin zaman %5 komisyon verir. Biz boşuna mı dayak yedik ya?
4: Dayak yiyen vatandaş istediği bu komisyonu alır mı bilinmez ama yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.
10: Dayak yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayağı ben yiyorum, parayı devlet alıyor. Böyle bir şey olmaz ya.
11: Dikiş değil
12: mi? Dikiş var he. Bak dikiş daha duruyor bak.
13: Mezar hangi tarafta ya?
12: Mezar burada yok. Nerede çıktı?
4: Geleceğin yükseleceği inşaat temeli saniyeler içinde geçmişin gizemli perdesini araladı. İş makinesinin toprağa vurduğu o darbe onlarca yıllık ürkütücü bir sırrı yeryüzüne çıkardı.
12: Allah Allah.
14: Baksana bunlar ada şey.
4: Olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında toprağın altından insan kemikleri ve kafatası parçası çıktı. İşçiler hemen çalışmayı durdurup jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
14: Baksana bunlar ada şeydir ha.
12: Mezarı varmış ha.
14: Kemikleri, bileklerini baksana.
4: Jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizemli olayın tarihi mi yoksa adli bir vaka mı olduğu incelemeyle netleşecek.

0: Fırtına kıyıya sürükledi. 71 gün boyunca kumlara saplı kaldım. Dev kuru yük gemisi zorlu operasyonun ardından yeniden denizde buluştu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamerun bandralı 80 metre uzunluğundaki Ninova isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Gemide bulunan 8 personel ise sahil güvenlik ekiplerinin 6,5 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarılmıştı. Aylar süren planlamanın ardından 7 Temmuz'da düğmeye basıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda geminin yükünü hafifletmek için 300 ton kapasiteli Bahri Reis 3 isimli nakliye gemisi bölgeye yanaştırıldı. Tam 1775 tonluk amonyum sülfat yükü seyyar vinçlerle birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarıldı. Karasu limanına taşınan yükler mobil vinçlerle tırlara yüklendi, güvenli depolara sevk edildi. Yükü hafifleyen ve kum birikintisine saplanan Ninova titizlikle yürütülen çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeniden yüzdürülen kuru yük gemisi son kontrollerin tamamlanmasının ardından Karadeniz açıklarına bırakıldı.
1: Motosikletli hızlı otomobildeki de dikkatsizdi. İki ihmal kazayı getirdi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki genç motosiklet üzerinde seyir halindeydi. O esnada bir otomobil ana caddeye manevra yaptı. Motosikletteki genç frene bassa da duramadı. Aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havada takla atarak yola savruldu. İçlerinden biri ağır yaralıydı. İkili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Bilinçli aramak gerekiyor.
1: Toprağın altında değil dere yatağında. Kuyumcularda satılan altını onlar dere kenarında arıyor. Hobi olarak çıktıkları bu yolda neredeyse günde 20 grama kadar altın buluyorlar.
2: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil ama değişiklik gösterebiliyor. Bazen hiç bulamadığımız oluyor.
1: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişi ekibi Türkiye'nin farklı noktalarında kırıntı altın madenciliği yapıyor.
2: Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz.
1: İşin en zor kısmı doğru noktayı bulmak. Çünkü aynı derenin her karışında altın yok. Kındımoğlu'na göre bu iş sadece şans değil, bilgi, sabır ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle ekibe katılan herkes önce eğitim alıyor. Ekibin dikkat çeken bir başka kuralı da doğaya verdikleri önem. Çalışma bittikten sonra dere kenarını temizliyorlar. Ayrıca ekibe katılmak için bir şart da var.
2: Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
1: Ancak her yerde altın aramak serbest değil. Ekip yalnızca izin verilen alanlarda faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.
2: Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor. Buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz.
1: Bulunan altınlarsa ayar evlerinde eritiliyor, sertifikalandırılıyor ve daha sonra kuyumcularda satılabiliyor. Kındımoğlu'na göre dere yataklarında kalan altının ekonomiye hiçbir katkısı yok. Bu nedenle kırıntı madenciliğinin altın ithalatını azaltabileceğini savunuyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Nefis muhasebesi. İmam-ı Gazali ki müçtehit, alim bir zat. Kimyâ-i saadette şöyle eder nasihat. Hak Teâlâ Kur'an'da buyurdu bir ayette: terazi kuracağım mahşer günü elbette. O gün asla kimseye zulmedilmeyecektir. Herkes ne işlediyse ortaya gelecektir. Zerre kadar olsa da her ameli muhakkak mizana koyacağım meydana çıkararak. Bunu haber verdi ki mahşer günü gelmeden her kişi hesabına baksın henüz ölmeden. Zira Hazreti Ömer buyurdu ki: ey insan, gör kendi hesabını gelmeden vakti mizan. İşte bu yüzdendir ki eski din büyükleri saydılar bu dünyayı sanki bir pazar yeri. Kendi nefislerini koyup ortak yerine şirket kurup şartname yaptılar hemen yine. Henüz işe girmeden dediler ki: ey nefsim, her biri hazinedir benim her bir nefesim. Çünkü o nefeslerden ibarettir sermayem. Yani ömrümden başka bir şeyim yok benim hem. Öyle kıymetlidir ki bu ömür, bu nefesler, zira geçen her anım tekrar geri gelmezler. Her nefes alışta da azalır bu sermayem. Halbuki saadete ermektir benim gayem. Öyleyse ticarete başlayalım. Vakit az. Ahiret uzunsa da ticaret yapılamaz. Aman nefsim, dikkat et, yitirme sermayeyi. Giderse ne yapsan da gelmez o tekrar geri. Farz et ki ecel geldi, İstedin bir gün izin, velakin verilmedi, o zaman ne edersin? Farz et ki daha sonra verdiler sana onu, düşün şimdi o günün içinde olduğunu. Ne yapacak idiysen ey nefsim o son günde, yap onu işte bugün, zira fırsat elinde. Cenneti o günde de eğer kazanamazsan, olur mu senin için bundan büyük bir ziyan?

7 adet kapısı vardır ki cehennemin, onlar da 7 adet uzvundur işte senin. Sen bunları haramdan korumaz isen şayet ve onlarla Rabbine yapmazsan çok ibadet, sana ceza veririm. Kendine gel ey nefsim. Yoksa cehennemdeki azaplar gayet elim. Zira Resul buyurdu, aklı olan bir insan, ölmeden hesabını görendir zaman zaman ve ölümden sonraki hayatı düşünerek kulluğunu yapandır Allah'a şükrederek. Nefis asi ise de nasihat dinler ancak, ona çok tesir eder isteğini yapmamak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin, illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse, o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler
Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Müslüman olunca "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir.

yaşında lise mezunu bir bayanım. Aslında bugünlerde insanlarla konuşmayı pek sevmez oldum ama son bir yıldır yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim yaşadıklarımızdan, hissettiklerimizden ders alınması için. Biz kendi halinde yaşayan, çevresindeki herkesi dost zanneden, ihtiyaçları olduğu her zaman yardımlarına koşan bir aileyiz. Yani annem, babam, ben ve iki kardeşim. Neyse, sözü uzatmayayım. Bundan 2 sene önce annem rahatsızlandı. Şiddetli bir gribe yakalandığını zannetmiştik. Ama bir türlü yataktan kalkınmayınca onu hastaneye götürdük. Doktorlar hemen hastaneye yatırdılar. Bir dizi tetkikler, tahliller yapıldı. Tabii ki bu durum karşısında ben de çok telaşlandım ama bunu kardeşlerime belli etmemeliydim. Ne de olsa onlar daha küçüktü. Ne olup bittiğini tam anlayamazlardı. Okula bir süre ara verip evin her şeyiyle ilgilenmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. Her akşam babamı heyecanla bekliyor, ondan iyi haberler almak için dua ediyordum. Yine böyle endişe ve ümit arasında babamdan gelecek haberi beklemeye başlamıştım.

0: ediyorsun sen baba?
1: Sus kızım, biraz yavaş konuş. Kardeşlerin duyacak.
0: Sakın bir yanlışlık olmasın baba. Hani bazen tahliller falan karışıyormuş ya. Belki öyle bir şey olmuştur ha? Olamaz mı?
1: Hayır kızım, hayır. Doktorların hepsi aynı fikirde.
0: Kan kanseri ha? Biricik annem demek kanser, öyle mi? Ama annem dünyanın en iyi insanı baba. Nasıl olur bu?
1: Hastalığın ne zaman kime geleceği bilinmez ki ah kızım. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Allah'tan ümit kesilmez. Sen duaya devam et. Biz de edelim. Bu arada sakın kardeşlerine bir şey belli etme, olur mu? Onlar henüz çok küçük. Ne olduğunu anlayamazlar. Ortalığı velveleye verirler.
0: Biliyorum baba. Onlara bir şey söylemem, merak etme. Peki bu hastalığın bir tedavisi yok muymuş?
1: Var tabii kızım. İlik nakli yapılması gerekiyormuş.
0: Bunu duymuştum. Birinci dereceden yakın akrabalardan ilik nakli yapılabiliyormuş.
1: Ya evet. Ama en önemlisi annenin vücudunun bunu kabul etmesi.
0: Hepimiz örnek veririz baba. Birimizden birinin iliği mutlaka anneme uyar.
1: Evet kızım, biz de öyle yapacağız.

Annem hastanede bizim için ölüme karşı savaş verirken biz de ilk arayışımızı sürdürüyorduk. Sonunda teyzemin iliği tuttu ve ameliyat gününü beklemeye başladık. Başında bir tel saçı bile kalmayan annem ameliyata girerken bile bize destek ve moral veriyor.

0: Ağlamayın artık. Size söz veriyorum. İnşallah bu ameliyatı başarıyla atlatacağım yavrum.
1: İnşallah anneciğim. Allah'ın izniyle şifaya kavuşacaksın.
2: Çocuklar seni çok özledi Ayten. Bir an önce eve dönmeni bekliyorlar.
0: İnşallah bey. Siz dualarınızı eksik etmeyin.

seyahatini bağışladı. Şu anda hayatta ve yanımızda. Eskiden olduğu gibi mutlu günlerimize kavuştuk. Ona destek olan, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ya arkadaş bildikleri, dost bildikleri kimseler? Onlara ne demeli? Dost kara günde belli olur demiş ya atalarımız. Onlar hiçbir gün olsun anneme uğramadılar. Şimdi buradan sesleniyorum. Eşiniz dostunuz varsa hastalığında, sevinçli gününde mutlaka ilgilenin, ziyaret edin. Sevinçleri varsa tebrik edin. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, diyelim ki haram işledik. Hemen arkasından da tövbe ettik. Bu durumda Rabbimiz tövbemizi kabul etmişse hatamız tamamen siliniyor mu? Yoksa bu durum bize dünyada hastalık, olumsuzluk gibi şeylerle veya kabirde sıkıntı gibi illa bir şekilde yaşatılıyor mu demiş. Karşılığı veriliyor mu veya?
1: Efendim, affolmuşsa siliniyor. Ona bir dönüşüm söz konusu değil. Affettim. Yani çarpıcı bir misal vereyim de şimdi diyelim benim sana 10 bin lira borcum var mesela. Cebimde de var 10 bin lira. Onu peşin peşin söyleyeyim.
0: Onu çekmecenizden buldunuz hocam, eski para. Şimdi bir işe yaramıyor 10 bin lira. Demir.
1: Demir. Üzerine 10 bin yazıyor. 100 bin yazan da vardı, 50 bin yazan da vardı. Dediniz ki sildim ben borcu. Bitti yani o. Bir daha onun ayrıca geri dönüş şey olmaz. İnsanlar arasında bile bu oluyor. Ben de affettim diye sildim. Allah-u Teala ise kaderi mutlak. Gafurur Rahim'dir. Erhamir Rahim'indir. O kuluna hatta şeyde kitaplarda anlatırken bir ifade geçiyor. Mahşer günü böyle hesap görülürken bazı yerler simsiyah geçermiş. Başkaları yani görerek aynı şekilde onu utandırmak şöyle dursun. Kendinden bile gizlermiş Cenab-ı Hak onu. Yani ben burada ne yaptıydım kendisi bile hatırlamaz. Hatırlayıp da üzülmesin diye. Böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla mesela dinleyicimiz orada diyor ki ben diyor tövbe ettim falan. Bu böyle basit değil ama o tövbe. O tövbe samimi olacak, içi acıyacak, yanacak. Yani bir ızdırabını çekecek. Bu ızdırabını çektikten sonra Allah-u Teala affettim diyor, siliyor. Yok o şeyde amel defterinden de kaldırılıyor. Bir daha bedeli falan da ödetilmiyor. Şimdi daha çarpıcı bir misal. Vaktiyle evliyadan bir zat, mübarek bir zat, bir gün bu zata böyle beyaz bir at getiriyorlar, kırat getiriyorlar falan, cins bir at. Fakat o beldede de bir adamcağız, ata karşı zaafı var. Böyle cins bir at gördüğü zaman dayanamıyor, çalıyor atları. Takip ediyor bu kime gidiyor diye. Takip ediyor, ediyor, bakıyor ki bu zatın evet tamam diye, gece olsun ben hallederim onu diye. Gidiyor, gece olunca bu çıkıp geliyor, ahıra giriyor. Hakikaten at göreceğiz. Tam o anda da o zat bir talebesiyle beraber elinde bir el feneriyle ahıra geliyorlar. Şimdi kapıdan geldikleri için pencerede küçük kaç çeker yok. Hemen orada daha önce aynı şekilde gübreler var. O gübreleri eşelemiş, kendisini oraya sokmuş. İşte nefes alacak kadar bir yer bırakıyor. Üstünü örtüyor. Gübrenin içine saklıyor kendisini. O zat geliyor, teşrif ediyor. Sırtı buna dönük. Bu gübrenin içinde. Ahırda bir saate yakın o talebesine aynı şekilde nasihat ediyor. Sohbet ediyor yani ahırda. Ve bu şeyin içerisindeki, gübrenin içerisindeki bir saat, iki saat ne kadarsa gübrenin içerisinde öyle pişman oluyor, öyle pişman oluyor ki diyor ki ben ne biçim adamım. İçi yanıyor. Yani kendinden böyle utanıyor, ondan sonra iğreniyor, tiksiniyor, öyle bu noktaya geliyor ki en son o zat sohbeti bitirince o talebesi diyor ki efendim diyor falan yerde diyor bir zat vardı. Yani oranın kutluydu, o vefat etti diyor malumunuz. Kimi tensip edersiniz? Bu evliya olan zat hiç şey yapmadan arkasını işaretleyerek atır sızını buyuruyor. Ve kutup oluyor. Hatta seneler sonra başka bir zat bunu böyle anlatırken işte bizim gibi yarım yamalak talebe geçinenlerden bir tanesi itiraz ediyor. Ya diyor bir saatte iki saatte de bu olur mu? Yani geldi diyor kutupluğa kondu gitti diyor adam.
0: Üstelik hırsızlığa gelmişti.
1: Hırsızlığa yani. Gelmişti. Bunun üzerine o anlatan zat diyor ki evladım buyuruyor o talebesine. Evet zaman itibariyle bir saat iki saatlik bir zaman ama senin 20 senedeki o pişmanlığın, o ızdırabın, o acı 20 senede sen onu hissetmedin. Ama o iki saat içerisinde, bir saat içerisinde seni 20 senede kat edemediğin mesafeyi kat etti gitti. Yani onun acısını öyle hissetti, öyle hissetti, öyle hissetti, öyle pişman oldu ki Allah-u Teala sildi bir de kutupluk verdi. Geç bir Şafii Hazretleri yolda giderken Allah-u Teala'nın ismini görüyor, yağmurlu çamurlu bir havada bunun diyor, yeri burası değil. O sarhoş el alıyor, kağıdı siliyor, güzel kokular şey yapıyor, yükseğe asıyor. Allah-u Teala geçmişini siliyor. Sen bizim ismimizi aziz ettiğin gibi biz de seni aziz ettik buyuruyor. Evliya oluyor. Hani dinleyicimiz biraz daha yani yakin artsın diye bu misalleri naklettik. Yani buna benzer çok hadiseler var. Çok hadiseler var. Şimdi meyhaneden evliyalığa, Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalıktan evliyalığa. Öyle bir tövbe ediyor ki, öyle bir tövbe ediyor ki o tövbe sebebiyle Cenab-ı Hak geçmişini siliyor. Hatta bir şey Hafiye Hazretleri hafi çıplak ayaklı demektir. Tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı yokmuş. Kendine geldiği zaman bakıyor. Bundan sonra diyor ben ayakkabı giymem geçmişini hatırlamak için. Onun için onun geçtiği yerlerde hayvanlar aynı şekilde necasetlerini yapmazlar, idrarını yapmazlardı buyuruyor kitaplarda. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki ben tövbe ettim ama böyle laf olsun diye değil. Tövbe ettim oldu tamam işte Osman Hoca'ya da sorduk. O da dedi ki affedildik de. Osman Hoca'nın bir etkisi yok ki. Kitaplarda bildiriliyor. Cenab-ı Hak gafuru rahimdir. Şartlarına uygun yapılan İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Ondan endişe etme. Şartlarına uygun tövbe yapıldıysa o siliniyor. Bir daha da aynı şekilde gündeme gelmiyor. Bedeli de ödetilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bu oğlu Roma'ya gitmiş, İtalya'ya. Burada bir havuza para atmışlar. Herkes atıyormuş da onlar da atmışlar. Acaba imanına bir zarar gelir mi?
1: Hemen tövbe istiğfar etsin. Çünkü ya kilisedir ya buna benzer bir yerdir falan. İşte onların hurafeleridir. Böyle şeylere itibar edilmez. Hemen tövbe istiğfar etmeli.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Tam İlmiyal Saadet Ebediye kitabını diyor sürekli tavsiye ediyorsunuz. Ben onu diyor aldım ama diyor henüz okumadım. Ama diyor birisi dedi ki ya o kitabı aldın ama o dört mezhebin dördünü de şey yapıyor kafan karışır demiş. Hepsi birbirinin içine geçmiş falan filan demiş. Ben de bunu ilk defa duydum ama.
1: Yani bunu söyleyen adamın kafası karışık. Karışık olduğu için de ne çıkacak o çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak yani. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Hanefi mezhebinin hükümlerini bildiriyor. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin esas alınmıştır. Ama yeri geldikçe mesela diyelim ki abdeste başı meshetmek Hanefi'de, Şafii'de sünnet, Maliki'de farz diye yazar. Bu kafamı karıştırır. Bunu söyleyen adamın cahilliğini açığa çıkarır bu. Dört mezhebi anlatmıyor. Hanefi mezhebini anlatıyor. Orada da zaten Şafii'de böyle, Maliki'de böyle diye de bildiriyor. Sen Hanefi'sin, Hanefi mezhebine göre onları uygulayacaksın. Hadise bundan ibaret.
0: Bir de dinleyicimiz de demiş ki ya etrafımızda diyor ehli sünnetim diye geçinenler var. Ancak diyor Osman Hoca'nın anlatmış olduğu işte sünnetleri kazaya niyet etmek, kaza borçlarını bir an önce bitirmek konusunda sünnet namazları kazaya niyet edilmez. İki farz bir arada olmaz diyorlar. Buna karşı çıkıyorlar.
1: Efendim eskiden hiç olmaz diyorlardı. Sonra Şafii'de olur demeye başladılar. Şimdi efendim sünnet yerine kaza kılınmaz. Kendi kafalarına göre uydurup söylüyorlar. Halbuki fıkıh kitaplarına baksalar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Saadet-i Ebediye'de insanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye bir sürü kitaptan aynı şekilde nakiller yapmışlar. Onlar dikkatli bir şekilde okumuş olsalar ortak görecekler. Çünkü Nevadiri Fakih kitabında bir alıntı var. Oradan bir nakil var. O Nevadiri Fakih kitabının sahibi orada naklederek 5 vakit namazın tamamı vitir namazı hariç 17 rekat olarak emredilmiştir. 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 10, 3 rekat akşam, 13, 4 rekat da yatsı, 17. Hanefi de vitir vacip olduğu için 20 rekat onunla beraber. Peygamber Efendimiz buyuruyor orada aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala bu nimeti ihsan etti diye ümmetine ve kendisine günde 5 vakitte 17 rekat namaz emretti diye şükretmek için bazılarının bunun önünde namaz kıldı. Nerede? Sabahta ve ikindi olduğu gibi. Bazılarının arkasında kıldı, akşamda olduğu gibi. Bazılarının hem önünde hem arkasında kıldı, öğle ve yatsıda olduğu gibi. Ve o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazlara niyet ederken niyet ettim Allah rızası için namaza derdi, sünnete demezdi. Orada çok güzel izah edilmiş. Hatta bu Oflu Muhammed Emin Efendi'nin Necat-ül Mümin'in kitabında da bu çok açık net bildiriliyor. Ve orada anlatırken Nevadiri Fıkıh kitabında önemli olan buyuruyor. Öğle namazının 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Buna ister kaza de, ister sünnet de, ister Allah rızası için de fark etmez buyuruyor. Sünnet terk edilmiş olmuyor o zaman. İşte piyasadaki insanlar bunu anlamıyor. Niye? Okumuyor da. Okumadığı için olur mu canım sünnette karıştırılmaz falan. Peki sünnet deyince ne anlıyor? Beş vakit namazın sünnetiyle bir de çocuk, erkek çocukların sünnetini anlıyorlar bunlar. Bangır bangır adam minareye çıkmıyor. Minareye çıkıp aynı şekilde okuması, yüksek yere çıkarak ezan okuması sünnet. Bir tane sen imam ve hoca efendiden duydun mu? Efendim işte yukarı çıkmak aynı şekilde lazım diyeni, sünnet terk edilmez diyeni duydun mu? Yok. Veyahut abdest alırken başın tamamını Hanefi mezhebinde meshetmek sünnet. Canım o kurtarır. Oraya gelince kurtarır. Demek ki bu adamların bir altyapısı yok. Bu işin ehemmiyetini de bilmiyorlar, anlamıyorlar da. Dolayısıyla bunların sözüne de itibar edilmez. Tam İbn-i Hazreti Tebeli'ye kitabı dikkatli şekilde okunursa böyle söyleyenlerin tamamının cahil olduğu açık net bir şekilde anlaşılır efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz, ikindi vaktinin girmesine 20 dakika kalana kadar birkaç tane kaza namazı kılınır mı?
1: Kalana kadar değil, ikindi girse bile de devam edilir kaza namaz. Çünkü orada mekruh vakit yok. Yani namaz kılması mekruh vakit yok öğle ile ikindi arasında. Yok öyle bir vakit. Ama akşamla yatsı arasında var. Özür dilerim, yanlış söyledim. İkindi ile akşam arasında var. Bir de sabah güneş doğduktan işte o işrak vaktine kadar olan zaman, öğleye de yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde kılınmaz. Akşamla yatsı arasında da yok. Akşam güneş batınca başla, sabah güneş doğana kadar hiçbir aynı şekilde namaz kılması mekruh olan bir vakit söz konusu değil. Öğle ile ikindi arasında da yok.
0: Namaz kitabında diyor, niyet ederken işte hangi namazı kıldığını, kıbleye döndüğünü falan onları söylerken tekbir söylenirken yapılır, özür diliyorum diye yazıyor. Dinleyicimiz bunu yanlış...
1: Tekbir söylenirken o ifade edişi öyle değil o. Orada da öyle yazmıyor bir kere, onu yanlış anlamış.
0: Yanlış anlamış herhalde.
1: Yanlış anlamış. Tekbirden önce elini kaldırıyorsun.
0: Önce diyor.
1: Tekbirden önce niyet ettim öğle namazın farzını kılmaya, eller kulakta Allahu Ekber dersin. Tekbirle beraber söylenmese orada öyle yazmıyor.
0: Cuma namazından önce sala vermek uygun mudur?
1: Bidattır deniyor. Daha önce o cuma günleri sabah namazından sonra verilmeye başlamış. Ehl-i sünnet alimleri karışmamışlar ona. Müdahale etmemişler. Şimdi çığırından çıkardılar artık onu. Ölülerin arkasına sala veriliyor. Ondan sonra şeyler yapılıyor. O cuma günleri ses çıkarmamışlar. Resulullah Efendimiz salatü selam getirilmesi.
0: Hoca kılıklı birisi demiş dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz mektup yazmış da. Diyor ki bu kandil geceleri olarak bildiğimiz mübarek geceler, onlar da o geceler de sıradan diğer geceler gibidir. Çok bir önemi yoktur demiş.
1: Dolayısıyla bunu söyleyen kimsenin yani sıradan bir insandır. İnsanlık itibariyle herhangi bir önemi yoktur demektir. Çünkü adam kendini tarif etmiş. Çünkü Kadir Gecesi'ni Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi mesnâ ediyor. Miraç hadis-i şerifi uzun uzun aynı şekilde bildirilmiş. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dünyaya teşriflerini bile Mevlid kandilini kendileri anlatırlardı buyuruyor. İmam-ı Kastalani Hazretleri Mevahib-i Ledinye'de de bildiriyor bunu. Bunu Vehhabiler, mezhepsizler, Peygamber Efendimiz'e düşman olanlar böyle toykuruyor bunu hemen duyunca falan. Nereden çıkardı bu falan? Ya Peygamber Efendimiz'e düşmanlıklar var bunların. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutunca o gün doğdum buyuruyorlar. O günü yad etmek için aynı şekilde pazartesi günü oruç tutuyorlar. Bütün bunlar kitaplarda mevcut. Hadis-i şeriflerde Beraat kandiliyle alakalı olarak, Miraç kandiliyle alakalı olarak, Regaib kandiliyle alakalı olarak kitaplarda hadis-i şerifler var. Yani dinin sahibi haber veriyor. Bunlar mübarektir, bu geceler mübarektir buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize naklettikleri var. Bir Beraat gecesinde o kadar çok namaz kıldı ki ya Resulallah siz mağfiret olunmuş değil misiniz diye arz ettiğim zaman Rabbime aynı şekilde şükredici bir kul olmayayım buyurdu. Yağmur yağdı buyuruyor. Hatta böyle dizleri ve alınları falan elleri çamura battı buyuruyorlar. Çünkü örtü şey değil, sadece hurma yapraklarıyla örtüldüğü için evlerinde ama içeri yağmur yağınca girmiş. Bunlar kitaplarda bildiriliyor. Bunlar küllüm inkar ediyor. Niye benziyor biliyor musun? Efendim Afrika kıtası diye bir kıta yok. Şimdi bana kim inanır?
0: İstanbul diye bir şehir yok.
1: İstanbul diye bir şehir yok. Ben Kars'a gitmedim, Ağrı'ya gitmedim, Iğdır'a gitmedim. Yok ya Ağrı, Kars, Iğdır diye bir yer yok. Desem oradaki adamcağız der ki bu salak mıdır, manyak mıdır, ne diyor bu demez mi? Eder. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde ya salaktır ya manyaktır yahut da kasıtlıdır, haindir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı. Kazanın detaylarını İhlas Haber Ajansı muhabiri Hakan Polat'tan alacağız. Hakan.
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Şu anda İstanbul Fatih'teyiz. Fatih'in Ali Kuşçu mahallesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi büyük bir kaza yaşandı. Burada bir İETT otobüsü ışıklardan geçen ambulansa çarptı. Çarpma sonucu ambulans taklattı. Olayda 5 kişi yaralandı. Ambulans içinde bulunan bir sağlık personeli, 3 sağlık personeli düzeltiyorum. Bir yaralı vatandaş ve bir de İETT'den bir vatandaş yaralandı. Arkamda gördüğünüz gibi ambulans şu anda devrilmiş durumda. Kameraman arkadaşım Yağız sizlere olay yerini gösterirken, kaldırılma çalışmalarını gösterirken ben de detayları anlatayım. Evet Yağız, sendeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda ambulansı kaldırmak için çalışmalar başlatıldı. Çekici geldi. Çalışmalar devam ediyor. Ambulans kırmızı ışıkta acil yolcu taşırken kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir İETT otobüsü arka kısmından araca çarpıyor. Çarpmanın sonucunda ambulans takla atıyor ve araç içerisinde bulunan 3 sağlık personeli yaralanıyor. Yine ambulans içinde bulunan bir hasta yaralanıyor ve bir de İETT otobüsünün içinde bulunan bir vatandaş kazada yaralanıyor. Bir de şöyle bir bilgi öğrendik çevredeki vatandaşlardan. Yaralı sağlık personellerinden birisi İETT otobüsünün içindeki yaralı vatandaşa müdahale etmiş. Yani her zaman kahraman sağlık personeli diye bahsediyoruz. Gerçekten yine hakkını vermişler bu sözün. Dediğim gibi İETT içerisinde bulunan yaralı bir vatandaşa müdahale etmiş. Daha sonrasında vatandaşlar tabii hemen ilk yardımda bulunmuşlar. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş. Tüm yaralılar, toplamda 5 yaralı hep birlikte ambulanslarla tekrardan hastaneye kaldırılmış. Durumların iyi olduğu, çok ağır olmadığı söyleniyor kazada yaralanan vatandaşların. Şu anda gördüğünüz gibi ambulansı kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Onun haricinde çok fazla söyleyecek şu an için söz yok. Dediğim gibi İETT ve İETT otobüsü ve bir ambulansın karıştığı kazada son durum bu şekilde. Yeni bilgiler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İyi yayınlar, tekrardan söz sizde.
0: Teşekkürler Hakan, kolay gelsin. İstanbul Bahçeli Evler'de CHP'li belediye meclis üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimi için tiyatro ifadesini kullanması üzerine şehit aileleri tepki gösterdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki meclis üyesi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Tiyatroyu onlar oynadı, biz oynamadık.
3: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
4: Şehit mi varmış Bahçelievler'de? Varız ve buradayız.
5: Öyle sözler söylendi ki tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri sert tepki gösterdi. Yaşananların ardından CHP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı. İki meclis üyesi gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Çevirdik.
5: İstanbul'da Bahçelievler Belediye Meclisi'nin pazartesi günü düzenlenen oturumuna 15 Temmuz'la ilgili tiyatro tartışması damga vurdu. CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş da Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Gencay Özcan'ın kullandığı ifadeler salonda tansiyonu yükseltti.
3: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
6: İki tane, bir hanımefendi, bir beyefendi 15 Temmuz'da alay etti.
5: Tartışma kısa sürede büyüdü. Şehit aileleri de meclise giderek yaşananlara sert tepki gösterdi.
2: Biz o tiyatroyu bozduk. Tarih yazdık.
4: Defolup gitsinler buradan. Ben bu vatan uğruna 17 yaşındaki evladımı feda ettim.
6: 15 Temmuz şehitlerimizin eşleri burada. Çocukları burada. Bunlar Ne yoluna gittiler? Tiyatro olarak mı gittiler?
5: Olayla ilgili yargı da harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li isimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resen soruşturma başlattı.
2: Çocuğun babasız kaldı.
5: Soruşturma kapsamında iki meclis üyesi de gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Aktaş'la Özcan sevk edilen mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma suretiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: ...15 Temmuz FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin ardından 10 yıl geçti. Türk milleti o hain geceyi aydınlığa çevirdi. Hain kalkışmanın 10. yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir etkinlik vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere simge köprülere ay yıldızlı şanlı Türk bayrağımız asıldı.

0: 15 Temmuz 2016. O karanlık gecede Türk milleti tankların önünde durdu. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına karşı bedenlerini siper ettiler, geçit vermediler. TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı da o hain gecede cesur gazetecilik örneği gösterdi. İlk andan itibaren hep sahadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gece vatandaşlara böyle seslendi TGRT Haber ekranlarından.
1: Ben bu ülkede başkomutan olarak Cumhur'un seçtiği %52 ile bir cumhurbaşkanı olarak milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanlığı, Valilik ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne şanlı Türk bayrağımız asıldı. Başkoyun.

0: Bayrak merasimine şehit yakınları da katıldı.
1: Bu bayrak hiçbir zaman bu yurtta her zaman dalgalanacak ve her zaman biz bu gururu yaşayacağız.
0: Köprüde dalgalanan şanlı bayrağımız Boğaz'ın mavi rengiyle birleşince ortaya gururlandıran bu muhteşem manzara çıktı.

0: 15 Temmuz milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı.
1: Mermileri bitecek, bekleyin.
2: Ne de sonunda bitecek
1: mermi?
0: Vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.
3: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
4: Bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'daki Babür Devleti'nin en büyük hükümdarı olan Aurangzeb Alemgir Şah'ın hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize bu büyük devlet adamının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İmam Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masumu Faruki Hazretlerinin ve onun oğlu Seyfettin Faruki Hazretlerinin kutisesi ruh zamanında devlet adamı olan Hindistan'daki Babür Devleti'nin hükümdarı olan bir büyük zat Aurangzeb Alemgir Şah. Bugün bu büyük hükümdarın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Şimdi dediniz ya Babür Devleti diye. Tarih kitaplarında bu devlete Gürganiye Devlet derler.
0: Aynı zamanda evet.
1: Babürlü Devleti veya Gürganiye Devleti derler. Avrupalılar ise Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Bütün Hindistan'a hakim olmuştur çünkü. Türk-Moğol İmparatorluğu derler. Aslında Moğollarla alakası yok. Timur Han için Moğol soyundan geliyor diye söylerler ama asla Moğollardan değildir. Efendim Türktür. Gürganiye denilmesinin sebebi Timur Gürkan. Gürkan lakabı Timur Han'ın lakabıdır. O yüzden Gürganiye İmparatorluğu derler. Babür Timur Han'ın torunlarındandır yani onun soyundan gelmektedir. Onun için Gürganiye Devleti derler. Mesela Timur Han'a Timur Lenk derler değil
0: evet,
1: mi Timur
0: evet.
1: Han? Emir Timur çok büyük bir zat. Efendim Türkiye'ye kadar gelmiş değil mi? Yıldırım Sultan Bayistan'la muharebe yapmış filan.
0: Evet.
1: Efendim Timur Lenk denilmesinin sebebi de bilhassa Osmanlı tarihçileri ayağına bir muharebede ok isabet ediyor, ayağı yaralanıyor ve bu yaralı ayağı sebebiyle topal kalıyor. Onun için Osmanlı tarihçileri biraz da küçültmek maksadıyla Timur Lenk derler.
0: Aksak Timur.
1: Lenk aksak demek Farisi'de, aksak evet. Timur derler. Yani bunu da antiparantez hani hoşluk olsun diye.
0: Evet.
1: Söyleyeyim. Alemgir Şah İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamanında yaşamış olan Selim Cihangir Han'ın torunudur. Yani Selim Cihangir Han'ın oğlu meşhur Şah Cihangir.

0: Padişahlığında da Alemgir lakabıyla, namıyla anılmış. Efendim 40 yaşındayken hükümdar oldu Alper Bey. 50 sene hükümdarlık yaptı.
1: Kanuni Sultan Süleyman'dan daha fazla
0: Evet.
1: hükümdarlık zamanı var.
0: 90 yaşında da vefat etti. Ya.
1: Mektubatta ismi geçiyor bu zatın, değil mi?
0: Selim Cihangir Han'ın ismi geçiyor. Mehmet
1: Ha,
0: Masum'un ve
1: dedesi,
0: Seyfettin
1: evet.
0: Faruk Hazretleri'nin mektuplarında Evrengizip'in adı geçer.
1: Evet.
0: Efendim, şimdi Şehzade Muhammed Evrengizip Şah Cihan'ın
1: Oğlu.
0: hem de üçüncü oğlu. Devletin başında Selim Cihangir Han var.
1: Dedesi.
0: Dedesi Şah Cihan Şehzade yani. Allah Allah. Efendim, saltanatta aslında hiçbir iddiası yok.
1: Sıra ona gelme durumu pek söz konusu değil yani.
0: Evet. Babası var.
1: Daha kendinden önce.
0: Evet, amcaları var.
1: Evet.
0: Onlar sağ. Büyük kardeşleri var.
1: Üçüncü çocuk çünkü.
0: Evet, üçüncü çocuğu Şah Cihan'ın ağabeyleri var yani. Saltanatın onlardan veya onlara uğramadan kendisine gelmesi mümkün değil yani. Bu kadar insan var yani. Efendime söyleyeyim. İşte bu Muhammed Masum Hazretlerinin talebesi oldu. Şehzade Evrengizip. Onunla istişare ederdi. Ona arz ederdi. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye mektuplar yazardı veya bizzat gider. Efendime söyleyeyim halini, durumunu arz ederdi. Ayrıca akli ve nakli ilimlerde ilerledi. Ata binmek, ok atmak, askerlik bu hususlarda da eğitildi. Şimdi Selim Cihangir Han yani büyük babası vefat edince Evrengizip'in babası Şah Cihan tahta geçiyor. Alper Bey. Şah Cihan tahta geçince oğlu Evrengizip Evrengizip'i Dekken valiliğine, Dekken eyaletine vali olarak tayin ediyor. O burada devletin idaresini öğreniyor. Yani
1: Evet.
0: devlet nasıl yönetilir, nasıl idare edilir filan. Efendim, tabii bu Evrengizip Alemgir Şah'tan önce devletin başına geçen babasının dedesi Ekber Şah, babasının dedesi Ekber Şah, efendim o dini ilahi diye İslamiyet'i, Hristiyanlığı karıştırmış Müslümanlıkla dini ilahi diye bir şey uydurmuş.
1: Yani dinler arası diyalog gibi bir şey
0: Yahu
1: yapmış.
0: hayır kendisine de taptırıyor yani Ekber Şah.
1: Evet.
0: Yani onların torunu yani Ekber Şah. Hani alimden zalim doğar, zalimden alim doğar buyuruluyor ya.
1: Evet.
0: Efendim böyle bir zalim.
1: Dedesi
0: Evet böyle
1: bozuk bir zat.
0: insanları bozmuş yani. Oğlu da Ekber Şah'ın oğlu Selim Cihangir Han Evrengizip'in babası da
1: Babası.
0: Müslümanlara çok yakın. İslamiyet'i seviyor. Müslüman yani iman etmiş. Müslümanlara yakın olmak istiyor. Adamları vasıtasıyla Cihangir'i değil de Ekber Şah yani oğlu Müslümanlara yakın olan oğlu Selim Cihangir Han'ı değil de o şehzadesin değil de Cihangir'in 18 yaşında oğlu varmış Hüsrev. Onu tahta geçirmek istiyor. Kendi fikirlerine daha yakın
1: Daha
0: buluyor
1: yakın
0: onu.
1: buluyor, evet.
0: İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyük bir talebesi var. Seyyid Şeyh Ferit rahmetullahi aleyh. Bu Selim Cihangir, Şehzade Selim Cihangir'e gidiyor, konuşuyor, ondan söz alıyor. Sen bizi destekleyeceksen, yani dini İslam'ı destekleyeceksen, dini İslam'ı hizmet edeceksen seni biz destekleriz diyor. Adam büyük bir zat Seyyid
1: Şeyh
0: Şeyh Ferit
1: Ferit.
0: Hazretleri ve söz aldı, onu destekledi. Selim Cihangir Han'ı destekledi. Böylece Hüsrev değil, Selim Cihangir Han tahta geçti. Şah Cihan'ın babası,
1: Evet.
0: Alemgir'in dedesi. Efendim, Ekber Şah'ın yerine Selim Cihangir

0: Cihangir Han hükümdar oldu. Yani Müslümanlarla işbirliği yaptı. Hindu mabetlerini yıktı. Oğlu Şah Cihan. Efendim yani ondan sonra da oğlu Şah Cihan. Yani Evrengzip Alemgir'in babası
1: Babası.
0: tahta geçti. Ekber Şah zamanında başlatılan çocukların dinsiz yapılması faaliyetlerine filan son verdiği, İslamiyet lehine bir sürü işler yaptı filan. Ama sonra bunun bir de oğlu var. Yani şeyin ağabeyi, Evrengzib'in Ali ağabeyi adı Daraşikû. Bu büyük babası, büyük büyük
1: Ekber
0: babası
1: Şah'ın.
0: Ekber Şah'ın fikirlerinden zehirlenmiş.
1: Onun yolunda gidiyor.
0: Onun yoluna yani oraya tarafa meyyal. Efendim. Şimdi Şah Cihan'ın son zamanlarında bu Daraşikû babasının yanında bulunuyor ve onun elindeki yetkileri alıyor, onun elindeki yetkileri filan kullanmaya başlıyor. Sapık kimseler de onun çevresinde toplanıp faaliyetlerini arttırıyorlar. İşte Hindular güçlenmeye başlıyor. Devlet idaresinde söz sahibi olmaya başlıyorlar. Müslümanlara zulmetmeye başlıyorlar. Hatta kitaplarda okudum ben. Hindular işleri öyle bir safhaya getirmişler ki, götürmüşler ki Rana ismindeki bir Hindu kumandan, yetkili bir adam yani. Bir Müslümanın evini basmış, hanımını zorla elinden almış. Alper Bey, zorla alıyor ha. Yani Rana denilen o kumandan çok meşhur olduğu için, çok etkili olduğu için o garip Müslüman kimseye derdini anlatamamış. Kim dinleyecek ki?
1: Evet.
0: İşte Mehmet Masum Hazretleri hani Serhent'te duruyor ya, Delhi'ye bir yere ziyarete gelmiş. Ağabeyi Muhammed Said'le beraber hemen o hanımı zorlan el koyulan o Müslüman Muhammed Masum Hazretlerine ve abi Muhammed Said Hazretlerine koşuyorlar. O zaman da hacca gideceklermiş. Onun için Delhi'ye uğramışlar efendim iki kardeş. İşte hallerini bu hali arz ediyor Muhammed Masum Hazretlerine ve Muhammed Masum'un abi Muhammed Said Hazretlerine yani İmam Rabbani Hazretleri'nin oğullarını arz
1: Oğlan,
0: ediyor.
1: evet.
0: O mübarek zatlar, o evliyalar da bu işi işitince birden celallendiler. Biz sultanın yanına gidip senin bu halini ona anlatacağız. Senin lehine düşünür, hanımını iade eder ve adama gerekli cezayı verirse ne ala, yoksa onun saltanatını Allahu Teala'nın izniyle değiştireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Irzını
0: Adamın nikahlı karısını
1: karısını evet.
0: alıyor ve zorla efendim alıkoyuyor
1: Evet.
0: yani. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle şeylere göz yummak saltanata yakışmaz buyuruyorlar. Hem Muhammed Said Hazretleri hem Muhammed Masum Hazretleri. Hemen sultanın yanına gidiyorlar. Tabii Sultan Şah Cihan'ı kimseyle görüştürmüyor. O Daraşikû. Hani
1: Kumandan.
0: Daraşikû Şehzade
1: Şehzade.
0: Evrengzib'in ağabeyisi. Onun tesiri altında yani hapsetmiş babasının yetkilerini kullanıyor. Hasta babası da idareyi ele almış yani. Veliahtlığını da zorla imzalattırmış babasına. Ben veliahtım. Efendim işte Şah Cihan ölürse
1: Yerine
0: ben
1: ben
0: padişah
1: geçeyim.
0: olacağım filan. Efendim şimdi tabi Daraşikû onların büyüklüğünü de biliyor ama büyük zat olduklarını Muhammed Masum Hazretlerinin ve ağabeyi Muhammed Said Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğulları olduklarını biliyor. Onları alıyor huzuruna. Efendim onları dikkatle dinliyor şikayetlerini. Şimdi fakat saltanat çatışmaları babası yolcu. Şah Cihan hasta çünkü son anlarını, son demlerini yaşıyor. Saltanat çatışmalarının diğer kardeşleriyle çıkacağı bir zamanda o Rana isimli o Müslümanın hanımını alıkoyan kumandanla arayı açmak istemiyor. Onunla çatışmak istemiyor. Yani onu elinde avucunda tutmak istiyor. Onun desteğini talep ediyor. Diyor ki Muhammed Masum Hazretleri ile Muhammed Said Hazretlerine, o kumandana, o adama diyor, hanım elinden alınan adama, ben bol para vereyim, altınlar vereyim, gitsin istediği kadınla evlensin diyor. Nikah yapsın ama bir kadın için böyle büyük ve becerikli bir kumandanla ben aramı aşamam diyor. Allah Allah. Acayip bir cevap veriyor böyle yani. O mübarek kişiler bu duruma çok üzülüyorlar. Eğer bu Müslümanın işiyle ilgilenmez, o kafire gerekli cezayı vermezsen, biz şimdi hac yoluna çıktık. Bu hac yolculuğundan sen burada hükümdar olduğun müddetçe geri dönmeyeceğiz diyorlar. Ve ayrılıyorlar. Efendim, hatta diyor ki Daraşikû, yani Evrengzib'in ağabeyi, istediğiniz yere gidebilirsiniz, serbestsiniz. Kardeşim Muhammed Evrengzib hazırladığı askeriyle üzerime gelirken Rana'yı ben incitemem diyor. Muhammed Masum Hazretleri, Rana, o Hintli Rana ve ona yardım edenler layık oldukları cezaları bulmadan inşallah biz Hindistan'a gelmeyeceğiz buyuruyor. Daraşikû'nun yanından ayrılıyorlar şehzadenin. İmam-ı Rabbani Hazretleri ve ağabeyi Muhammed Said Hazretleri, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iki oğlu Muhammed Masum ve Muhammed Said Hazretleri çok üzüldüler. Hac yolculuğuna devam ettiler. Dekken'e vardılar. Dekken'de kim vali? Dekken'e
1: Evrengzib Alemgir.
0: Şahzade Evrengzib.
1: Dekken valisi.
0: Evet. Hürmetle karşıladı bunları. Muhammed Masum Hazretlerine dedi ki, efendim benim kuvvetim azdır. Ağabeyim Daraşikû'ya karşı koyabilecek orduya sahip değilim. Ancak zatınızın dua ve himmetleriyle bu işin üstesinden gelebilir. Yoksa onun yanında babamın ordusu var. Benim azıcık bir kuvvetim var diyor yani. Siz dua ederseniz, siz himmet ederseniz
1: ancak o şekilde başarabiliriz.
0: O şekilde başarabilirim. O zaman Muhammed Masum Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç korkma, hiç korkma. Ayet-i Kerime'de mealen Allah-u Teala'nın izniyle nice az bir topluluk daha çok bir topluluğa üstün gelmiştir.
1: Galebe çalmıştır, evet.
0: Ya, Bekara suresi 249. ayet-i kerimesinin meali bu. Allah-u Teala'nın yardımı ile sen galip gelip saltanatı elde edinceye kadar ben Hindistan'a geri dönmeyeceğim diyor. Biz hac farizasını eda edip mübarek yerleri de ziyaretten sonra Hindistan'a dönünceye kadar her şey bitecek ve saltanata sen geçeceksin buyuruyor Muhammed Masum Hazretleri. Efendim, şimdi Muhammed Masum Hazretleri haccını eda edip, hac biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de evet, olur. Hanefi mezhebinde, ondan sonra da Medine-i Münevvere'ye gidilir. Evet. Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyarete, hı hı, değil mi? 40 vakit orada namaz kılınır. Değil mi?
1: 8 gün, evet.
0: Efendime söyleyeyim, Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin huzur saadetlerine varıyor İmam Muhammed Masum Hazretleri. Murakabe ediyor, murakabe. O haldeyken Resulullah Efendimiz'e Alemgir Şah'a Hindistan'da verdiği sözü arz ediyor. Yani ben ya Resulallah, ben böyle böyle dedim Evrengzib'e, Şehzade Evrengzib'e diyor, arz ediyor böyle Efendimiz'e. Efendimiz de mana aleminde buyuruyor ki, saltanatı Evrengzib'e ihsan eyledik. buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ve abi Muhammed Said rahmetullahi aleyh Hindistan'dan ayrıldıktan sonra Hindistan'da çok büyük hadiseler oldu. Bir tarafta kıtlık, veba, saltanat savaşları filan halkı çok güç durumda bıraktı. Alemgir Şah ilk önce babasının bulunduğu Agra şehrini ele geçirdi. Daha sonra Dara Şikun elindeki Delhi şehrini ele geçirdi. Ağabeyiyle, Dara Şikun'la ve kardeşleriyle Şehzade Murat filan var kardeş yani. Onlarla filan birçok harpler, savaşlar yaptı. Devlete tamamen hakim oldu ve padişah oldu. İşte padişah olduğu zaman 40 yaşındaydı. 40 yaşında. Efendim ve hiç unutmadı Evrengzip Alemgir Şah. Neyi unutmadı? İmam Muhammed Masum Hazretlerinin himmetiyle, duasıyla, bereketiyle saltanata kavuştuğunu unutmadı. Yani sen saltanata geçeceksin buyurdu.
1: Müjde verdi aslında.
0: Müjde verdi yani. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri de hac farizasını bitirmiş, Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmiş, geri dönüyorken Alemgir'in zafer haberini aldı Arabistan'da. Ve zafer haberini alınca geri dön, hani dönmeyeceğim dedi ya,
1: evet,
0: sen padişah olmadan dönmeyeceğim. O zaman Hindistan'a doğru yola çıktı. Alemgir Şah padişah oldu ya, o mübarek zatı karşılamak için yollara düştü Alper Bey. Yollara
1: hocası
0: düştü.
1: Sayılır aslında.
0: Hocası, hocası. Hocası. Çok hürmet ve tazimde bulundu, onları karşıladı. Baş şehri Firuzabad'da. Delhi'nin o zamanki adı aslında Firuzabad.
1: Eski adı, evet.
0: Eski adı. Firuzabad'da kalmasını istirham etti. Yani Delhi'de kalmasını. Muhammed Masum Hazretleri'nin gelmesiyle Hindistan'daki kuraklık ortadan kaldı. Rahmet ve bereket yağmaya başladı. İnsanlar maruz kaldıkları beladan o mübarek zatın yüzü suyu hürmetine kurtuldular.

0: Geldi reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Geçen programda anlatmıştık hatırlarsanız. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh, Yükseköğlu Muhammed Seyfettin'i Alemgir Şah'ın yetiştirilmesi vazifesiyle Delhi'ye gönderdi. Ve Alemgir Şah'a ilim öğretip emr-i maruf yapmakla vazifelendirdi. Devamlı istişare ediyor çünkü. Evet. İstişare etmeden yapmıyor Alemgir Şah. Efendim dedi, hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Efendime söyleyeyim. Arapça, Farsça, Urduca, Türkçe dillerini konuşur, yazar hale geldi filan filan. Birçok icraat yaptı tabii. Padişah olduktan, sultan olduktan sonra. Mesela bir tanesi paraların üzerinde kelime-i şehadet yazarmış Alper Bey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Bu yazarmış. Ya bu paralar ayak altına alıyor, düşüyor bilmem ne.
3: Hürmetsizlik oluyor.
2: Hürmetsizlik oluyor. Efendim belden aşağı tut diyor bilmem ne filan. Bunu talimat vermiş, kaldırtmış Alper Bey. Ya paralardan kelime-i şehadeti kaldırtmış. Nevruz ve Mihrican günleri
3: Mecusilerin günü.
2: Mecusilerin bayramlarıdır aslında.
3: Evet, bayramları.
2: Bu günleri oradaki Hindistan'daki Müslümanlar da Mecusilerden görmüşler. Onlar da kutluyorlarmış. Bunu da yasaklamış Alemgir Evrengzip Şah. Mesela Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarının kontrolü için bir alim var adamı, yani devlet adamlarından Molla İvaz Veci bunu vazifelendirmiş. Efendime söyleyeyim, emrine müfettişler vermiş, bunlar dolaşırlarmış. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ediliyor mu, edilmiyor mu mesela?
3: Evet.
2: Yani din İslam'ın emirlerine riayet ediliyor mu? Bütün camileri yıkık, efendime söyleyeyim, battal olmuş, harab haline gelmiş. Efendim cemaati olsun olmasın, ne kadar cami varsa, mescit varsa hepsini yaptırmış, tamir ettirmiş ve hepsine imam ve müezzin görevlendirmiş. Ya daha İslamiyet'in müsaadesi dışında 80 çeşit vergiyi halktan kaldırmış Alper Bey.
3: Ne kadar yani, rahatlamıştır vatandaş.
2: Dinli dinsiz herkes memnun kalmış, yani razı olmuşlar. Mesela Mekke'yi mükerremeye ve Medine-i Münevvere'nin fakirine fukarasına efendim her biri 11 gram gümüşten 660 bin rupi gönderiyor. Kesilmiş rupi, para yani. Her Ramazan-ı Şerif'te Hindistan'daki fakirin fıkaranın, garibin kurabanın sıkıntı çekmemesi için 90 bin rupi dağıtırmış. Her biri 11 gram gümüş değerinde. Hani bizde imarathane derler ya,
3: aşevi.
2: Veya aşevi der halk. Orada böyle fakirin fukaranın çok olduğu yerlere bulgurhaneler yaptırmış. Bulgurhane. Evet. Bulgurhane yani aşevi. Bulgur pilavı yapılan yer manasında. Evet. Tamam. Yolcular için kervansaraylar yaptırmış. İlim ehline çok kıymet verirmiş, değer verirmiş. Vazifelerini rahatça yapsınlar diye onlara çok maaş verirmiş. Kitap yazıp kendisine eser takdim edenlere de kitap takdim edenlere mükafatlandırırmış. Din ve fen ilimlerinin herkes tarafından öğrenilmesi için çok gayretler şey yapmış. Efendim güvendiği adamlarını memleketin her tarafına vekili padişah, padişahi ünvanıyla gönderilmiş. Bunlar halkla görüşür, şikayetlerden böylece haberi olurmuş Evrengzip Alemgir Şah'ın. En büyük hizmetlerinden birisi de Fetava-i Hindiye kitabını
3: meşhur
2: hazırlatmasıdır. Şöyle Tabii Hindistan çok büyük bir memleket malum haliniz. Kadılar var o zaman, hakimlere kadı diyorlar. Bu kadılar birçok yerde Hanefi fıkhını yani esas alıyorlar. Hanefi fıkhına göre hükmediyorlar. Fakat Hanefi fıkhında da muhtelif kabillerde oluyor ya Alper Beyciğim.
3: Evet.
2: Efendim birisi İmam Muhammed kavline göre fetva veriyor. Birisi İmameyn kavline göre fetva veriyor filan. Bunları tabii birkaç sefer belki ben izleyicilerime anlatmışımdır. Muhtelif kaviller var. Efendim fetva kitapları var. Herkes yanında hangi fetva kitabı varsa o kitaptan mesela fetva veriyor filan. İşte yani bir karmaşa diyelim yani. Efendim tek düzelik yok. Şeyh Nizam Muiniddin'in Nakşibendi isminde büyük bir zat var, alim var. Bu zata memleketin ileri gelen ülemasından yani alimlerinden bir heyet. Eskiden heyet derlerdi, şimdi komisyon diyorlar,
3: evet,
2: değil mi?
3: Hı hı.
2: Vazifelendiriyor, kurduruyor. Bunlar işte muteber fetvaları topluyorlar. Efendim bir kitap meydana geliyor. İşte bu kitaba Fetevai Hindiye veya Fetevai Alemgiriye derler. 1700'lü yıllarda oluyor bu. Daha sonra Sultan Ablazan zamanında başlıyor. Sultan Ablamutan zamanında itmam oluyor yani tamam oluyor. Mecelle. Aynı mecelle gibi yani Osmanlı'daki mecelle gibi.
3: Evet.
2: Bunlar da hukuku şahsiyeyi filan şey yapmak için yani şahısların kendi aralarındaki muameleler değil mi?
3: Evet.
2: Aile hayatı, evlilikler,
3: evlilik, boşanma,
2: münakaat,
3: evet.
2: Muamelat.
3: Muamelat.
2: Değil mi? Bunlar için Fetevai Hindiye'yi yazdırmış.
3: Çok
2: ve bunu
3: meşhur.
2: Da bütün kadılara dağıttırmış ki size gelen davaları
3: buna göre hüküm
2: buna
3: verin.
2: Göre hüküm verin, buna göre çözün. Müftülere de dağıttırmış. Buna göre fetva verin soranlara şeklinde söyletmiş. Hatta bu kitabı şerh etmiş. Kendisi şerh etmiş. Onun için Fetevai Alemgiriye derler. Aslında Fetevai Hindiye'dir. Şerh etmiş. Ve kendisi de şerh ettiği bu kitabı Farisi'ye çevirmiş. Zaten kendisi de alim.
3: Evet.
2: Efendim işte birçok keramet atfediyorlar kendisine. Onun için Hindistan'daki o zamanki halk dermiş ki buna Alemgir Zinde Pir. Alemgir Zinde Pir. Zinde. Yani ölmez. Yunus Emre'nin şiiri var ya, ölenler hayvandır, aşıklar ölmez. Şükreyle Yunus kendi haline, padişahlar bulmadı ölüme çare. Padişahlar bile ölüme çare bulamadı ama ey Yunus, senin adın yüzyıllar sonra anılır. Gönüllerde yaşarsın sen demek istiyor kendisine, evet. Yani. İşte buna da Alemgir Zinde Pir. Mesela
3: Zinde Hazreti, canlı demek herhalde.
2: Evet. Genç demek, canlı demek şeydir. Efendime söyleyeyim. Şah-ı Zinde derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin eshabından, amcası Hazreti Abbas'ın oğullarından Şah-ı Zinde derler. Hazreti Kasım var eshab-ı kiramdan. Onun kabri var işte şeyde. Efendime söyleyeyim, Özbekistan'da.
3: Evet.
2: Yok mu?
3: Var, evet.
2: Efendime söyleyeyim. Onun gibi bu ona hani nasıl Şah-ı Zinde diyorlar, buna da Alemgir Zinde Pir diyorlar. Ve çok cihat etti. Efendim Hinduların Müslüman olmasını temin etti. Mesela önceden alınırmış gayrimüslimlerden haraç ve cizye. Cizye alınırmış. Sonra o kalkmış. Dinimizin emridir aslında. Cizye demek şu demek. Sana bir para veriyor. Bu çocuklardan alınmaz. Efendim din adamlarından alınmaz. Çalışamayacak durumdaki ihtiyarlardan alınmaz. Garip kurabadan alınmaz. Anladın mı? Gayrimüslimlerin efendim tüccarından, müccarından, durumu hali vakti iyi olanlardan,
3: evet.
2: Çiftlik sahiplerinden, tarla sahiplerinden alınan bir bedeldir. Bunun karşılığında dinlerini serbestçe yerine getirebilirler, yapabilirler. Anladınız mı? Efendim ama onun tapusunu, namusunu, emniyetini yani güvenini devlet sağlar.
3: Evet.
2: Yani bu parayı vereceksin, bunun karşısında sen ibadetinde serbest olacaksın.
3: Devletin koruması altında
2: devletin
3: olacaksın.
2: Devletin koruması altında olacaksın. Hiç kimse senin tapuna, gayrimenkulüne, menkulüne musallat olamayacak, tasallut edemeyecek. İşte Tibet kralına elçi gönderiyor. Ya Müslümanlığı kabul et, kardeşimiz ol. Ya cizye verip, haraç verip efendim vatandaşımız ol. Eğer bu ikisini de kabul etmezsen harp ederiz. Savaşa hazır ol. Tamam. Yani çok güçlü bir hükümdar Evrengzib Alemgir Şah. Tibet kralı da mecbur kabul ediyor.
3: Tabi oluyor.
2: Efendim tabi oluyor.
3: Vergisini ödüyor.
2: Tibet'te cami yaptırdı Alemgir Evrengzib Şah. O camide kendi adına hutbe okuttu. Hani hutbede zamanı
3: hükümdarın, sultana, evet.
2: Hükümdarına da dua edilir ya. Orada para da basıldı kendi adına Alemgir Evrengzib Şah. Tibet seferiyle gazilik unvanını da aldı. Efendim Orta Asya Müslümanlarına yani şimdi Türkistan diyoruz ya Orta Asya'sı Türkistan. Türkistan'da yaşayan Müslüman Türklere çok itibar ederdi. Gelmelerini isterdi onların Hindistan'a. Neden Hindistan? Sıcak memleket Alper Bey. Sıcak memlekete gitti mi bir iki nesil sonra gevşer. Oradaki yaşayan insanların uyum, davranışları gibi davranış
3: onlara uyum sağlar. Evet.
2: İşte Türkler ise yani
3: soğuk iklim.
2: Türkistan'daki Türkler ise şey böyle
3: sert,
2: atak,
3: cevval,
2: asker yani çarpışacak insan da lazım. Hep onların gelmelerini efendim arzu edermiş, istermiş ve teşvik edermiş. Velhasıl bu bitmez. Yani bir program daha
3: evet,
2: yapmamız lazım.
3: Yapalım.
2: Alemgir Evrengzib Şah hakkında.
3: Gerçekten.
2: Burada isterseniz bırakalım.
3: Bırakalım.
2: Müsaade ederseniz.
3: Maddi, hem maddi hem manevi büyük bir zatmış.
2: Evet.
3: Hem büyük bir hükümdar hem de din adamı. Yani fıkıh kitabını şerh edecek derecede bir
2: evet,
3: alim.
2: Doğru.
3: İnşallah ikinci bölümde kalan kısmını da dinleyelim.
2: İnşallah.
3: Haftaya. Vaktimizin kalan kısmında yine o coğrafyada bu zamanda İhlas Vakfı'nın hizmetleri var. Afganistan'da külliyeleri var. Külliye
2: evet,
3: dediğimiz hizmetler var. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize Afganistan'daki külliyelerle ilgili bilgi vermenizi istirham
2: tabii,
3: ediyoruz. Buyurun.
2: Tabii ben ilk defa Evrengzib Alemgir Şah'ı nerede okudum biliyor musunuz? Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri'nin Tam İlman Saadet-i Ebediye kitabı var. Orada kitapta ismi geçen zatların
3: hal tercümelerinin
2: yazılı olduğu kısım var.
3: Evet.
2: Efendim nerede geçiyor orada? Fetevai Hindiye. Fetevai Hindiye kitap dedik ya.
3: Çünkü oradan alıntılar var.
2: Tabii oradan çok nakiller var, alıntılar var. Efendim Fetevai Hindiye'yi de şimdi anlattık ya.
3: Evet.
2: Kim hazırlatmış? Kim talimat vermiş? Evrengzib Alemgir Şah. Burada çok kısa böyle hayatı var. İlk ismini ben orada öğrendim. Sonra merak ettim. Yani Hindistan'da da büyük bir devlet varmış. Hindistan'daki
3: Gürgani
2: bu
3: devleti,
2: devlet kimmiş? Kim kurmuş? Filan filan efendim diye. Sonra öğrendim yani.
3: Evet.
2: Efendim hatta Afganistan'da külliyeler dediniz ya.
3: Evet.
2: Bir külliyeye de yani gönüllerimiz para gönderiyorlar. İsmini biz tayin ediyoruz. Yani hisse, hani evet, tam külliye yaptıramayan hissedarlarımız 100'e 200'e bölünmüş. Mesela şimdi 200 hissede bir alıyoruz. Yani bir hisse, yani külliyenin maliyetini 200'e bölüyoruz. 200 kişiye herkes bir hisse alıyor yani öyle.
3: Evet.
2: Bunun ismini biz tayin ediyoruz. Ya geldiler arkadaşlar ne isim verelim filan dediler. Dedim ki kendi kendime. Ya dedim Alemgir Evrengzib Şah büyük bir şah.
3: Büyük
2: hayatında
3: bir hükümdar.
2: Okumuşum.
3: Evet.
2: 50 sene hükümdarlık yapmış ve hükümdarlığı zamanında Hindistan'ı adalet ile yönetmiş, idare etmiş. Böyle büyük bir zat, adil bir padişah ve aynı zamanda Muhammed Masum Hazretleri'nin 7000 halifesinden bir tanesi idi diye yazıyor.
3: Evet.
2: Yani o tam ilma sadesi ebediyede. Yani onu da oradan okumuşum, öğrenmişim. Sonra tabii diğer tarih kitaplarından tezki ettim. Umum hayatını öğrendim de ilk öğrenmem ora vasıtasıyla oldu. İmam-ı Muhammed Masum Serendi Hazretleri'nin halifesiydi diyor. 7000 halifesinden bir tanesiydi diyor. Seyfettin Faruki onun aynı zamanda oğlu Seyfettin Faruki'nin de talebesidir diyor. Tamam, bunu öğrendim ya. Ya bu zatın adı duyulsun istedim.
3: Evet.
2: Unutulmasın istedim. Dedim ki sordular bana arkadaşlar ya adını ne
3: Külliye'ye
2: koyalım?
3: Külliye'ye ne isim verelim?
2: Külliye'ye, yani eğitim kompleksi aslında evet. O. Külliye'ye ne isim verelim? Dedim ki Evrengzip Alemgir Şah ismini verelim. Çok verdik güzel. Ve yaptık.
3: Çok güzel.
2: Yani abi. Google'a yazsalar İhlas Vakfı'nın sitesine yazsalar, arasalar orada görürler Evrengzip Alemgir Şah Külliyesi'nin açılış videosunu izleyebilirler.
3: YouTube'da bulabilirler.
2: YouTube'da bulabilirler. Tamam.
3: Evet.
2: Ve Afganistan'da
3: evet, bu külliye.
2: Zaten bu Evrengzip Alemgir Şah'ın büyük dedesi Babür Şah dedik ya. Babür Şah'ın kabri büyük dedesi Babür Şah. Kabri Afganistan'da. Türbesi Afganistan'da. Efendime söyleyeyim. Biz Afganistan'ın kuzeyinde yapıyoruz. Özbek-Türkmen bölgesinde şeyi.
3: Türk soylu vatandaşların olduğu yer.
2: Olduğu
3: yani.
2: Yerde yapıyoruz. Büyük köyler seçiyoruz. Seçtiğimiz köyün ortak mahalline, köyün mollasıyla, köyün ihtiyar heyetiyle beraber seçiyoruz. Bura olur diyor onlar.
3: Kimsenin mülkiyet hakkı iddia evet, edemeyeceği.
2: Köyün ortak malı yani.
3: Ortak alana.
2: Orada önce derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Çünkü köylüler su birikintilerinden çocuklar falan su içiyorlar.
3: Temiz su yok.
2: Önce o derin sondaj su kuyusunu artık kaç metreden çıkarsa bazen 90, bazen 95, bazen 100, bazen 110, bazen 120 metreden çıkıyor. Billur gibi su çıkana kadar devam ediyoruz. Tuzlu su çıkarsa başka yerine vuruyoruz yani. Düşünebiliyor musun?
3: Evet.
2: Tatlı su bulana kadar devam ediyor. Çünkü içecekler suyu.
3: En önemli ihtiyaç su.
2: Evet efendim. O suyu yeryüzüne şey vasıtasıyla güneş panelleri, güneş enerjisi vasıtasıyla çıkartıyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarttığımız yere bir tane depo yapıyoruz.
3: Su deposu.
2: Evet, büyük depo yapıyoruz. O depoya o güneş enerjisi vasıtasıyla suyu dolduruyoruz. Depoya büyük vanalar koyuyoruz.
3: Etrafına.
2: Köylüler gelip oradan su alsınlar diye.
3: İçme sularıyla,
2: bakraçlarıyla, kovalarıyla. Sonra şadırvan inşa ediyoruz. Şadırvan. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şadırvan inşa ettikten
3: tuvalet.
2: Başka. Bir erkek çocuklar için bir tuvalet, kız çocuklar için bir tuvalet. Ayrı ayrı yaptırıyoruz. Sonra bir de derslik yaptırıyoruz.
3: Ders görebilecekleri. Evet.
2: Ders görebilecekleri bir yer. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımızı buraya alıyoruz. Daha büyük yaştaki veya daha küçük, 6'dan küçük çocukları almıyoruz evet. Yani. 6 ile 13 yaş standartımız bu.
3: Bunlara temel dini bilgiler veriliyor.
2: Evet, Kur'an-ı Kerim
3: okuma
2: öğretiyoruz.
3: Okuma yazma öğretiliyor.
2: Evet, İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını filan öğretiyoruz. Okuma yazma
3: basit
2: öğretiyoruz.
3: Basit matematik hatta.
2: Evet.
3: Coğrafya.
2: Evet. Afganistan'da hatta efendime söyleyeyim biz bu külliyeyi açmadan önce de Söğüt gölgesi altında
3: ders görüyorlardı değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet, ağaç gölgesinde ders görüyorlarmış. Ama böyle meydanda açıkta çocukların söz meselen dışarı ihtiyaçları zuhur edince el kaldırıyorlar. Öyledir ya küçük çocuklar.
3: Evet, evet.
2: İşte ihtiyacım var. Giderler. Efendim ya bir ağaç dibinde.
3: Ya bir duvar dibine.
2: Ya bir duvar dibinde ihtiyaçlarını gideriyorlar. Böyle olmaz. Bütün efendim inşa ettiğimiz külliyelerde erkek çocukları için bir tuvalet, kız çocukları için bir tuvalet yaptırıyoruz. Çünkü o biz yaptırmasak eğitim kompleksini, külliyeyi hiç okuma yazma
3: eğitim alamayacaklar, eğitim cahil kalacaklar.
2: Evet. Çünkü ilçe merkezlerinde okul var. Alper
3: bizdeki
2: Bey,
3: gibi taşımalı eğitim yok.
2: Yok. İlçe merkezlerde yürüyerek 4 saat 3 saat mesafede.
3: Gitme imkanı yok.
2: Gönderemiyorlar
3: vasıta
2: yani.
3: Yok.
2: Vasıta yok. Yol yok çünkü.
3: Evet.
2: Oralarda yapıyoruz yani bunları. Dolayısıyla izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu külliyeleri tamamen kendileri yaptırabilirler.
3: Yani bir kişi olarak da bunu yaptırabilirler.
2: Evet, istediği ismi yazarız. Annesinin adına yaparız, babasının adına yaparız, dedesinin adına yaparız, ninesinin adına yaparız. Anladın?
3: Evet.
2: Sadakayı cariye işte. Sevabı o çocuklar bu eğitimi aldıkları müddetçe bu eğitim
3: amel defteri kapanmaz.
2: Amel defterine yazılsın. Tamam.
3: Veyahut da gücü olmayanlar da hisse olarak hisse, iştirak edebilirler.
2: Evet, bir hisse, iki hisse, üç hisse, beş hisse babasının adını yazdırır, anasının adını yazdırır, amcasının adını yazdırır, teyzesinin adını yazdırır, anneannesinin adını yazdırır, evet, babaannesinin adını yazdırır. İstediği ismi yazdırsın.
3: Siz yakın zamanda Afganistan'a gidip bu külliyeleri de gezdiniz. Evet. Oradaki tabii, durumu yakından tabii, gördünüz tabii, değil mi? Tabii. İhtiyaç evet, var yani böyle
2: evet,
3: bir şeye.
2: Evet. Yani bizi arayabilirler, bilgi alabilirler. 0212-451-49-0 0212-451-49-0 0212-451-49-0
3: Web sitesinden de.
2: Web sitemiz de var. Arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazabilirler. Karşılarına çıkar zaten web sitemiz. Veya efendime söyleyeyim. Onun da adresini vereyim. www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr bu adrese girip efendim
3: külliye sekmesi bilgiyi, var yani orada.
2: Tabii alabilirler. YouTube kanalımızdan külliye açılışlarını, örnek videolarımızı, videolarını izleyebilirler. Efendim biz bağışçılarımızın bağışlarını bekliyoruz efendim. Bütün külliye yaptıranlar da çok.
3: Evet.
2: Yani kendi atlarını veriyorlar. Analarının, babalarının, dedelerinin nasıl isterlerse, güçleri neye yeterse.
3: Güçleri neye
2: bir
3: yeterse.
2: Bir hisseye yeterse bir hisse.
3: Tam hisseye yeterse tam hisse.
2: Nasıl derlerse efendim.
3: Herkes durumuna evet, göre. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da gerçekten o coğrafyada çok büyük bir hizmet.
2: Doğru.
3: Girip videoları izlediğinde bağışçılarımız ne kadar önemli bir hizmet olduğunu göreceklerdir.
2: Evet.
3: İhlas Vakfı'ndan Allah razı olsun.
2: Amin.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Geçmişli reklamlar.
1: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: TGRT FM Haber.
1: İngiltere'de siyaset gündemi eski bakan Anne Widdecombe'ın şüpheli ölümüyle sarsıldı. 78 yaşındaki deneyimli siyasetçi İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmoor'da bulunan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Widdecombe'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığına ve şu aşamada cinayetin siyasi sahikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar Parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan Widdecombe'ın ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, Widdecombe'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polis cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor. Pasifik'te etkili olan Babi Tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan 500,000'dan fazla kişi etkilenirken 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14,000 kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24,000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600,000'den fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Dediği gibi de yaptı. Yıllardır vatan hasreti çeken Ali amca ülkesine ayak bastı.
2: Önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
1: 40 yıllık hasret bitti. Suudi Arabistan'da 40 yıl mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerle Türkiye'ye döndü.
2: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
1: Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dışişlerinin diplomatik hamlesiyle kurtuldu. Cezaevi ve hastalık sonrası sokakta kalan yaşlı adamın çıkış yasağı kaldırıldı.
2: Eğer ki orada ortada kalırsan, ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
1: Hasret İstanbul'da noktalandı. 77 yaşındaki Baybaşı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy karşıladı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
3: Allah senden razı olsun. Bizlere dua et.
1: Süreci ilk günden beri yakından takip eden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, devletin tüm imkanlarının Ali amca için seferber edildiğini söyledi.
4: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Ali Baybaş işlemlerinin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 40 yıllık gurbet hikayesi bitti.
5: Uzaklaştırma kararı vardı ama faciayı önleyemedi. Eski koca boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi canına kıydı.
6: Gel abi gel.
5: İstanbul Arnavutköy'de bir evde kan döküldü. Davut Gökkaya eski eşinin evine gitti. Yanında pompalı tüfek vardı. Önce eski eşi Türkan Gökkaya'yı vurdu. Sonra 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Ancak anne, oğlu ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Evde bir çocuk daha vardı. O çocuk kanepenin arkasına saklandı. Dehşetten sağ kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
7: Şu gözüme bak, şurama bak. Adam da beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Trafikte tartıştığı kişiden dayak yedi. Kesilen cezadan komisyon istedi.
7: Dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir.
1: Son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalarla birlikte araçtan inerek tartışan ve kavga edenlerin yediği cezalar gündemden düşmüyor. Bir vatandaş da iddiasına göre trafikte bir başka vatandaşla tartıştı. Tartışma sonrası darp edildi.
7: Şu gözüme bak, şurama bak. Adam da beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Vatandaşı dayak yemesiyle değil, karşı tarafa kesilen cezadan istediği komisyonda sosyal medyada gündem oldu.
7: Bizim sayemizde devlet cezayı kesiyor, parayı alıyor, dayak yiyen hiçbir şey yok. Dayak yediğinden kalıyor. Böyle bir şey olmaz.
1: Hatta istediği komisyonun miktarını bile belirlemişti.
7: Gözümüz, kafamız şişti. Devlet 180 milyar para aldı. Ya bir komisyon ver bize ya. Her dayak yiyene ceza kestirdiğin zaman %5 komisyon verir. Biz boşuna mı dayak yedik ya?
1: Dayak yiyen vatandaş istediği bu komisyonu alır mı bilinmez ama yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.
7: Dayak yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayağı ben yiyorum, parayı devlet alıyor. Böyle bir şey olmaz ya.
8: Dikiş değil lan.
9: Dikiş var he. Bak dikiş daha duruyor bak.
10: Bizim mezar hangi tarafta ya?
9: Mezar burada yok. Nerede çıktı?
1: Geleceğin yükseleceği inşaat temeli saniyeler içinde geçmişin gizemli perdesini araladı. İş makinesinin toprağa vurduğu o darbe onlarca yıllık ürkütücü bir sırrı yeryüzüne çıkardı.
9: Allah Allah.
11: Baksana bunlar ada şey.
1: Olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında toprağın altından insan kemikleri ve kafatası parçası çıktı. İşçiler hemen çalışmayı durdurup jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
11: Baksana bunlar ada şeydir ha.
9: Mezar varmış ha.
11: Kemikleri, bilekleri baksana.
1: Jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizemli olayın tarihi mi yoksa adli bir vaka mı olduğu incelemeyle netleşecek.

0: Fırtına kıyıya sürükledi. 71 gün boyunca kumlara saplı kaldık. Dev kuru yük gemisi zorlu operasyonun ardından yeniden denizde buluştu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamerun bandralı 80 metre uzunluğundaki Ninova isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Gemide bulunan 8 personel ise sahil güvenlik ekiplerinin 6,5 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarılmıştı.
1: Bir sonraki rakip Fatih.
0: Aylar süren planlamanın ardından 7 Temmuz'da düğmeye basıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda geminin yükünü hafifletmek için 300 ton kapasiteli Bahri Reis 3 isimli nakliye gemisi bölgeye yanaştırıldı. Tam 1775 tonluk amonyum sülfat yükü seyyar vinçlerle birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarıldı. Karasu limanına taşınan yükler mobil vinçlerle tırlara yüklendi, güvenli depolara sevk edildi. Yükü hafifleyen ve kum birikintisine saplanan Ninova titizlikle yürütülen çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeniden yüzdürülen kuru yük gemisi son kontrollerin tamamlanmasının ardından Karadeniz açıklarına bırakıldı.
2: Motosikletli hızlı otomobildeki de dikkatsizdi. İki ihmal kazayı getirdi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki genç motosiklet üzerinde seyir halindeydi. O esnada bir otomobil ana caddeye manevra yaptı. Motosikletteki genç frene bassa da duramadı. Aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havada takla atarak yola savruldu. İçlerinden biri ağır yaralıydı. İkili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Bilinçli aramak gerekiyor.
2: Toprağın altında değil dere yatağında. Kuyumcularda satılan altını onlar dere kenarında arıyor. Hobi olarak çıktıkları bu yolda neredeyse günde 20 grama kadar altın buluyorlar.
3: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil ama değişiklik gösterebiliyor. Bazen hiç bulamadığımız oluyor.
2: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişi ekibi Türkiye'nin farklı noktalarında kırıntı altın madenciliği yapıyor.
3: Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz.
2: İşin en zor kısmı doğru noktayı bulmak. Çünkü aynı derenin her karışında altın yok. Kındımoğlu'na göre bu iş sadece şans değil, bilgi, sabır ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle ekibe katılan herkes önce eğitim alıyor. Ekibin dikkat çeken bir başka kuralı da doğaya verdikleri önem. Çalışma bittikten sonra dere kenarını temizliyorlar. Ayrıca ekibe katılmak için bir şart da var.
3: Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
2: Ancak her yerde altın aramak serbest değil. Ekip yalnızca izin verilen alanlarda faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.
3: Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor. Buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz.
2: Bulunan altınlarsa ayar evlerinde eritiliyor, sertifikalandırılıyor ve daha sonra kuyumcularda satılabiliyor. Kındımoğlu'na göre dere yataklarında kalan altının ekonomiye hiçbir katkısı yok. Bu nedenle kırıntı madenciliğinin altın ithalatını azaltabileceğini savunuyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tami de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tami.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tami.
7: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sizi 2 sene kadar önce almıştık programımıza.
1: Evet.
0: Biraz geç olmuş, bayağı olmuş arası. Evet. Dinleyicilerimiz belki unutmuşlardır. Tekrar hatırlatalım. Siz kendinizi biraz tanıtırsanız.
1: Ben Ümmühan Civan, psikolog ve aile danışmanıyım. Ağırlıklı olarak çiftlerle çalışıyorum. Ailelerle ve çocuklarla çalışıyorum elbette. İstanbul'da ikamet ediyorum. Hem online hem de yüz yüze seanslar alıyorum. Bu şekilde hayatım devam ediyor.
0: Evet, maşallah. Allah kolaylık versin diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Müşterilerinize de sağlık, sıhhat, afiyetler dileyelim inşallah.
1: Amin.
0: Müşteri demeyelim de danışanlarınıza diyelim.
1: Danışanlarımız, evet.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerim, bugün psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmez yükler üzerinde sohbet edeceğiz efendim. Evet, siz de bir çalışan olarak, hem çalışan hem annelik yapan iki çocuk annesi olarak, değil mi efendim? Allah bağışlasın.
1: Evet.
0: Evet, bu zorluklar neler çalışan kadın dünyasında? Görünmez yükler üzerinizdeki, görünen yükler.

0: Halbuki ev hanımı çok daha ağır bir yük. Dışarıda çalışmaktan da belki daha az değil yani yükü. Bir de dışarıda çalışma söz konusu olduğunda gerçekten zulüm oluyor yani.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ev hanımı deyip geçmemek gerekiyor. Evdeki o sorumluluk, iş yükü, her gün düzenli bir şekilde yapılıyor olması, yemek çıkarılıyor olması, çocuklara bakılıyor olması. Aslında hani hep modern kadının çalıştığını düşünüyoruz biz ama geçmişteki annelerimiz de çalışan kadınlardı bence birer. Evde çalışıyorlardı, tarlada, bağda, bahçede çalışıyorlardı. Bir şekilde çalışma hayatımızın hep içerisindeydi kadının aslında. Şimdi günümüz dünyasında da elbette dışarıyla birlikte artı bir ekstra bir yorgunluk ve yoğunluk oluşuyor.
0: Bu son dönemlerde çalışan kadınların miktarı oldukça arttı.
1: Evet.
0: Geçim derdi demek istemiyorum aslında. Çünkü Allah-u Teala herkesin rızkına kefil. Bir hanım ister çalışsın ister çalışmasın o evin rızkı zaten girecek. Onun için evinde olması hanımların evet eğitim alması lazım. Belki efendim ilmi bir eğitimden geçmesi lazım. Bunlar gerekli. Bunlar şart. Kadın erkek herkese çünkü ilim farz. O başka bir konu. Ama çalışma meselesine geldiğinde gerçekten dışarıda da çalışıp içeride de evine hizmet eden, evinin bütün hizmetlerini sırtlayan bir hanım gerçekten sanki zulüm altında gibi geliyor bana.
1: Yani hani bu bakış açımıza göre de değişir elbette ama zulümü güzelliğe çevirebiliriz, zenginliğe çevirebiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle, evet zorlukları var kesinlikle. Ama birlikte dayanışma halinde yüklerimizin birbirimizin sırtından alarak bunları da pekala yönetebiliriz diye düşünüyorum. Evet günümüz şartları çok zor. Gerek ekonomik koşullar sebebiyle çift kişi çalışmak zorunda kalıyor. Elbette Allah-u Teala rızkı kefil ama bir de şöyle de bir durum var artık hani bu geldiğimiz dünyada Maslow'un hiyerarşisi vardı, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Orada en temelde birinci basamakta temel ihtiyaçlarımız vardı. Sonra işte güven arayışı vesaire böyle böyle tırmanan bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardı. İnsan psikolojisine baktığımızda aslında nefsin mertebelerine de baktığımızda insan bir yerde Allah-u Teala'nın o kendisine inkişaf ettiği her neyse o cevheri çıkarmak ve insanlara faydalı olmak istiyor. Tabii burada kadınların çalıştığı alana göre kendi fıtratına göre çalışıyorsa eğer gerçekten topluma hizmet etmek amacıyla insanlığa faydalı olmak amacıyla çalışıyorsa eğer hem evini hem de ailesini çocuklarını bir dengeye koyuyorsa kendini gerçekleştirdiği varoluşsal olarak hani dünyaya geliş amacını da gerçekleştirdiği harika bir atmosfere de dönüşebiliyor. Ama tabii bugün çalışan bir kadın karşılaştığı en büyük zorluk sadece fiziksel olarak değil dedik yani bir de geleneksel anlamdaki rolleri de var. Bunlar da otomatik kalkmadığında işte işi çalışıyor. İşte mesai bitiminde de eve geldiğinde ikinci bir mesaisi başlıyor aslında. Hem temizlik hem çocuk bakımı vesaire çift mesai dönemi başlıyor. Bu bir kadın için aslında hem bir zihinsel emek oluyor. İşte evin eksiklerini planlamak, çocukların okul takvimini takip etmek, akşama ne pişeceğini organize etmek gibi böyle detayları sürekli kadın zihninde düşünüyor aslında. Bu durum kadının hem iş yerinde hem de evde kendisini kusursuz bir insan olma çabasıyla gütmesiyle birlikte de daha da zorlaştırıyor aslında kendisini. İşte bu hani günümüzde de var ya süper kadın, her şeye yetişen kadın, dışarıda da işini yapıyor, evinde de çocuklarına evine yetişiyor. Maalesef bu hani bu sürüklenen modern dünya bu süper kadın algısına kaptırmamalıyız bence kendimizi. Çünkü en başta fıtratın insanlarız ve mükemmel varlıklar değiliz. Hata yapabiliriz, eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Burada Allah-u Teala'nın hiçbir şeyin insanlara kimsenin gücünü yetemeyeceğinden fazlasını yüklemeyeceğini bilerek insan olduğumuzu unutmayarak her şeye yetişmek yani olduğu kadarını yeterince yapıyor olarak hayatımızı devam ettirmek belki burayı kolaylaştırabilir aslında.
0: Evet. Eski dönemde de mutlaka çalışanlar vardı, çalışan kadınlar vardı. Hı-hı. Çünkü yalnız kadınların yapacağı işler de var çünkü. Hı hı. Erkeklerin yapmaması gereken, daha doğrusu erkeklerin yapamadığı, beceremediği, ancak kadınların yapabildiği, becerebildiği işler var. Hı hı. Mesela kadın hekimliği gibi, hı hı. Evet şimdi erkekler de gerçi o hekimlik yapıyorlar, kadın hekimliği, kadınlarla alakalı hekimlik ama

0: esas bu işi en iyi yapacak kişiler mutlaka kadınlardan en iyi anlayanlar kadınlar olacaktır.
1: Elbette yani eğer bir de hassasiyetiniz varsa, ne bileyim, daha çok kadınlara gitmek istiyorsanız, hani böyle bir hem dini hassasiyet olabilir, hem de rahat etme açısından olabilir. Bu her muhakkak türlü insani olarak da, yani ilk önce kadınlar olarak kadın doktoru tercih etmeye çalışıyoruz. Bizi daha iyi anlasın, bizi daha iyi duysun diye. Yani hemşire olarak da onları tercih etmeye çalışıyoruz.
0: Ebeler.
1: Ebeler olarak, evet. Danışman olarak da kadın olarak hani bizleri tercih edenler oluyor vesaire. Geçmişe baktığımızda hem Osmanlı döneminde hem de Peygamber Efendimizin döneminde de aslında böyle kadınlar vardı. Savaşta Peygamber Efendimizin yanında savaşta yaralılara yardım eden kadın hemşireler, evet, vardı. Osmanlı döneminde de keza böyle.
0: Yiyecek, içecek taşıyan, evet, götüren, evet,
1: evet.
0: O tip hizmetlerde bulunan, yani birçok yardımcı hizmetlerde bulunabiliyor. Ancak bu üzerinde bir yük olarak olmamalı, hı hı, diye düşünüyorum şahsen. İleriki yıllarda ekonomik durumumuz daha düzeldiğinde belki, hatta şimdiden hanımların çalışma saatleri azaltılmalı ve ev işlerinde çalışması da bir çalışma olarak, resmi olarak kabul edilmeli ve ona göre, hı hı, ücret veya maaş neyse verilmeli.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Hani eskiden öğretmen ol, evin işini de yaparsın, çocuklarına da bakarsın, evet, hem de çalışırsın, para kazanırsın gibi bir algı vardı ya. Neden öğretmenlik bu kadar seçiliyordu? Hani ders programını kendine göre ayarlayıp ya işte sabahçı öğlenci olup bir şekilde evine de dengede bir hayat kurabiliyordu kadın. Bunun için tercih ediliyordu. Şimdi iş imkanları elbette ki fazla, ama kesinlikle çalışma saatlerinin düzenlenmesi, ayarlanması, bir kadına göre düzenleniyor ve ayarlanıyor olması, çocuklarının bakımıyla ve acil durumlarla ilgilenirken onlara özel bir ihtimam gösteriliyor olması vesaire, bunlar da kesinlikle iş dünyasında belki biraz daha böyle düzeltmelere gidilmeli diye düşünüyorum. Bir de fıtratına uygun, kadın daha narin, daha şefkatli, daha ince, daha nazenin bir yapıya sahip olduğu için onun fıtratını bozmayacak, o yıpratmayacak kendini. Çünkü dediğiniz gibi bir yükümlülük değil. Bu yükümlülüğü Allah-u Teala da erkeklere vermiş. Hani evine bakma yükümlülüğünü, evet, burada daha hani kendi dengesini bozmadan, fıtratını bozmadan çalışabileceği, dediğiniz gibi o bir mecburiyet hissetmeden gerektiğinde çıkabileceğini bilmek bile bence bir kadını rahatlatan da bir faktör.
0: Evet. Canımı istediği zaman çıkarım, ayrılırım.
1: Elbette.
0: Bir de mesela çocukların yeni doğduğu dönemler, çocukların küçük olduğu dönemler hanımların çalışmaması özellikle olmalı. Hı hı. Çünkü ufacık çocuklar, onların bakımı, emzirilmesi vesaire, birçok işler var. Yük ağır yani, o dönemde daha ağır.
1: Evet, hem o hem de duygusal olarak da biz diyoruz ki 3 yaşına kadar çocukları işte o duygusal aidiyet hissi için, duygusal olarak o karakterin oturması, duygu regülasyonunu sağlayabilmesi, o şefkatli anne kucağına ihtiyacı var. En azından 3 yaşına kadar belki burada şartlar genişletilmeli. Çünkü 3 yaşına kadar en azından temel bazı şeyler oturuyor. Ondan sonra orada aralıklı bir şekilde ya da işte adım adım iş hayatına girmesi düzenlenebilir elbette. Şu anda zannedersem 2 yıl kadar izin alınabiliyor öğretmenlikte, devlet memurunda, ama
0: maaşsız izinler falan maaş, da var.
1: Evet, maaşsız izinler var. İşte eğer ekonomik olarak zorluklarımız varsa bu da bizi zorluyor. Yani evet, bir anne olarak onu da zorluyor.
0: Aslında o izinlerden maaşsız da olmamalı yine de.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi bakıyoruz mesela çocuk oranında bir düşüş var. Türkiye için konuşuyoruz ve tehlikeli boyutlara ulaşmış, hı hı, durumda. Hem bir yandan çocuk olsun, çocuk nüfusumuz artsın istiyoruz, hem de bir yandan hanımların çalışmasını istiyoruz. Bu biraz zor veya biraz olmaması gereken bir istek. Ağır bir istek yani.
1: Evet. Aslında bakanlık tarafından en son yapılan bir araştırmada görülmüş ki sadece çalışan bayanlar değil, günümüzde ev hanımları da artık çocuk istemiyor. Böyle bir araştırma sonucuna varılmış. Yeni bir güncel bir araştırma. Çünkü gerçekten ev hanımlarının, çocuk bakan, çocuk yetiştiren kadınların emeğinin görülmediği bir sistem var, değil mi? Hep onlardan daha fazlası beklenen, kadınsın, evde oturuyorsun, işte onu da yap bunu da yap diyen, bir eş desteği görmeyen, görülmeyen, duyulmayan kadınlarımız var. Muhtemelen bundan. Çünkü hani programın başında da söyledik ya, ev hanımlığı da zaten başlı başına büyük insan yetiştirmek de çok zor. Muhtemelen bu zorluklarla beraber bir de destek göremeyince, ben şöyle düşünüyorum. Yani eskiden annelerimiz de çalışıyordu. Tarlada, bağda, bahçede dediğim gibi. Ama şöyle bir sistem vardı. Çocuklar ya babaannedeydi, ya anneannedeydi, ya komşudaydı, ya kapının önünde güvenli bir yerdeydi.
0: Evet, geniş aile tipi.
1: Geniş aileydi. Geniş aile yoksa mahalle bakıyordu. Hani bir çocuğu yetiştirmek için köy gerekir metaforu var ya, gerçekten çok haklı. Çok da güzel bir yer. Keşke hani bunu devam ettiriyor olabilseydik. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bunu devam ettiremiyor oluşumuz. Çünkü bir gün bakkala gidiyorduk, bakkal amcadan bir şey öğreniyorduk. Selam vermeyi, selam almayı, değil mi? İşte komşu teyzeden bir şey öğreniyorduk. Ya da annelerimiz bir iş yapacağı zaman emeci usulü hani birbirlerine yardımlaşma, dayanışma vardı. Doğum yapan kadına yemek yapılıp hani götürülürdü vesaire. Yani bu yardımlaşmanın eski usul, hani bu bağların da koptuğunu düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Yani bunları yaşıyoruz. Kadınlar duygusal olarak da bu anlamda yalnız bırakılmış ve bir apartman dairesinin içerisinde hem çocuk büyütmeye çalışıyor, hem de o bitmeyen ev işi yüküyle uğraşıyor. Bir de eşi tarafından görülmüyorsa, yani değil mi? İşte
0: eşi, bu kadar hizmete karşılık, evet, olumlu bir karşılık görmüyorsa.
1: Evet, Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, kadının yaptığı size her şey onun işte ikramındandır. Yani evet, o cömert olduğundandır. Bir bu görülse mesela, bir ellerine sağlık, bizim için neler yapıyorsun, çocuğumuz için uğraşıyorsun, benim için uğraşıyorsun, evimiz için, evimizi güzelleştiriyorsun deyip bir takdir kültürü oluştursak aslında, teşekkür evet, etmeyi, ona şükretmeyi,
0: bir Allah razı olsun demeyi,
1: kesinlikle bunları göster aslında kadın zaten tekrar onları yapar. Yani ertesi sabah uyandığında tekrar aynı iş moduna dönüp bunları tekrar sırasıyla yapacaktır. Ama bir görülmek istiyor, bir duyulmak evet, istiyor. İşte
0: ama severek yapacaktır.
1: Elbette severek.
0: Koşa koşa yapacaktır.
1: Kesinlikle koşa koşa yapacaktır. İşte bir zulüm gibi görmeyecektir onu. Yani çünkü şu anda dediğim gibi eşlerimizle, çocuklarımızla birlikte bir daire içerisinde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Görebileceğimiz, onay ve takdir alabileceğimiz yerde eşimiz oluyor elbette ki. Yani o eşimiz bizim aynı zamanda sosyal çevremizde oluyor. Oradan beklediğimiz bir takdir, Allah razı olsun kelimeleri çok kıymetli kadının hayatını devam ettirirken.
0: Bu bilhassa feministlerin gayretiyle de olan bir şey var. Kadınlar her işi yapar düşüncesi hakim. Kadınlar her işi yapar. Yapar belki ama çok zor yapar. Veya yapmaması gereken işleri de yapar. Çok ağır işlerde çalıştırılabilir ama bir de onun nazikliği, efendim, kıymeti sebebiyle böyle ağır işlerde çalıştırılmamalı. Çok ağır yüklerin altına da zaten sokulmamalı. Bugün mesela bir pilotluk, tamam, yapan hanımlar var şu anda, az da olsa var, ama ağır bir görev, zor bir görev. Neden böyle bir göreve yitilir ki bir kadın? Hı hı. Veya efendim işte ağır demir işlerinde, inşaat işlerinde çalıştırılmamalı, olmamalı böyle bir şey. Ama var, az da olsa var.
1: Evet, bu gerçekten bu son dönemdeki kadınların yaşadıkları zorluklar daha da zor. Her şeyi yaparsın inancı, her şeyi yaparsın, her şeyi başarırsın inancı duygusal bir yük yüklüyor omuzlarına. Elbette her şeyi yapabiliriz, herkes her şeyi yapabilir. Ama gerek var mı? Değil mi? Fıtratımıza uygun mu? Ben ne kadarından mesulüm? Yani bu dünya hayatında ben hangisini nereye kadar yapmakta mesulüm? Bu kadar yük kadına yüklenmemeli bence. Evet. Bu duygusal olarak da, ruhsal olarak da her anlamda kadının bozuyor fıtratını.
0: Evet, bir de şu var tabii. Ben de kazanayım, benim de param olsun, ben de kafama göre harcayayım şeklinde bir düşünce var. Bu da etkiliyor kadınların çalışmasını. Yani ben de ayaklarımın üstünde duruyorum, sana muhtaç değilim kocası için. Halbuki kadın kocasına muhtaç, koca da karısına muhtaç. Hı hı. Dünya böyle, Allah-u Teala bizleri birlikte yaratmış, çift yaratmış. Erkek de olacak, kadın da olacak ve bunlar birbirlerini tamamlayacaklar. birbirlerinin 90'larını giderecekler. Kadına düşen vazifeler var, erkeğe düşen vazifeler var. Hı hı. Bunlar yapılacak. İlle benim de param olsun, ben de ayaklarımın üzerinde durayım, ben de canımın istediği gibi hareket edeyim. Bu zihniyet daha çok batıdan tabii bize geçti.
1: Evet.
0: Bunun etkisi var.
1: Bu yine yaşadığımız modern dünyanın getirdiği bir perspektif, bakış açısı. Bireyselliği çok pompaladığı için hani her şeyi yaparsın, senin kazancın, ne istersen onu yaparsın. Elbette yani kadının kazancı kadının olabilir. Geçmişte baktığımızda hani Osmanlı kültüründe de kadının kazancı kadınındı. Kadın onlarla vakıflar kurardı, bağışlar yapardı. Ama şöyle bir şey var. Erkek yine erkek rolü olarak, evin aile reisi olarak orada görevini ve sorumluluğunu devam ettirmeli. Kadın da kadın olarak, işte nedir kadın? Şefkatle çocuklarını besleyen, evdekileri besleyen, derleyen, toparlayan bir yerde fıtratına uygun bir şekilde o rol ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Evet, çalışan bir kadın olabiliriz ama bizim bütçemiz, bizim hedeflerimiz, bizim yapabileceklerimiz neler? Yani aile reisinin rolünün belli olması, işte sorumlulukların belli oluyor olması, bunlar kıymetli değerler. Elbette ki kadın istediği gibi parasını harcayabilir ama bu gözüne batıra batıra ya da işte hani basa basa sen kimsin ki gibi bir şey değil. Çünkü evlilik gerçekten ciddi bir kurumdur. Aile olmak ciddi bir müessese ve burada birçok fedakarlığı ve karşılıklı dayanışmayı da getiren bir şey. Beni yok eden, bizi var eden bir yer. Dolayısıyla hep benler savaşırsa orada nefislerimiz, değil mi? Hani şimdi biz ego diyoruz ama nefislerimiz karşı karşıya gelir ve bir orta yol bulamayız. Ama aile öyle değil. Biz kültürünü yaşattığımız, çoğalttığımız bir yer. Dolayısıyla evet, çalışıyor olabilirim, kendime kendi harcamalarım için kadın olarak kenara bir miktar bırakabilirim ama bizim bütçemiz, dediğim gibi bizim hedeflerimiz, planlarımız neler, çocuğumuzu nereye yazdırabiliriz, işte okul için ya da işte almak istediğimiz neler var maddi olarak, hem dünyevi hem de maddi olarak neye ihtiyacımız var, burayı birlikte ortak karar veriyor olmamız kıymetli. Diğer türlüsü dediğim gibi dünyalığın peşinde daha çok tamah etmek, o da olsun, bu da olsun, onu da alayım, bunu da alayım diye birbirimizi hani sadece para kazanmak için yaşıyormuşuz gibi hayatta, ama insanı sadece para kazanmak için değil hayatta, yani evet, daha fazla önemi var.
0: Evet hocam, bir ara verelim, aradan sonra hı-hı, devam edelim. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmez yükler üzerinde sohbetimiz devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı. Evet hocam, çalışan hanımlar veya ev çalışan hanımlar diyoruz. Bakın o yanlışta biz de sebep oluyoruz. Evet, dışarıda çalışan hanımlar ve evinde çalışan hanımlarla alakalı olarak bu denge arayışı üzerinde biraz konuşalım hocam.
4: Evet, konuşalım. Aslında dış dünyada, evinin içinde de evinin dışında da üreten kadının beklentisi hem eşinden, evliliğinden hem de dışarıdaki sosyal çevresinden bir geçim

0: kısa beklemiyor kadın aslında. Omuz omuza yürüyeceği takım arkadaşları, ona destek olan manevi bir destekçi bekliyor aslında. Çünkü kadın tek başına evliliği yürütmüyor. Evlilik değil mi? İki kişiye verilmiş. Hem kadına hem de erkeğe verilmiş. Eşinin ev işlerini üstlenmesi bir lütuf olarak ya da bir yardım olarak değil de ortak bir yaşamın içerisinde sorumluluk olarak algılanırsa ve bunun paylaşımına yönelik adımlar atılırsa kadının yükü hafifleyecektir elbette ki. İş hayatında emeği, verdiği üretkenliği vesaire hem oraya saygı duyarak hem de bireysel alanına saygı duyarak ve eve döndüğünde dış dünyadan içeriye döndüğünde değil mi huzur bulacağınız eşler yarattık hani huzurlu yuvalar makamına erişmişçesine o hani sorumlulukları stresi yükü her şeyi kapıda bırakabileceğimiz bir destekçi bir eşe ihtiyaç var aslında. Hem eşe hem de sosyal çevreye. Mesela kadınların belki yaşadığı en çok duyduğu şey çalışan bir kadın dışarıda çalışan bir kadınsa çocukları kime bırakıyorsun? Onlar şimdi neredeler? Yani bir erkeğe bunu sormuyoruz elbette ki ama burada payda ortak olmalı diye düşünüyorum. Yani çocuklar sadece kadınlara yüklenen bir yerde değil, babaların da hani onların sorumluluğunu almasını ki biz psikolojide karakter gelişiminde babaların çok önemli bir rolde olduğunu, sınır eğitiminde, karakter gelişiminde, dış dünyayla ilişkide babanın çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla burada tek başına anneye yüklenen bir yerde değil de hani dayanıklı, dayanışma halinde bir takım arkadaşlığıymış gibi ilişkilerin, işlerin yürütülmesini istiyoruz aslında. Yani kadın eşinden şunu istiyor, bu dengeyi oluşturabilmek için duygusal limanı olsun istiyor. Yaptıklarını görsün, takdir etsin, bir Allah razı olsun desin istiyor ve bekliyor.
1: Evet. Aslında siz bir psikolog olarak da biliyorsunuz ki hanımların psikolojisi farklı, erkeklerin farklı. Dışarıda çalışan bir erkek o dışarının zor şartlarına daha dayanıklı. Ama dışarıda çalışan bir hanım bu yönleriyle daha zayıf, daha naif. Dolayısıyla ezilmesi, yıpranması daha kolay. Hı hı. Bunun için de evinde olması lazım bir kadının diye düşünüyorum. Hı hı. Dışarı şartlarından daha rahat edebilecek tek yeri evi. Ama dediğiniz şeylere de katılıyorum tabii ki. Erkekler de çocuklar üzerindeki hele hele dışarıda çalışan hanımların kocaları için söylüyorum. Tabii ki onlara da yük binmeli. Yani artık hem hanım dışarıda çalışsın hem evine hizmet etsin hem çoluk çocuğuna baksın. Onların her türlü hizmetini görsün. Ama erkek sadece eskiden olduğu gibi normal şartlarda olduğu gibi dışarıda çalışsın, evine gelip temizliğini vesairesini, her şeyini yapılmış olarak görsün, yemeğini yapılmış olarak görsün. Bu gerçekten çok hoş değil yani.
0: Evet, yani dinimiz de adalet sistemi üzerine kuruludur ya, yani burada bir adaletsizlik söz konusu. Her şeyle ister dışarıda ister evde çalışan bir kadın olsun, tek başına her şeyi yüklendiğinde eşinin de yemeğini işte çamaşırını, bulaşığını, o sulusu vesaire, bu aradaki muhabbeti de engelliyor aslında.
1: Tabii ki.
0: Yani birbirimize dayanışmalıyız. Birbirimizle o sorumlulukları paylaşmalıyız. Evet, dışarıda nasıl hani bir kadın dışarıda çalışan bir kadın için evde eve geldiğinde kapısında bıraksın o stresi ve eve geldiğinde o huzur bulacağı aile atmosferini oluştursun diyorsak bir erkek için de bu geçerli. O zaman ne yapacağız? Burada evimize girdiğimizde eş olarak evlilik, şimdi hepimizin şapkaları var. Dış dünyada başka bir şapkamız var. Burada başka bir şapkamız var. Evimizde başka şapkamız var. Annelik şapkamız, babalık şapkamız, çocukluk şapkamız. Bir sürü şapkalarımız var. Evimize geldiğimizde de evlilik şapkasını giyip orada benim cinsiyetime göre rollerimle, sorumluluklarım ne? Bir babaysam baba olarak yapmam gereken şeyler ne? İşte sofra mı kurulacak? O zaman oraya ben nasıl dahil olabilirim? Çocuklar mı işte yıkanacak ya da ödev mi yaptırılacak? Oraya ben nasıl dahil olabilirim? Bilmiyor olabiliriz. Çünkü hani biz erkeğe de hizmet eden bir toplumuz. Hani bilmiyor olabilir gerçekten. Öğrenmemiş olabilir. Ama bu bilmiyor oluş evlilikte devam etmemeli. Çünkü artık orada biz aile reisiyiz, o evliliği birlikte yürütüyoruz, eşiz, birlikteyiz. Burada birlikte neler yapabiliyorum, benim yapabileceğim neler deyip birbirimizin yükünü almalıyız aslında.
1: Evet, denge ile alakalı başka söyleyeceklerimiz var mıdır hocam?
0: Yani denge dediğimizde belki dediğim gibi eşten beklenen hem duygusal destek hem de fiziksel bir destek, hem de sosyal çevreden işte çocuğunu ihmal ediyorsun gibi bir bakış açısı da olmadan, zaten anneler çalıştıkları için yeterince suçluluk ve yetersizlik duygularıyla baş etmeye çalışıyorlar. Bu duyguları da onlara yüklemeden dengeye getirebilmek için bir kadın, hani diyoruz ya evet onlar için fıtratına uygun değil, zorluklarla beraber zorluk yaşıyorlar, ama çalışıyor olmasının bir sebebi varsa eğer, biz de ona bir de hani köstek olmadan destek olmaya çalışalım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu akşam yemeğin var mı? İşte sana bir, evimizde yapıp bir tas çorba göndermek vesaire. Bu şekilde hani komşuluk ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimizi devam ettirebiliriz. Böyle böyle dengeye gelir insan. Ama evet, en çok da tabii eşinden bekler böyle şeyleri.
1: Hiç şüphe yok. Tabii ki. Ev işlerinde işlerin, eşlerin rol paylaşımı, yardımlaşma mı yoksa asıl görev midir desek ne dersiniz?
0: Ne derim? Evde, evlilikte hiçbirimiz misafir değiliz aslında. Hem erkek hem kadın olarak dışarıdan hizmet alan bir konumda olmamak gerekiyor. Orada eşime yardım ediyorum gibi değil de ortak yaşamı ve sorumluluğu alıyorum gibi bakmak lazım. Yani yemek yedik, hepimiz yemek yedik ve orada toplanması gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu olmalı gibi. Dediğim gibi yapabileceğim neler var, ben ne yapabilirim bilinciyle yaklaşıp, öbür türlü yani çocuklara bakıyor. Bir de hani kocaman yetişkin bir adama bakıyor gibi olur. Yani bu da çok hoş olmaz. Burada dediğim gibi erkeklerin ya da işte evdekilerin misafir konumundan çıkıp bu evlilik benim, bizim. Ben de buradayım ve baş kahramanıyım. Yani çocuklarımın baş kahramanıyım, eşimin baş kahramanıyım. Eş olarak sorumluluklarım, yapmam gereken şeyler var ve onların hayatında çok önemli bir rolüm var. Anı biriktiriyoruz değil mi? Güzellikler biriktiriyoruz. Birbirimize yaptığımız her şey sadaka ve ibadet niyetine geçiyor. O halde daha çok ne yapabilirim? Ben buraya dediğim gibi bir kahraman olarak, figüran değil de hayatımızın kahramanı olarak her şeye dahil olmalıyım diye düşünüyorum. Yani burada eğer bu olursa, rol paylaşımında bir paylaşım olursa, bunu dengeye getirirsek, yardımlaşma hakim olursa her şey daha kolay olur. Ama bir yandan da şunun da bozulmasını çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Yani seanslarımda da çiftlerimle konuştuğum, erkeğin erkek olarak rolü elbette ki, kadının kadın olarak rolleri, yani erkek Allah-u Teala'nın celal sıfatıyla var olan, kadınlarsa cemal sıfatıyla var olan, değil mi? Fıtratına uygun bir şekilde. Tamam, iki kişi çalışıyor olabilir evde ama aile reisi kim? Elbette değil mi? Hani erkek mi, baba mı? Babanın sözü, hani babanın hemfikir oluyor olması, birlikte kararlar alınıyor olması. Bu benim param, bu benim kararım, bu benim ben gibi bir yerden değil de, şu anda bizim için gerekli olan şey şu, nasıl yapalım sence deyip bir dayanışma halinde. Her şeyi paylaşma, fikri paylaşma, çocuklarla ilgili yapılacak şeyleri paylaşma, evde bir basit bir temizliği bile paylaşmak aslında rol paylaşımı, yani görev gibi algılanmamalı bence. Bu hayatın içerisinde var olması gereken bir şey, yapmamız gereken bir şey, evet, gibi.
1: İstişare zaten dinimizde çok önemli, biliyorsunuz.
0: Elbette çok önemli.
1: Yani karı koca için değil, dışarıda da istişare önemli. Hı. Her türlü yapacağımız işte de istişare etmek, birisiyle danışmak, konuşmak, hele hele bu işi bilen birisi ise çok çok önemli. Hı hı. İstişare.
0: Kesinlikle.
1: Evet hocam. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaşantısında Hazreti Ayşe validemiz, Allah'ın Resulü evde kendi işini kendisi görür, söküğünü diker, ayakkabısını tamir eder ve ailesinin işlerine yardım ederdi buyuruyor. Evet, dolayısıyla erkeğin evde sorumluluk alması bir lütuf değil, sünnet-i seniyyenin ve aile içi adaletin de gereğidir diyorsunuz.
0: Evet, öyle söylüyorum. Çok güzel değil mi? Peygamber Efendimizin yaklaşımı hanımları. Mesela şeyi okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Dışarıdan geldiğinde Hazreti Hatice'siyle böyle bahçelerinde bir miktar otururlarmış, sohbet ederlermiş. Belki günlerinin nasıl geçtiğini hasbihal ediyorlardı. Belki Hazreti Hatice'sine soruyordu, nasılsın, iyi misin, bugün neler yaptın çocuklarla vesaire diye. Hazreti Hatice de aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz çok ince ruhlu, gerçekten harika bir varlık. Dolayısıyla her işini kendisini görür söküğünü dikerdi. Yani hayatın içindeydi. Peygamberim deyip kenara çekilmiyordu. Hayatının içerisindeydi. Aile hayatında içerisindeydi.
1: Evet. Her türlü, her konuda, herkese karşı, sadece evine karşı değil, dışarıda da tabii aynı şekilde.
0: Evet. Ya da dışarıda iyi olup evde de hani kök söktüren insanlar var. Öyle de değildi.
1: Öyle de değil.
0: Tabii. Her yerde bir itidal.
1: Evet. Her yerde güzelliğin timsali. Şöyle bir soru. Süper kadın olma baskısı ve mükemmelliyetçilik kaygısıyla nasıl baş edilir? Müslümanca nasıl baş edilir?
0: Yani, evet hocam. İslam dini denge dinidir aslında. Değil mi? Kolaylaştırma dinidir. Peygamber Efendimiz bununla ilgili hadis-i şerifi de var. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız buyurulmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Hazreti Fatma'ya da ev işlerinde yardım için birisini istediğinde Peygamber Efendimiz ona manevi olarak destekçisi, değil mi? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber çek, bunlar sana yeter demişti, bir tesbihat öğretmişti. Yani bir manevi bir desteği almasını, sırtlanmasını iyi hissettireceğini söylemişti. Mükemmeliği beklemeden hem zihnini hem ruhunu rahatlatacak bir teslimiyetle, aslında mükemmel olmaya çalışmadan, insan olduğumuzu da unutmadan, hatalar yapabileceğimizi, zaman zaman yetişemeyeceğimizi, eksiklerimizin, kusurlarımızın olduğunu unutmadan bu modern dünyanın getirdiği süper kadın baskısını bence kabul etmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu batıdan körü körüne almış olmak çok kötü. Yani batıdan ne görürsek onu alalım. Batı en iyisini bilir. Yok, haşa, öyle bir şey yok. Batı en iyisini bilmez. Batı zaten medeniyeti Müslümanlardan öğrendi. Batı derken Avrupa'yı kastediyorum tabii. Ondan önceki hallerini biliyoruz. Mesela Endülüs Emevilerinin İspanya'ya gelip yerleştikten sonra Batı'ya kazandırdıklarını biliyoruz, değil mi hocam? Evet, ondan önce Batı'nın halini biliyoruz. Berbat bir durumdalar. Bugün internette de aradığımızda bazı şeyleri görüyoruz. Batı'nın o günkü haliyle alakalı olarak. Kafeslerin içerisinde, affedersiniz, bir hayvan gibi zenci çocuklarını sunmaları, yahut işte kadının boynuna bir ip bağlayıp, zincir bağlayıp getirip pazarda satmaları. Bunlar çok yakın tarihimize kadar olan şeyler. Yani Batı insanlığı, medeniyeti, güzelliği İslam'dan öğrendi. Bizim onlardan öğrenecek bir şeyimiz var mı? Vardır. Teknoloji olarak onların geliştirmiş olduğu alet, gereç, silah vesaire de almamız gerekenler vardır mutlaka. Ama insanlık olarak, medeniyet olarak, güzellikler olarak alacağımız bence bir şey yok. Siz ne dersiniz?
0: Yani evet, alabileceklerimiz sınırlı ya da bir süzgeçten geçirilmeli diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani her yeni bir doğuş, yeni bir fikir, yeni bir akım, neyse o, kültürden beslenir. Kültürden ayrı bir şekilde onu değerlendirmek mümkün değil. Evet, bu ilim de bize Avrupa'dan, işte Amerika'dan geliyorsa, değil mi? O kendi kültürünü taşıyacaktır. Önemli olan onu bir süzgeçten geçirip, bana dinim ne diyor? Peygamberim ne diyor? Benim kültürüm ne diyor? Bana uyuyor mu? Böyle bir süzgeçten geçirip ona göre hayatımıza geçirmeliyiz. Yani körü körüne, işte diğer türlüsü körü körüne bağlanma, körü körüne inanma ve hayata geçirme olur. Bu da bizim kendimizi kaybetmemize sebep olur. Yani değerlerimizi, yaşam bilincimizi vesaire. Her zaman bilinçli bir şekilde hareket etmeli ve ona göre yol almalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu çalışan annelerin yaşadığı dışarıda çalışan annelerin yaşadığı o iki yönlü suçluluk duygusu. Evde işi, işte evi düşünme. Böyle bir durumda ise bir hanım, yani dışarıda çalışıyorsa, nasıl aşılır böyle bir suçluluk duygusu?
0: Evet, en çok karşılaştığımız, yaşadığımız duygulardan bir tanesi yetersizlik duygusu. Yetebilecek miyim? Evime yetebilecek miyim? Çocuğuma yetebilecek miyim? Eşime yetebilecek miyim? Bıraktığı için suçluluk duyması, işte çocuğunu ya bakıcıya bırakıyor ya büyük annelere bırakıyor. Bir şekilde onlarla vakit geçiremediği için kendini suçlu hissediyor. Ama İslam'da da var ya, amellerin niteliği niceliğinden önce gelir. Yani ameller niyetlere göredir. Burada sabahtan akşama kadar evde olup da çocuğumla kaliteli vakit de geçiremeyebilirim. Önemli olan nitelik dediğimiz şey şu: çocuğumla birlikte eve geldiğimde neler yapıyorum? Onu gerçekten görüyor muyum, duyuyor muyum? Yani kaliteli vakit, hani çok şu anda popüler ve çok konuşuluyor ama kaliteli vakitten kastımız sabahtan akşama kadar ya da saatlerce bir etkinlik yapmak, boyama yapmak, işte kes yapıştır yapıyor olmak değildir. Hayatın içerisinde de diyelim ki eve geldik ve ev işi elbette ki bitmiyor. İşte ya da evdeyiz, çamaşır makinesi boşaltılacak, onu birlikte yapıyor olmak ya da çamaşırları boşaltırken çocuğumuzla bir diyalog halinde olmak, bulaşıkları yerleştirirken keza öyle, bu da böyle yapılır, şu da şöyle yapılır, bunları da sudan geçirelim gibi bir sohbet halinde oluyor olmak. Ya da hiç olmazsa 15-20 dakika çocuğumuza göz göze, diz dize, bir onun sevdiği oyunla birlikte oyun olmak, oyun oynamak, onunla orada olmak, yani çok kıymetli ve değerli. Hem baş başa vakitlerimizin geçirmek kıymetli ve değerli, hem de ama günün içerisinde işte yemek hazırlarken de onunla sohbeti ve teması aslında bırakmadan hayatımıza devam ediyor olmak kıymetli ve değerli. Yoksa hani evde olduğumuz zamanlarda da sabahtan akşama kadar çocuğun başında oturun, onunla ilgilenin, onunla bıt bıt bıt bir şeyler yapın gibi bir lüksümüz yok. Buna ihtiyacı da yok çocuğun zaten. Sadece onunla birlikte olduğumuz zaman da görülmeye, duyulmaya, o onun hayatı ve çevreye karşı merakına eşlik etmeye ihtiyacı var. Bir de mesela değil mi, biz iş yaparken hemen yanımıza gelir, anneciğim sen ne yapıyorsun, onu oraya mı koyuyorsun, burayı, hep bizi izler yani. Bir şeyler, eğitim ve öğretim dediğimiz şey ya da çocuk terbiyesi dediğimiz şey sadece didaktik bir şekilde şu şöyle yapılır, bu böyle yapılır gibi bir şey değil. Hal diliyle de olan bir şey. Biz yaparken işte o yemeği nasıl hazırlıyoruz, işte eve geldiğimizde namazımıza nasıl huşu içinde mi koşuyoruz, yoksa bir bıkkınlıkla mı koşuyoruz mesela, bu da bir dini öğretidir. Namazıma sarılıyorsam işten geldiğimde, orada bir huşu bulup dinleniyorsam mesela, çocuğuma çok güzel bir manevi değer de katmış olurum. Eve geldiğimde söylenerek işlerimi yapıyor olmak mı var, yoksa hani onları da eşlik ettirerek çocuklarla birlikte neşeli bir şekilde hem vakit geçirerek hem de onları dahil ederek oluşturduğumuz bir atmosfer mi var? İşte bunları yaptığımızda, bir dengeye koyduğumuzda, bir mecburiyetten çıkıp bu yeterlik ve suçluluk duygularından sıyrılıp o ana odaklandığımızda, şu anda önümüzde ne var? Evimiz, çocuklarımız, yapmamız gerekenler, çocuklarımızla ilgilenmemiz gereken vakit. O halde orada olmak. Ruhumla, bedenimle, zihnimle, tüm varlığımla orada oluyor olmak kıymetli ve değerli. Onun dışında dediğim gibi hiçbirimiz mükemmel değiliz. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız elbette ki oluyor olacak. Ama bunları fark edip dönüyor olmak güzel. Evet. Yerini tamamlıyor olmak güzel. Ama her zaman bir eksiğimiz olacak.
1: Elbette.
0: Ve çocuklarımız da bize şunu diyecekler, yani hani büyüdüklerinde, yapmasaydın ya da bunu yapmadın benim için, eksik bıraktın diyecekler, çünkü yetişemeyeceğiz yani. Çünkü evet, insan olmanın varlığı bu.
1: Evet hocam, bir ara daha veriyoruz. Hı-hı. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Çalışan kadının dünyası, zorlukları ve görünmez yükleri üzerinde sohbetimiz devam edecek efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
8: Aklınızda bulunsun.
10: TGRT FM Haber.
11: Susuz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
12: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasını ürünüdür.
11: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
13: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden
2: avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
11: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
13: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
11: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
14: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
11: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
14: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
11: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
14: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
11: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
15: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
16: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur çocukları için 7 gün 24 saat kreş dönemini resmen başlattı. Yeni yönetmelikte kamu kurumlarında kreş açmak kolaylaştırıldı. 50 çocuk şartı da 30'a indirildi.
17: Kızım çalıştığı için çocuğa ben bakıyorum.
11: Memur annelere müjde geldi. Kamuda 7 gün 24 saat kreş dönemi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu kurumlarının kreş açmalarını da kolaylaştırdı.
18: Şimdi başlayacaksın.
11: Yeni yönetmelikle kreş açılması için aranan 50 çocuk şartı 30'a düşürüldü. Üstelik aynı kurumda görev yapan 30 memurun yazılı talepte bulunması halinde kurum yönetimi çocuk bakım evi açmakla yükümlü olacak.
19: Sıfırdan bir insanı büyütüyorsun. Bence bu aşırı derecede hani zor ve zahmetli bir şey ama vatana millete hayırlı, gerçekten güzel bir çocuk yetiştirmek önemli olan bence hani sayıdan çok.
11: Gece nöbeti tutan ya da vardiyalı mesai yapan kamu personeli de düşünüldü. Artık 7 gün 24 saat hizmet veren esnek çocuk bakım evleri kurulacak. Böylece annelerin gece mesaisinde de gözü arkada kalmayacak. Kreşlerin güvenlik ve eğitim standartları da yükseltilecek. Bakım evleri depreme dayanıklı olacak. Ayrıca çocukların yaş gruplarına göre yeterli sayıda uzman görevlendirilecek.
20: Anne ile çocuk bu kadar kısa vakitte ayrılmamalı bence. Daha uzun birlikte olmalı.
11: 81 ildeki tüm kamu kreşlerinde ve gündüz bakım evlerinde ortak kurallar uygulanacak. Kurumlar arası farklılık olmayacak. Yani Türkiye'nin her köşesinde aynı hizmet sunulacak. Türkiye'de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunuyor. Ancak kamu kurumlarına ait sadece 349 çocuk bakım evi bulunuyor ve 24 bin çocuk yararlanıyor.
16: Altın ofisler konuta dönüşecek. Mülk sahipleri yatırımlarını kazanca çevirecek. Fahiş kiraların önüne geçilecek. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı.
21: Önümüzdeki dönemde sosyal konut seferberliği deprem konutlarının tamamlanması ile birlikte konut arzı artıyor ve kira artışını sınırlayacak.
11: Hepsi de bir bir yapıldı. Şimdi kiraları düşürecek bir de yeni adım atıldı. Artık atıl ofisler konuta dönüştürülebilecek. Yeni imar yönetmeliği çıktı.
22: Kiralar çok yüksek. Bakırköy'de 80-90 bin lira olmuş.
11: Özellikle metropollerde ofis arzı fazlası var. Plazalar ve ticari alanlar yüksek kirayla aidatlar yüzünden müşteri bulamıyor. Milyarlarca liralık dev yatırımlar atıl kalıyor. Ancak artan konut ihtiyacı ve fahiş kiralara karşı yönetmelik yayımlandı. Artık ofisler yıllarca boş durmayacak.
23: Aslında elinden geleni yapıyor.
11: Bu stratejik adım 1 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak. Yönetmelik sadece dönüşümü değil, yeni projeleri de kapsayacak. Piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayıp fiyatlar üzerindeki baskıyı kıracak. İmar planında konut yapımına uygun olan bölgelerdeki boş ofis ve bürolar konuta dönüştürülebilecek. Dönüşüm izni bina içindeki kullanım alanının %60'ını geçmeyecek.
14: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.
11: Gayrimenkul uzmanları arsa bulma, ruhsatlandırma ve inşaat süreciyle birlikte sıfır konut üretiminin 2 ila 3 yılı bulduğuna işaret etti. Ancak ofislerin 6 ayda konuta dönüştürülebileceğine dikkat çekti. Bu kararın kiralık ve satılık piyasasına anında etki edeceğini belirtti.
0: Ev sahipleri biraz daha insafa gelir.
16: Katar'ın önemli isimlerinden eski emir Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'ın ekonomik dönüşümüne ve küresel yükselişine yön veren lider uzun süredir tedavi görüyordu.
11: Körfez ülkesi Katar'dan acı haber geldi. Katar'ın önemli isimlerinden eski emir Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı mevcut Emir Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin babası olan Şeyh Hamad'ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ailesine ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletildi. Ayrıca ülkede 4 günlük bir yas ilan edildiği duyuruldu. 1952 doğumlu Şeyh Hamad bin Halife El Sani, El Sani Hanedanı'nın mensubuydu. Askeri eğitim aldı. Uzun yıllar savunma ve güvenlik alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Katar emiri oldu. Yaklaşık 18 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 2013 yılında ise yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Ahmet El Sani'ye devretti. Böylece Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü bir iktidar değişimine imza attı. Görevi bırakırken artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini vurguladı. Şeyh Hamad döneminde Katar doğalgaz gelirlerini ekonomisinin lokomotifi haline getirdi. Altyapıya, eğitime ve uluslararası yatırımlara büyük kaynak aktarıldı. Kapsamlı ekonomik ve kurumsal reformlar hayata geçirildi. Dış politikada daha etkin bir çizgi izlendi. Katar'ın bölgesel ve küresel etkisi önemli ölçüde arttı. El Cezire'nin uluslararası bir medya kuruluşuna dönüşmesinde de kritik rol oynadı. Katar, diplomasi, enerji ve spor alanlarında dünya çapında öne çıktı. 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecinin temelleri de onun emirliği döneminde atıldı. 2013'te aktif siyasetten çekilen Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar'ın modernleşme sürecine yön veren liderlerden biri olarak hafızalarda yer etti. Öte yandan Sani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar ilişkilerinin şu anki seviyeye ulaşmasında önemli katkılar sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başta olmak üzere ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
16: ABD siyasetinin en etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Graham'ın kısa ve ani bir rahatsızlıkla öldüğü açıklandı. Türkiye ile inişli çıkışlı açıklamalarıyla bilinen tecrübeli siyasetçi son olarak NATO zirvesi için geldiği Ankara'da TGRT Haber'e konuşmuştu.
1: F-35 konusuna gelince bu fikri açığım.
11: Amerika Birleşik Devletleri siyaseti en dikkat çekici figürlerinden birinin ölümüyle sarsıldı. Amerikan siyasetinin en etkili ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada tecrübeli siyasetçinin cumartesi akşamı aniden gelişen kısa süreli bir hastalık nedeniyle öldüğü duyuruldu. Senato'da 20 yılı aşkın süredir görev yapan ve son olarak Bütçe Komitesi Başkanlığı'nı yürüten Güney Carolina Senatörü, Washington'ın dış politika yapımında en ağırlıklı aktörlerden biriydi. Özellikle Trump döneminde belirleyici bir figür haline gelen Graham, Türkiye ile ilişkilerde ise gelgitli ve pragmatik bir çizgi izledi. Ankara, Washington hattında rüzgara göre pozisyon alan Graham, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG-PKK ortaklığını hararetle savundu. Graham, savunma sanayinde de benzer bir politika sergiledi. Cumhuriyetçi senatör, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması üzerine Katsa yaptırımlarını ve F-35 programından çıkarılmasını savundu. Son Ankara ziyaretinde ise tam tersi bir çıkış yaptı. Türkiye muazzam bir müttefik. F-35 için akılcı bir çözüm bulunmalı diyerek pozisyonunu esnetti. Lindsey Graham, İsrail ve İran politikalarında Türkiye'yi sert sözlerle eleştirdi. Ancak NATO ve jeopolitik çıkarlar söz konusu olduğunda Ankara'yı vazgeçilmez ortak ilan etti. Ankara'daki tarihi NATO zirvesine de katılan Lindsey Graham, Türk basınında son olarak TGRT Haber'e konuşmuştu.
1: Bence Türk ordusu çok yetenekli. Türk askeri kapasitesinin güçlendirilmesini kesinlikle destekliyorum. F-35 konusuna gelince bu fikri açığım.
11: Graham'ın ölümüyle Amerikan Senatosu en nevi şahsına münhasır dış politika şahinlerinden birini kaybetmiş oldu.
16: ABD Başkanı Donald Trump askeri tıp merkezinde kapsamlı bir sağlık taramasından geçtiğini ve bilişsel testten tam puan aldığını açıkladı. Sağlık durumuna ilişkin tartışmaların odağındaki Trump, düzenli kontrollerinin sürdüğünü belirterek görevini yerine getirebilecek durumda olduğu mesajını verdi.
11: ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muayenelerinin düzenli olarak sürdüğünü belirtti. Bilişsel bir teste yaptırdığını söyleyen Trump daha önce olduğu gibi bu sınavdan da tam puan aldığını ifade etti. Tüm soruları doğru yanıtladığını vurgulayan Trump bu tür testleri 3 kez yaptırdığını kaydetti. Son aylarda Trump'ın sağlık durumu ABD kamuoyunda sıkça gündeme gelmişti. Daha önce yayınlanan fotoğraflarda ayak bileklerindeki şişlik ve elindeki morluklar dikkat çekmişti. Beyaz Saray ise söz konusu bulguların ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediğini açıklamıştı. Sözcü Carolina Leavitt, bacaklardaki şişliğin yaygın bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını ifade etmişti. I clipped it on the table. 80 yaşındaki Trump'ın yaşı ve sağlık durumu Washington'da siyasi tartışmaların önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Trump'sa son açıklamasıyla hem fiziksel hem de zihinsel açıdan görevini yerine getirebilecek durumda olduğunun mesajını verdi.
16: ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da şiddetleniyor. ABD İran'a yönelik bir hafta içinde 3. saldırı dalgasını başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu.
11: İran'ın bir konteyner gemisine yaptığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda savaş tamtamları yeniden çalıyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik bu haftaki 3. dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları İran topraklarında yaklaşık 140 askeri hedefe saldırı düzenledi. İran basını bu şehir, Keşm Adası ve Bender Abbas liman kentlerinde şiddetli patlamaların yaşandığını doğruladı. Son saldırıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta içinde vurduğu İran hedefi 300'ü aştı. ABD ordusu İran'a ait füze rampaları, radar üsleri ve devrim muhafızlarına ait lojistik üslerin hedef alındığını bildirdi. Tahran'ın bu ağır bombardımana cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuran devrim muhafızları ordusu, bölgedeki Amerikan varlığını doğrudan hedef alan geniş çaplı bir misilleme başlattı. İran, Katar'da bulunan stratejik El Udeyd hava üssünü balistik füzelerle vurduğunu iddia etti. Üstteki savaş uçağı bakım merkezi ve komuta kontrol kademesinin ağır hasar aldığı öne sürüldü. Misilleme bununla da sınırlı kalmadı. Umman'ın Dukm limanındaki ABD uçak gemisi, lojistik üsleri ve Kuveyt'teki Patriot hava savunma sistemleri kamikaze dronlarla hedef alındı. ABD 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Amerikan radar ve haberleşme ağları da İran füzelerinin hedefindeydi. İran'ın misilleme saldırılarıyla Körfez alarm durumuna geçti. Bölge ülkeleri İran tehdidine hava savunma sistemlerini devreye sokarak karşılık verdi. Katar ve Kuveyt hava sahalarına giren İran İHA ve füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri makamları gelen füze ve drone tehditlerine karşı teyakkuza geçti. Bahreyn'de gece boyu siren sesleri yankılandı. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Peki karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi masasında son durum ne? ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes bitti açıklamasının ardından gözler arabulucu rol üstlenen ülkelere çevrildi.
10: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar

0: kendi kazandığı para evlilikte nasıl konumlandırılmalıdır? Tabii erkeğin kazandığı para nasıl konumlandırılmalıdır da zaten sorunun yine içerisinde oluyor herhalde.
1: Evet, öyle oluyor. İslam'da kadının maliye özelliği tam ve mutlak aslında. Evin geçimi erkeğe verilmiştir. Kadın zengin olsa dahi erkeğin sorumluluğunda tamamen. Kadının kazancı tamamen kendisine ait olduğunu görüyoruz. İslam'da da böyle, Osmanlı'da zamanında da böyle. Hazreti Hatice validemiz Mekke'nin en büyük tüccarlarındandı ve servetini hep İslam yolunda kendi tasarrufuyla, kendi iradesiyle karar vermişti ve İslam davası için harcamıştı. Dolayısıyla çalışan kadının bütçeye katkısı fıkhi bir zorunluluk değil gibi. Yani gönül birliği diyebiliriz. İhsan diyebiliriz. Belki bereket vesilesi diyebiliriz ama bu durumu tabii ki güç savaşına dönüştürmemeliyiz. Dediğimiz gibi ev sorumluluğu, evin bakımı ile ilgili sorumluluklar, mali yük erkeğe yüklenmiştir ama burada tabii temel bir ortak noktada buluşmak lazım. Bizim bütçemiz, bizim kararımız, ortak ne almak istiyoruz, kazancımızla neler yapabiliriz, işte borçlarımız varsa bu benim param deyip kenarda kadın hani tutsun mu onları erkek borç içinde yüzerken, elbette hani orada ikram etsin, orada birlikte bir hani evin, ailenin saadeti selameti için ortak bir yol bulunmalı diye düşünüyorum. Burada biz olmak önemli. Yani ben ayrımından ziyade ama şunu da bilmeliyiz ki bunlar eğer kadın veriyorsa bu ikramındandır. Böyle bir zorunluluğu yoktur.
0: Yok. Evet, zorunluluğu yok. Veriyorsa ikram ediyor, hediye ediyordur.
1: Evet.
0: Efendim iyi geçinmek adına yapıyor bu işi veya Allah rızası için yapıyor. Hı-hı. Ne için yapıyorsa ama mecbur değil.
1: Evet.
0: Böyle mecbur bir mecburiyeti değil. Yok.
1: Böyle bir mecburiyet
0: evet,
1: yok.
0: Evet, kadının kazandığı kadının, erkeğin kazandığı erkeğin.
1: Ailesin.
0: Ama erkek sizin de sözünün başında söylediğiniz gibi yuvasına bakmaktan, yuvasının geçimini sağlamaktan mesul. O yük onun üzerinde. Hı-hı. Bu bilinmeli.
1: Evet.
0: Evet hocam. Evet. Çalışan kadının bütçeye katkısı fıkhi bir zorunluluk değil, bir gönül birliği, iyilik, ihsan ve bereket vesilesidir. Bu durum evde bir güç savaşına asla dönüştürülmemelidir diyoruz, değil mi?
1: Evet, kesinlikle dönüştürülmemeli. Yoksa hani bu maddi konular gerçekten çok can sıkıcı, evlilikte eşlerin bağlarını çok zedeleyici bir duruma dönüşüyor.
0: Evet.
1: Hiç gerek yok böyle şeylere.
0: Bir başka şey de kadın evet ben kazanıyorum, ben harcarım diyebilir ama bu harcamasının da eşiyle danışıp konuşup yaparsa o evlilik daha...
1: Elbette böyle bir özgürlüğü var kadının, maddi özgürlüğü varsa harcamalarını da elbette kendi seçimiyle yapabilir ama hani dedik ya evlilik bir denge meselesi ve rollerimizin de belirlenmiş olması gerekiyor. Evin erkeği, aile reisi olarak erkeği seçtiysek izin alır gibi değil de hayatım ben şunu gördüm, şunu almak istiyorum, senin için bir sakıncası var mı gibi bir yaklaşım.
0: Veya şöyle bir yatırım yapmak istiyorum.
1: Ya da şöyle bir yatırım yapmak istiyorum, sen ne dersin, seni düşün düşüncelerin neler ya da birlikte mi bir şeyler yapalım gibi bir fikir alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Yoksa diğer türlü herkes bireysel yaşamında devam ediyor gibi olur yani. O zaman evliliğimizin bir amacı olmaz değil mi? Ben de para kazanıyorum, o da para kazanıyorsa o zaman yatırımlarımız da ayrı ayrısı ve kimse birbirine kimseye bir şeyi sormuyorsa o halde değil mi? Evli kalmamızın ne anlamı var? Evlilik kıymetli bir müessese ve orada birlikte biz olmayı güçlendirmek gerekiyor. Orada erkek için de kadın için de geçerli. Erkek de sormalı. Ne dersin? Şunu mu alalım? Bunu mu alalım? Şuraya mı yatırım yapalım? Buraya mı yatırım yapalım? İşte ödemelerimiz neler? Şunlar bunlar. Bize kalan neler? Birlikte konuşulmalı. Bu birlikte yani ben bu evlilikte neden varımın cevabını çok güzel verebilecek bir şey.
0: Evet. Siz bir aile danışmanı olarak veya aynı zamanda psikolog olarak bu konuda danışanlarınız soruları oluyor mu veya ne yönde oluyor? Bunlardan söz etmenizde mahsur yok herhalde.
1: Evet yani seans odasında sıkça gördüğümüz en büyük problemlerden bir tanesi bu maddi ekonomik zorluklar, şartlar ya da iki eşin hani ayrı ayrı kazancının oluyor olup birlikte nasıl bir dengeye getirecekler.

0: bu konuda çok zorluk yaşıyorlar. Bazen erkekler işte ben de kazanıyorum o halde benim kazancım da bana gibi bir hani büyüklenmeci bir tarafla yaklaşabiliyorlar. Kadınlar da bazen böyle yaklaşabiliyor. Hani büyüklenmeci buluyorum ben biraz daha. Evet, kadının bakın hani kazancı kadının onun kazancı onun tasarrufunda, ama dediğim gibi bu evlilik kurumu içerisindeysek birlikte dayanışma konuşmalıyız birbirimizle. İşte ben bu kadar kazanıyorum, sen bu kadar kazanıyorsun, evimizin giderleri bu kadar, kim neyi ödeyecek, kim neyi yapacak şeklinde konuşup istişare ederek bir ortak yol bulabiliriz. Kimin maaşı yatırıma kalacak, kimin kalmayacak. Evet, kadının yatırımı kadının kazancı kadının, ama ortak da bir yaşam var orada. Ortak yaşamın içerisine dahil olma, o ortak yaşamın içerisinde çocuklarımız var, çocuklarımızın da ortak, yani çocuklarımız da ortak, gelecekleri ortak vesaire. Buralarda birlikte istişare kültürünün evde oluşuyor olması çok kıymetli. Yani evde rolleri ve sorumlulukları dağıtırken büyüklenmeci bir tarafa girmeden, ben bu evin reisiyim ve benim dediğim olacak gibi bir yere yaklaşmadan, sen ne dersin, senin fikrin neler deyip onun varlığını hissettirmek, değerli olduğunu hissettirmek, eş olduğunu hissettirmek o evlilik çerçevesi içerisinde çok kıymetli buluyorum ben.
1: Evet. Tabii kadın açısından baktığımız zaman daha önce de söylediğimiz gibi kazandığı kendisinindir, ama bu bir aile yuvası, kocasına destek olması da elbette ki güzeldir. Evet. Kendisine kalan mirastan da olabilir veya çalıştığı kazancından da olabilir. Nasıl olursa olsun kocasına, eşine destek olması, yardımcı olması, onun da yükünü bir parça hafifletmesi elbette ki aile müessesesi içerisinde güzel olan şeylerdir.
0: Diğer türlü o gerginlik, o geçim sıkıntısı vesaire zaten birbirlerine yansıyacağı için burada zaten ilişki dinamini zaten etkileyecek bir önemli bir faktöre dönüşecek. O maddi kaygılar vesaire. Dolayısıyla burada bir dayanışma halinde olmak kıymetli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam. Çevrenin el alem ne der baskısına ve yetersizlik imalarına karşı nasıl bir duruş sergilemeli hocam?
0: Yani bunu çok duyuyoruz değil mi? Kadınlar olarak da özellikle işte kadın çalışıyorsa, hani program başında da söyledim, çocuklara kim bakıyor, evin işini kim yapıyor, ne oluyor vesaire diye hep böyle bir çevreden de gelen hem bir eleştiri hem bir yargılama hem küçümseyici tavırlar vesaire oluyor. Ama bunlara nasıl duruş sergileyebiliriz? Yani hepimizin hayat şartları farklı. Müslüman bir kadının ölçüsü de şu olmalı: insanların zanı değil de Allah rızasını kazanmak ve Allah ailesinin huzurunu sağlamaya çalışmak olmalı bence. Başkalarının eksiklerini aramak, kusurlarını aramak, işte kadınları gıyaben yargılamak İslam ahlakıyla da zaten uyuşmayan bir yerde. Çevrenin yargılarına karşı dik dururken müminlerin birbirinin de velisi, yani destekçisi olduğun bilincini de unutmamalıyız. Belki burada şöyle eleştiren bir yerde değil de paylaşan, daha çok yükü paylaşan, işte bir kap yemek paylaşan, eksiğini gidiğini gidermeye çalışan bir yerde duruyor olmak kıymetli ve değerli. Bunu nasıl dile getirebiliriz peki? Bize eleştiren bir çevremiz var. Bana bu şekilde yaklaşıyor olmanız beni incitiyor, beni daha çok yoruyor, beni daha çok yıpratıyor. Sizden destek görmeye ihtiyacım var gibi. Neyse o desteğiniz, görmek istediğiniz destek, bunu dile getirerek söyleyebilirsiniz. Eğer hala bunu, duygularınızı söylemenize rağmen hala bunu yapmıyorlarsa, belki biraz araya hani sınır koymak, mesafe koymak iyi gelecektir sizin yıpranmamanız için. Ama sonuçta size söylenen o sözler de o kişilerle ilgili, sizinle ilgili değil. Dolayısıyla burada işte şu çok kıymetli: insanların zannıyla değil de Allah'ın zannıyla yaşamak. Niçin çalışıyorum? Niçin emek veriyorum? Niçin bu yoldayım? Belki en baştaki niyetimi tekrar bir tazelemek. insanların eleştirisine o gözle bakıyor olmak daha güzel olabilir. Ve eleştiren bir yerdeyse, dediğim gibi, hani bana bu şekilde yaklaşıyor olman beni üzüyor ve kırıyor, bana daha yapıcı bir şekilde yaklaşır mısın diye bunu ifade edebiliriz. Yolumuza devam edebiliriz.
1: Evet. Biraz daha geçmişle alakalı günümüzü mukayese edelim hocam. Bir Osmanlı kadını ile günümüz kadınları arasındaki fark veya Osmanlı kadını nasıldı, neler yapardı? Bugünkünü zaten biliyoruz ama yine onu da konuşalım tabii.
0: Evet, Osmanlı'da kadınlar aslında hem emekleriyle çalışan hem de kendi iş sahibi olan girişimci kadınlar olarak da varlık göstermişler. Karşımıza öyle çıkmışlar. Hangi sektörlerde çalışmışlar diye bakarsak, tekstil ve dokuma sektöründe mesela kadın emeğinin en yoğun olduğu alanlarmış. Bursa'da, Denizli'de, İstanbul'da böyle tekstil merkezlerinin bulunduğu, kadınların evlerinde ya da o atölyelerde ipekler, pamuklar, işte iplikler üretirlermiş. Bu ürettikleri ham maddeleri ya doğrudan satarlarmış kadın pazarında, ya da bir esnafa ulaştırırlarmış mesela. Ya da ticaret hayatıyla da karşımıza çıkıyorlar. İşte dükkandı, değirmendi, fırındı, imalathaneydi gibi böyle birçok yerleri yönetme şeklinde de karşımıza çıkıyor.
1: Yönetme mi, yönetme yardımcısı olarak mı?
0: Yönetme, hem kendileri sahip oluyor, hem yönetiyor, hem de ya da işlettiriyor yani birisine. O şekilde karşımıza çıkıyor. Ya da sağlık ve bakım hizmetleri olarak, işte ebelikte, hemşirelikte, işte cerrah olarak vesaire karşımıza çıkıyor. Ya da hizmet ve eğlence sektöründe de mesela işte süt anneler, kahyalar, profesyonel olarak hem çalışan hem de maaş kazanan kadınlar olarak da karşımıza çıkıyor. Tarım ve hayvancılık da devam ediyor tabii. Tarım ve hayvancılıkta da çalışıyorlar, bağda, bahçede. Aslında Osmanlı'ya baktığımızda kadını ekonomik hayattan soyutlayan bir yerde değildi. Tam aksine para kazanmasına teşvik eden, mülk alan satan, üreten, çalışan bir kadın vardı. Ve Osmanlı zamanında da çalışan kadınların çalıştıkları kendilerine kalıyordu. Vakıflar kuruyorlardı, çeşmeler yaptırıyorlardı, hayırlar, hasenetler, sadakalar, zekatlar veriyorlardı. Yani kadının tasarrufunda kalıyordu.
1: Evet, bu saray hatunlarında da, saray sultanlarda da bunu görüyoruz zaten. İstanbul'da da birçok örnekleri var. Onların yapmış olduğu han, hamam, saray, efendim cami veya başka
0: hastane
1: külliyeler vesaire, birçok hizmetlerinin, vakıf hizmetlerinin olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde asr-ı saadette kadınlar nasıllardı? Gerçi biraz değinmiştiniz onu konuşma arasında ama.
0: Evet, yine şöyle bir hani toparlayacak olursak, böyle toplu bir şekilde, yine ticarette görüyoruz. Ticarette ve girişimcilikte çok Mekke ve Medine dönemlerinde kadınların yöneldiği en fazla işlerden bir tanesi. En büyük örneği zaten Hazreti Hatice. Kayle el en Mariye var mesela, Medine pazarında aktif olarak ticaret yaparmış. Esma binti Muharribe var, parfüm ve güzel koku satarmış. El sanatları ve üretimin olduğunu görüyoruz. Zeynep binti Çaş yine müminlerin annelerinden deri işletmeciliği yaparmış. Yani deriyi işlermiş ya atölyede ya evinde ve onları dağıtırmış, satarmış. Sattığı gelirle de fakirlere dağıtırmış sadaka olarak. Ne kadar güzel. Hazreti Sevde'ye baktığımızda da yine Taif derilerini, yani deri işletmesi o zamanlar çok önemliymiş, yapılıyormuş yani, daha çok fazla kadınlar kendileri de yapabiliyorlarmış, dolayısıyla buradan da çok fazla gelir elde ediliyormuş. Hazreti Sevde'yi de yine deri işi yaparken görebiliyoruz tarihte. Şifa binti Abdullah ise dokumacılık yaparmış, evinde kız çocuklarına okuma yazma öğretirmiş. Yine Peygamberimiz döneminde de hemşirelikte, sağlık alanında çok fazla görüyoruz kadınları. Mesela Ümmü Atiye var. Peygamberimizle birlikte çok fazla gazveye katılmış ve askerlere yemek pişirmiş, yaralıların şifası için işte hastalarla ilgilenmiş, onların yaralarını sarmış vesaire. Ümmü Süleym de yine savaş alanlarında savaşanlara su taşırmış, tedavi süreçlerine destek verilmiş. Tarım ve hayvancılığı da görüyoruz elbette ki. Kamu yönetimi ve eğitimde de görüyoruz. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Şifa binti Abdullah pazar müfettişliği yaparmış. Okuma yazma bilen nadir kişilerden biri olan Şifa Hanım, Hazreti Ömer döneminde Medine pazarının denetimiyle görevlendirilmiş. Fiyat kontrolü, helal kazanç denetimi, ticari ahlakın korunması gibi konularda kamu görevlisi olarak çalışırmış.
1: Hazreti Ömer
0: döneminde. Evet, ne kadar güzel değil mi? Hazreti Ayşe de zaten hani biliyoruz, İslam hukukunun, hadislerin, eğitim sisteminin şekillenmesinde en büyük rol oynayan muallimlerden, öğretmenlerden bir tanesi. Yani özetle Peygamber Efendimiz döneminde de, Osmanlı döneminde de kadınların çalışması, ticaret yapması, toplumsal hayatta rol alması istisna değil. Hayatın doğal bir parçasıymış.
1: Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemiş, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla bizzat ilgilenmiş ve onların emeğine her zaman büyük değer vermiştir.
0: Evet.
1: Denmiş değil mi?
0: Hı hı, çok kıymetli.
1: Evet hocam. Başka neler söyleyebiliriz? Günümüz hanımlarıyla, şimdi Osmanlıları anlattınız, Osmanlı dönemindeki hanımları, Asr-ı Saadet'teki Resulullah Efendimiz dönemindeki hanımları anlattınız. Bugünle kıyaslarsak bugün yanlış yaptığımız nedir?
0: Bence günümüz kadınları çok yalnız. Yani ben en büyük zorluğun bu olduğunu düşünüyorum. Geçmişte emeci usulü vardı demiştik ya. Yani doğum yapan kadına yardım edilir, işte ne bileyim domates mi yapılacak yardım edilir, konserve mi kurulacak yardım edilir, büyük bir iş mi var
1: ekmek
0: yardım
1: mi
0: edilir, ekmek mi yapılacak birlikte yapılır vesaire. En büyük zorluğun bence günümüz kadınların yalnızlık olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklarını yetiştirirken de yani parka götürüyorlar, her şey onlarda, her parka götürecek çocuk eğlendirilecek annenin üstünde, temizlik yapılacak annenin üstünde, okula götürülecek annenin üstünde, hani bir büyük baba, bir babaanne desteği ya da bir güvenilir bir komşu desteği, arkadaş desteğinin bulunmaması bence en büyük eksiklik diye düşünüyorum.
1: Başka yanlışlar olarak söyleyeceğiniz bir şey yok mudur? Günümüz kadınlarının, çalışan hanımların, dışarıda çalışan hanımların yapmış olduğu yanlışlar, hatalar veya devlet olarak, bir ülke olarak yaptığımız hatalar.
0: Evet. Sistemin bütününe baktığımızda kadın fıtratına uygun çalışma alanlarının olmuyor oluşu ya da kadınların çalışabileceği alanlarda da onların konforunun, işte çocuklarına yetişmesi gereken, aynı zamanda evleriyle de uğraşması gereken sorumlulukları olduğunu unutan bir sistem var. Bu kolaylıklarının sağlanması daha güzel olabilirdi. Belki hani ücretsiz izinler daha uzatılarak ücretli izine dönüştürülebilir. Ya da çocuğuyla birlikte hani getirip, gerçi bunu yapmaya çalışıyorlar şu an. Hani çalıştıkları yerde bir kreş açıp çocukları yanlarına getirebiliyorlar vesaire. Daha bu konfor alanlarının daha fazla çoğaltılabileceğini düşünüyorum. Bir de mesai saatleri belki erkekler gibi hani uzun uzadıya olmadan daha kısa mesai saatlerine dönüştürülebilir ki hani evine geldiğinde tükenmiş, yorgun bir kadın olmasın. İş beklentisinden ziyade eşiyle, çocuklarıyla vakit geçirirken de yorgun ve tükenmiş bir kadın olmasın diye belki o yükler alınabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası ve zorlukları, görünmez yükleri üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çalışan kadının dünyası ve zorlukları üzerindeki sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, son bölümdeyiz. Sorularımızda şöyle devam edelim. Eşler arasındaki istişare kültürü çalışan kadının iş ve aile kararlarında nasıl bir koruyucu kalkandır? İstişareden konuşmuştuk aslında ama bunu bir kez daha, bu nasıl bir koruyucu kalkan oluyor istişare? Ondan biraz bahsedelim.
1: Bence en büyük koruyuculuğu ben savaşlarına girilmemiş olması. Nefis mücadelesi. Bugün dediğimiz işte psikolojide ego mücadelesine girmiyor oluşumuz. Yani çalışan kadının kariyer adımları var, evet, seyahatleri olabilir belki, işine göre mesai saatleri vesaire. Bunlar ayarlanırken birlikte işte sen kaçta eve geliyorsun, ben kaçta eve geliyorum, evde yapılacaklar neler, çocukları kim alacak, çocukları kim bırakacak, ya da çocukların eğitim planları neler, tek taraflı bir eşten ya da bir kadından beklemek değil de bunu anne baba olarak, karı koca olarak birlikte ikimizin yapıyor olması kıymetli. Eşlerin karşılıklı fikrini alması kıymetli. Burada hani ben biliyorumculuğa da girmeden birimiz eğitim alanında çok iyi olabiliriz, evet, ya da birimiz dış dünyayı çok iyi tanıyor olabiliriz. Eşimiz bu anlamda bize de güvenebiliyor olabilir ya da biz ona güveniyor olabiliriz. Bunu da yine hani aman sen yap işte sen bilirsin gibi bir yerden değil de, ya da sen zaten biliyorsun benim fikrimi sormuyorsun gibi bir bakış açısı da olmamalı. Ya ne dersin, bak ben burayı iyi duydum. Ne diyorsun, evimize de yakın, şöyle böyle vesaire deyip hani birbirimizin fikrini almalıyız, kesinlikle fikrini almalıyız.
0: Veya ben sana, sen bana sorarsın ama sen yine bildiğini yaparsın.
1: Bu da olmamalı. Evet, eğer ben yine kendi fikrimi yapıyorsam, yollar yine oraya çıkıyorsa, bunu yine açıklamalıyım. O eşin fikrini yapmıyorsak neden olmadığını da açıklamalıyım. Evet hayatım, sen şöyle şöyle söylüyorsun ama böyle böyle de var. Ne dersin, bu böyle böyle mi olsa gibi açık açık nedenlerini, niçinlerini konuşmalıyız diye düşünüyorum. Yani İş hayatında da o baskı da var, dış dünyada evet yorucu, ama birlikte bu baskıyı paylaşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Benim param, benim kariyerim, benim hayatımdan ziyade birlikte bir hayat yürütüyoruz. Bu hayatı nasıl daha konforlu hale getirebiliriz? İletişimimizi, ilişkimizi nasıl konforlu hale getirebiliriz? Buralarda istişare önemli. Dediğim gibi evin ihtiyaçlarında, çocukların ihtiyaçlarında istişare konuşmak önemli. En önemlisi de ne biliyor musunuz? İlişkinin içerisindeki ihtiyaçlarımız önemli. İşten yorgun geliyoruz, ikimiz de yorgunuz, yani sabahtan akşama kadar yorulmuşuz. Beklentilerimizi açık bir dille söylemek, bugün ben kendimi yorgun hissediyorum, işte şunu sen yapar mısın demek, yapsın diye beklemeden, o beni okusun, yapılacak zaten diye bir beklentiye girmeden, ben söylemeden yapsın gibi motomot bir beklentiye girmeden, şunu yapar mısın, ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum ya da ben yorgun hissediyorum ya da bugün seni çok özledim, mutfakta bana yardım eder misin? Birlikte hem sohbet edelim hem de mutfaktaki işlerimizi yapalım gibi ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi ilişkiye dair karı koca eş olarak bunları konuşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok çok önemli bir konuya değindiniz hocam. Bence gerçekten konuşmalı eşler birbirleriyle. Yani beklenti içerisinde zaten yapması gerekir düşüncesinde olmamalı. Ne olacak söylersen ne olur yani, değil mi? Şunu yap demek ya yapar mısın demek çok mu zor? Veya bunu söyleyince küçülür müsün? Hayır, öyle bir şey de yok. Konuşmalı yani, iletişim kurmalı.
1: Evet, burada da yine seans odasında hanım danışanlarımdan gelen geri bildirimler gözümün önüne geldi. Söylemem mi gerekiyor hocam? İşte o da yapsın, bilmiyor mu yapılacağını vesaire diyor. Şimdi kadın beyni, erkek beyni olarak, yani kadın fıtratı, erkek fıtratı diyoruz ya, zihinsel olarak da farklı yaratılmışız. Allah Teala öyle bir mekanizma oraya koymamış. Dolayısıyla onun birazcık daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Aynı nasıl nasıl hani spora yeni başladığımızda kaslarımız ağrır ya da bilmediğimiz hareketi yapmak zor gelir. Zihinsel olarak da böyledir. Bilmediği bir yerde, bilmediği bir aileden geliyorsa eğer bunu hani anlatmak, öğretmek, yapıyor olması, düşünmeden hareket ediyor olması zordur. Ki zaten yaratılış olarak da kadınların bu muhakeme gücü, etrafı anlama, koklama, neye ihtiyaç var, o ihtiyaca göre hareket etme noktasında Allah-u Teala farklı yaratmış zaten kadınları. Bunları biz anlayabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Erkekler burayı daha fazla anlayamıyor olabilirler, okuyamıyor olabilirler. Ama geliştirilebilir elbette ki. Birazcık bizim rehberliğimize ihtiyaçları var. O zaman ne yapacağım? İşte eve geldiğimde hani sofrayı kurarken bana yardım eder misin? Hem seninle sohbet etmiş oluruz, hem de birlikte yemeğimizi hazırlamış oluruz gibi. İşte çocukları uyutur musun? Seni özlediler bu gece. Ne, bu çocukları hep ben mi uyutmak zorundayım gibi bir yerden değil de, ya da uyutulacaklar zaten sen bilmiyor musun gibi bir yerden değil de, çocukları sen uyutur musun? Seni özlediler, seninle de vakit geçirsinler, ne dersin? Ya aslında dilimiz, o iletişim kurduğumuz dilimiz o kadar önemli ki, bir şey istiyoruz, evet düşünsün yapsın istiyoruz, ama eleştirerek yaptığımızda, eleştirerek istediğimizde o zaten onu anlamıyor ve öğrenmiyor. Daha tatlı bir şekilde seni anlasınlar, öğrensinler, sana ihtiyacım var. Bu sefer ne oluyor? İnsan bir değerliyim duygusu yükleniyor. Ben varım, görülüyorum, ihtiyaç var bana diye görülüyor ve bu sefer daha çok hareket etme ihtiyacı hissediyor. Kendini evet, geri çekmek yerine.
0: Evet. Programımızın ismi de malumunuz İletişim Dünya.
1: Evet.
0: Dünyamız. Evet, iletişim önemli hocam. Yani konuşmak lazım.
1: Hı-hı.
0: Her konuda mutlaka eşlerin birbirleriyle konuşarak anlaşmaları,
1: hı-hı,
0: daha güzel. Yani evet, beklentiden çok konuşarak, söyleyerek,
1: hı-hı,
0: anlaşmak,
1: evet,
0: yapmak, yaptırmak daha güzel.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü kimse kimsenin zihnini okuyamaz. Kimse kimsenin kalbini de okuyamaz. Neye ihtiyacı olduğunu da bilemez. O yüzden dile getirmek. Ama dile getirirken de dediğim gibi nasıl söylediğimiz çok kıymetli. Eleştirel bir yerden, yargılayan bir yerden mi söylüyorum? Yoksa kıymet vererek, işte benim şuna ihtiyacım var, ben diliyle kendime odaklanıp açık bir dille kendi ihtiyacımı dile getiriyorum. Yani eleştirmeden, yargılamadan yapıyor olmak en güzeli.
0: Evet. Bir de günümüzde konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Çocukların din eğitimi meselesi var hocam.
1: Hı hı.
0: Sosyal medyada da çok çok artık konuşuluyor bu konular. Efendim çocuk serbest bırakılmalı. Efendim kendisi neyi istiyorsa onu yapmalı, o efendim işte dinini kendisi seçmeli falan gibi maalesef absürt şeyler var, konular konuşuluyor. Çocuklara din eğitimini kim verecek, nasıl verecek, efendim ahlaki eğitimleri,
1: hı-hı,
0: nereden öğrenecekler, kimden öğrenecekler, bu konuda annelere babalara düşen görevler neler? Bunlardan biraz,
1: evet,
0: konuşalım.
1: Burada da anne baba olarak yine ikimizde de sorumluluk var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek ailesinin koruyucusudur ve onlardan sorumludur. Kadın da eşinin, evinin, çocuklarının gözetleyicisidir ve onlardan sorumludur diyor. Yani ne sadece kadına veriyor, ne sadece erkeğe veriyor. Biz elimizin altındakilerden sorumluyuz. Elimizin altında çocuğumuz var, komşumuz var, o var, bu var, kim varsa hepsinden sorumluyuz. Babanın bir erkek olarak sorumluluk hem maddi, hem hukuki, hem himaye edici vesaire var bunlar. Aynı zamanda baba dış dünyaya da cesaret veren, sınırları öğreten, kuralları öğreten, otoriteyi öğreten bir yerde. Aynı zamanda dış dünyada karşımıza çıkan problemlerle nasıl başa çıkıyoruz, ruhsal dayanıklılığımız nasıl, bedensel dayanıklılığımız nasıl, o problemleri çözerken iletişimimiz nasıl, burada çok önemli ve kıymetli yeri var. Asla hani arka plana atabileceğimiz bir yerde değil ailede, toplumda erkekler. Kadınlar da keza öyle. Kadınların sorumluluğuysa ilk medrese değil mi? Annelerin kucağı ilk medrese oluyor. Burada da çocukların iç sesi gelişiyor. Duygu regülasyonu gelişiyor. Şefkat gelişiyor. Karakter, ahlak ve hal dili. yerleşiyor. Hal dili ne demek? Yani işte ben onu severek bakım verdiysem, şefkatle beslediysem ya da işte namazlarımı kılarken huzurlu bir şekilde o huzura gittiysem, evin işlerini yaparken oflamadan puflamadan yine şefkatle, ilgiyle, güzellikle yapıyor olursam. Mesela benim çocukluğumda hatırladığım en güzel şey nedir biliyor musunuz? Böyle hani dini şeylerle ilgili böyle hatıralara gittiğimde arşivlerimde babaannemle birlikte helva yaptığımızı, böyle kandil gecelerinde, ve babaannemin hep okuduğunu, Kur'an-ı Kerim okuduğunu hatırlıyorum. Annemin yemek yaparken işte bir aşure kaynatırken böyle hep Kur'an-ı Kerim okuduğunu başında hatırlıyorum. Yani bunlar o kadar kıymetli değerler ki, cuma geceleri işte Yasin-i Şerif okumanın ne kadar kıymetli olduğunu belki 6 yaşındaki bir çocuğa, bak Yasin-i Şerif işte okumak cuma geceleri kıymetlidir dediğinizde 6 yaşındaki bir çocuk bunu anlamayacaktır. Ama hal diliyle, davranışlarıyla her cuma gecesi bir Kur'an-ı Kerim okunan bir evde büyümek ve bunu görmek, o atmosferi yaşıyor olmak, evde Kur'an-ı Kerim'in okunuyor oluşu, işte namaz kılınıyor oluşu, bunları çocuğun gözlemlemesi ve görmesi, bunları yaparken de en önemli şey bizim severek yaptığımızı görmesi. Oflayarak, puflayarak, yine şimdi yine buna kalkıyorum, yine bunu yapmak zorundayım gibi bir yerden değil de severek, onu şefkatle, isteyerek, istekle yaptığımız bir yerden olursa çocuklara bu geçecektir. Zaten çocuklar bizim duygularımızı okuyorlar. Duygularımızı içselleştiriyorlar ve yaşıyorlar. En temelde çocukluk hayatımızda aldığımız eğitimler oluyor. Dolayısıyla buralara baktığımızda o aile atmosferi içerisindeki o hem manevi yaşam, anne babanın yaşadığı, verdiği tepkiler, önemsediği şeylerle de ölçülüyor. Türbanlı bir aileysem, anneysem, dışarıda çalışıyorsam, türbanımla çalışıyor olmak, tesettürüme dikkat ediyor olmak, bir kız çocuğuna ya da erkek çocuğuna sahip oluyorsam tesettürün öneminin ne kadar önemli bir şey olduğunu onlara göstermiş oluyorum. Namazlarıma dikkat ettiğimi gösteriyorsam eğer, namaz kılarak da çalışabileceğimi, değil mi? Erkek çocukla bugün hani mesela hala var mı bilmiyorum ama namaz kılmayan, mescide olmayan şirketler vesaire belki hala vardır, bilemiyorum ama bunlara dikkat ediyor oluşunu en temelde vermiş oluyoruz. Niye? Çalışabilirim ama namazımı bırakmıyorum. Çalışabilirim ama tesettürümden vazgeçmiyorum. Çalışabilirim ama eve geldiğimde Kur'an-ı Kerim'imi okuyorum. Orası benim hayatımın içerisinde. Daha doğrusu o dini yaşam benim hayatım. Çalışma hayatı onun içerisinde. Dünyevi hayat onun tuzu biberi gibi.
0: Evet.
1: En temel, en çatı, en çerçevem, en büyük çerçevem İslami, o dini boyutum, inancım. Bir de şey demiştiniz hocam, şimdi güncel yaklaşımlarda var ya, çocuk kendisi isterse, ne isterse onu seçecek gibi bir yerde.
0: Hı hı.
1: Maalesef ben şimdiki çocuklara, hem bir çocuk yetiştirerek, lise çağında da çocuğum var, ilkokul çağında da çocuğum var, bu bir anne olarak da bu kaygıyı taşıyorum. Şu anda o kadar her şeyi biliyor, yani her şey ellerinin ve ayaklarının altında, bizim zamanımızdaki gibi değil. Belki bizim zamanımızda hani hadis reddeden kimdi, ateist kimdi, belki biz o kadar bilemiyorduk. Şu anda her şey o kadar ulaşılabilir ki, her şeyi biliyorlar çocuklar. Araştırdıklarında, yazdıklarında her şeye ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla şu andaki zamanda ben daha çok İslami ilimlerin, yani Allah'ın, peygamberin, sünnetin yaşam tarzının dönüşmesinin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlışa çok yakın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala da ne buyuruyor? Biz çocuğu İslam üzerine
0: dünyayı
1: fıtratı yarattık. Ama onu ailesi Yahudi ya da Mecusi yapar diyor. Dolayısıyla bize çok rol düşüyor. O yüzden onun seçimine bırakamayız. İnsan en uzun canlı anne babasıyla birlikte yaşayan canlı. Neden? Çünkü buna ihtiyacı var. Rehberliğe ihtiyacı var. Ki bugün biz baktığımızda gelişimsel olarak, nörobiyolojik olarak, gelişimsel olarak 25 yaşlarına kadar yükseldi bu. Ergenlik çağının bitmiyor oluşu, kararlı doğru. Ergen çağının bitmiyor oluşu ne demek? Prefrontal korteksin yeterince çalışmıyor olduğunu gösteriyor. Yani orada bir inşaat var ve hala daha doğru karar verme mekanizması gelişmemiş demek. Yani bu ne demek? Anne babanın ya da büyüklerin, hatırı sayılır insanların rehberliğine ihtiyacı var demek.
0: Evet. Evet hocam. çocuk annesinden babasından dini eğitimini de almalı. Evin reisi veyahut da işte anne baba istişare edip kız çocuğu veya erkek çocuğu dini eğitim alması için yahut işte Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesi için vesaire gerektiği yerlere, bu işleri yapan yerlere mutlaka, hı hı, göndermeli. Çocuğun kendi haline bırakılması söz konusu değil. Yani o dinini seçsin. Öyle bir şey olamaz. Ama ergenlik çağını tamamladıktan sonra değiştirir. O kendi bileceği iş artık.
1: Yani o da bizim imtihanımız olur değil mi? Hazreti Nuh gibi.
0: Yani Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğu vardı malumunuz. Habil ve Kabil. Birisi güzelliğiyle meşhur Habil. Kabil de yaptığı fenalıklarla meşhur. Ama bir peygamber çocuğu olmasına rağmen o yanlış bir yolu seçmiş ve devam etmiştir. Ama bu seçme onun herhalde ki ergenliğini tamamladıktan sonraki bir dönemde seçtiği şekildir. Yoksa babası ve annesi Havva validemiz Adem Aleyhisselam onlara en güzelini öğretmişlerdir mutlaka. Mutlaka, onda şüphe yok. Peygamber çünkü yani. Hı hı. Ama sonradan o kötü bir yola sapmış. Hı hı. Öteki Kabil. Evet hocam.
1: Evet, psikolojide de diyoruz yani ilk 6 yıl çok önemli. Karakter gelişimi için birçok şeyin temeli orada atılıyor. Dini eğitim temelinin de orada atıldığını düşünüyorum ben. Yani şöyle geriye dönüp baktığımda hani ya yaz kurslarına giderdik böyle, hani camilere. Evet. Çok güzel olurdu. Oradaki hocamın öğrettiği mesela bir işte hapşırırken yapılacak dua, ne bileyim yemek duası, onları daha çok hatırladığımı görüyorum ben. Yani gerçekten orası temel kazınıyor yani. Çok önemli çocuklukta böyle şeyler. Yaz geldi mesela, şimdi çocuklar evdeler. Biz her böyle dönemlerde evde bir istişare, aile toplantısı oluşturup şunu deriz. Hadi bakalım bu yaz kimler? İşte önümüzde şöyle bir tatil var. Kim nereye gidiyor? Kim nereye gitmek ister ve ne yapmak ister? Önce en başta hani ailemiz için önemli olan neyse, mesela dini eğitimse, oraya işte şurada şu var gitmek ister misin? Burada bu var gitmek ister misin? Onun seçenek sunup ona da bırakmıyoruz. Çocuk ne ister? Sabahtan akşama kadar tablet, telefon, evde bilgisayar başında oyun oynamak ister. Şu var, bu var, hangisine gitmek istersin? Hangisi işte yakın olanı mı tercih etmek istersin, buna mı gitmek istersin? Yani bizim aile olarak koyduğumuz bir yer var. Mesela dini eğitim alsın istiyorum, öyle bir kursa gitsin istiyorum. Ya da spor okuluna gitsin, spor kursuna gitsin istiyorum. Çerçevem belli ama ona seçenek sunabilirim. Evin yakındakine mi gitmek istersin, şuradakine mi gitmek istersin? Orada ona seçenek sunabilirim. Ama temel şey de ona seçenek sunmak gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyorum.
0: Evet. Bir iki dakikamız daha var. Son olarak söyleyeceğiniz kaç cümle?
1: Ben son olarak şunu söyleyebilirim. Gerek evde gerek dış dünyada çalışan anneler için her şeyi yapmak yerine, her şeye yetişmek yerine yeteri kadar yapıyor olmak. Yani yeterince oluyor olması yeterli olsun. Ve yardım isteyin lütfen. İşte yetişemediğiniz yerde eşinizden olabilir, komşunuzdan olabilir, büyüklerinizden olabilir. Yardım istemek çok önemli. Çünkü bunun arka planında zihinsel bir emek de var. Düşünüyor, planlıyor, şu mu yapılacak, bu mu yapılacak, şu eksik, bu eksik. Bunları da paylaşın lütfen hayat arkadaşınızla. Sorumlulukları paylaşın, zihninizde o kurduğunuz planları paylaşın. Şu yapılacak, bu yapılacak, hangisini sen yaparsın, eve işte sen mi yetişirsin, ben mi yetişirim. Bunları da paylaşıyor olmak. Çünkü zihnimizi dediğim gibi kimse okuyamaz. Eşimiz dahi olsa, eşimiz de bunu okuyamaz. Dolayısıyla bu sorumlulukları, zihnimizdeki bu emekleri de paylaşmak lazım. Ve hayır diyebilmek, sınır çizebilmek önemli. Şimdi bu da çok popüler oldu ve insanlar artık irite oluyor. Yani farkındayım sınır çizebilmek dediğimde. Şunu kastetmek istiyorum. Önceliğim ne? Benim önceliğim dış dünyadaki şusu mu ya da iş hayatında görevim olmayan şeyleri yerine getirmek mi, yoksa çocuğum mu, eşim mi? Bana bir iş yüklendiğinde dışarıdan, sorumluluğum olmayan bir şey yüklendiğinde, bu benim sorumluluğum mu diye düşünmek lazım. Önceliğim ne, bunu düşünmek lazım. Eğer bu benim yapacağım iş eşimden, çocuğumdan alıkoyuyorsa, kendime ayıracağım vakitten alıkoyuyorsa, işte burada bir sınır koymak lazım.
0: Evet.
1: O vakti ben çocuklarıma, eşime, kendime ayırmalıyım.
0: Evet hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: güzel
1: teşekkür
0: bilgiler
1: ederim.
0: Verdiniz. Sağ olun. Evet değerli dinleyicilerim, bir iletişim dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sal, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün misafirim psikolog, aile danışmanı Ümmühan Civan Hanım'dı. Kendisiyle çalışan kadının dünyası, zorluklar ve görünmezlikler üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. ABD İran'a yönelik bir hafta içindeki 3. saldırı dalgasını başlattı. Misilleme yapan İran, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurdu.
5: İran'ın bir konteyner gemisine yaptığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda savaş tamtamları yeniden çalıyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik bu haftaki 3. dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD'ye ait savaş uçakları, insansız hava araçları ve deniz unsurları İran topraklarında yaklaşık 140 askeri hedefe saldırı düzenledi. İran basını bu şehir, Keşm Adası ve Bender Abbas liman kentlerinde şiddetli patlamaların yaşandığını doğruladı. Son saldırıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hafta içinde vurduğu İran hedefi 300'ü aştı. ABD ordusu İran'a ait füze rampaları, radar üsleri ve devrim muhafızlarına ait lojistik üslerin hedef alındığını bildirdi. Tahran'ın bu ağır bombardımana cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuran devrim muhafızları ordusu, bölgedeki Amerikan varlığını doğrudan hedef alan geniş çaplı bir misilleme başlattı. İran, Katar'da bulunan stratejik El Udeyd hava üssünü balistik füzelerle vurduğunu iddia etti. Üstteki savaş uçağı bakım merkezi ve komuta kontrol kademesinin ağır hasar aldığı öne sürüldü. Misilleme bununla da sınırlı kalmadı. Umman'ın Dukm limanındaki ABD uçak gemisi, lojistik üsleri ve Kuveyt'teki Patriot hava savunma sistemleri kamikaze dronlarla hedef alındı. ABD 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Amerikan radar ve haberleşme ağları da İran füzelerinin hedefindeydi. İran'ın misilleme saldırılarıyla Körfez alarm durumuna geçti. Bölge ülkeleri İran tehdidine hava savunma sistemlerini devreye sokarak karşılık verdi. Katar ve Kuveyt hava sahalarına giren İran İHA ve füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri makamları gelen füze ve drone tehditlerine karşı teyakkuza geçti. Bahreyn'de gece boyu siren sesleri yankılandı. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı. Peki, karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi masasında son durum ne? ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes bitti açıklamasının ardından gözler arabulucu rol üstlenen ülkelere çevrildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'lı mevkidaşıyla kapalı kapılar arkasında kritik bir Hürmüz Boğazı trafiği yürüttü. Umman, boğazdaki geçişleri güvenli bir koridora oturtmak için taraflara yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ancak Washington'ın tavrı net. Seyir güvenliği tamamen sağlanmadan ve İran ticari gemilere yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurmadan Tahran'la diplomatik bir müzakerenin ilerlemesi mümkün görünmüyor. Dünyanın en kritik su yolu olan Hürmüz'deki ticari geçişler şu an için diplomasinin değil, namluların gölgesi altında gerçekleştiriliyor.
4: Rusya saldırıların dozunu artırdı Ukrayna'da. Siviller yine hedef alındı. Füzeler şehirleri vurdu. Panik kameralara yansıdı. Savaşta bilanço ağırlaşıyor.
5: Rusya saldırıları şiddetini artırdı. Ukrayna'nın birçok kenti gece boyunca füze ve İHA'ların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde parkta bulunan siviller patlamalarla birlikte yere kapandı. Ardından canavliyle kaçtı. En ağır darbelerden biri Sumi'ye indirildi. Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Apartmanlarda yangın çıktı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Başkent Kiev'de de patlamalar geceyi aydınlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'in yanı sıra Kharkiv, Odessa ve Chernihiv'in de hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken konutlar ve sivil yapılar hasar gördü. Ancak savaş tek taraflı ilerlemiyor. Ukrayna ordusu da Rusya'nın enerji ve lojistik altyapısını hedef aldı. Kiev yönetimi Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 48 geminin vurulduğunu öne sürdü. Moskova ise Donetsk cephesinde ilerleme kaydettiklerini ve 144 Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini duyurdu. Karşılıklı saldırılar her geçen gün daha da sertleşirken savaşın en ağır bedelini yine siviller ödüyor.
4: Katar'ın önemli isimlerinden eski Emir Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'ın ekonomik dönüşümüne ve küresel yükselişine yön veren lider uzun süredir tedavi görüyordu.
5: Körfez ülkesi Katar'dan acı haber geldi. Katar'ın önemli isimlerinden eski Emir Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı mevcut Emir Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin babası olan Şeyh Hamad'ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ailesine ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletildi. Ayrıca ülkede 4 günlük bir yas ilan edildiği duyuruldu. 1952 doğumlu Şeyh Hamad bin Halife El Sani, El Sani Hanedanı mensubuydu. Askeri eğitim aldı. Uzun yıllar savunma ve güvenlik alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Katar emiri oldu. Yaklaşık 18 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 2013 yılında ise yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Ahmet El Sani'ye devretti. Böylece Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü bir iktidar değişimine imza attı. Görevi bırakırken artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini vurguladı. Şeyh Hamad döneminde Katar doğalgaz gelirlerini ekonomisinin lokomotifi haline getirdi. Altyapıya, eğitime ve uluslararası yatırımlara büyük kaynak aktarıldı. Kapsamlı ekonomik ve kurumsal reformlar hayata geçirildi. Dış politikada daha etkin bir çizgi izlendi. Katar'ın bölgesel ve küresel etkisi önemli ölçüde arttı. El Cezire'nin uluslararası bir medya kuruluşuna dönüşmesinde de kritik rol oynadı. Katar, diplomasi, enerji ve spor alanlarında dünya çapında öne çıktı. 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecinin temelleri de onun emirliği döneminde atıldı. 2013'te aktif siyasetten çekilen Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar'ın modernleşme sürecine yön veren liderlerden biri olarak hafızalarda yer etti. Öte yandan Sani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar ilişkilerinin şu anki seviyeye ulaşmasında önemli katkılar sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başta olmak üzere ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
4: NATO Ankara zirvesi için ara veren meclis mesaiye başlıyor. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığına zam görüşülecek. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Gazi Meclis'te 15 Temmuz hain darbe girişimi için anma programı düzenlenecek. Yoğun program sebebiyle meclisin çalışma takvimi Ağustos ayına uzayabilir. İşte detaylar.
5: 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli maaşına artışı da içeren torba kanun teklifi, terörsüz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
6: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
5: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
7: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
5: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
8: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
5: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
9: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
5: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
9: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
5: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
9: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
5: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
10: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
4: Şanlıurfa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerden restoranlara kadar birçok işletmede fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 6 ayında kurallara uymayan yüzlerce işletmeye 3.361.000 Türk Lirası idari para cezası kesildi.
5: Fahiş fiyatlarla mücadele sürüyor. Ekipler sahada etiketleri an be an kontrol ediyor. Kurallara uymayan işletmelere yüklü cezalar kesiliyor. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde raf ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Ekipler işletme yetkililerini etiket fiyatlarının güncel tutulması konusunda uyararak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. İl Ticaret Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ise bu yılın ilk 6 ayında Şanlıurfa'da 6.639 işletme ve 362.879 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 461 işletmeye 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3.361.158 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla depozito uygulamasının ardından fiyatı yükselen ambalajlı sular başta olmak üzere içecek ürünleri de mercek altına alındı. Şanlıurfa'nın turizm merkezi Balıklı Göl ve çevresindeki oteller, restoranlar ve hediyelik eşya işletmelerinde de fiyatlar incelendi.
4: İş yerinde öfkenize yenik düşüp ettiğiniz tek bir hakaret sizi kıdem tazminatsız işinizden edebilir. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Stajyerine küfreden aşıbaşı tazminatsız kovuldu. Tazminat itirazı da yüksek mahkemeden döndü.
5: İş yerinde küfür ve hakaret etti, kovulmakla kalmadı. Yılların birikimi olan kıdem tazminatını yaktı. Tazminat itirazı Yargıtay'dan döndü. Olay bir otelin mutfağında yaşandı. Şef aşçı göz ameliyatı geçiren ve elinde doktor raporu bulunan stajyerine herkesin ortasında acımasızca yüklendi. Genç çalışana öküz, mal, salak, işe yaramazsın, ne halin varsa gör, hiçbir işe yaramazsın diyerek ağır hakaretler savurdu. Sözlü şiddet bardağı taşıran son damla oldu. Otel yönetimi aşçıbaşını tazminatsız olarak işten çıkardı. Soluğu iş mahkemesinde alan öfkeli şef ilk etapta haklı bulunsa da işverenin itirazıyla dosya Yargıtay'a taşındı. Rüzgar tersine döndü. Yüksek Mahkeme şefin agresif tavırlar sergilediğini ve küfürlü konuşmalarıyla iş yerindeki çalışma düzenini bozduğunu belirtti. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu tarihi kararla birlikte iş yerinde hakaret, küfür ve zorbalık yapanlar tazminattan da olacak. Kovulursa tek kuruş kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak.
4: Altılı ofisler konuta dönüşecek. Mülk sahipleri yatırımlarını kazanca çevirecek. Fahiş kiraların önüne geçilecek. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı.
11: Önümüzdeki dönemde sosyal konut seferberliği deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzı artıyor ve kira artışını sınırlayacak.
5: Hepsi de bir bir yapıldı. Şimdi kiraları düşürecek bir de yeni adım atıldı. Artık atıl ofisler konuta dönüştürülebilecek. Yeni imar yönetmeliği çıktı.
12: Kiralar çok yüksek. Bakırköy'de 80-90 bin lira olmuş.
5: Özellikle metropollerde ofis arzı fazlası var. Plazalar ve ticari alanlar yüksek kirayla aidatlar yüzünden müşteri bulamıyor. Milyarlarca liralık dev yatırımlar atıl kalıyor. Ancak artan konut ihtiyacı ve fahiş kiralara karşı yönetmelik yayınlandı. Artık ofisler yıllarca boş durmayacak.
13: Evet, aslında elinden geleni yapıyor.
5: Bu stratejik adım 1 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak. Yönetmelik sadece dönüşümü değil, yeni projeleri de kapsayacak. Piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayıp fiyatlar üzerindeki baskıyı kıracak. İmar planında konut yapımına uygun olan bölgelerdeki boş ofis ve bürolar konuta dönüştürülebilecek. Dönüşüm izni bina içindeki kullanım alanının %60'ını geçmeyecek.
14: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.
5: Gayrimenkul uzmanları arsa bulma, ruhsatlandırma ve inşaat süreciyle birlikte sıfır konut üretiminin 2 ila 3 yılı bulduğuna işaret etti. Ancak ofislerin 6 ayda konuta dönüştürülebileceğine dikkat çekti. Bu kararın kiralık ve satılık piyasasına anında etki edeceğini belirtti.
15: Ev sahipleri biraz daha insafa gelir.
3: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

Rahmetullahi aleyh. Nefis muhasebesi. İmam-ı Gazali ki müçtehit, alim bir zat. Kimyâ-yı saadette şöyle eder nasihat. Hak Teâlâ Kur'an'da buyurdu bir ayette: terazi kuracağım mahşer günü elbette. O gün asla kimseye zulmedilmeyecektir. Herkes ne işlediyse ortaya gelecektir. Zerre kadar olsa da her ameli muhakkak mizana koyacağım, meydana çıkararak. Bunu haber verdi ki mahşer günü gelmeden her kişi hesabına baksın henüz ölmeden. Zira Hazreti Ömer buyurdu ki: ey insan, gör kendi hesabını gelmeden vakti mizan. İşte bu yüzdendir ki eski din büyükleri saydılar bu dünyayı sanki bir pazar yeri. Kendi nefislerini koyup ortak yerine şirket kurup şartname yaptılar hemen yine. Henüz işe girmeden dediler ki: ey nefsim, her biri hazinedir benim her bir nefesim. Çünkü o nefeslerden ibarettir sermayem. Yani ömrümden başka bir şeyim yok benim hem. Öyle kıymetlidir ki bu ömür, bu nefesler, zira geçen her anım tekrar geri gelmezler. Her nefes alışta da azalır bu sermayem. Halbuki saadete ermektir benim gayem. Öyleyse ticarete başlayalım. Vakit az, ahiret uzunsa da ticaret yapılamaz. Aman nefsim, dikkat et, yitirme sermayeyi. Giderse ne yapsan da gelmez o tekrar geri. Farz et ki ecel geldi, İstedin bir gün izin. Velakin verilmedi, o zaman ne edersin? Farz et ki daha sonra verdiler sana onu. Düşün şimdi o günün içinde olduğunu. Ne yapacak idiysen ey nefsim o son günde, yap onu işte bugün, zira fırsat elinde. Cenneti o günde de eğer kazanamazsan, olur mu senin için bundan büyük bir ziyan? 7 adet kapısı vardır ki cehennemin, onlar da 7 adet uzvundur işte senin. Sen bunları haramdan korumaz isen şayet ve onlarla Rabbine yapmazsan çok ibadet, sana ceza veririm. Kendine gel ey nefsim. Yoksa cehennemdeki azaplar gayet elim. Zira Resul buyurdu, aklı olan bir insan ölmeden hesabını görendir zaman zaman ve ölümden sonraki hayatı düşünerek kulluğunu yapandır Allah'a şükrederek. Nefis asi ise de nasihat dinler ancak, ona çok tesir eder isteğini yapmamak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin, illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli idi, niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır. Bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar. Buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek, kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse, o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız, sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir. Ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mübah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği, onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin, iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat, bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki, Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa, o ampulün nurundan, ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler
Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı, en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar. Bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Müslüman olunca, "Ya Resulallah, 6 arkadaşım daha var, onları da getireyim mi?" dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir.

Şimdi lise mezunu bir bayanım. Aslında bugünlerde insanlarla konuşmayı pek sevmez oldum ama son bir yıldır yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim yaşadıklarımızdan, hissettiklerimizden ders alınması için. Biz kendi halinde yaşayan, çevresindeki herkesi dost zanneden, ihtiyaçları olduğu her zaman yardımlarına koşan bir aileyiz. Yani annem, babam, ben ve iki kardeşim. Neyse, sözü uzatmayayım. Bundan 2 sene önce annem rahatsızlandı. Şiddetli bir gribe yakalandığını zannetmiştik. Ama bir türlü yataktan kalkamayınca onu hastaneye götürdük. Doktorlar hemen hastaneye yatırdılar. Bir dizi tetkikler, tahliller yapıldı. Tabii ki bu durum karşısında ben de çok telaşlandım ama bunu kardeşlerime belli etmemeliydim. Ne de olsa onlar daha küçüktü. Ne olup bittiğini tam anlayamazlardı. Okula bir süre ara verip evin her şeyiyle ilgilenmem gerekiyordu. Öyle de yaptım. Her akşam babamı heyecanla bekliyor, ondan iyi haberler almak için dua ediyordum. Yine böyle endişe ve ümit arasında babamdan gelecek haberi beklemeye başlamıştım.

0: sus kızım. Biraz yavaş konuş. Kardeşlerin duyacak.
1: Sakın bir yanlışlık olmasın baba. Hani bazen tahliller falan karışıyormuş ya. Belki öyle bir şey olmuştur ha? Olamaz mı?
0: Hayır kızım, hayır. Doktorların hepsi aynı fikirde.
1: Kan kanseri ha? Biricik annem demek kanser, öyle mi? Ama annem dünyanın en iyi insanı baba. Nasıl olur bu?
0: Hastalığın ne zaman kime geleceği bilinmez ki ha kızım. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Allah'tan ümit kesilmez. Sen duaya devam et. Biz de edelim. Bu arada sakın kardeşlerine bir şey belli etme, olur mu? Onlar henüz çok küçük. Ne olduğunu anlayamazlar. Ortalığı velveleye verirler.
1: Biliyorum baba. Onlara bir şey söylemem, merak etme. Peki bu hastalığın bir tedavisi yok muymuş?
0: Var tabii kızım. İlik nakli yapılması gerekiyormuş.
1: Bunu duymuştum. Birinci dereceden yakın akrabalardan ilik nakli yapılabiliyormuş.
0: Ya evet. Ama en önemlisi annenin vücudunun bunu kabul etmesi.
1: Hepimiz örnek veririz baba. Birimizden birinin iliği mutlaka anneme uyar.
0: Evet kızım, biz de öyle yapacağız.

Annem hastanede bizim için ölüme karşı savaş verirken biz de ilk arayışımızı sürdürüyorduk. Sonunda teyzemin iliği tuttu ve ameliyat gününü beklemeye başladık. Başında bir tel saçı bile kalmayan annem ameliyata girerken bile bize destek ve moral veriyor.

0: Ağlamayın artık. Size söz veriyorum. İnşallah bu ameliyatı başarıyla atlatacağım yavrum.
1: İnşallah anneciğim. Allah'ın izniyle şifaya kavuşacaksın.
2: Çocuklar seni çok özledi Ayten. Bir an önce eve dönmeni bekliyorlar.
0: İnşallah bey. Siz dualarınızı eksik etmeyin.

Allah anneme yardım etti. Sıhhatini bağışladı. Şu anda hayatta ve yanımızda. Eskiden olduğu gibi mutlu günlerimize kavuştuk. Ona destek olan, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama ya arkadaş bildikleri, dost bildikleri kimseler? Onlara ne demeli? Dost kara günde belli olur demiş ya atalarımız. Onlar hiçbir gün olsun anneme uğramadılar. Şimdi buradan sesleniyorum. Eşiniz dostunuz varsa hastalığında, sevinçli gününde mutlaka ilgilenin, ziyaret edin. Sevinçleri varsa tebrik edin. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki, diyelim ki haram işledik. Hemen arkasından da tövbe ettik. Bu durumda Rabbimiz tövbemizi kabul etmişse hatamız tamamen siliniyor mu? Yoksa bu durum bize dünyada hastalık, olumsuzluk gibi şeylerle veya kabirde sıkıntı gibi illa bir şekilde yaşatılıyor mu demiş. Karşılığı veriliyor mu veya?
1: Efendim, affolmuşsa siliniyor. Ona bir dönüşüm söz konusu değil. Affettim. Yani çarpıcı bir misal vereyim de şimdi diyelim benim sana 10 bin lira borcum var mesela. Cebimde de var 10 bin lira. Onu peşin peşin söyleyeyim.
0: Onu çekmecenizden buldunuz hocam, eski para. Şimdi bir işe yaramıyor 10 bin lira. Demir.
1: Demir. Üzerine 10 bin yazıyor. 100 bin yazan da vardı, 50 bin yazan da vardı. Dediniz ki sildim ben borcu. Bitti yani o. Bir daha onlarca geri dönüş şey olmaz. İnsanlar arasında bile oluyor. Ben bir affettim diye sildim. Allah-u Teala ise kaderi mutlak. Gafurur Rahim'dir. Erhamir Rahim'indir. O kuluna hatta şeyde kitaplarda anlatırken bir ifade geçiyor. Mahşer günü böyle hesap görülürken bazı yerler simsiyah geçermiş. Başkaları yani görerek aynı şekilde onu utandırmak şöyle dursun. Kendinden bile gizlermiş Cenab-ı Hak onu. Yani ben burada ne yaptıydım kendisi bile hatırlamaz. Hatırlayıp da üzülmesin diye. Böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla mesela dinleyicimiz orada diyor ki ben diyor tövbe ettim falan. Bu böyle basit değil ama o tövbe. O tövbe samimi olacak, içi acıyacak, yanacak. Yani bir ızdırabını çekecek. Bu ızdırabını çektikten sonra Allah-u Teala affettim diyor siliyor. Yok o şeyde amel defterinden de kaldırılıyor. Bir daha bedeli falan da ödetilmiyor. Şimdi daha çarpıcı bir misal. Vaktiyle evliyadan bir zat, mübarek bir zat, bir gün bu zata böyle beyaz bir at getiriyorlar, kırat getiriyorlar falan, cins bir at. Fakat o beldede de bir adamcağız, ata karşı zaafı var. Böyle cins bir at gördüğü zaman dayanamıyor, çalıyor atları. Takip ediyor bu kime gidiyor diye. Takip ediyor, ediyor, bakıyor ki ha bu zatın evet tamam diyor, gece olsun ben hallederim onu diyor. Gidiyor, gece olunca bu çıkıp geliyor, ahıra giriyor. Hakikaten at göreceğiz. Tam o anda da o zat bir talebesiyle beraber elinde bir el feneriyle ahıra geliyorlar. Şimdi kapıdan geldikleri için pencerede küçük kaçacak yer yok. Hemen orada daha önce aynı şekilde gübreler var. O gübreleri eşelemiş kendisini oraya sokmuş. İşte nefes alacak kadar bir yer bırakıyor. Üstünü örtüyor. Gübrenin içine saklıyor kendisini. O zat geliyor teşrif ediyor. Sırtı buna dönük. Bu gübrenin içinde. Ahırda bir saate yakın o talebesine aynı şekilde nasihat ediyor. Sohbet ediyor yani ahırda. Ve bu şeyin içerisindeki gübrenin içerisindeki bir saat iki saat ne kadarsa gübrenin içerisinde öyle pişman oluyor. Öyle pişman oluyor ki diyor ki ben ne biçim adamım. İçi yanıyor. Yani kendinden böyle utanıyor, ondan sonra iğreniyor, tiksiniyor. Öyle bu noktaya geliyor ki en son o zat sohbeti bitirince o talebesi diyor ki efendim diyor falan yerde diyor bir zat vardı. Yani oranın kutluydu, o vefat etti diyor malumunuz. Kimi tensip edersiniz? Bu evliya olan zat hiç şey yapmadan arkasını işaretleyerek atırsızır buyuruyor. Atırsızını buyuruyor. Ve kutup oluyor. Hatta seneler sonra başka bir zat bunu böyle anlatırken işte bizim gibi yarım yamalak talebe geçinenlerden bir tanesi itiraz ediyor. Ya diyor bir saatte iki saatte de bu olur mu? Yani geldi diyor kutupluğa kondu gitti diyor adam.
0: Üstelik
1: diyor.
0: Hırsızlığa gelmişti.
1: Hırsızlığa yani. Gelmişti. Bunun üzerine o anlatan zat diyor ki evladım buyuruyor o talebesine. Evet zaman itibariyle bir saat iki saatlik bir zaman ama senin 20 senedeki o pişmanlığın, o ızdırabın, o acı 20 senede sen onu hissetmedin. Ama o iki saat içerisinde, bir saat içerisinde seni 20 senede kat edemediğin mesafeyi kat etti gitti. Yani onun acısını öyle hissetti, öyle hissetti, öyle hissetti, öyle pişman oldu ki Allah-u Teala sildi bir de kutupluk verdi. Geç bir Şafii Hazretleri yolda giderken Allah-u Teala'nın ismini görüyor yağmurlu, çamurlu bir havada bunun yeri burası değil. O sarhoş hani alıyor kağıdı siliyor, güzel kokular şey yapıyor, yükseğe asıyor. Allah-u Teala geçmişini siliyor. Sen bizim ismimizi aziz ettiğin gibi biz de seni aziz ettik buyuruyor. Evliya oluyor. Hani dinleyicimiz biraz daha yani yakin artsın diye bu misalleri naklettik. Yani buna benzer çok hadiseler var. Çok hadiseler var. Şimdi meyhaneden evliyalı. Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyalıktan evliyalı. Öyle bir tövbe ediyor ki o tövbe sebebiyle Cenab-ı Hak geçmişini siliyor. Hatta bir şey Hafi Hazretleri hafi çıplak ayaklı demektir. Tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı yokmuş. Kendine geldiği zaman bakıyor. Bundan sonra diyor ben ayakkabı giymem. Geçmişini hatırlamak için. Onun için onun geçtiği yerlerde hayvanlar aynı şekilde necasetlerini yapmazlar, idrarını yapmazlardı buyuruyor kitaplarda. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki ben tövbe ettim ama böyle laf olsun diye değil. Ha, tövbe ettim oldu tamam işte Osman Hoca'ya da sorduk. O da dedi ki affedildik de. Osman Hoca'nın bir etkisi yok ki. Kitaplarda bildiriliyor. Cenab-ı Hak gafuru rahimdir. Şartlarına uygun yapılan İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Ondan endişe etme. Şartlarına uygun tövbe yapıldıysa o siliniyor. Bir daha da aynı şekilde gündeme gelmiyor. Bedeli de ödetilmiyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bu oğlu Roma'ya gitmiş, İtalya'ya. Burada bir havuza para atmışlar. Herkes atıyormuş da onlar da atmışlar. Acaba imanla bir zarar gelir mi?
1: Hemen tövbe istiğfar etsin. Çünkü ya kilisedir ya buna benzer bir yerdir falan. İşte onların hurafeleridir. Böyle şeylere itibar edilmez. Hemen tövbe istiğfar etmeli.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabını diyor sürekli tavsiye ediyorsunuz. Ben onu diyor aldım ama diyor henüz okumadım. Ama diyor birisi dedi ki ya o kitabı aldın ama o dört mezhebin dördünü de şey yapıyor kafan karışır demiş. Hepsi birbirinin içine geçmiş falan filan demiş. Ben de bunu ilk defa duydum ama.
1: Yani bunu söyleyen adamın kafası karışık. Karışık olduğu için de ne çıkacak o çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak yani. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Hanefi mezhebinin hükümlerini bildiriyor. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin esas alınmıştır. Ama yeri geldikçe mesela diyelim ki abdeste başı meshetmek Hanefi'de, Şafii'de sünnet, Maliki'de farz diye yazar. Bu kafamı karıştırır. Bunu söyleyen adamın cahilliğini açığa çıkarır bu. Dört mezhep anlatmıyor. Hanefi mezhebini anlatıyor. Orada da zaten Şafii'de böyle, Maliki'de böyle diye de bildiriyor. Sen Hanefi'sin, Hanefi mezhebine göre onları uygulayacaksın. Hadise bundan ibaret.
0: Bir de dinleyicimiz de demiş ki ya etrafımızda diyor ehli sünnetim diye geçinenler var. Ancak diyor Osman Hoca'nın anlatmış olduğu işte sünnetleri kazaya niyet etmek, kaza borçlarını bir an önce bitirmek konusunda sünnet namazları kazaya niyet edilmez. İki farz bir arada olmaz diyorlar. Ona karşı çıkıyorlar.
1: Efendim eskiden hiç olmaz diyorlardı. Sonra Şafii'de olur demeye başladılar. Şimdi efendim sünnet yerine kaza kılınmaz. Kendi kafalarına göre uydurup söylüyorlar. Halbuki fıkıh kitaplarına baksalar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh saadeti ebediyede insanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye bir sürü kitaptan aynı şekilde nakiller yapmışlar. Onlar dikkatli bir şekilde okumuş olsalar ortak görecekler. Çünkü Nevadiri Fıkhi kitabında bir alıntı var. Oradan bir nakil var. O Nevadiri Fıkhi kitabının sahibi orada naklederek 5 vakit namazın tamamı vitir namazı hariç 17 rekat olarak emredilmiştir. 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 10, 3 rekat akşam, 13, 4 rekat da yatsı, 17. Hanefi'de vitir vacip olduğu için 20 rekat onunla beraber. Peygamber Efendimiz buyuruyor orada aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala bu nimeti ihsan etti diye ümmetine ve kendisine günde 5 vakitte 17 rekat namaz emretti diye şükretmek için bazılarının bunun önünde namaz kıldı. Nerede? Sabahta ve ikindi olduğu gibi. Bazılarının arkasında kıldı, akşamda olduğu gibi. Bazılarının hem önünde hem arkasında kıldı, öğle ve yatsı da olduğu gibi. Ve o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazlara niyet ederken niyet ettim Allah rızası için namaza derdi, sünnete demezdi. Orada çok güzel izah edilmiş. Hatta bu Oflu Muhammed Emin Efendi'nin Necatül Mümin'in kitabında da bu çok açık net bildiriliyor. Ve orada anlatırken Nevadiri Fıkhı kitabında önemli olan buyuruyor. Öğle namazını 4 rekat farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Buna ister kaza de, ister sünnet de, ister Allah rızası için de fark etmez buyuruluyor. Sünnet terk edilmiş olmuyor o zaman. İşte piyasadaki insanlar bunu anlamıyor. Niye? Okumuyor da. Okumadığı için olur mu canım sünnette karıştırılmaz falan. Peki sünnet deyince ne anlıyor? Beş vakit namazın sünnetiyle bir de çocuk, erkek çocukların sünnetini anlıyorlar bunlar. Bangır bangır adam minareye çıkmıyor. Minareye çıkıp aynı şekilde okuması, yüksek yere çıkarak ezan okuması sünnet. Bir tane sen imam ve hoca efendiden duydun mu? Efendim işte yukarı çıkmak aynı şekilde lazım diyeni, sünnet terk edilmez diyeni duydun mu? Yok. Veyahut abdest alırken başın tamamını Hanefi mezhebinde meshetmek sünnet. Canım o kurtarır. Oraya gelince kurtarır. Demek ki bu adamların bir altyapısı yok. Bu işin ehemmiyetini de bilmiyorlar, anlamıyorlar da. Dolayısıyla bunların sözüne de itibar edilmez. Tamamen Hazreti Tebeliye kitabı dikkatli şekilde okunursa böyle söyleyenlerin tamamının cahil olduğu açık net bir şekilde anlaşılır efendim.
0: Bir başka dinleyicimiz, ikindi vaktinin girmesine 20 dakika kalana kadar birkaç tane kaza namazı kılınır mı?
1: Kalana kadar değil, ikindi girse bile de devam edilir kaza namaz. Çünkü orada mekruh vakit yok. Yani namaz kılması mekruh vakit yok öğle ile ikindi arasında. Yok öyle bir vakit. Ama akşamla yatsı arasında var. Özür dilerim, yanlış söyledim. İkindi ile akşam arasında var. Bir de sabah güneş doğduktan işte o işrak vaktine kadar olan zaman, öğleye de yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde kılınmaz. Akşamla yatsı arasında da yok. Akşam güneş batınca başla, sabah güneş doğana kadar hiçbir aynı şekilde namaz kılması mekruh olan bir vakit söz konusu değil. Öğle ile ikindi arasında da yok.
0: Namaz kitabında diyor, niyet ederken işte hangi namazı kıldığını, kıbleye döndüğünü falan onları söylerken tekbir söylenirken yapılır, özür diliyorum diye yazıyor. Dinleyicimiz bunu yanlış...
1: Tekbir söylenirken o ifade edişi öyle değil o. Orada da öyle yazmıyor bir kere, onu yanlış anlamış.
0: Yanlış anlamış herhalde.
1: Yanlış anlamış. Tekbirden önce elini kaldırıyorsun.
0: Önce söylüyordum diyor.
1: Tekbirden önce niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, eller kulakta Allahu Ekber dersin. Tekbirle beraber söylenmez, orada öyle yazmıyor.
0: Cuma namazından önce sala vermek uygun mudur?
1: Bidattır deniyor. Daha önce o cuma günleri sabah namazından sonra verilmeye başlamış. Ehl-i sünnet alimleri karışmamışlar ona. Müdahale etmemişler. Şimdi çığırından çıkardılar artık onu. Ölülerin arkasına sala veriliyor. Ondan sonra şeyler yapılıyor. O cuma günleri ses çıkarmamışlar. Resulullah Efendimiz salatü selam getirilmesi.
0: Hoca kılıklı birisi demiş dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz mektup yazmış da. Diyor ki bu kandil geceleri olarak bildiğimiz mübarek geceler, onlar da o geceler de sıradan diğer geceler gibidir. Çok bir önemi yoktur demiş.
1: Dolayısıyla bunu söyleyen kimsenin yani sıradan bir insandır. İnsanlık itibariyle herhangi bir önemi yoktur demektir. Çünkü adam kendini tarif etmiş. Çünkü Kadir Gecesi'ni Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi mesnâ ediyor. Miraç hadis-i şerifi uzun uzun aynı şekilde bildirilmiş. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dünyaya teşriflerini bile Mevlid kandilini kendileri anlatırlardı buyuruyor. İmam-ı Kastalani Hazretleri Mevahib-ül Edniye'de de bildiriyor bunu. Bunu Vehhabiler, mezhepsizler, Peygamber Efendimiz'e düşman olanlar böyle toykuruyor bunu hemen duyunca falan. Nerede çıkardı bu falan? Ya Peygamber Efendimiz'e düşmanlıklar var bunların. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç tutunca o gün doğdum buyuruyorlar. O günü yad etmek için aynı şekilde pazartesi günü oruç tutuyorlar. Bütün bunlar kitaplarda mevcut. Hadis-i şeriflerde Berat kandiliyle alakalı olarak, Miraç kandiliyle alakalı olarak, Regaib kandiliyle alakalı olarak kitaplarda hadis-i şerifler var. Yani dinin sahibi haber veriyor. Bunlar mübarektir. Bu geceler mübarektir buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize naklettikleri var. Bir Berat gecesinde o kadar çok namaz kıldı ki ya Resulallah siz mağfiret olunmuş değil misiniz diye arz ettiğim zaman Rabbime aynı şekilde şükreci bir kul olmayayım buyurdu. Yağmur yağdı buyuruyor. Hatta böyle dizleri ve alınları falan elleri çamura battı buyuruyorlar. Çünkü örtü şey değil, sadece hurma yapraklarıyla örtüldüğü için evlerin damı içeri yağmur yağınca girmiş. Bunlar kitaplarda bildiriliyor. Bunlar küllüm inkar ediyor. Niye benziyor biliyor musun? Efendim Afrika kıtası diye bir kıta yok. Şimdi bana kim inanır?
0: İstanbul diye bir şehir yok.
1: İstanbul diye bir şehir yok. Ben Kars'a gitmedim, Ağrı'ya gitmedim, Iğdır'a gitmedim. Yok ya Ağrı, Kars, Iğdır diye bir yer yok. Desem oradaki adamcağız der ki bu salak mıdır, manyak mıdır, ne diyor bu demez mi? Eder. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde ya salaktır ya manyaktır yahut da kasıtlıdır, haindir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Levent'le ilgili süreç büyüyor. Ahbap Derneği üzerinden toplanan paralarla son dönemde eleştirilen Levent için savcılık harekete geçti. Ünlü şarkıcı hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü şarkıcıya ödemediği çekler için toplam 70 milyon lira idari para cezası verilmişti. Kurucu olduğu Yardım Derneği Ahbap'la ilgili de paraların yardım için kullanılmadığı iddiası ortaya atılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gündemde yer alan diğer sıcak gelişmelerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili olarak çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Bakan Fidan, S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiasıyla ilgili olaraksa görüşmeler sürüyor açıklamasını yaptı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda aylar önce mutabakata vardığını söyledi. Fidan, Türkiye'nin uçakların hangarda hazır bekletildiğini belirtti.
2: Çok yakında bir çözüme ulaşacağız. Türkiye'nin 5-6 yıl önce parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. O F-35'lerin parasını ödedik.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilme ihtimaliyle ilgili bir soruya sürecin devam ettiğini söyleyerek cevap verdi.
2: Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı. Çünkü şu anda herhangi bir ülke süreç veya çözüm türü isimlendiremem. İki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Rusya'da görüşmenin bir parçası olmalı. Çünkü S-400 buradan satın alınıyor.
1: Kremlin daha önce yaptığı açıklamada S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı ile ilgili Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Rusya bu süreci son derece hassas bir konu olarak nitelemişti.
0: Katar'ın önemli isimlerinden eski emir şeyhi Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar'ın ekonomik dönüşümüne ve küresel yükselişine yön veren lider uzun süredir tedavi görmekteydi.
1: Körfez ülkesi Katar'dan acı haber geldi. Katar'ın önemli isimlerinden eski emir Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Katar Emirlik Divanı mevcut emir Şeyh Tamim bin Hamad El Sani'nin babası olan Şeyh Hamad'ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi. Ailesine ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletildi. Ayrıca ülkede 4 günlük bir yas ilan edildiği duyuruldu. 1952 doğumlu Şeyh Hamad bin Halife El Sani, El Sani Hanedanı'nın mensubuydu. Askeri eğitim aldı. Uzun yıllar savunma ve güvenlik alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Katar emiri oldu. Yaklaşık 18 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 2013 yılında ise yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Ahmet El Sani'ye devretti. Böylece Körfez ülkelerinde nadir görülen gönüllü bir iktidar değişimine imza attı. Görevi bırakırken artık yeni neslin iktidarda rol alması gerektiğini vurguladı. Şeyh Hamad döneminde Katar doğalgaz gelirlerini ekonomisinin lokomotifi haline getirdi. Altyapıya, eğitime ve uluslararası yatırımlara büyük kaynak aktarıldı. Kapsamlı ekonomik ve kurumsal reformlar hayata geçirildi. Dış politikada daha etkin bir çizgi izlendi. Katar'ın bölgesel ve küresel etkisi önemli ölçüde arttı. El Cezire'nin uluslararası bir medya kuruluşuna dönüşmesinde de kritik rol oynadı. Katar, diplomasi, enerji ve spor alanlarında dünya çapında öne çıktı. 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecinin temelleri de onun emirliği döneminde atıldı. 2013'te aktif siyasetten çekilen Şeyh Hamad bin Halife El Sani, Katar'ın modernleşme sürecine yön veren liderlerden biri olarak hafızalarda yer etti. Öte yandan Sani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar ilişkilerinin şu anki seviyeye ulaşmasında önemli katkılar sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani başta olmak üzere ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.
0: Dış gelişmelerle devam ediyoruz pazara. Rusya saldırıların dozunu arttırdı. Ukrayna'da siviller yine hedef alındı. Füzeler adeta şehirleri vururken panik kameralara yansıdı efendim. Savaşta bilanço ağırlaşıyor.
1: Rusya saldırıları şiddetini artırdı. Ukrayna'nın birçok kenti gece boyunca füze ve İHA'ların hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde parkta bulunan siviller patlamalarla birlikte yere kapandı. Ardından canavliyle kaçtı. En ağır darbelerden biri Sumi'ye indirildi. Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Apartmanlarda yangın çıktı. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Başkent Kiev'de de patlamalar geceyi aydınlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Kiev'in yanı sıra Kharkiv, Odessa ve Chernihiv'in de hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken konutlar ve sivil yapılar hasar gördü. Ancak savaş tek taraflı ilerlemiyor. Ukrayna ordusu da Rusya'nın enerji ve lojistik altyapısını hedef aldı. Kiev yönetimi Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 48 geminin vurulduğunu öne sürdü. Moskova ise Donetsk cephesinde ilerleme kaydettiklerini ve 144 Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini duyurdu. Karşılıklı saldırılar her geçen gün daha da sertleşirken savaşın en ağır bedelini yine siviller ödüyor.
0: Bir döneme damga vuran şarkıları, sahne performansı ve danslarıyla birlikte milyonların hayranlığını kazanan Ricky Martin 15 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'daydı. Latin yıldız unutulmaz bir Latin gecesi yaşattı.

Türkiye'nin onu ilk görüşte sevdiği, o efsanevi ritmi ve ezbere bildiği o şarkısı. İstanbul 15 yıl sonra Latin efsanesi Ricky Martin'le adeta yerinden oynadı. Justin Timberlake ve Kanye West gibi dünya yıldızlarının ardından bu kez de Latin müziğin ünlü ismi Ricky Martin hayranlarıyla buluştu.

0: En son 2011 yılında Türkiye'de konser veren dünya yıldızı tam 15 yıl sonra yeniden İstanbul'daydı. Konserin verileceği alanın önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.
1: Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz. Çok heyecanlıyız akşam için.
0: Sadece müzikseverler değil, Martin'i yakından görmek isteyen çok sayıda ünlü isim de konsere geldi.
2: Ya benim Ricky Martin'in çok aşkını biliyorsunuz.
3: Sen
2: ilk defa izleyeceğim. Bayılmak üzereyim, beni serbest bırakın.
0: Sahneye ilk olarak Türk pop yıldızı Edis çıktı. Ardından Ricky Martin unutulmaz şarkılarıyla sahneye adım attı. İşte o an adeta yer yerinden oynadı. Konsere Türkçe selamlamayla başlayan dünya starı sadece şarkılarıyla değil, sempatik tavırlarıyla da gönülleri fethetti.
4: Amazing to come back to Turkey. It's almost beautiful. The love, the passion, your smiles, your energy. Thank you, thank you, thank you so much.
0: Ricky Martin resmi X hesabından da Türkiye'yi paylaştı. Latin yıldız, muhteşem dans ekibi ve hiç bitmeyen enerjisiyle İstanbul'a unutulmaz bir gece yaşattı.
5: Dünya Kupası'nda yaşanan son duruma bakalım şimdi. Yarı finalistler belli oldu. Arjantin ve İngiltere uzatmalarda kazanıp yarı finalde eşleşti.
0: Arjantin uzatmalarda tur atladı. Messi ve arkadaşları yarı finale yükseldi. Arjantin çeyrek finalde Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ile karşılaştı. Tangocular 10. dakikada McAllister'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. 67'de Endoy skoru eşitledi. İsviçre'de hakemi aldatmaya yönelik hareketten Embolo 72'de ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Arjantin 10 kişi kalan rakibi karşısında uzatmalarda Alvarez ve Martinez'le 2 gol buldu. 3-1 kazanan Arjantin yarı final biletini cebine koydu. İngiltere ise Bellingham'ın golleriyle Viking gemisini batırdı. İngilizler uzatmalarda attığı golle yarı finale adını yazdırdı. Norveç 36. dakikada Schjelderup'un golüyle öne geçti. 45+2'de skoru eşitleyen Bellingham maçı uzatmalara taşıdı. 93. dakikada tekrar sahneye çıkan Bellingham yarı finali getiren golü kaydetti. İngiltere'nin ilk golünden önce ilginç bir olay yaşandı. Kaleci Neil Andon vuruşunda top stadyumun tepesindeki örümcek kameranın kablosuna çarptı. Norveç'in itirazına FIFA kabloya temas için kanıt olmadığını açıkladı. Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan ülkeler yarı finalde eşleşti. Salı 22'de Fransa ile İspanya ilk finalist olmak için sahaya çıkacak. Çarşamba 22'de ise finalin adı İngiltere-Arjantin maçıyla belli olacak. Dünya Kupası'nda şampiyon 19 Temmuz'da belli olacak.
5: Sınırlarımızdaki gelişmelere dönelim şimdi. 17 yaşındaki kız çocuğunun kaçırılma şüphesi polisi harekete geçirdi. Şüpheli araç kilometrelerce takip edildi. Polis yolu kesti, sürücü gözaltına alındı, çocuk ailesine teslim edildi.
0: Ailesi kızı için kaçırıldığı ihbarında bulundu. Polis ihbara konu olan aracın plakasını tespit etti. Hangi yöne gittiği belirlendi. Kontrol noktası oluşturuldu. Kız çocuğunu kaçırdığı değerlendirilen 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.
6: Ne oldu abi?
7: Yat şuraya.
6: Yat yere, yat yere. Ne oldu abi?
0: Antalya'da 17 yaşındaki kız çocuğundan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ailesinin kaçırıldığından şüphe edilen çocuk için polis Burdur-Antalya karayolunun Antalya kavşağını trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca polisin takip ettiği şüpheli araç kavşakta durduruldu. 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Çocuksa Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Kulağında bir şeyin gezindiğini söyledi. Gerçek muayenede ortaya çıktı efendim. Doktorun bile ilk kez karşılaştığı bu olayda İstanbul'da 40 yaşındaki adamın kulağından canlı bir kelebek çıktı. İşte şaşkına çeviren o anlar.
3: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz, çırpınıyor.
0: Kulağındaki kıpırtı sandığından çok daha büyüktü. Doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.
7: Biz de hayret ettik. Hastada böyle şey yaparak ben demiştim diyerek filan.
0: İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki bir adam kulağında sürekli hareket eden bir şey hissetmeye başlayınca soluğu kulak burun boğaz doktorunda aldı. İlk akla gelen kulak kiriydi. Ama kameralı muayene açılınca ekranda herkesi şaşkına çeviren görüntü belirdi. Kulak kanalının içinde canlı bir kelebek vardı.
3: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz, çırpınıyor.
0: Kelebek hala hareket ediyordu. Hem hasta hem sağlık ekibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Cüneyt Ayanoğlu özel bir aparatla kelebeği zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Dakikalar süren dikkatli müdahalenin ardından hasta rahat bir nefes aldı.
7: Şikayet hissettikten sonra sen ne diyorsun? 5-6 saat sonra geldi bana. Şaşırdık. Ben hiç tahmin etmiyordum.
0: Kelebeksi operasyonun ardından yaşamını sürdürmesi için yeniden doğaya salındı. Uzmanlara göre yaz aylarında açık alanlarda uyuyan ya da uzun süre dışarıda kalan kişilerde bu tür vakalar çok nadir de olsa görülebiliyor. Kulak zarına temas eden böcekler şiddetli hareket hissi, uğultu ve ciddi rahatsızlık oluşturabiliyor.
7: Dışarıda yatılan yerlerde yazın daha sık görüyoruz. Oradaki insanlar az çok biliyor. Yani bir kıpırtı olduğu zaman böcek olabileceği ihtimalini daha fazla biliyor. Buralarda çok nadir.
3: Tespit ediyoruz, burada da görüyoruz, çırpınıyor. Evet.
5: Bu yıl artan yağışlarla birlikte çiftçinin yüzü güldü. Tarlalar ekinle dolarken hasatta rekolte yükseldi.

0: Yağışlar tarlaları bereketle doldurdu.
1: Mercimek kirekine, ölçerim silesine.
0: Çiftçinin yüzü güldü.
2: Bu sene ekinler çok iyi geçiyor.
3: Yağıştan dolayı bu sene iyi.
0: Batman'ın Gercüş ilçesinde arpa ve buğday hasadı başladı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanmıştı. Bu yıl yağışlar çiftçilere can suyu oldu. Yağmurla birlikte rekolte yükseldi.
2: Verim iyidir. Yağışlar çok iyiydi. Bu sene, geçen sene kuraklık geçti. Bu sene yağışlar çok iyiydi.
0: Çiftçiler ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor. Biçer döverler tarlaya girdi. Tonlarca arpa ve buğday satış için ambarlara taşınıyor. Yozgat'ta ise mercimek hasadı yapılıyor. Çiftçiler yüksek rekolteden memnun.
3: Bu sene 26 sezonu bayağı yağışlı geçti. Güzel de hasadımız da güzel. Mercimeğimiz güzel, ekimler güzel.
0: Kent genelinde yaklaşık 225 bin dekar alana mercimek ekildi. Geçen sezonlardaki kuraklığın ardından yağmurlarla kalite ve rekolte arttı.
3: Geçen sene 1'e 3 alıyorduk. 1'e 2, 1'e 3 alıyorduk. Bu sene beklentilerimiz 1'e 10, 10, 12, 13'ü bulur yani.
0: Çiftçiler bu yıl verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla aldığı için mutlu.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Şehrain'den hepinize merhaba. Günler dünlere karıştı yine ve işte bugün geldi çattı, edebiyat kapımızı çaldı. Satırlar ve mısralarla örülü dakikalar uzanıyor önümüzde her zaman olduğu gibi. Programı Vehbi Arbas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve teknik katkılarıyla bu yayının size ulaşmasını sağlayan İsmail Sert, keyifli bir zaman dilimi geçirmenizi diliyoruz. Kitaplarla gönlünüzce söyleşip kendinizi yazarların hayal evreninde bulacağınız bir Şehrain daha başlıyor.

Hayat geçmiş, bugün ve geleceğin toplamıdır. Peki ama bu üçünden en çok hangisini yaşarız ya da hangisinde yaşarız? Zihnimizi en fazla meşgul eden zaman dilimi dün mü, bugün mü yoksa yarın mı? Bugünkü programda anılara yolculuk yapıyoruz. Eski defterleri açıp geçmişin izlerini arayacağız. O izlerde kendimizi bulacağız. Başımızdan geçen, belki unutulmaya yüz tutmuş hatıralar bir bir yerlerinden çıkıp karşımıza dikilecek. Edebiyatçıların satırlarında kendi yaşamlarımızdan bir şeyler bulacağız. Tanıdık bir şeyler, yüzler, resimler, eşyalar, fotoğraflar, evler, şehirler ve daha neler neler. Bazılarımız kalbini dün de bırakır. Belki bütün ömrü boyunca uzak bir geçmişte kalanları özler. İster ki geri gelsin o günler, bir daha yaşansın. Ama ne mümkün. Giden gitmiş, geçmiş geçmişte kalmıştır. Yine de anılar değil midir bir yaşamı tamam kılan, insana yaşadığını hissettiren, yaşadım dedirten.

Dün bir gölge gibi geçti yanımdan. Oydu, bir bakışta tanıdım onu. Rüyalarıma tayf halinde konan, peşime bir korku gibi düşen o. Bazı bir yapraktı, bazı bir rüzgar. Dolardı aydınlık olup odama. Bahçemde süzülür giderdi bahar. Sabahın fecri vururken cama. Ayakları kumda bırakmadan iz, yanıma gelirdi hep, gecelerdi. Sanki bir lahitten kalkar ve sessiz, uzak bir maziye dönüp giderdi. Bir avuç ışıktı incecik yüzü, gözleri geceler gibi derindi. İçine başımın her an düştüğü avuçları sudan da serindi. Geçerken dün yoldan ruhumu saran bir gölge halinde ve ağır ağır tanıdım o yağdı hoş zamanlardan, seven ve yaşayan bir hatıradır.

Ahmet Muhip Dranas'ın Hatıra isimli şiiri bilmem sizi de maziye götürdü mü? Az önce bazıları dünde yaşar demiştim. Gelecek kaygısındadır bazıları da. Hep bir yarın korkusuyla geçirirler günlerini. Kendilerinin, ailelerinin geleceğini garantiye almak için didinirler boyuna. Haksız olduklarını söyleyebilir miyiz? Aslında hangimiz bu endişelerden azadeyiz? Az veya çok her birimizin hayatı gelecek tasasıyla gölgeli. Bu yüzden kimi zaman ne geçmiş ne de şimdi ilgilendiriyor bizi.

Geçmiş gelecek derken en fazla ihmal ettiğimiz dünden sonra yarından önce oluyor. Yani bugün. Şairler, yazarlar üzerine basa basa söylüyorlar bugünü yaşayın diye. Ama tutuyor muyuz bu tavsiyeyi? Hayır. Özenle sakladığımız bir sarı lira gibi ömrümüz. Harcamaya karar verdiğimizde ise her şey için geç kalınmış oluyor. Adı makale ya da şiir olsun hiç fark etmez. Mühim olan bize ne söylediği.

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek dediği gibi şairin. O telaşla bırakın Paris yolunda ılık rüzgarla taramayı saçlarınızı, sevdiğimizle doyasıya bir sohbet bile edemedik biz. Hep yetişilecek bir yerler vardı, aranacak adamlar, yapacak işler. Bir sonraki günün telaşı bir öncekinin terine bulaştı. Başkalarının hayatı bizimkini aştı. Kor karanlıkta çalar saat sesi yerine kuşluk vakti, kızarmış ekmek kokusu veya yavuklu bu sesiyle uyanma düşlerini ha baba merteledik. 20'li yaşlardayken 30'lara kurduk saatin alarmını, 30'larımızda 40'lara, belki sonra 50'lere. Lakin öyle yanlış kurgulanmış ki hayat, kuşlukta uyanma fırsatı sunduğunda size artık uyku girmez oluyor gözlerinize. Özenle sakladığınız bir sarı lira gibi ömrünüz, vakit gelip sandıktan çıkardığınızda bir de bakıyorsunuz ki tedavülden kalkmış.

Anılar biriktirebilmesi için insanın gerçekten yaşamış olması gerekli. Zira hep bir şeyler ertelenerek geçirilmişse günler, yıllar sonra geride yalnızca pişmanlıklar kalır. Anıları olmalı insanın, yolun sonuna geldiğinde arkasında bir iz bırakabilmeli. Unutulmamak için daima hatırlamalı. Peki başımızdan geçen binlerce olaydan, hayatımızı etkilemiş sayısız kişiden en çok hangileri iz bırakır bizde ve en çabuk hangileri unutulur? Bu muhasebeyi yapmanın da bir zamanı olsa gerek. Zira olaylara zamanın üstünden bakabilme olgunluğuna erebilmek öyle kolay değil. Şilili şair Pablo Neruda olgunluk çağında anılarını yazan edebiyatçılardan biriydi. Ancak yazdıklarının yayınlandığını göremedi. Ölümünden sonra basılan anı kitabının adı da bir şaire yakışır gibiydi. Yaşadığımı itiraf ediyorum. Birkaç satırla da olsa Neruda'nın hayat ve anılar üzerine söylediklerini paylaşmak istiyorum.

İnsan hayatında bazı şeyleri unutur. Benim de hayatımda unuttuğum anılarım vardır. Onlar toz olmuştur ya da kırılan bir bardağın artık birleştirilmeyen parçaları gibidir. Benim anılarım hayaletlerle dolu bir galeridir. Belki ben kendi hayatımı değil de başkalarının hayatını yaşadım. Benim hayatım bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır. Bir şair hayatıdır.

Hatıraları kaleme almanın yalnızca edebiyatçılara mahsus bir uğraş olduğu yolunda yaygın bir inanç var. Oysa her birimiz hatırlanmaya değer anılara sahibiz. Elbette yayın anlamında ele alırsak ünlü bir yazarın hatıraları sıradan birininkilere nazaran daha ilgi çekici olacaktır. Ama yayınlatma amacı gütmeden de yalnızca kendi kişisel tarihimizi oluşturup bundan aile bireylerimizin haberdar olması için yazabiliriz bizde iz bırakanları. Fransız yazar André Gide, anı yazmak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır der. Biz de bir şeyler kurtaralım yaşadıklarımızdan, bir şeyler bırakalım geride, anılar devşirelim hayattan.

Biz gelince bir yağmur başlar, yüzün çizilir buğulanan camlara. Bir uzun karartma biter, akasyalar köpürür birdenbire ve her avluda adınla anılan çiçekler sulanır akşamüstleri. Bir arkadaş evine uğrarız yol üstü, bir fincan kahve içeriz, ısıtır bizi. Başını sessizce omzuma koyarsın, gül reyhan olur soluğun. Biz kalırız, kuşlar dönüp gelir, her balkonda bir menekşe sesi. Belki yeniden güzelleştiririz adları değiştirilen parkları. Perdeleri hiç açılmayan evlerde ışıklar yanar, çocuk sesleri duyulur, tanıdık sevinçler de dolar yeniden kendi sesini kemiren alanlar. Anısı biz olalım bu sokakların ve hiç durmadan yağmur yağsın. Biz gürültüsüz sözcükler bulalım, sarmaşıklar fısıldaşsın yine. Gidersek birlikte gideriz, yeni sevinçler buluruz hüzne benzeyen.

İnsan mutluysa yaşamaktan, geçtiği her sokak, bastığı her bir kaldırım taşı güzel bir anıya dönüşebilir. Çünkü yürekte taşınan duygudur bir yeri, bir zaman parçasını unutulmaz kılan. Anısı biz olalım bu sokakların, Ahmet Derli'nin bir şiiriydi. Hatıra edebi türler içinde özel bir yere sahip. Resmi kaynaklarda yer almayan ayrıntıları hatıralarda bulabiliyoruz. Düz bir anlatımla sıkıcı olabilecek tarihsel konular bile edebiyatçıların lezzetli anlatımıyla zevkle okunur hale geliyor. O edebiyatçılardan biri de Ahmet Rasim. Rasim'in çoğu önce Malumat gazetesinde yayınlanan yazıları daha sonra Şehir Mektupları başlığı altında toplanır. İlk bakışta deneme ya da makale diyebileceğimiz bu yazılara yakından bakınca görürüz ki aslında birçoğu anı diyebileceğimiz türden. Bu yazılarda İstanbul'un kaybolmaya yüz tutan tarihi dokusunu, geleneklerini, göreneklerini bazen hikaye ederek, bazen bir mahalle kadını veya bir vapur yolcusunun ağzından anlatır Ahmet Rasim ve okuyucuyu 19. yüzyıl İstanbul'unda tadına doyulmaz mizahi anlatımıyla zevkli bir yolculuğa çıkarır. Yine mizahi yaklaşımının baskın olduğu yazılarından biri Bisiklet. O zamanki adıyla Velosiped üzerinedir. Yazıda Ahmet Rasim, velosiped sürücüsünü adeta karikatürleştirir, adeti olduğu üzere inceden inceye tiye alır ve bu arada da okuru eğlendirmeyi başarır. İşte o satırlar.

Arkadaşım da havanın sıcaklığından, akşamın serinliğinden bahsede bahsede Şişli'nin Maslak ve Zincirlikuyu taraflarına giden caddesinden yürüyorduk. Öteden bir dumandır söktü. Süratte göz kamaştırıcı şimşeği andıran bir din arabası görünmeye başladı. Sokaklarımızda alabildiğine gezen garip hayvanlara ve insanlara bile ağzı açık saldıran köpeklerden birkaçı da ardını bırakmıyordu. Bu geliş öyle hırçıkarıcı gelişlerden değildi. Önde bir tekerlek, o tekerleğin çemberine teğet çekilen çizgi istikametine doğru eğilmiş bir vücut, ondan ötede yine bir tekerlek durmadan hareket ediyordu. Bu alet binicisinin yaklaştıkça yüz hatları, kıyafeti, tavrı, hali apaçık beliriyordu. Uzunca, sarışın, kadınların bergamudi dedikleri rengin daha açık tonunda. Başında bu aleme mahsus olan damalı kasket, sırtında limoni, keten ve önü adeta yeleklerin yanlarını kapayacak derecede düğmeli bir ceket, ham ipekten yapılma bir gömlek var. Takma yakalı, püskül boyun bağlı, omuzları geniş, pazusu ve kürek kemiği, adeleleri kuvvetli. Beline bir kuşak dolamış, bir ucu kuşağa, öbürü Bismarck renkli kısa pantolonun cebine bacaklarını dalmış gümüş veya nikelden bir zincir. Ayaklarında dizine kadar örten hafif kahverengi bir çorapla alafranga çarık vardı. Terlemiş, akşamın kararsız rüzgarı velosipedle önünde döne döne havlayan kayış bacakların kaldırdıkları tozu durmadan yüzüne iade ediyordu. Çehresi kir içinde, koltuklarının altı akciğer ve karaciğerlerine doğru bir nemli zemin halindeydi. İspor diye söylendim. Binici bize gururlu bir bakışla bakarak yanımızdan hızla geçti. Bir göz açıp kapayıncaya kadar uzaklaşacak diye onu seyrederken kasırgaya tutulmuşçasına birkaç defa döner gibi oldu. Nazarımız değmiş olmalı ki biçare edinmiş olduğu süratin verdiği kuvvetle devrilerek alet bir tarafa, kendi de hendeğin yanına yuvarlandı. Bu hale acınır, değil mi? Fakat ben gülmekten yanına gidemedim. Arkadaşım o Frank'lere mahsus tavrıyla yaklaşarak Fransızca kazanın neden ileri geldiğini sordu. Makinenin çivisi mi düşmüş, tekerleği mi eğrilmiş, velhasıl bir şey olmuş. Geçmiş olsun dedik. Meğer vaka bununla savuşmuyormuş. İşin daha dehşetlisi varmış. Makineyi kucaklayıp götürmeliymiş. Doğrusu ya, yorgunluğun, düşmenin üzerine bu yenir yutulur şey değil.

Bu ve bunun gibi anılar İstanbul'un belleğini oluşturuyor. Keza insan belleği de kişisel anılar temelinde yükseliyor. Hatıralarımız olmadan var olur muyduk? Nereden nereye geldiğimizi anlamak, yönümüzü tayin etmek, kim olduğumuzu kavramak için hatırlamaya ihtiyacımız var. Kah mutlulukla bezenen, kah hüzünle gölgelenen, sırasında gözyaşı döktüğümüz, kanter içinde kaldığımız, sırasında hiç ummadığımız bir anda sevinçlere boğulduğumuz bütün o değerli anlar ana olup saklanmayı bekliyor. Üzerinden yıllar da geçse bir çağrışımla belleğimizin bir köşeciğinden çıkıp gelecekleri güne kadar. Bazen bir kokuyla başlıyor anılara yolculuk. Bazen bir bankta oturmuş denizin sesini dinlerken bastırıyor anıların sağanağı. Bazen de bir yağmur alıp götürüyor bizi maziye. Ahmet Terli'nin söylediği gibi. Özetiyor seni bu yağmurlar.

0: Burada yağmur yağıyor, aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Buğulanan camlara usulca yüzünü çiziyorum ki yüzün bir yağmur damlası olup düşüyor yapraklarına gülün. Güller de bozamıyor bu uzun karanlık sessizliğini kentin. Anılarını yitiriyor sokaklar, bezirganlaşıyor bulvar ışıkları. Tarih de kekemeleşiyor bazen ki o zaman aşktır tek bilici. Aşksa yürümek gibi bir şey, duyabilmek kuşların gelişini. Anısı bizsek eğer bu kentin, unuttuğu türküler bizsek, acıyı rehin bırakıp bir güle, anımsatmalıyız bunları bir bir. Sonra yürümeliyiz seninle, sokaklara, caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özetiyor bu çılgın sağanak seni. Sırılsıklam özetiyor, biliyor musun?
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV
4: ya da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
0: Yazarların ve şairlerin anıları daima ilginç deneyimler vaat eder. Onların yazdıkları sayesinde yalnızca isimlerini duyduğumuz ya da eserlerini okuduğumuz edebi şahsiyetlerle ilgili ancak yakınlarının bilebileceği ayrıntıları öğrenebilir, kişilikleri ve yaşam tarzlarına dair güçlü izlenimler edinebiliriz. Anılarının ilk cildi Erkekler Dünyası'nda bir kadın yazar ismiyle yayınlanan Cumhuriyet dönemi başarılı kadın yazarlarımızdan Cahit Uçuk'un satırları da uzaktan tanıdığımız pek çok edebiyatçı portresine ışık düşürüyor. O portrelerden biri de Yahya Kemal. Cahit Uçuk henüz yazmaya hevesli bir genç kızken o sıralar Paris'te yaşayan usta şaire bir arkadaşı vasıtasıyla gönderdiği mektubun anısını bakın nasıl anlatıyor.

Bir akşamüstüydü. Yerdeki çalılıkların seslenişleriyle belki gelen bir tanıdıktır diye başımı kaldırdığımda birdenbire heyecanlandım. Yanında iki arkadaşıyla gelen ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'ydı. Masanın önünden geçerken bana şöyle bir baktı ve başıyla selamladı. İlerideki masaların birine oturdu. Resimlerinden tanıyordum. Onunla tanışmam ilk önce şiirleriyle olmuştu. Dergilerde bulup okuyor ve çok seviyordum. İçimden diyordum ki sen de bir şeyler yazıyorsun. Bunlar şiir mi sanki? Bırak kızım bırak. Her şeyin erbabı var. Onlara bırak. Babam tarafından bir kuzenim vardı. Paris'te Sorbonne'da okuyordu. Paris'e giderken bana Cahit arkadaş seninle mektuplaşalım. Ben sana Paris'i, üniversite hayatımı, dostlarımı, yaşantımı anlatayım. Sen de bana neler yaptığını, ne işlerle uğraştığını, sonra annemle babamı ziyaretlerini, onların sağlıkları, yaşamları hakkında düşüncelerini yazarsın demişti. Bu kararımızdan sonra ondan ilk gelen mektuba cevap vermiştim. Sonra o bana yazmıştı. Ben artık Paris'i adım adım dolaşıyor gibiydim. Böylece sürüp giden Cahit arkadaş ve kıymetli arkadaş başlıklı mektuplarımız gerçekten enteresandı. Bana Paris'in tiyatrolarından, operalarından, müzelerinden söz ederken geçmişin tarihini de sırası gelmişken anlatıyordu. Günün birinde beni çok heyecanlandıran bir mektup gelmişti. Cahit arkadaş, biliyor musun şimdi kiminle birlikteyim? Nereden bileceksin? Fakat adını söylediğimde elbette ki tanıyacaksın. Burada öyle bir yalnızlık içinde ki benim yakınlığıma bir can simidi gibi sarıldı. Bu kim biliyor musun? Bizim memleketimizin yetiştirdiği en çok sevilen büyük şair Yahya Kemal Beyatlı. Elbette çok heyecanlanmıştım. Mektubu okudukça onun yalnızlıklarını, memleketini çok özlediğini, dayanılmaz bir hasretle yanıp tutuştuğunu öğreniyordum. Benim içimin derinliklerinde henüz o zamanlar pek tanımadığım duygusallığımın kıpırdanarak uyandığını anlıyordum. Yahya Kemal, sevgili şairimiz gurbet ellerinde yapayalnız, belki maddi sıkıntıları da vardı. Düşünüyordum ona onun yaşadığı dünyadan ne kadar uzaklardayız. Mesafeler değil, ruhsal yalnızlıklarına erişmemize imkan var mıydı? Bir gün birdenbire Yahya Kemal Bey'e bir mektup yazmaya karar verdim. Belki ona olan saygılarımın yanı sıra şiirlerine olan hayranlığımı da anlatırsam ve ona memleket havadislerini verirsem, havasından, suyundan, güneşinden söz edersem, bütün bu söylediklerim de sizi çok özlediler. Ben dönüşünüzü hasretle bekliyorken vatan da sizi bekliyor diye başlayan uzun bir mektup yazdım. Ve kıymetli arkadaşıma yazdığım mektubun içine ayrı bir zarfa yerleştirdim. Artık merak ve heyecanla arkadaşımdan gelecek mektubu beklemeye koyuldum. Çok beklemedim. Her zamanki mektuplaşmamızın aralığı kısalıvermişti o mektup geldiğinde. Senin mektubunu ona verirken benim yakın akrabam ve çok da yakın arkadaşımdır diye seni tanıttım. Mektubunu açtı, yanımda okumaya başladı. Birinci sayfa, ikinci sayfa, koca adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cahit arkadaş, neler yazmıştın ki Yahya Kemal'i böyle duygusallaştırdın ve ağlattın. Neler neler söyledi sonradan. Hayatımda ben böylesi bir mektup almadım Vefik Bey dostum. Böyle derin, böyle sevgi dolu, bütün duygularını böylesine sıcacık kelimelerle anlatışındaki yürektenlik. Kendimi iyi hissettiğim bir zamanda bir teşekkür mektubu yazacağımı söyle bu tatlı kıza dedi. O mektubu yazamadı. Vefik arkadaşıma demiş ki ben çok çok şeyler yazarak duygularımı anlatmak istiyordum ama yazmaya başladığım şeyler öyle beğenmediğim kelimeler öyle eski bir üslupla çıkıyordu ki onun bir aksu benzeri pınardan akarca sözlerine hiç de uygun bir karşılık olmayacaktı. Bu duygulu kıza söyle sade bu sözlerimi yaz. Bu gurbet hayatımda bana yaşama dayanma soluk alma gücü veren vatanımın bu çocuğuna ömrüm boyunca minnettar olacağım.

Hatıralar nasıl da zenginleştiriyor hayatlarımızı, nasıl da yaşama tutunmamızı sağlıyor. Onlar derin kökleri ömrümüzün, ardımızda bıraktığımız ayak izleri. Olgunluk çağlarında insan daha da bağlanıyor anılarına, sık sık çocukluk günlerine dönüyor, o günleri yakın geçmişten daha iyi anımsar oluyor. Her fırsatta bütün ayrıntılarıyla tekrar tekrar anlatıyor. Bir yaştan sonra eşyalar bile dile geliyor sanki. Yıllarca önce bir doğum gününde armağan edilmiş bir broş, bir çift kol düğmesi, giyilmekten yıpranmış ama atılmaya kıyılamamış bir hırka, ilk maaşla alınmış zarflı fincanlar ve daha neler neler. Hepsini söyleyecek ne çok sözü var. Hangi birini dinleyeceğini şaşırıyor insan. Ne yana dönse geçmişin sesleri. Ama nasıl olsa zaman bol. Varsın anlatsınlar. Ah mazi, ah ne kadar uzaksın şimdi. Konuşanlar bir hüzünle sesinde, Ziya Osman Sabah imzalı unutulmaz dizelerden biri. Aynı zamanda onun yazılarını, söyleşilerini, mektuplarını bir araya getiren, sevdiği şairler ve kaybettiği dostları hakkında kaleme aldığı yazıların Tahsin Yıldırım tarafından derlendiği kitabın adı. Bu kitaptaki yazılardan birinde Sabah, o ucundan iyilik ve güzellik damlayan kalemiyle Abdülhak Şinasi Hisar'ın önceki programlarda benim de içinden alıntı yapıp sizlerle paylaştığım kitabı Boğaziçi Mehtaplarından söz açıyor. Kitabı adeta kendini unutarak okuduğunu söylüyor Sabah. Çocukluğunda yaşadığı Boğaziçi'ni hatırlayıp hüzünleniyor ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın yazılarını hiçbir zaman kuvvetini kaybetmeyecek bir kokuyu koklamak ister gibi daima duymak istediğini dile getiriyor. Kitapların gücü burada. İyi bir edebiyatçı elinde hatıralar ölümsüzleşiyor. İşte o gücü yansıtan satırlar Ziya Osman Sabah'dan.

sinemalarında, daha doğrusu sinematograflarında esas filmden evvel adına kısaca manzara denilen ve ekseriya bir Avrupa şehrinin muhtelif manzaralarını beyaz perdeye aksettiren kısa, yine o zamanki tabiriyle bir yerdelik filmler gösterilirdi. Salonun kararmasına birkaç dakika kala piyanist İhtiyar Matmazel perdede belireceğini bildiği manzaraya uygun bir parçayı, bir İspanyol şehri ise bir İspanyol havasını, kendi hasret ve hüsranlarını da katarak çalmaya başlardı. O zaman bu uzak memleketleri kendi vatanından daha çok güzel, bizlerden uzak yaşayan bu insanları vatandaşlarımdan çok daha mesut zanneder, bu başka diyarları, bu başka insanları kendimi unutarak seyrederdim. Abdülhak Şinasi Hisar'ın ikinci eseri Boğaziçi Mehtapları'nın ilk sayfalarını okurken tekrar çocukluğumun bu tatlı hissine kapıldım. Yosun kokulu kayıkhaneler denizin mırıldanan sularını yalının bir zemin kat odasının ta altına getirirler. Burada yalıların gezen bir parçası, birer yavrusu gibi olan kayıklar ve sandallar gezintileri özler gibi bekleşirlerdi. Kocaman küreklerinin her birisi bir kayıkçının iki eliyle tuttuğu ve ayağa kalkıp yavaş yavaş oturarak çektiği 5-6 çifte gedikli pazar kayıkları gider gelirdi. Süslü, hususi birer çatanalar geçer, bazen body body bir romorkör sıra sıra halatlarla arkasına taktığı inanılmayacak kadar kalabalık bir sürü halinde mavnaları, yelkenlileri, kayıkları, sandalları sürükleyerek çekerdi. Vapurlar boğazlardaki burunların önüne gelir gelmez bir işaretçi, boğa güreşlerinde olduğu gibi fakat vapuru kızdırmak için değil, yolun açık olduğunu bildirmek için kırmızı bir bayrak sallardı. Sonra okumaya devam ettikçe bu hissim değişti. Hazırlanış, toplanış, dağılış, nihayet hatırlayış gibi fasılalara ayrılmış olan kitapta adeta senfonileşti. Mesela ancak Wagner'in besteleyebileceği bir Ren Kıyıları senfonisi. Bu kitabı kah tatlı bir rüya görür gibi zaman ve mekanı unutarak, kah benim de tanıyabildiğim, yaşayabildiğim boğazı hatırlattığı yerlerde hüzünlenerek okudum. Bu harikulade Nesrin musikisini de daima dinledim. Son ahenginin akislerini ancak yakalayabildiğimiz bitmiş bir şarkı gibi, ancak ne olduğunu tahmin edebildiğimiz boğaz. Gittikçe artan rüzgarlar, tentelerin sevinçli bir kanat gibi çırpınmaya başlayan bir şirket vapuruyla, benim çocukluğumda da bir kısmı henüz yandan çarklı, açıldığımız boğaz. Elinden sıkı sıkı tuttuğu bir çocukla rıhtımdan geçmekte olan ve vapurun yaklaşmakta olduğunu fark eder etmez, kenarı dantelli şemsiyesini derhal yüzüne siper eden Maşrahlı Hanım, belki artık son Maşrahlı Hanımlardandı. Vapurun dalgaları yalıların kayıkhanelerine hücum eder, kenardaki sandalcı rıhtım taşları arasına soktuğu bir değneği tutarak dalgaların kayığına çarpmasına mani olmaya çalışırdı. Hele geceler, bizim gecelerimizde de sandalımızın muşambaları, yalnızca muşambalar değil, ellerimiz, hiç bırakmamak ister gibi tuttuğumuz eller de hep o rutubetle nemlenirdi ve sular hep o menekşe renkteydi. Böylece bu kitabın birçok sayfalarını birbiri üstüne çekilmiş fotoğraflar seyreder gibi kendi hatıralarım da karışarak okudum. Bu kitabın neresini açtımsa daima o büyük hatıralar mahşeri içine düştüm. Faniliğimizin ıstırabını bana en ziyade bu kitap duyurdu. Hasretlere hayalen kavuşmanın o acı tadını en ziyade bu kitaptan aldım. Birçok eserler bir kere okunmakla adeta bütün özlerini de tüketivermişlerdir. Onları bir daha elimize almak istemeyiz. Bu kitabı ise hiçbir zaman kuvvetini kaybetmeyecek bir kokuyu koklamak ister gibi daima duymak istiyorum. Yaşadığı mehtapların ve geçirdiği bütün zamanın yok olduğuna gönlü bir türlü rıza gösteremeyen Abdülhak Şinasi, kitabının son sayfalarında hatta bir takım metafizik ihtimallere bile başvurarak o gecelerin, o insanların yok olmadığına inanmak bizi de inandırmak istiyor. Ben sadece diyorum ki o mehtapların en parlak nurları içinde daima ışıldaması, o insanların
en aşklı gözlerle birbirlerine bakışarak daima yaşamaları için Boğaziçi mihraplarının yazılmış olması yeter. Dünyanın en güzel bir köşesinde o en güzel köşeye layık insanlar bütün kibarlıkları, bütün zarafetleriyle yaşamışlar. Onlar dertlerini tamamladıktan sonra içlerinden bir sonuncusu, o en güzel köşeye en layık bir sanatkar orayı en güzel bir şekilde ebedileştirip bırakmıştır.

Hem anılar biriktirmek, onlarca yüz, onlarca ses, onlarca manzara ile süslemek, zenginleştirmek isteriz hayatımızı. Hem de başkalarının hafızalarında yer edinmek, unutulmaz olmak. İnsanoğlu daima bunun için uğraşır durur. Başka hayatlara da dahil olmak, tanıştığı, konuştuğu her insanda iz bırakabilmek, hep sevilmek, hep hatırlanmak ister. İster ki unutulmasın, bir gün bir yerde bir söz, bir cümleyle anılsın ismi, bir adı kalsın.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma.

Uzun yağmurlardan sonra Gülten Akın'ın bir şiiriydi. Her şiir, her kitap yeni anılara kapı aralıyor. Belki bugün ilk kez dinlediğiniz az önceki şiir bile bakarsınız yarın anılar galerisinde yerini almış. Bundan sonra karşınıza çıktığında sizi zamanın içinde yine aynı noktaya taşımış, aynı duygularla sarmış. Edebiyat denizinde anılara yolculuğumuzun sonuna geldik. Ama sizin yolculuğunuz eminim ki kendi okumalarınızla sevdiğiniz yazarlar ve şairler aracılığıyla sürüp gidecek. Ben Umay Aygut, Vehbi Arvas yönetiminde programı hazırlayıp sundum. Ana kumanda masasında ise İsmail Sert bu yayının size ulaşmasında yardımcı oldu. Yeniden buluşuncaya dek günleriniz Şehrain aydınlığında geçsin. Hoşçakalın.

0: تهرائیم.
1: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
2: TGRT FM Haber.

0: birlikte. Ahbap Derneği üzerinden toplanan paralarla son dönemde eleştirilen Levent için savcılık harekete geçti. Ünlü şarkıcı gözaltına alındı. Detaylara hemen bakalım. Şarkıcı Haluk Levent'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü şarkıcıya ödemediği çekler için toplam 70 milyon lira idari para cezası verilmişti. Kurucu olduğu Yardım Derneği Ahbap'la ilgili paraların yardım için kullanılmadığı iddiası ortaya atılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütmüş olduğu bu soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. NATO Ankara zirvesi için ara veren meclis mesaiye başlıyor. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığına zam görüşülecek özellikle ve terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca Gazi Meclis'te 15 Temmuz hain darbe girişimi için bir anma programı da hazırlanacak efendim. Bir yandan da yoğun program sebebiyle meclisin çalışma takvimi Ağustos ayına kadar uzayabilir.
1: 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli maaşına artışı da içeren torba kanun teklifi, terörsüz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
2: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasını ürünüdür.
1: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
3: E-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
4: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
1: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
5: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
1: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
5: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
1: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
5: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
6: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan bu toplantının gündemi de oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi çıktıları oluşturacak.
5: NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin çıktıları ele alınacak. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 alımı masaya yatırılacak. S-400'lerin olası satış süreci değerlendirilecek.
5: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 15 gün aranın ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının gündemi oldukça yoğun. Toplantının ana gündemini 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi oluşturacak. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği kapsamlı şekilde değerlendirilecek. İkili görüşmelerin çıktıları üzerine planlamalar yapılacak.
5: NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulması beklenen çerçeve yasada gelinen aşama anlatılacak. Toplantıda yasa teklifine son şeklinin verilmesi bekleniyor.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
1: ABD ve İran arasında başlayan müzakereler karşılıklı saldırılarla askıya alınmıştı. İki ülke arasında tekrar başlayan gerginlikte toplantıda görüşülecek. 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı da toplantının bir diğer gündem maddesi olacak.
5: Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
1: Kabine toplantısında Orta Doğu'daki son durum da masaya yatırılacak. İsrail'in özellikle Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan tutumu üzerinde durulacak.
5: İsrail durdurulmalıdır.
1: Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Kabine gündemine ilişkin vatandaşlara seslenecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili olarak çok yakında bir çözüme ulaşacağız ifadesini kullandı. Bakan Fidan, S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiasıyla ilgili olaraksa görüşmeler sürüyor açıklamasını yaptı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda aylar önce mutabakata vardığını söyledi. Fidan, Türkiye'nin uçakların hangarda hazır bekletildiğini belirtti.
7: Çok yakında bir çözüme ulaşacağız. Türkiye'nin 5-6 yıl önce parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. O F-35'lerin parasını ödedik.
1: Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilme ihtimaliyle ilgili bir soruya sürecin devam ettiğini söyleyerek cevap verdi.
7: Bu devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor. Ruslarla da sağlıklı bir tartışma olmalı. Çünkü şu anda herhangi bir ülke süreç veya çözüm türü isimlendiremem. İki cumhurbaşkanı arasında siyasi bir irade var. Rusya'da görüşmenin bir parçası olmalı. Çünkü S-400 buradan satın alınıyor.
1: Kremlin daha önce yaptığı açıklamada S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışıyla ilgili Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı. Rusya bu süreci son derece hassas bir konu olarak nitelemişti.
0: Ağrı Dağı'na tırmanırken kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedeni 3 ay 20 gün sonra bulundu. İnsansız hava aracı tarafından aylar sonrasında tespit edilen dağcının cansız bedeni morga kaldırıldı.
1: Türkiye'nin zirvesine tırmanıyordu. Bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 3 ay 20 gün sonra ulaşılabildi. Takvim yaprakları 22 Mart'ı gösteriyordu. Doğu Bayazıt'ta Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup 4700 metrede mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri harekete geçti. 5 kişilik gruptan 4 kişi güvenli bölgeye indirildi. Sevim Yılmaz'dansa bir daha haber alınamadı. O günden bu yana onlarca insansız hava aracı bölgede uçuş yaptı. Yüzlerce arama kurtarma personeli bölgeyi taradı. Acı haber 3 ay 20 gün sonra geldi. İnsansız hava aracı gözlem esnasında bir insan bedeni keşfetti. Bölgeye sevk edilen ekipler o bedenin aylardır kaybolan Yılmaz'a ait olduğunu tespit etti.
0: Bir kaza haberiyle devam edelim bültene. İETT otobüsüyle ambulans çarpıştı, yürekler ağızlara geldi. İstanbul Fatih'te yaşanan bu kazada hasta taşıyan ambulans devrildi. 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İETT otobüsü ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yattı. 3 sağlık personeliyle ambulanstaki hasta ve otobüsteki yolcu yaralandı. İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Fevzi Paşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişimindeki kaza bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulanstaki hastayla 3 sağlık personeli ve İETT otobüsündeki bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yan yatan ambulansın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şanlıurfa'ya uzanalım. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'da marketlerden restoranlara kadar birçok işletmede fahiş fiyat ve etiket denetimleri yaptı. Bu yılın ilk ayında kurallara uymayan yüzlerce işletmeye 3 milyon 361 bin Türk lirası idari para cezası kesildi.
1: Fahiş fiyatlarla mücadele sürüyor. Ekipler sahada etiketleri an be an kontrol ediyor. Kurallara uymayan işletmelere yüklü cezalar kesiliyor. Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde raf ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdı. Ekipler işletme yetkililerini etiket fiyatlarının güncel tutulması konusunda uyararak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. İl Ticaret Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ise bu yılın ilk 6 ayında Şanlıurfa'da 6.639 işletme ve 362.879 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 461 işletmeye 846 aykırı ürün nedeniyle toplam 3.361.158 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla depozito uygulamasının ardından fiyatı yükselen ambalajlı sular başta olmak üzere içecek ürünleri de mercek altına alındı. Şanlıurfa'nın turizm merkezi Balıklı Göl ve çevresindeki oteller, restoranlar ve hediyelik eşya işletmelerinde de fiyatlar incelendi.
0: Bu yıl artan yağışlarla birlikte çiftçinin yüzü güldü, tarlalar ekinle dolarken hasatta rekolte yükseldi.

0: Yağışlar tarlaları bereketle doldurdu.
1: Mercimek kirekine, ölçerim silesine.
0: Çiftçinin yüzü güldü.
2: Bu sene ekinler çok iyi geçiyor.
3: Yağıştan dolayı bu sene iyi.
0: Batman'ın Gercüş ilçesinde arpa ve buğday hasadı başladı. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanmıştı. Bu yıl yağışlar çiftçilere can suyu oldu. Yağmurla birlikte rekolte yükseldi.
2: Verim iyidir. Yağışlar çok iyiydi. Bu sene, geçen sene kuraklık geçti. Bu sene yağışlar çok iyiydi.
0: Çiftçiler ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor. Biçer döverler tarlaya girdi. Tonlarca arpa ve buğday satış için ambarlara taşınıyor. Yozgat'ta ise mercimek hasadı yapılıyor. Çiftçiler yüksek rekolteden memnun.
3: Bu sene 26 sezonu bayağı yağışlı geçti. Güzel de hasadımız da güzel. Mercimek güzel, ekimler güzel.
0: Kent genelinde yaklaşık 225 bin dekar alana mercimek ekildi. Geçen sezonlardaki kuraklığın ardından yağmurlarla kalite ve rekolte arttı.
3: Geçen sene 1'e 3 alıyorduk. 1'e 2, 1'e 3 alıyorduk. Bu sene beklentilerimiz 1'e 10, 10, 12, 13'ü bulur yani.
0: Çiftçiler bu yıl verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla aldığı için mutlu.
4: Hafta sonu haberlerine sınırlarımız dışına çıkarak devam edelim şimdi. Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
0: Kanada'nın Toronto kentinde eğlence bir anda dehşete dönüştü. Latin kültürünün kutlandığı Salsa on Sentiler festivali yakınında silahlar peş peşe ateşlendi. İlk belirlemelere göre birbirlerine hedef alan iki saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Çatışmanın ortasında kalan en az 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Festival alanında büyük panik yaşandı. Yaklaşık 13 bin kişinin bulunduğu etkinlikte vatandaşlar canlarını kurtarmak için kaçıştı. Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Frank Barredo, yaşananları küstahça ve iğrenç bir şiddet olarak nitelendirdi. Polis saldırının nedeni ve şüphelilere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Babayımla mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte. Ben Hülya. Bütün annelerin, anne adaylarının gününü kutluyoruz efendim. Biz bugün iki önemli konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi çocuklarda anemi, diğeri ise Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi kızamık. Kızamık hastalığı nedir, nasıl bulaşır, aşı ne kadar etkilidir, aşı karşıtlığının bedeli nedir? Kızamık dosyasını bugün açacağız sizinle beraber. Konuyla ilgili her iki konu, hem anemi hem de kızamıkla ilgili misafirlerimiz olacak. Hava sıcak, yazın hamilelik zor. Özellikle son 3 ayını geçirenler için yaz sıcakları daha da bunaltıcı. Hamileliğin ikinci trimesteri dediğimiz ikinci 3 aylık dönemde, yani 4-5-6. aylar. Hem biraz bulantılarınızın azaldığı, hem kendinizi daha iyi hissettiğiniz, hem şimdi tam mevsimindeyiz. Eğer tatile gidecekseniz rahatlıkla, biraz daha keyifle tatile gidebileceğiniz bir dönem. İlk 3 ay hem düşük riskine karşı, hem bulantılar sebebiyle tatil pek de önerilmiyor anne adaylarına. Şikayetiniz yoksa, doktor eğer hayır demiyorsa, uçağa binmeyecekseniz, kaldı ki uçak bile bazı durumlarda izin veriliyor. Rahat seyahat edebilirsiniz. Son 3 ay erken doğum ve doğum riski sebebiyle yine annelerin uçağa binmesine, uzun yolculuk yapmasına, havuza girmesine izin verilmiyor. Deniz elbette ki daha rahat denize girilebilir. Öneriliyor da annelere. Bütün spor branşları içinde annelere önerilen, tüm annelere eksiksiz önerilen spor yüzmek. Hem bebeğin anne karnında su içinde olması, bebeğin anne yüzerken kendini rahat hissetmesine yol açıyor. Hem de annenin ağırlığı daha az hissettiği için su içinde kendini daha rahat, daha hafif hissetmesine yol açıyor suyun kaldırma kuvvetinden dolayı. Tüm bu sebeplerle bedeni çalıştırması, suyun, tuzlu suyun şifalı etkisi, yine çok dik olmayan saatlerde güneşin ve D vitamininin faydası, hepsi bir araya getirildiğinde tatil için yüzmek annelere en büyük öneri. Ama yaz mevsiminin anne adaylarını bunaltan tarafları da var. Dikkat edilmesi gereken bazı başlıklardan bahsedelim hemen. Bir kere biraz önce söylediğim gibi hamilelikte tatili 32. haftadan önce planlamak lazım. Bol su tüketmek lazım. 11-17 arasında güneşte olmamak lazım. Tuz tüketimini sınırlamak, ama eğer doktorunuz da izin veriyorsa günde bir soda tüketmek, yüzmek ve yürüyüş yapmak, uzun seyahatlerde varis çorabı kullanmak, eğer bir takım hastalıklarınız varsa, alerji gibi, astım gibi, klimalara dikkat etmek ve uzun yolculuklarda özellikle ödeme karşı

0: Bandı haberleri geldi. Kızamık nedir? Nasıl bulaşır? Neden korkarız kızamıktan? Buradan başlayalım mı?
1: Olur, başlayalım. Kızamık şöyle aslında bildiğimiz bir virüs, bulaşıcılığı çok fazla olan, damlacık yoluyla bulaşan, hani temas yoluyla bulaşan bir virüs. Aslında normal olarak hani çoğunlukla gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyredebilen, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, işte ateş, hafif döküntü gibi seyredebilen, işte zaman zaman duruma göre, çocuğun klinik durumuna göre komplikasyonların izlenebildiği bir hastalık. Bizim esas korkmamızın sebebi de aslında bu komplikasyonlar. Yani çocuk hastalığı tamamen hafif seyredebilir, bunda sıkıntı yok, hani hafif geçirebilir, ama komplikasyon olması durumunda zatürreler, kalp tutulumu, gastrointestinal tutulumlar, beyin tutulumu, nörolojik hasarlar gelişebildiği için, esas bunlardan korktuğumuz için aslında kızamık önemli toplumlara,
0: Şöyle
1: dünyada.
0: rakamlar var elimde. Bu rakamların da üzerinden geçelim isterseniz. Hem de dinleyicilerimiz aslında neden korkuyoruz kısmını biraz daha kafalarında oturtsunlar. Şimdi 2022 yılında toplam yıl içinde kızamık sayısı vaka olarak 126 iken 2023'ün ilk 4 ayında bu sayı 1440'a çıkmış.
1: Evet. Evet.
0: Sonrasında mesela her 4 çocuktan birinde hastaneye yatış gerektirecek kadar ciddi komplikasyonlar görülmüş. Her 20 çocuktan biri zatürre olmuş. Geçirmemiş çocuklar için bile eğer aşısızsa ileride, mesela şimdi siz çocuk doktorusunuz, bir anne adayısınız, hamilelikte geçirilmesi çok ciddi riskler oluşturuyor. Aslında geçirmedi, aşı da yaptırmadık, oh ne güzel de diyemiyoruz, öyle bir hastalık.
1: Evet, gerçekten öyle. Dediğiniz gibi vaka sayıları çok arttı. Bunun en önemli sebebi, hepimizin bildiği gibi, aşı reddinin artık çok popülerleşmesi ve ailelerin çocuklarına aşı yapmaktan kaçınması. Bunun yanında göçler de tabii, bu da çok etkiliyor. Hani göçlerin, çocukların, aşısız çocukların sayısının artması da çok etkiliyor. Yani vaka sayılarının artışı, komplikasyonların artışı, yani bu komplikasyonlar bizi çok korkutuyor. Şöyle ki, yani ben asistanlığımın ilk yılında, daha ilk başladığımda kızamık aşısı, hiçbir aşısı yapılmamış bir çocuk, 17 yaşında bir çocuktu. Nörolojik komplikasyonu gelişmiş ve sonradan yatalak halde bize gelmişti. Yani yıllar sonra ortaya çıkabilen bir komplikasyon, hani ondan da bahsederiz yine ileride. Yani çocuğun geçirmediği, hiçbir sıkıntı olmadığı gibi düşünmek çok doğru değil. Bu komplikasyonların aşısız çocuklarda olma ihtimali 12 kat daha fazla. Yani aşılı bir çocuk bunu sadece grip, nezle gibi geçirebilecekken, aşısız çocuk nörolojik komplikasyonları, zatürreler, hastaneye yatışlar çok daha fazla görülüyor bunlarda.
0: Evet. Şimdi biz kızamıktan niye korkuyoruz? Aslında sınırlı bir grupta da olsa, aşılıyken de kızamık geçirmek mümkün ama hafif atlatıyor. Aşısız grupta yine sınırlı da olsa çok ciddi bir grup var ve o grup çok ciddi enfeksiyonlarla, çok ciddi belirtilerle geçiriyor. Bütün vücudunun taneciklerle dolduğu, nefes alamaz hale geldiği vakalar da var. Siz daha çok karşılaşıyorsunuz elbette ama biz mesela vatandaş olarak toplum içinde bunlarla çok karşılaşmadığımız için aman canım kızamık aşısı da olmasın diyoruz. Biraz aşıyı, daha doğrusu hastalığı konuşalım. Aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu konuşalım. Sonra da reddini konuşalım istiyorum. Neden reddediyor aileler? Aşının içinde ne var ki aileyi tedirgin ediyor? Şimdi tekrar başa dönüyorum. Böyle biraz girişimiz heyecanlı oldu ama adım adım gidelim istiyorum. Küçük küçük döküntüler. Daha çok hangi yaş grubunda görülüyor? Mesela bebeklerde korkmalı mıyız? Ya da bebekler ne kadar zaman korunur da ne zaman ilk aşıyı yaparız?
1: Şöyle aslında bebeklerde çok görmüyoruz. Hani bir yaş sonrası daha sık karşılaşıyoruz. Ülkemizde de ulusal aşılama programında var. Normalde bir yaş ve dört yaşta iki doz şeklindeydi. Bu vakaların artmasıyla 9. aya ek dozumuz eklendi. Şu anda 3 doz şeklinde yapılıyor. Bildiğimiz gibi aşılı çocuklar daha hani hafif seyredebiliyor. O nedenle aşılı olmasını, komplikasyonlardan korunmak için özellikle öneriyoruz. En sık karşılaştığımız komplikasyonu bu zatürre, işte solunum sıkıntısı, entübasyona kadar gidebilen, uzun yoğun bakım yatışlarına sebep olabilen zatürrelerle karşılaşabiliyoruz. Kalp tutulumu, beyin, mide bağırsak sistemi tutulumu ve en korktuğumuz da nörolojik tutulumlar, bu nörolojik komplikasyonları. Az önce bahsettiğim SSPA diye kısalttığımız, hani klinikte yıllar sonra karşımıza çıkabilen beyin tutulumu, çocukta hani tekel kalması, bunlar çok ciddi problemler. Hani bunları engellemek için özellikle istiyoruz ve aşıyla korunabilen bir hasta.

0: olduğunu biliyoruz. Onun için hani neden olmayalım? Hani önlenebilirsen neden hani... Evet, böyle biraz hastalıkken neden olmasın?
1: Şimdi önce bir ateşle başlıyor hastalık. Sonra
0: evet. Ondan bahsedelim biraz. Evet, ateşle başlıyor genelde. Sonra döküntüleri görebiliyoruz. Yüzden başlayıp bütün vücuda yayılabilen. Ağız içinde de döküntüleri olabiliyor. Ağız içinde özel böyle koplik lekesi dediğimiz koplik döküntüleri olabiliyor. Bu kızama özel bir döküntü. Ama hani bu varsa kesin kızamık diyoruz, ama yoksa kızamık değildir diye eleyemiyoruz. Bunun dışında grip nezle semptomları, normal burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi, yine işte ilerlediği zamanlarda solunum sıkıntısına ilerleyebilen, ishal, kusma yapabilen, çocukta genel durum bozukluğu yapabilen bir hastalık genel olarak baktığımız zaman.
1: Peki aşısı varsa korkmalı mıyız, yine de bir doktora gitmeli miyiz, yoksa zaten ya da mesela doktor gördü, kızamık dedi, işte evde bol su dedi, istirahat dedi, bu yeterli mi, ya da yine de gözlem altında tutmak ister misiniz kızamık, özellikle bu son günlerde yine de bir görelim der misiniz?
0: Şöyle, aslında yine de bir görelim demiyoruz. Çünkü çok ortalıkta gezmesini istemiyoruz bu çocukların. Çok bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için. Hani çocuğun eğer genel durumu iyiyse, tabii ki ilk başta çocuğu gördük, muayenesini yaptık, genel durumun iyi olduğunu şey yaptık. Aileye anlatıyoruz, bilgi veriyoruz. Hani şu durumlar olması halinde gelin tabii ki. Hani döküntü olması, ateş olması, halsizlik, bunlar her hastalıkta olabilecek. Evde takip edebileceğiniz şeyler. Zaten spesifik bir tedavisi de yok maalesef. Sadece destek tedavisi. Sıvı tedavileri, ateş düşürücüler verilebiliyor. İşte bazı durumlarda A vitamini eksikliği varsa A vitamini desteği verilebiliyor. Bunun dışında destek tedavisi yapıyoruz. Ama tabii çocuk evde ve hani ateşi çok dirençli seyrediyor. Genel durumunu anne iyi görmüyor. Anne baba kusmalar var, döküntüler çok fazla. Çocuğun genel durumu iyi değil vesaire. Böyle bir şey olduğunda tabii ki tekrar hastaneye başvurmalarını söylüyoruz. Solunum sıkıntısı özellikle. Hani o zaman komplikasyon gelişmiş olabileceğini düşünüyoruz ve yatış vesaire, bunları düşünebiliyoruz.
1: Şimdi aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu söyledik ve bu son dönemdeki vaka artışları sebebiyle aşının ilk dozunun 9. aya çekildiğini, sonra 12. ve 48. aylarda aşının hatırlatma dozların yapıldığını söyleyelim. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak. Peki aşının bir yan etkisi var mı? Ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, basitinden başlayalım. Aşı oldu bebek ya da çocuk, o an bir yan etki ortaya çıkar mı? Uzun vadede ortaya çıkabilecek yan etkileri var mı? Ve insanlar neden çocuklarına aşı yaptırmak istemiyorlar?
0: Evet, çok güzel bir soru. Aslında şöyle, her şeyin bir yan etkisi olabilir. Çok basit düşündüğünüz, evde içtiğiniz bir ateş düşürücünün, işte bir belim ağrıyor, gideyim bir acile iğne yaptırayım dediğiniz bir iğnenin, her şeyin yan etkisi olabilir. Bunların da yan etkisi olabilir. Yani ateş bekliyoruz, döküntü olabilir, lenf bezlerinde şişme olabilir. Bunlar beklediğimiz şeyler ve hafif, yani hafif dediğimiz yan etkiler. Yani şöyle söylemek lazım, yani bir yan etkiyle aşının etkinliğini karşılaştırdığımız zaman hani çok basit kalıyor bu ateş, döküntü gibi şeyler. Ya da işte aileler bazen anafilaksi dediğimiz bu alerji durumundan çok korkabiliyorlar, ama bu 1 milyon dozda bir görülen bir yan etki. Ve hani şöyle söyleriz, atıyorum bir yerden bir yere taksiyle giderken geçireceğiniz trafik kazası da aynı oranda aslında. Hani
1: bunu günlük hayatta taksiye binmekten vazgeçmediğimize göre.
0: Yani evet, yani böyle düşünebilir. Ne bileyim işte 3000 dozda bir olan işte ateşli havale görülebilir, ama ateşli havale her çocukta yine de görülebilir. Veya dediğim gibi banyo yaparken düşüp kafanızı da vurabilirsiniz. Buna banyo da yapmayalım gibi. Hani her şeyin yan etkisi vardır. Bunlar çok düşük orandalar. Aşının etkinliğini ve koruyuculuğunu düşününce çok hani üzerinde durulmaması gereken basit yan etkiler. Neden aileler şu an reddetmeye başladı? Yani bir popüler bir şey var. Hani daha koruyucu olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir takım argümanlar var. İşte aşının içinde civa
1: var deniyor. Doğru mu bu Ekin Hanım?
0: Yani şöyle, civanın iki farklı çeşidi var. Etil civa, metil civa gibi. Bu toksik olan civa, hani insanların korktu ve şey yaptı, bu aşının içinde olan bir civa değil. Ve diğer maddeler de yine çok çok düşük oranlarda aşının içinde var. Ve aynı şekilde bu mesela ne bileyim hani ilaçlar için de söylüyorlar. İşte paraben var, şu var, bu var gibi. Bunlar günlük hayatta kullandığımız teflon tavaların içinde de var. Ya da doğada da var. Ya da nasıl söyleyeyim, yani birçok yerde karşılaşabiliriz bunlarla. Aşıların içinde olan bu şeyler toksik oranda değiller kesinlikle. Yani çok çok çok azaltılmış durumdalar ve bunlardan çok daha fazlasını biz aslında günlük hayatta zaten karşılaşıyoruz ve farkında değiliz.
1: Civayı aşının içine, aşının tutması için mi koyuyorlar? Yani özel bir sebebi var mı civa olmasının aşının içinde?
0: Yani o kadar şeyini bilemiyorum aslında ama hani onların bir oranları var. Muhtemelen ilacın tutmasıyla alakalı bir durum olabilir, evet.
1: Peki şimdi bu sözünü ettiğiniz belirtiler ya da işte ortaya çıkabilecek olan riskler aslında günlük hayatımızda farklı ve çok sık yaptığımız pek çok işte karşımıza çıkabilecek risklerde oran olarak karşılaştığımızda çok daha basit kalıyor. Ama buna rağmen aileler çok ciddi bir aşı reddi içinde. Şimdi bu artan vakalar ailenin fikrini değiştirmiş olabilir. Şu anda işte bu biraz önce söylediğimiz 9-12-48. Ayları kaçırdı ise anneler bu aşıları yaptırabilirler mi? Eksik aşılarını yine de tamamlayabilirler mi Ekin Hanım?
0: Tabii yapılabilir. Yani bizim her zaman aşısı hiç yapılmamış, işte şu yaşına kadar yapılmış, sonrası sonuç gibi hani belirli durumlar için özel şeylerimiz var. Hani her zaman başvurabilirler, aşılamayı tekrar başlatabiliriz tabii ki de.
1: Kaldığı yerden devam edebilir. Peki özellikle kızamık için ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben siz de bir annesiniz. Bir anne hassasiyetiyle bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela kendi çocuğunuzun aşılarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya da bu bazen doktor kimliğinden sıyrılıp onlarla aynı kimliğe sahip olarak konuşmak daha etkili olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, evet haklısınız. Şöyle ben kesinlikle zaten çocuğumun bütün aşılarını yaptırıyorum. Özel aşılar da dahil ekstra. Hepsini yaptırdım. Şu düşünce çok yanlış. Yani bu benim çocuğum, ben yaptırmak istemiyorum düşüncesi çok yanlış. Çünkü toplumsal bağışıklıktan bahsediyoruz burada. Bu aşının, bu virüsün bulaşıcılığını engellememiz için toplum bağışıklığının en az %95'in üstünde olması gerekiyor. Ve bu oran şu an düşme eğiliminde. Yani %95'in altına düştü hatta. Bu düşünce yayılım artıyor. Şimdi mesela çok en basitinden ben hani şu an hamileyim ve poliklinik yapıyorum, hasta bakıyorum. Yani aşılanmamış bir çocuğun kızamık kapıp benim polikliniğime gelmesi hani çok basitinden, en basitinden bana zarar verecek bir şey. Yani doğacak çocuğuma zarar verecek bir şey. Aynı şekilde hani bu poliklinikte dolaşırken diğer çocuklara yayacak, hani hangisini nasıl geçireceğini bilemiyoruz. Hani belki kendi çocuğu çok basit atlatacak, evet, ama belki orada kanser tedavisi gören bir çocuk var ya da bağışıklığı düşük olan bir çocuk var. Çok daha ağır geçirecek, entübe olacak, yoğun bakımda kalacak. Yani çok bencil olmamak gerekiyor. Toplumsal bir sorun bu. Bu aşıyı sadece kendileri için değil, bütün toplum için yapıyorlar. Bu çok önemli. Özellikle bunu söylemek istiyorum.
1: Devlet tarafından yapılmış ücretsiz bir aşı. Bunu da söyleyelim tekrar. Aşı programımız içinde çok uzun yıllardır var. Dolayısıyla bu anlamda hem sosyal sorumlulukla başkalarına bulaştırmamak için risk almamak lazım. Hem de ben hep şöyle düşünürüm. Şimdi siz çocuğunuz adına bir karar veriyorsunuz. Ve çocuğunuzun ileride kızamık olduğunu ve kalıcı bir hasar kaldığını, kalıcı bir hasar ortaya çıktığını düşünün. Çocuğunuz size sormayacak mı? Sen benim adıma nasıl karar verdin de benim aşı olmamı engelledin?
0: Evet, evet, bu çok güzel. Ben de hep böyle aşı karşıtı reddeden bir aile geldiğinde bunu söylüyorum. Hani çocuğunuza siz bunun hesabını verebilecek misiniz gerçekten? Mesela ilk doğar doğmaz hepatit B aşısı yapılıyor. Hepatit B karaciğer kanserine koruyuculuğu, yani bilinen bir ilaç, hani kesin önledi. Yani siz bu aşıyı yaptırmadınız, çocuğunuz karaciğer kanseri oldu ve ileride öldü. Bunun hesabını verebilecek misiniz diyorum. Yani bu biraz daha etkileyici oluyor gerçekten. Güzel bir nokta yakaladınız sizden.
1: Buradan da ailelere bunu hatırlatalım. Aşıyı reddetmek için herhangi bir sebebimiz yok. Bilimsel veriler ortada. Siz bir doktor olarak, ben bir yayıncı olarak bunu defaatle söylüyoruz. Birer anne olarak, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmış birer anne olarak söylüyoruz. Bu anlamda lütfen eğer reddedecekseniz de gerçekten içinize sinsin söylediğiniz cümleler. Burada ne söylediğinizin farkına vararak konuşun lütfen. Çünkü çocuğunuzun ya da onun bulaştıracağı başka çocukların hayatı üzerinden bir risk alıyorsunuz. Ömür boyu taşıyacağı hastalıklar çok ciddi. Şu anda aşı karşısında dururken karşınıza çıkabilecek çok ciddi riskler. Bunları da hesaba katarak lütfen hareket edin. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bu son dönemde bu konuyla ilgili inanılmaz çok yayını var. Her defasında eksik aşınız varsa mutlaka tamamlatın. Aşı, çocuğunuzu aşılatmaktan korkmayın diyorlar. Biz de bunu bir kez daha bu vesileyle sizin ağzınızdan tekrarlamış olduk.
0: Evet, çok teşekkürler.
1: Ben güzel teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.
0: Görüşmek üzere. İyi günler.
2: Görüşmek üzere. Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıcı bizimle birlikte şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk Hülya
3: Hanım. Hocam biz bugün çocuklarda, bebeklerde kansızlığı, demir eksikliği anemisini konuşacağız. Aslında büyüme ve gelişme deyince demir eksikliği ilk akla gelen konulardan. Dolayısıyla sağlıklı nesiller için aslında hepimizin bilmemiz ve farkında olmamız gereken bir detaydan, bir hastalıktan bahsediyoruz.
4: Evet.
3: Demir eksikliği nedir ve çocuklarda kendini nasıl belli eder diye sorarak başlayayım o zaman.
4: Öncelikle herkese merhabalar. Tabii demir eksikliği, bu kansızlık bir anemi. Anemi aslında dünyada ve Türkiye'de sık görülen ve özellikle de çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağında görülen en yaygın kansızlık nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde %20'lerde olabilir ama Türkiye'de neredeyse her iki çocuktan birinde kansızlık, yani demir eksikliği anemisi bulunmakta. Tabii kansızlık deyince kansızlık ne anlama geliyor? Aslında kan hücrelerinin, yani kırmızı hücrelerin, al yuvarlarının sayısının yaşa göre normal değerlerin altında olması bizim için kansızlık nedenidir. Bu aslında yaşa göre, cinsiyete göre, sosyoekonomik, sosyokültürel düzeye göre, bölgeye göre değişebiliyor. Mesela bizim özellikle Akdeniz bölgesinde bu oran daha da yüksek olabiliyor. Kansızlık daha yüksek olabiliyor. İlk çocuklarda hangi şikayetlerle gelir diye baktığımızda özellikle ciltte solukluk en yaygın ve en sık gelen, özellikle bizim çocuk polikliniklerine ilk geliş şikayetlerinden biri ciltte solukluk. Yani biz çocuk doktorları ciltte solukluk görünce kansızlık olmasın diye ilk etapta şüpheleniriz. Kesinlikle öyle. Ailelerin bize söylediği huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik, ilerleyen kansızlık dönemlerde kalpte bir çarpıntı olabiliyor. Taşlarda dökülme olabiliyor. Sık sık özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlar geçirilebiliyor. Özellikle okul dönemi çağında çocuklarda bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olabiliyor. İlerleyen vakalarda bayılma, kalp yetmezlikleri, tad almada azalma, ilerleyen dönemlerde tırnak yapısında bozulma ve kırılmalar, ağız köşesinde yaralarla gelebiliyor. Aslında her türlü bulguyla gelebiliyor. Çünkü vücudun her yerini etkileyebildiği için demir eksikliği anemisi. Bu tür şikayetlerle çok sık bizim çocuk polikliniklerinde gelebiliyor.
3: Hocam şimdi bunun bir kez görülmesi mi önemlidir, yoksa bir kronik hale gelmesi? Mesela şimdi çocukların tırnak yataklarını şöyle parmağına bastırıp bir bakarlar. Bir gözünün içine, avuç içlerine bakarlar. Bu böyle rutin bir şey midir? Yani her baktığınızda çocuğun tırnak yatağında işte o beyazlık görülür mü? Ya da gözünün altında o kırmızı normalde olması gereken çizgi görülmez mi? Burada süreç nasıl işler? Anne baba nasıl alarma geçmeli?
4: Aslında şöyle, bu demir eksikliği anemisinin sık görüldüğü dönemler vardır. Aileler burada uyanık olmalı veya biz çocuk hekimleri bu dönemde bunu sık kontrol etmeliyiz. Bu dönemler hangi dönemler? Özellikle en sık demir eksikliğinin görüldüğü dönem bizim için 6 ay ile 24 ay arasıdır. Yani çocuk 6 aylıkken ve 2 yaşa kadar çok sık demir eksikliği anemisi görürüz. İkinci dönemde o ergenlik dönemi dediğimiz, yani büyümenin hızlandığı 12 ile 18 yaş döneminde çok sık olabiliyor. Özellikle bayanlarda tabii adet kanamaları olduğu için onlarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle bu vejetaryen beslenmelerde veya değişik beslenme yöntemleri çıktı. Özellikle son dönemlerde o tür beslenenlerde bu tür eksiklikler daha sık olabiliyor. O az önce bahsettiğimiz, tabii bulgu olunca illa demir eksikliği anemisi olacak diye de asla hani şüphelenmeliyiz ama çok da panik halde olmamalıyız. Hı hı. Çünkü tedavisi, teşhisi gayet kolay. Özellikle aile hekimliği polikliniklerinde, çocuk hekimlerinde çocukları çok direkt tanı konulabiliyoruz yani.
3: Kısa, çok kolay bir testle. Oraya da geleceğim ama özellikle 6 ay, 24 ay dediniz. Bu dönem evet, tam da bizim programımızda anneleri bilinçlendirmeye, farkındalığını yükseltmeye çalıştığımız evet, dönem. Programımızda biz ilk 1000 günü önemsiyoruz. Anne karnına düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadarki, yani 24 aya kadarki süreç, çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağını, belki hangi hastalıklara sahip olacağını, sağlığının nasıl ilerleyeceğini de gösteriyor. İlk 6 ayla beraber özellikle anne sütü kesilmeye başladıktan sonra zannediyorum biraz daha fazla karşılaşıyoruz anemiyle. Bir kere anne sütü demir eksikliği ilişkisini bize biraz detaylandırabilir misiniz hocam?
4: Yani siz tabii ilk 1000 gün dediniz ama ben biraz daha kısaltayım aslında. İlk 1000 gün içinde ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay ne demek? Anne sütünün alındığı dönem. Biz o özellikle çocuk doğuyor ve doğar doğmaz o ilk damlalar var ya, aslında altın değerinde olan damlalar, o birkaç kalın damla dediğimiz o kolostrum dediğimiz damlaları mutlaka anne sütü almak zorunda. İlk 6 ay demir eksikliği görülmemesi gerekiyor anne sütü alan bebeklerde. Ama bir çocuk anne sütü almıyor ise maalesef 6 ayın altında da bu görülebilir. Bu nedenle anne sütü mutlaka almalıyız. İlk 6 ay sadece anne sütü ve bunu 24 aya kadar, hatta yurt dışında bunu 2,5 yaşına kadar, bir 6 ay daha fazla götürüyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bunu daha fazla 2,5 yaşına kadar götürebiliyor. Ama biz ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Demir eksikliği anemisi görülmemesi gerekiyor. Demir eksikliği anemisi çocuklarda ne yapar? Fiziksel ve özellikle mental dediğimiz o beyin gelişimini sağlıyor ve ilerleyen yaştaki o beyin hafızasını, IQ'sunu belirleyen en önemli şey. Bunda da tabii anne sütü olmazsa olmazımız. Anne sütü ilk 6 ay aldı ve 6 ay civarında ek gıdaya geçti. Aslında biz yanlışı orada yapıyoruz. Ek gıdaya geçiş dönemlerinde eğer uygun beslenmeyi vermez isek demir eksikliği anemisi 6 ay sonra görülebiliyor. Yani.
3: Bu uygun beslenme nedir hocam? 6 aydan sonra ek gıdaya geçerken anne anemi olmaması, demir eksikliği yaşamaması için bebeğinde nelere dikkat etmeli?
4: Aslında ilk 2 yaşa kadar devam etmeliyiz. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay ile 24 ay arasında bu karışık beslenme dediğimiz anne sütüyle ek diğer ek gıdalara geçiyoruz. Aslında bu soruyu şöyle sorsak, demir en fazla hangi gıdalarda olur diye sorarsak aslında yanı daha net olur. Buyurun. Bir, kırmızı et bizim vazgeçilmemiz, yani bu demiri yoğun oldu. Kırmızı et, yumurtanın sarısı. Çok kaliteli protein ve demirin yer aldığı yer yumurtanın sarısı. Yeşil sebzeler, tahıllar, özellikle balık, brokoli, lahanagiller, yeşil yaprakları, tüm sebzelerde demir bulunmakta. Yeşil fasulye, kuru fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi yeşil yaprakları sebzelerin tümünde, özellikle kırmızı et ve yumurta sarısının altını çizmek isterim yani.
3: Hocam, yumurtayı biz programlarımıza o kadar sık ifade ediyoruz ki çocuk beslenmesinde, bebeklerde de ek gıdaya geçtiğimizde sarısıyla yavaş yavaş küçük küçük parçalar halinde, miktarlar halinde başlıyoruz. Sonra işte sarısının tamamına, ardından yumurtaya doğru ilerliyoruz. Neden yumurtanın sarısı hocam bu kadar kıymetli bebekler için?
4: Ya şöyle, yumurtanın sarısı ilk 6 aydan sonra verebiliyoruz bebeklere ama ilk 1 yaşa kadar vermememiz gereken özellikle iki şeyin altını çiziyorum. Yumurtanın beyazını vermiyoruz ve balı vermiyoruz. Bu ikisinin hiçbir şekilde 12 ayın altındaki bebeklere önermiyoruz. Yumurtanın sarısını niye öneriyoruz? Evet, şu an kırmızı et belki biraz pahalı gelebilir sosyoekonomik düzeyi düşük olanlara. Biz diyoruz ki eğer kırmızı et alamıyorsanız yumurtanın sarısını verin. Evet, ilk etapta 6 aylıkken gün aşırı verebiliriz ama 8 aydan sonra mutlaka, bebek 8 aylık olduktan sonra mutlaka her gün yumurtanın sarısını verelim ki hem demiri alsın ve o kaliteli, yüksek kaliteli protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Sadece demir değil, diğer mikro elementlerde, D vitamini, D vitamini o sentezleyen enzimlerde, çinkoda, yumurta sarısında yüksek miktarda bulunmakta. Bu nedenle hani yüksek kalitedeki protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Yani kırmızı ette de var ama tabii hani bunu alamayanlara önerim, yumurta sarısını mutlaka çocuklarınıza yedirin.
3: Ete ulaşamıyorlarsa bile yumurta daha kolay ulaşılabilir. En azından aile bütçesi içinde çocuklara abur cubur vesaire yerine ya da gereksiz pek çok detay yerine bunu tercih edebiliriz. Çocukların da beslenmesine kaliteli bir destekte bulunuruz. Hocam ek gıda ile birlikte çocuklar aslında biraz çevresel faktörlere de açılmaya başlıyorlar. Biraz da büyüdüklerinde özellikle kendi tercihlerini ya da ona sunulanları yemeye başlıyor. Bu noktada çocuklara farkındalık oluşturmak açısından ailenin de beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sofraya getirilenler ailenin geneli için çok kıymetli diye hatırlatalım. Ve tekrar anemiye dönelim, demir eksikliğine. Demir eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar ve özellikle çocuğun büyüme gelişmesini nasıl olumsuz etkilediğini biraz daha detaylı dinleyicilerimize paylaşmanızı rica edelim.
4: Tabii ki. Özellikle fiziksel ve zeka gelişimi, yani fizik gelişimi ve zeka gelişimini birebir etkileyebiliyor. Niye etkiliyor? Aslında bu demir niye önemli? Yaşam için çok önemli. Çünkü proteinin sentezinde var. Yani hücre içinde o proteini sentezliyor. Oksijen taşıyor hücrelere. Elektron transportu yapıyor. Elektronları taşıyor. Enzimlerin büyük bir kısmında var. Yani aslında vücut için olmazsa olmazımız. Evet, oksijeni beyne taşımayınca ne olacak? Evet, beyin biraz daha az çalışacak. IQ'ler biraz daha düşük olacak. Eğer bir çocukta kanslılık var ise beyne giden oksijen miktarı azalacağı için çocukluk yaşta özellikle bazen 3 şeyi çok sık tekrarlayabiliyoruz. Ama bazı çocuklarda bir kere söylüyorsunuz ama anlayabiliyor. Bunun altında kanslılık çıkabiliyor ve tedavi ettiğinizde basit tedavisi bir 3 ay ile 6 ay arasında basit ilaçlarla veya beslenme şeklimizi değiştirdiğimizde biz göreceğiz ki o çocuğun önceden 3 kere söylediğimizi bir kere de hemen havada kapabiliyor. Zeka gelişimi.
3: Hocam bu kadar keskin bir değişiklik ortaya çıkıyor mu hakikaten? Yani sadece 3-6 ay bir tedaviden sonra çocuk bu kadar hani neredeyse 180 derece bir dönüş sağlayabiliyorsa, yani hakikaten bu tedaviyi almayan çocuklara yazık demek istiyor insan, içinden öyle geçiyor hakikaten.
4: Kesinlikle böyle keskin dönüşler olabiliyor. Bu zeka gelişimi ama bir de fiziksel gelişme, özellikle çocuğun boy uzaması, kilo alması, orantısal bir büyüme sağlaması açısından çok çok önemli. Zaten bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir projesi var ve özellikle bu halk sağlığı sorunu olduğu için özellikle 4 aydan sonra tüm çocuklara, 4 ile 12 arasındaki tüm çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz bir şekilde aile hekimleri demir desteğinin sağlanması için demir damlalarını Sağlık Bakanlığı veriyor ve 2009 yılında başladı. Bu projeyi halen devam ediyor. Demir Gibi Türkiye projesini yaklaşık 13-14 yıldır devam ettiriyor ve bu projeyle gördük ki biz bu oranların, yani 2 kişiden birinde gözüken demir eksikliğini 3 kişiden 1'e, yani %50'den %30'lara düşürmüş gibi gözüküyor. Çok iyi bir oran, halen devam ediyor. Demek ki 4 aylık çocuklara biz devletimiz ücretsiz bir şekilde demir desteği veriyor. Erken doğanlara da 2 aylıkken başlayabiliyoruz bu demir damlalarını veya demir preparatlarını, demir içeren preparatlarını başlıyoruz. Bu nedenle bu tür projeler bu oranları sıfırlamasa bile oranları azaltabiliyor. Özellikle bu devletin gelişmişliğini de gösteriyor. Bu özellikle bu ilerleyen aşağıdaki fiziksel durumları da etkileyeceği için bu projeler veya bundan sonra oluşacak olan projeler gayet önemli bizler.
3: Evet, bunları desteklemek çok önemli çünkü hakikaten sadece o an o çocuğa değil Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz.
4: Kesinlikle geleceğe yatırım yapıyoruz.
3: Mutlaka şey %50'den %30'a geriledi. Belki bir 5-6 yıl sonra yapılacak bir araştırmada bunun %20'lere gerilediğini göreceğiz. O zaman Avrupa ile belki rakamı yakalayacağız. Belki daha da aşağı ineceğiz ve kansızlık Türkiye'nin problemi olmaktan çıkacak. Anemiyi silmeye çalışacağız. Hocam özellikle çocuklarda büyüme gelişmenin demir eksikliği anemisiyle yakından ilişkili olduğunu söylediniz. Büyüme gelişmeyle beraber öğrenme kapasitesinin, zeka kapasitesinin de yine demir eksikliğinden etkilendiğini ifade ettiniz. Evet. Kronikleşmiş bir demir eksikliği, yani tedavi etmenize rağmen cevap vermeyen bir demir eksikliğinin sebebi ne olabilir?
4: Tabii Türkiye, yani bazı ülkelerde farklı gösterse bile biz özellikle Türkiye'de eğer bir çocuğa ilaç veriyoruz ama düzelmiyorsa tabii bunun altında bir takım nedenler yatabilir. Bu nedenlerden biri de, en önemli nedeni de, çocuk bazen bu ilacın tadını beğenmeyebilir ve alamayabilir. Yani ilacı biz veremiyor olabiliriz. Bir o, çünkü tadı biraz acıdır ve yani çocuk için sıkıntı
3: çıkarabilir. Kolay değil, evet.
4: Aynen. İkincisi, çocuğa verdik ama aile dedi ki ya bunun dişlerini siyah boyadı, işte dilin üstü biraz karardı veya çocukta kabızlık yaptı gibi, yani ilacın yan etkilerinden dolayı aile de geçmiş olabiliyor. Bu nedenle yine demir tedavisine devam edemeyebiliyor. Veya Türkiye'de sık olan kronik rahatsızlıklardan biri olabiliyor. Yani biz ilacı veriyoruz ama o mideden sonraki 12 parmağın bağırsağın olduğu yerde emilim oluyor ilacın. Orada emilimi engelleyen bir takım bağırsak hastalıkları vardır. Yine emilmiyordur. Özellikle çölyak hastalığı Türkiye'de sık. Çölyak hastalığı, yani glutene karşı bir hassasiyet var ise yine aynı şekilde bu tedavilerden faydalı olamayabiliyor. Veya ilacı veriyoruz, çocuk gayet düzeliyor ama bir yıl sonra beslenmesini değiştirmediği için yine aynı şekilde demir eksikliği mükerrer olabiliyor. Veya her şey yolunda, çocuk ergenlik yaşına geliyor, tam büyümenin hızlandığı dönemlerde yine dışarıdan takviye bazen gerekebiliyor. Veya bir enfeksiyon geçiriyoruz, bir ilaç kullanıyoruz, o ilaç vücutları bazen yorabiliyor, oksijen düzeyini bazen azaltabiliyor. O dönemlerde de yine biraz takviye, bazen enfeksiyon sonrası takviye gerekebiliyor. Aslında vücudun her anında rahatlıkla kullanabileceğimiz bu demiri biz beslenmemizi düzenleyerek, ara ara kontrollerimizi çocuk hekiminde yaparak belli aralıklarla, doktor kontrolünde belli aralıklarla bu kontrol altına alınabilirim yani.
3: Hocam son sorum, özellikle ailelere, annelere en çok merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun dışarıdan bakıldığında biz kan değerlerini göremiyoruz. Basit bir tahlille görülebilir dedik. Çocuklar, Türkiye'de 18 yaşına kadar tüm çocukların ücretsiz sağlık hizmeti aldığını da tekrar hatırlatalım, ama ihmal edilebilir vesaire. Dışarıdan bakıldığında bir kez daha bizi çocuklar konusunda demir eksikliği anemisi açısından şüphelendirmesi gereken belirtileri, büyüme gelişme ve zeka fonksiyonları açısından altını çizerek ifade edelim bu programdan. Belki ailelerin aklında bu belirtiler kalır ve çocuklarıyla ilgili basit bir tahlil yaparak onların gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olabiliriz.
4: Tabii ki. Şimdi birkaç şeyin altında çizmek isterim Hülya Hanım. Bir, anne sütü bizim vazgeçilmemiz. İlk 6 ay kesinlikle ne olursa olsun sadece anne sütü kullanalım ve bunu 2 yaşına kadar devam ettirebilirim. İkincisi, mutlaka 4 aylık iken aile sağlığı merkezleri ise demir ilacı, demir damlası, demir içeren preparatlar verecektir. Erken doğumlarda bu ay 2 aydır, 2 aylıkken başlanabilir. Erken prematüre doğumlarda mutlaka demir ilacını 1 yaşına kadar, herhangi bir kanserlik olmasa bile o gelişimin yüksek olacağı dönem olduğu için kullanalım. 6 aylık olunca anne sütüne ek gıdalara başladığımız zaman mutlaka demir içeriği yüksek olan beslenmeyi uygulayalım ve anne sütüyle beraber 2 yaşına kadar gelelim. 9 aylıkken aile hekiminiz mutlaka size bir kan sayımı, yani tam kan sayımı yapacaktır. İçinde o hemoglobin değerinizi ölçecektir. O belli bir değerin altındaysa mutlaka tedavi dozunu ona göre ayarlayacaktır. 9 aylıkken aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz tam kan sayımı yapılmakta. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer altını çizeceğim, tabii beslenme bizim için önemli. Kırmızı ette çok yüksek oranda demir var. Kırmızı eti bulamayanlarda özellikle yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda demir var. Yumurta sarısında yüksek kaliteli protein artı demir içeriği olduğunu unutmayalım. Eğer buna rağmen her türlü tedaviye beslenme şeklinizi değiştirdiniz, çocuk hekiminiz her şeyi yapıyor, tedavi yapıyor, demir oranınız bir türlü düzelmiyor ise mutlaka altında yatan bir kronik rahatsızlık, çölyak gibi bir kronik rahatsızlık altında olabilir onu. Zaten çocuk hekiminiz gerekeni yapacaktır. Hekim kontrolünde olmaktan kaçınmayın. Takibi ve tedavisi, tanısı çok kolay. Basit bir kan sayımıyla demir eksikliğinin anemisinin tanısını koyabiliriz. Ortalama tedavi 3 ile 6 ay arasındadır. İlk 2 ay demir düzeyiniz düzeliyor. 3. aydan sonra demir depoları 6 aya kadar dolduruyorsunuz ve o birkaç yıl götürebiliyor. Basit tanı ve tedavilerle bu olayı mutlaka kontrol altına almalısınız. Solukluk bizim ilk bulgumuz olabilir ciltte. Solukluk, eğer solukluk varsa, okul çağında öğrenme güçlüğü var ise, büyüme gelişme geriliği, kilo alımı ve boyda kısalmalar varsa, özellikle kış aylarında, bu aylarda sık sık gribal enfeksiyonlar veya virüs enfeksiyonları geçiriliyor ise altında demir eksikliğine bağlı bir anemi veya kansızlık olabilir Hülya Hanım.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Umuyoruz biz de çocukların gelişimine, Türkiye'nin yarınlarına katkıda bulunmuşuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Hem anemi çok önemli çocuk gelişimi için, bebeğin gelişimi için, hem de elbette takvim içindeki aşılara dikkat etmek lazım. Bugün bu iki önemli konuya dikkat çektik. Aşı karşıtlarına da biraz önce söylediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Maalesef geri dönüşü olmayan ağır bedeller ödenebilir. Dolayısıyla rutin takvim içinde olan aşıları devletin karşıladıkları ya da dışarıda yaptırabileceklerinizi imkanınız doğrultusunda lütfen yaptırmaya çalışın. Ben biz bugün için teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olan yolda, evde, seyahatte, biraz dinlenirken, bebeğini büyütürken bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: ...2017'de kurulan ve son dönemde adı usulsüzlükle anılan Ahbap Derneği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Derneğin kurucusu sanatçı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.
3: Mahsus mahal derler, kaldım zindanda.
2: 57 yaşındaki Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalarsa şöyle. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç örgütüne üye olma. Ayrıca soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği belirlendi. Öte yandan Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına da 120 milyon lira para aktarıldığı soruşturma dosyasına girdi. Öte yandan Haluk Levent'in yurt dışına çıkmak için havalimanına gittiği, Almanya'ya bilet aldığı ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü ve telefonlarını kapatarak İzmir'e doğru yola çıktığı esnada Bursa'da yakalandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Levent'in 6 Şubat 2023'teki büyük depremden sonra yapılan bağışları şahsi hesaplara aktardığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı değerlendiriliyor.
4: NATO Ankara zirvesi için ara veren meclis mesaiye başlıyor. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığına zam görüşülecek ve terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Gazi Meclis'te 15 Temmuz hain darbe girişimi için anma programı da düzenlenecek ve bu yoğun program sebebiyle meclisin çalışma takvimi Ağustos ayına kadar uzayabilir. İşte detaylar.
2: 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli maaşına artışı da içeren torba kanun teklifi, terörsüz Türkiye çerçeve yasası için uzlaşı turları. NATO zirvesi için mola veren meclis kapılarını yoğun bir gündeme açacak. Bu ay çalışmalarını tamamlayamazsa Ağustos'ta da mesaiye devam edecek. Genel kurul çalışmalarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Gündeminde IBAN mağdurları için düzenlemeleri de içeren 12. yargı paketi görüşmeleri olacak. Düzenleme ile dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza daha da düşecek.
5: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasını ürünüdür.
2: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması sınırlandırılacak.
6: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
2: Aynı gün Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affını içeren kanun teklifi görüşülecek. Teklifle daha önceki aflardan yararlanmayan binlerce kişi üniversitelere dönebilecek.
7: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
2: Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaysa emekli maaş zammını içeren teklif ele alınacak. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak.
8: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
2: 15 Temmuz'da ise Gazi Meclis FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda konuşması bekleniyor.
8: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
2: Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi de gündeme gelecek. Bu teklifin DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle paylaşılması bekleniyor. AK Parti'nin hedefi düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi.
8: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Muhalefetle uzlaşma sağlanması halinde teklifin Temmuz ayı sonuna kadar yasalaştırılması planlanıyor. Ancak AK Parti kaynakları meclisin Ağustos ayının ilk haftasında da mesai yapabileceğini belirtiyor.
9: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
4: Vergi borçlarına 72 taksit fırsatına mükellefler büyük ilgi gösterdiler. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef taksitlendirme başvurusu yaptı.
10: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
2: Vergi borçlarına 72 taksit fırsatı geldi. Mükellefler dijital vergi dairelerine akın etti. İlk 25 günde yapılandırma başvurusu 228 bini geçti.
11: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
2: Devlet borcunu ödemek isteyene kolaylık sağladı. Yasa çıktıktan sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Yaptı. Toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi. Mükelleflerin %18,01'i 6, %30,69'u 12, %13,21'i 24, %25,19'u 36 taksiti tercih etti. Borcunu 48 aya yayan mükelleflerin oranı %10,6. 72 taksit yaptıranların oranı da %2,3 oldu.
10: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
2: Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Uygulamayla vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri yapılandırılabilecek. KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olacak. %39 yerine yıllık %29 olarak faiz uygulanacak. Borçları 10 milyon liraya aşmayanlar da teminat aranmayacak. Araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler araç muayenelerini yaptırabilecek.
4: Atıl ofisler konuta dönüşecek, mülk sahipleri yatırımlarını kazanca çevirecek, fahiş kiralarında önüne geçilecek. Konut üretimini artıracak adım resmi gazetede yayımlandı.
12: Önümüzdeki dönemde sosyal konut seferberliği deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzı artıyor ve kira artışını sınırlayacak.
2: Hepsi de bir bir yapıldı. Şimdi kiraları düşürecek bir de yeni adım atıldı. Artık atıl ofisler konuta dönüştürülebilecek. Yeni imar yönetmeliği çıktı.
13: Kiralar çok yüksek. Bakırköy'de 80-90 bin lira olmuş.
2: Özellikle metropollerde ofis arzı fazlası var. Plazalar ve ticari alanlar yüksek kirayla aidatlar yüzünden müşteri bulamıyor. Milyarlarca liralık dev yatırımlar atıl kalıyor. Ancak artan konut ihtiyacı ve fahiş kiralara karşı yönetmelik yayımlandı. Artık ofisler yıllarca boş durmayacak.
13: Aslında elinden geleni yapıyor.
2: Bu stratejik adım 1 Temmuz 2027'ye kadar geçerli olacak. Yönetmelik sadece dönüşümü değil, yeni projeleri de kapsayacak. Piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayıp fiyatlar üzerindeki baskıyı kıracak. İmar planında konut yapımına uygun olan bölgelerdeki boş ofis ve bürolar konuta dönüştürülebilecek. Dönüşüm izni bina içindeki kullanım alanının %60'ını geçmeyecek.
8: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün. Bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.
2: Gayrimenkul uzmanları arsa bulma, ruhsatlandırma ve inşaat süreciyle birlikte sıfır konut üretiminin 2 ila 3 yılı bulduğuna işaret etti. Ancak ofislerin 6 ayda konuta dönüştürülebileceğine dikkat çekti. Bu kararın kiralık ve satılık piyasasına anında etki edeceğini belirtti.
14: Ev sahipleri biraz daha insafa gelir.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur çocukları için 7 gün 24 saat kreş dönemini resmen başlattı. Yeni yönetmelikle kamu kurumlarında kreş açmak kolaylaştırıldı. 50 çocuk şartı da 30'a indirildi.
15: Kızım çalıştığı için çocuğa ben bakıyorum.
2: Memur annelere müjde geldi. Kamuda 7 gün 24 saat kreş dönemi başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu kurumlarının kreş açmalarını da kolaylaştırdı. Yeni yönetmelikle kreş açılması için aranan 50 çocuk şartı 30'a düşürüldü. Üstelik aynı kurumda görev yapan 30 memurun yazılı talepte bulunması halinde kurum yönetimi çocuk bakım evi açmakla yükümlü olacak.
16: Sıfırdan bir insanı büyütüyorsun. Bence bu aşırı derecede hani zor ve zahmetli bir şey ama vatana millete hayırlı, gerçekten güzel bir çocuk yetiştirmek önemli olan bence hani sayıdan çok.
2: Gece nöbeti tutan ya da vardiyalı mesai yapan kamu personeli de düşünüldü. Artık 7 gün 24 saat hizmet veren esnek çocuk bakım evleri kurulacak. Böylece annelerin gece mesaisinde de gözü arkada kalmayacak. Kreşlerin güvenlik ve eğitim standartları da yükseltilecek. Bakım evleri depreme dayanıklı olacak. Ayrıca çocukların yaş gruplarına göre yeterli sayıda uzman görevlendirilecek.
17: Anne ile çocuk bu kadar kısa vakitte ayrılmamalı bence. Daha uzun birlikte olmalı.
2: 81 ildeki tüm kamu kreşlerinde ve gündüz bakım evlerinde ortak kurallar uygulanacak. Kurumlar arası farklılık olmayacak. Yani Türkiye'nin her köşesinde aynı hizmet sunulacak. Türkiye'de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunuyor. Ancak kamu kurumlarına ait sadece 349 çocuk bakım evi bulunuyor ve 24 bin çocuk yararlanıyor.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 3 büyük şehirde ulaşım müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin gün boyunca tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.
18: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 3 büyük şehirde raylı sistemler ücretsiz. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının gün boyunca tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı, Çeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metrosu İstanbullulara ücretsiz. Ankara'da Başkent Ray, İzmir'de ise İzban günün ilk ışıklarından gece yarısına ücretsiz kullanılabilecek.
4: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler unutulmadı elbette. Bu kez meydanlarda değil, İstanbul yollarında anıldılar. 253 bisikletli ve 253 motosikletli kahraman şehitlerimiz için pedal çevirdi, motorlarını çalıştırdı. Yine Taksim'den başlayan bu anlamlı kortej 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi.
19: Şehitlerimizi anmak ve ülkemizin bu güzel atmosferini bir kez daha yaşamak için bu tura katıldım.
20: Darbecilere dur dedik. Bundan sonra da 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız.
21: Şehitlerimizi yad etmek adına aynı şekilde bu sürüşleri yapacağız. Mevla hiçbir zaman devletimize cevap vermesin.
2: 10 yıl önce Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. Ama o gece milletin iradesi hain kalkışmanın karşısında dimdik durdu.
22: Bizim halkımızda kimsenin oyun oynamayacağını tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız.
23: Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için de inşallah bu tür etkinliklerde hep var olacağız.
2: 253 şehidin hatırası için bu kez İstanbul sokaklarında anlamlı bir sürüş vardı. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen 253 bisikletli ve 253 motosikletli ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıktı. Pedallar şehitler için çevrildi. Motorlar milli birlik ve beraberlik mesajı için çalıştı. İrade bizim, gençlik bizim sloganıyla düzenlenen korteje gençler, sporcular, gaziler ve motosiklet tutkunları katıldı.
0: Milletin iradesi üstünde hiçbir güç tanımadığımızı tüm dünyaya gösterdik. İşte 15 Temmuz'da böyle bir ders, bir direniş, bir destan. Bunları anlatmaya devam ediyoruz.
2: Kimi bisikletiyle, kimi motosikletiyle ama herkes aynı amaç için oradaydı. 15 Temmuz gecesi vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri anmak. Kortejin adresi bu kez 15 Temmuz Hafıza Müzesi oldu. Yol boyunca Türk bayrakları dalgalandı. Şehitler için dualar edildi. 10 yıl geçse de o gecenin hafızalardaki yeri değişmedi. Çünkü o gece yazılan destanın adı belliydi. Milli irade, birlik ve unutulmayan 253 kahraman.
4: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelerle devam edelim efendim bültenimize. Bir yanda İsrail'in saldırıları, diğer yanda açlık, susuzluk ve kavurucu sıcak. Gazze'de hayatta kalabilenler şimdi ise yaşam mücadelesi veriyor.
2: Gazze'ye ateşkese rağmen bombalar yağıyor. İsrail ordusunun açtığı ateşte 9 yaşındaki Tala Cuma Ebu Matar hayatını kaybetti. Farklı noktalarda yaralanan sivillerde kaldırıldıkları hastanelerde öldü. Çadırlar hedef oluyor. Aileler bir kez daha kaçmak zorunda kalıyor. Ancak Gazze'de ölüm sadece bombalarla gelmiyor. Yerinden edilen yüz binlerce Filistinli plastik brandalardan yapılmış çadırlarda yaşam savaşı veriyor. Kavurucu sıcak altında çadırların içi adeta fırına dönüyor. Temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Bir lokma gıdaya ulaşmaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kamplarda sivrisinekler, fareler ve haşereler çocukların etrafını sarıyor. Susuzluk ve hijyen eksikliği salgın hastalık riskini büyütüyor. Filistinliler çadırların içi ateş gibi, nefes alamıyoruz diyerek yaşadıkları çaresizliği anlatıyor.
1: Bir ağaç gölgesi bulabilirsek oraya sığınıyoruz. Çadırın içinde durmak mümkün değil. Ne ventilatör var, ne buzdolabı. Çadırın içi ateş gibi.
2: Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları insani felaketin derinleştiği uyarısını yineliyor. Gazze'de insanlar artık iki cephede hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yanda saldırılar, diğer yanda açlık, susuzluk ve dayanılmaz sıcaklar. Yaşamla ölüm arasındaki mücadele ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
4: Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
2: Kanada'nın Toronto kentinde eğlence bir anda dehşete dönüştü. Latin kültürünün kutlandığı Salsa on Sentiler festivali yakınında silahlar peş peşe ateşlendi. İlk belirlemelere göre birbirlerine hedef alan iki saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Çatışmanın ortasında kalan en az 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Festival alanında büyük panik yaşandı. Yaklaşık 13 bin kişinin bulunduğu etkinlikte vatandaşlar canlarını kurtarmak için kaçıştı. Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Frank Barredo, yaşananları küstahça ve iğrenç bir şiddet olarak nitelendirdi. Polis saldırının nedeni ve şüphelilere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ülkesine yedek uçakla dönmesinin yankıları sürüyor. Suikast şüphesi bulunduğu iddialarını haberleştiren 4 New York Times muhabiri, kaynaklarını açıklamaları için mahkemeye çağrıldı.
3: Go ahead.
5: Hey, Sean McCreesh, New York Times. But why aren't you flying the new plane home?
3: Say what?
5: Why aren't you flying on the new Air Force One?
2: Ankara'daki NATO zirvesinde yaşanan bu anlar New York Times muhabirlerinin başını belaya soktu. ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast endişesi nedeniyle ülkesine yedek uçakla döndüğü iddiasını haberleştiren New York Times muhabirlerinin evine mahkeme celbi gitti. FBI direktörü Cash Patel ve üst düzey yetkilileri Beyaz Saray'daki gizli toplantısının ardından evlerine celp giden 4 gazeteci federal büyük jüri önünde kaynaklarını açıklamaya zorlanıyor. Soruşturmanın haberde paylaşılan bilgilerin devletin gizli belgelerinden veya yetkisiz kaynaklardan dışarıya sızdırılmış olabileceği şüphesi üzerine kurgulandığı belirtildi. ABD Başkanı Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık yeni Air Force One'la gelmişti. Amerikan Başkanı dönüş yolculuğuna ise yedekte bekletilen başka bir başkanlık uçağıyla çıkmıştı. Trump İngiltere'ye inerek yeni uçağa aktarma yapmış, bu da İran'ın suikast girişiminden şüphe duyulduğu iddialarını gündeme taşımıştı.
4: Avrupa yaz ortasında rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken hayat adeta durma noktasına kadar geldi.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Belçika'da Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü sarı sıcaklık alarmını uzattı. Brüksel'de insanlar serinleyebilmek için parkları ve çeşmeleri doldurdu. Uzmanlar birçok bölgede sıcaklığın 32 dereceyi aşacağını söylüyor. Fransa'da ise sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıktı. Birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi. Ülkenin simgelerinden Loire Nehri de alarm veriyor. Havadan çekilen görüntülerde nehrin bazı bölümlerinin ince bir su şeridine dönüştüğü görüldü. Kuraklık ve aşırı sıcaklar orman yangınlarını da büyütüyor. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aşırı sıcaklar yalnızca günlük yaşamı değil, spor dünyasında etkiledi. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France, tarihinde ilk kez sıcak hava nedeniyle etap değiştirdi. 9. etap güvenlik gerekçesiyle 30 kilometre kısaltıldı. İngiltere'de de sıcak gecelerin ardından Londralılar sabahın erken saatlerinde denize ve açık yüzme havuzlarına akın etti. Başkentte sıcaklığın günlerce 30 derecenin üzerinde kalması bekleniyor.

0: makineleri ve ekipler gece boyunca temizlik çalışması yürüttü. Çin genelinde ulaşımda durma noktasına geldi. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Binlerce tren seferi askıya alındı. Komşu Tayvan'da da şiddetli yağış etkili oldu. 134 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Meteoroloji uzmanları ise tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulunuyor. Bilim insanları El Niño'nun etkisiyle bu yıl daha sık ve daha şiddetli hava olaylarının görülebileceğine dikkat çekiyor.
1: Sevgili izleyiciler, ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu kez iki farklı şehirden. İki nehrin kıyısından aynı feryat yükseliyor. Hiç olmazsa bir mezarlar olsun.
0: Bir tarafta geçirdiği trafik kazasının şokuyla kendini nehire bırakan 17 yaşındaki Esma Nur, diğer tarafta balık tutarken dengesini kaybedip düşen 28 yaşındaki Erkan. İki farklı şehirde, iki farklı nehirde iki genç kayboldu. İlk acı haber Sivas Koyulhisar'dan. Trafik kazasından sağ kurtulan ancak şoka girerek Kelkit Çayı'na atladığı öne sürülen 17 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'ndan tam 55 gündür haber yok. Ailesinin iddiasına göre ise kızı sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki 3 yabancı şahsın eline bırakıldı.
2: Kızımı ATT'ler neden bu 3 şahsın eline veriyorlar? Reşit olmayan kızımı sadece ATT'ler anne babasına vermeleri gerekiyordu.
0: Acılı anne arama çalışmalarının yeniden başlatılmadığını dile getirerek yetkililere seslendi.
2: Devlet büyüklerime rica ediyorum, kızımı tekrar aramaya başlasınlar. Çocuğumun da artık bir mezarı olsun.
0: Bir diğer umutlu bekleyiş ise Şırnak Beytüşşebap'ta sürüyor. Habur çayında balık tutarken dengesini kaybedip akıntıya kapılan 28 yaşındaki Erkan Sakı arama çalışmaları 3. gününde.
1: Ağrı Dağı'na tırmanırken kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedeni 3 ay 20 gün sonra bulundu. İnsansız hava aracı tarafından aylar sonra tespit edilen dağcının cansız bedeni morga kaldırıldı.
0: Türkiye'nin zirvesine tırmanıyordu. Bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 3 ay 20 gün sonra ulaşılabildi. Takvim yaprakları 22 Mart'ı gösteriyordu. Doğu Bayazıt'ta Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup 4700 metrede mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri harekete geçti. 5 kişilik gruptan 4 kişi güvenli bölgeye indirildi. Sevim Yılmaz'dansa bir daha haber alınamadı. O günden bu yana onlarca insansız hava aracı bölgede uçuş yaptı. Yüzlerce arama kurtarma personeli bölgeyi taradı. Acı haber 3 ay 20 gün sonra geldi. İnsansız hava aracı gözlem esnasında bir insan bedeni keşfetti. Bölgeye sevk edilen ekipler o bedenin aylardır kaybolan Yılmaz'a ait olduğunu tespit etti.
1: Sahilde bulduğu insansız hava aracını yapay zekaya soran 63 yaşındaki Ali Çabuk, bomba değil cevabını alınca Rus yapımı insansız hava aracını otomobille jandarmaya götürdü. O anları saniye saniye anlattı.
3: Bugün bir tane Ukrayna Rus kamikaze uçağı bulduk.
0: Sahilde insansız hava aracı buldu. Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına fotoğrafını çekip yükledi. Mühimmat yüklü değil cevabını alınca sahipsiz insansız hava aracını otomobilinin bagajına yükledi. Önce evine götürdü, sonra karakola teslim etti.
3: Geldi jandarmalar, incelemelerini yaptılar ve içinde de bomba olmadığını tespit ettiler.
0: Sakarya'nın Karasu ilçesinde torunuyla sahilde gezen Ali Çabuk, Rusya bayraklı insansız hava aracı buldu. Eşi ve torunuyla otomobilinin bagajına yükleyip jandarmaya götürdü.
3: Korkmadım. Niye dersen, çünkü sürekli parçalar geliyordu. Dedim bir gün ben bunun esasını bulacağım, gelecek bu dedim ve geldi o gün.
1: Türkiye'de suçluların artık dağlarda bile saklanacak yeri kalmadı. Jandarmanın kırsal alanlara yerleştirmiş olduğu fotokapan sistemi sayesinde son bir yılda tam 1847 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
0: Kimi yasağa rağmen ormana girdi, kimi kaçak göçmendi. Saklanmak için dağları seçti. Zehir tacirlerinden

0: Hırsızlara bir yılda 1847 şüpheli jandarma foto kapanları sayesinde yakayı ele verdi.
1: Tespit ettiğimiz olumsuzluklar anında ekiplerimize bildirilerek ivedi şekilde müdahaleler sağlanmakta.
0: Foto kapanlar jandarmanın kırsaldaki görünmez gözleri oldu. Endemik bitkileri yasağa rağmen toplayanlar, kaçak ava çıkanlar, hatta insan ve zehir tacirleri, hırsızlar birer birer o foto kapanlara yakalandı.
1: Kurmuş olduğumuz parklardaki kameralar hem kayıt altına alınmakta ve tarafımızı sürekli takip edilip izlenmektedir.
0: Sistem en ufak hareket algılandığında komuta merkezine iletiyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler anında inceleniyor. Suç şüphesi varsa bölgeye hızla devriye sevk ediliyor. Bu teknolojik takip sayesinde 1175 kaçak göçmen ve insan taciri yakalandı. Yakalananlar arasında 92 de zehir taciri vardı. Foto kapanlar son bir yıl içinde tam 1847 şüphelinin yakalanmasını sağladı.
2: Değerli izleyiciler, kumsalda yürürken bastığınız yere hiç dikkat ettiniz mi? Çünkü Tekirdağ sahilinde bir çiçeğe basmanın veya koparmanın bedeli tam 699 bin lira. Bilim insanlarının keşfettiği ve belediyenin korumaya aldığı nadir kum zambaklarının detayları haberimizde.
0: Görüntüsü sıradan bir kır çiçeğini andırabilir ama o aslında kumsalın en pahalı sakini. Yanına yaklaşmak serbest, hayran hayran bakmak bedava ama tek bir dokunuşun bedeli tam 699 bin lira. Tekirdağ Şarköy'de bir yazlıkçının dikkati sahildeki büyük bir doğa güzelliğini ortaya çıkardı. Tesadüfen fark edilen 8 adet kum zambağı bilim dünyasını harekete geçirdi.
3: 8 adet kum zambağını Şarköy'ün sahilinde bulduk.
0: İstanbul Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı incelemelerin ardından yok olma riskiyle karşı karşıya olan bu nadir bitkiler için Şarköy Belediyesi hemen kolları sıvadı.
3: Hemen etrafına önlem alıp milli parklarımıza bildirdik.
0: Ancak bu zambakları korumak sadece çitlerle bitmiyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin hassas kategorisinde listelediği bu çiçeğe zarar vermenin bedeli oldukça ağır. Doğal ortamından söken ya da ticari amaçla koparanlara tam 699.245 lira idari para cezası kesilecek.
2: Efendim, yurdun dört bir yanında özellikle etkili olan sıcak hava çocukları da bir hayli olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sıcak çarpmasına maruz kalan çocukların ateşi yükselebiliyor. Hatta hayati risk bile oluşabiliyor.
4: Sıcağa maruziyetle ortaya çıkmış bir tabloysa bu yüksek ateş, hızlı bir şekilde çocuğun üzerinin soyulması, duş aldırılması, sıvı tüketimin artırılması ilk yapılması gereken müdahalelerdir.
0: Sıcak havanın etkisini gitgide artırdığı bu günlerde çocuklarda sıcak çarpması vakası da artmaya başladı. Ebeveynleri bir hayli telaşlandıran sıcak çarpmasının belirtilerini çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Senem Tufan Dursun sıraladı.
4: Sıcağa maruz kalan çocuklarda özellikle yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, ciltte yaygın kızarıklık, kuruluk, sıvı tüketiminin azlığına bağlı idrar miktarında azalma gibi bulgular ortaya çıkar.
0: Bu şikayetlerle baş başa kalan ebeveynler için de neler yapılması gerektiğini uzman doktor Dursun anlattı.
4: Bir an önce vücudun normal ısıya getirilmesi, vücudun kaybettiği suyun yerine konması gerekmektedir.
0: Ailelerin özellikle dışarıya çıkacakları saatleri iyi belirlemeleri gerektiğini söyleyen doktor Dursun, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde koruyucu krem ve şapka kullanılması gerektiğini vurguladı.
2: Doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı bulunan 51 yaşındaki Melek Kandil Düzce Devlet Hastanesi'nde geçirmiş olduğu ameliyattan sonra ayakkabıyla tanıştı. Hayatındaki ilk ayakkabısını yarım asır sonra giyebilen kadın o anları anlatırken duygulandı.
0: Çarpık ayak adı verilen rahatsızlığından dolayı 51 yaşına kadar hiç ayakkabı giyememişti. Geçirdiği başarılı ameliyattan sonra ilk ayakkabısını giydi.
5: Hiç giymedim. İlk defa giydim. Dünyalar benim oldu desem olur. Sevindim. Çünkü dışarı çıkamıyordum. Milleti seyrediyordum. karda, kışta, yağmurda hep evdeydim.
0: Düzce'de doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı nedeniyle hiç ayakkabı giyemeyen 51 yaşındaki Melek Kandil diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyat oldu. Ayağı normale döndü. İlk ayakkabısını yarım asır sonra giyebildi.
5: Doğuşumdan ben 50 yaşına kadar bismillah ilk defa ayakkabı giydim.
0: Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Celal Armağan ise cerrahi başarısını anlattı.
6: İlk önce kemiğini ve tendonlarını düzelttik. Daha sonrasında aşil dediğimiz kası uzatarak ayak bileğini hareketli bir şekilde yere tam bir yük verecek şekilde basmasını sağladık.
2: Almanya'da yaşayan gurbetçi ikizler Alman aşklarını Çorum'daki köylerine getirip çifte nişan yaptı. Önce dualar edildi, ardından tüm köy piste çıkıp Alman gelinlerle karşılıklı göbek attılar.
0: Çifte nişan, çifte kültür, çifte kavrulmuş bir mutluluk. Almanya'dan Çorum'a uzanan bir hikaye onlarınki. Emre Şahin gönlünü Yasmin Fittel'a, ikiz kardeşi Eren'se Marie Prost'a kaptırdı.
7: Her şey çok güzel. Emre çok seviyorum.
0: Genç çiftler evlilik kararı alınca Şahin ailesi kolları sıvadı. Köy meydanında davullu zurnalı, bol halaylı, geleneksel bir nişan merasimi organize edildi.
8: Biz Almanya'da geliyoruz ve biz bugün nişan yapıyoruz. Bu benim Yasmin, adım Yasmin.
0: Almanya'daki düğüne katılamayacak akrabalar için düzenlenen törende gurbetçi ailenin tek derdi kültürlerini unutturmamaktı.
9: Çocuklarımın ve gelinlerimin, özellikle de gelinlerimin, çünkü Türk kültürünü hiç bilmiyorlar. Gelip burada Türk kültürünü görüp öğrenmeleri, çocuklarımın Türk kültür örflerini, adetlerini tekrar canlı yaşayabilmeleri için burada nişan yapıyoruz.
0: Dualar edildi, halaylar çekildi. Piste çıkan herkes Alman gelinlerle karşılıklı göbek attı.
10: İki tane erkek çocuğum, şimdi iki tane kızım oldu. Hani her şey gönüllerince olsun.
0: Alman gelinlerin mutluluğu gözlerinden okunurken köy meydanı adeta bayram yerine döndü.
2: Ve efendim, Adıyaman'da binlerce yıllık tescilli tabiat varlığı olan Yüzen Adalar bu kez dünyada bir ilke sahne oldu. Çat Barajı'ndaki 3000 yıllık doğal oluşumun üzerinde. İlk defa bir çiftin nikahı kıyıldı. Süslenen balıkçı teknesiyle birlikte adaya çıkan genç çift halaylar eşliğinde dünya evine girdi.
11: Şahitlerin şehadetiyle ve yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum.
0: Binlerce yıllık Yüzen Adalar bu kez bir nikah sahne oldu.
12: Yuvayı dişi kuş yapar, o yüzden gelin kızımıza biz takdim edelim, o sahip çıksın deftere, öyle değil mi Müftü Hocam? Hayırlı uğurlu olsun, Rabbimden sizlere bir ömür boyu sağlıkla sıhhatle bir hayır ömürlü, hayırlı ömür diliyorum. Buyurun, gelin adıma takdim.
0: Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde ünlü Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar tarihi bir güne tanıklık etti. Tescilli doğa harikasında ilk kez nikah töreni düzenlendi. Kaymakamlığın projesi kapsamında balıkçı teknesi gelin arabası oldu. Gelin ve damat davetlerle birlikte adaya teknelerle ulaştı. 400 metrekarelik doğal ada açık hava düğün salonuna dönüştürüldü. Genç çiftin nikahını ilçe müftüsü kıydı. Kaymakam şahitlik yaptı.
11: Hava kardeşimiz ve Ahmet kardeşimizin nikah merasiminde hepiniz hoş geldiniz.
13: Biz bir ilke imza attık burada. Teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Herkesi buraya bekliyoruz.
14: Dünyada bir ilk oluyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu en mutlu günümüzde böyle olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz.
0: İmzaların atılmasının ardından göl ortasında halaylar çekildi. Ne de güzel geliyor, kaşık
2: sesi sesi. Aksaray'a uzanalım. Bir zamanlar kendi kaderine terk edilen çorak araziler belediyenin dokunuşuyla mor bir masal dünyasına dönüştü. Pazar akşamında efendim içinizi açacak buram buram lavanta kokan o muazzam görüntüler şimdi ekranlarınızda.

0: yaşa kadar.
1: Hayata biraz mor katmaya ne dersiniz? Aksaray'da kentin çorak ve unutulmuş arazilerine öyle bir dokunuş yapıldı ki yerini doğanın asil rengine bıraktı.
2: Bayıldım buraya, onun için bu renkleri giydi.
1: Aksaray Belediyesi'nin toprağa can veren lavanta bahçesi yeni sezona kapılarını açtı. Bahçe ilk günden ziyaretçi rekoruna koştu.
3: Burası 20 dönümlük bir alan üzerinde 18 bin adet lavanta bitkisinden oluşan bir alan.
1: Ama bahçenin asıl hakimi çiçeği burnunda evlilik hazırlığı yapan çiftlerdi. Onlar için burası en güzel fotoğraf karelerinin yeriydi.
2: Bugün eşimle beraber bu güzel günümüzden sonra lavanta bahçesine geldik. Çok güzel bir ortam var, çok güzel atmosferi.
4: Her şey çok güzel, çok memnun olduk.
1: Bahçede sadece gözler değil damaklar da şenlendi. Ziyaretçilere lavantalı dondurma ve aşure ikram edildi. Mini müzik dinletisi ise keyfi ikiye katladı.
5: Biz her yıl zaten geliyoruz bu güzel bahçeyi görmeye. Gerçekten çok bayıldık.
1: İşin bir de üretim boyutu var. Buradan hasat edilen lavantalardan lavanta yağı üretiliyor. Kozmetikten sabuna dönüştürülen bu ürünler ekonomiye kazandırılıyor. Bir yandan da cuma günleri Aksaray caddelerine lavanta kokusu sıkılıyor.
6: Karadeniz'in ritmi Trabzon'da attı. Dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce dansçı aynı halka için buluştu. Trabzon'da dördüncüsü yapılan Uluslararası Horon ve Müzik Festivali tüm enerjisiyle sürüyor.
1: Kortej yürüyüşü, halk oyunları, horon. Karadeniz'in kalbi bu kez sadece dalgalarla değil, horonun coşkusuyla attı. Trabzon'da 4. Uluslararası Horon ve Müzik Festivali 2. gününde devam etti. Şehrin sokakları dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırladı. Çeçenistan'dan Rusya'ya, İtalya'dan İran'a, Azerbaycan'dan Kolombiya'ya kadar binlerce kilometre uzaktan gelen dansçılar aynı ritimde buluştu. 450 kişilik ekip Trabzon'un meydanlarında renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin ilk gününde halk oyunları ekipleri sahneye çıktı. Ardından sanatçılar Mesut Uçar ve Zeynep Başkan konserleriyle coşkuyu artırdı. İkinci günse sahne sırası farklı ülkelerin dans ekiplerindeydi. Trabzon'da başlayan bu büyük kültür buluşması 12 Temmuz'a kadar konserler ve gösterilerle devam edecek. Karadeniz'in enerjisi dünyanın renkleriyle aynı halkada buluşmaya devam edecek.
6: Dünya Kupası'ndaki Norveç-İngiltere maçı iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi arasında ilginç bir iddiaya sahne oldu. Maçı İngiltere'nin 2-1 kazanması üzerine Norveç Havayolları Instagram logosunu bir günlüğüne Britanya Havayolları'nınkiyle değiştirdi.
1: FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Norveç arasında oynanan çeyrek final maçı ilginç bir iddiayla gündem oldu. Norveç Hava Yolları karşılaşma öncesinde Instagram hesabından Britanya Hava Yolları'na seslendi. Norveç kazanırsa bir günlüğüne profil logonuzu bizim logomuzla değiştirin. İngiltere kazanırsa biz aynısını yapacağız teklifinde bulundu. Britanya Hava Yolları ise bu çağrıya kazanamayacağınız iddialara girmeyin cevabını vererek meydan okumayı kabul etti. Çeyrek final mücadelesinde İngiltere'nin Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmesinin ardından Norveç Hava Yolları sözünü yerine getirdi. Şirket, Instagram profilindeki logosunu geçici olarak Britanya Hava Yolları logosuyla değiştirdi. Yaptığı paylaşımda söz sözdür ifadelerine yer vererek rakibini tebrik etti. İki havayolu şirketi arasındaki dostane rekabet sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Çok sayıda havayolu şirketi de esprili yorumlarla paylaşımlara katıldı.
6: Erling Haaland'ın yıllar önce arkadaşlarıyla eğlencesine kaydetmiş olduğu rap şarkısı Dünya Kupası'yla beraber yeniden patladı adeta. Norveçli DJ Kygo'nun remixiyle Kygo Joe Spotify listelerinin zirvesine kadar çıktı. Haaland bu kez sadece attığı gollerle değil, yıllar sonrasında yeniden keşfedilen şarkısıyla da konuşuluyor.
1: Tribünler gollerini, müzik listeleri ise sesini konuşuyor. Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası'nda attığı gollerle rakiplerine nefes aldırmayan yıldız futbolcu. Yıllar önce kaydettiği bir rap şarkısıyla yeniden gündemde. Henüz 15 yaşındaki Haaland, arkadaşlarıyla birlikte Kygo Joe isimli tamamen eğlence için hazırlanan amatör bir rap klibi çekti. O klip asıl patlamasını ise şimdi yaptı. Çünkü dünya ünlü DJ Kygo parçayı yeniden düzenledi. Üstelik bir şartla, Haaland Brezilya'ya gol atarsa remix'i yayınlayacağım dedi. Yıldız futbolcu sözünü tuttu. Norveç'in Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta 2 golü de Haaland attı. Kygo da remix'i yayınladı. Sonrası tam anlamıyla çığ gibi büyüdü. Kygo Joe milyonlarca kez dinlendi. Spotify Norveç listelerinde zirveye yerleşti. Bir zamanlar arkadaş ortamında kaydedilen o amatör şarkı bugün hem futbolun hem de müziğin en çok konuşulan hikayelerinden biri oldu.
6: Bu haberle akşam haberlerine bir virgül koyalım efendim. 18 bülteni noktalıyoruz. Birazdan yeni saatte gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Mutlu akşamlar.

0: TGRT FM Haber.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

Zamanın Sandukasından köşemizden tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızı araladığımda önüme bir gazete kupürü düştü. Eski lokantalardan bahsediyordu ve hemen aklıma o eski güzelim lokantalardan sizlere bahsetmek geldi. Ve birkaç anekdot toparladım. Hemen aktarayım. Emel Sayın Hanım kızımız, "Ah ah, nerede o eski köfteler, nerede o eski cızbızlar?" diyor içini çekerek. Diyor ve sonra da ilave ediyor. "Etrafa mis gibi dumanlarını savura savura köfte kızartan sokak köftecileri, şöyle çıkıp kimsenin dikkatini üstüme çekmeden yiyemiyorum ki." Emel Sayın'ın yiyemediği ve hasretini çektiği köfte, yazarımıza 45 yıl önceki Baba Ali'nin meşhur tiplerinden köfteci Sabiha ablayı hatırlatmış. Baba Ali tarihinde mühim kadınmış Sabiha abla. Baba Ali'yi doyuran kadın. O zamanlar akşam gazeteleri öğle üstü dağıtılırdı. Sabiha Hanım'ın köfte arabası Narlıbahçe sokağında tam akşam gazetesinin önünde dumanlarını savura savura dururdu. Kalkmaya hazır bir çanta gibi. Etrafında daima bir müşteri kalabalığı. Abla taze bir ekmeğin dörtte birini yarar, içine köfteleri ve maydanozlu piyazı dolduruverirdi. Nasıl etten yapardı, orasını Allah bilir. Ama yiyenler inanılmaz derecede nefis olduğunu söylerlerdi köftelerin. En imrenenlerden biri de bizim akşam başyazarı, o sahiden iyi şeylerden anlayan, hayatı Avrupalarda geçirmiş Necmettin Sadak Bey'di. Bir zamanların Dışişleri Bakanı. Emel Sayın gibi, "Etraftan utanmasam ben de gidip sokakta Sabiha Hanım'ın köftesinden yiyeceğim," derdi. Nihayet bir gün dayanamadı Necmettin Bey. Sabiha abladan 10 porsiyon köfte ısmarlayıp yazı işlerine getirdi. Hatta Sabiha Hanım kendi getirdi. Öylesine nefis şeydi ki bir 10 porsiyon daha. Ya Selami İzzet'ten ya Vanu'dan. Sabiha ablanın köfte arabası için bir iki de yazı yazılmıştı o zamanlar. Yani köfte arabasıyla edebiyata girdi hatun. Ne yazık ki Avrupa'da hamburger, wimpy gibi çeşitli isimlerle cızbız ve köfte modası alıp yürür, yarılırken bizde elini ayağını çekiyor. Bir vakitler Sultanahmet Parkı'nın tam karşısında upuzun saç bacalarını metrelerce yükseltmiş yan yana cızbızcılar vardı. Bugün Halide Edip Adıvar'ın büstünün bulunduğu sette. Sirkeci köftecileri de ayrı ama hala yine de şehirde birkaç köfte aracı dolaşmakta. Bazılarının çok da güzel isimleri var. Mesela Kırık Çatal. Bugün Fransız Demir Yolları İdaresi bir buluşuyla çok övünür. Son yıllarda Avrupa'da işleyen en lüks trenlere bir vagon ilave ettiler. Ne vagonu biliyor musunuz? Köfte vagonu efendim. Vagon restorandan başka vagon grill, kebap arabası. Başta cızbız olmak üzere her türlü karışık kebap yaptırıp getirtebilirsiniz. Böbrekten kuzu ciğerine kadar. Bu vagonlar öylesine rağbet görüyor ki 3 vardiya yemek veriyorlar yolculara. Her zamanda her masa dolu. Demir Yolları İdaresi bu büyük buluşundan dolayı 4 işletmeci ve 7 aşçıyı ödüllendirmiş. İlahi. Köfte arabasını bulan biri varsa o da bizim köfteci Sabiha abladır. 45 yıl önce. Eskiden bir de sokak kızartmacıları, yani balık kızartmacıları, palamut, tavacıları vardı. Tepe başında tam şimdiki Edep Oteli'nin yerinde. Özellikle arka taraftaki sokakta sıra sıra balık kızartanlar. Aynen Sabiha abla usulü. 4'te 1 ekmek, 2 dilim palamut. Foşur foşur kızaran balıklar. Masaya taşınıp alınıp doğru taze ekmek içine. Ve bol soğanlı piyaz. İnanılmaz derecede de ucuz. O vakitler Tepebaşı ve Asmalı Mescit bir çarşıydı. En meşhur fırmaların
acenteleri oradaydı. Hem toptan hem şişe şişe perakende satır. Keyiflerine düşkün olanlar bir şişe de kola alırlardı. Tamam. Şimdi de böyle şık çak balıkçılar var ama karada değil, Eminönü'nde sahilde, deniz üstünde. Bu işin de patentini İngilizler kendilerinde sanırlar. Sahiden de bugün Londra'nın en ucuz karın doyurulacak lokantası balık ve patates kızartması diye adlandırılan ve çoğunlukla Çinliler tarafından işletilen yerlerdir. Eski günlerde bir de sokak pilavcıları vardı ki tamamen kayıplara karıştılar. Sokakta kazan dolusu nohutlu pilavlar, adam kepçesini daldırır, madeni tabağı boşaltır. İki kepçe bir porsiyon. Gerçi şimdi de tek tük rastlıyoruz ama herhalde kepçelerin boyutları ufaldı ya da iki yerine bir kepçe koyuyorlar. İnsan doyamıyor. Neyse, böylesine nefis bir pilavı en ünlü lokantada yiyemezsiniz. Şimdi nerede o sokak pilavcıları? Ya Kahire'de bulursunuz, ya Tahran'da, ya da bizim sanayi mahallesinde, işte içerilerde belki bir tanesine rastlayabilirsiniz. Onlarınki de pilav değil, çilavdır. Vaktiyle bizde Hüddattat adındaki İran lokantasında olduğu gibi. Ha, bir de Paris'te. Hem de tam Folies Bergeres etrafındaki kuskus pilavcıları. Onları da unutmamak lazımdır. Folies Bergeres'ten çıkan şık şık adamlar, tuvaletli kadınlar, çoğunlukla Cezayirliler tarafından işletilen bu pilavcılara dolup kaşıklarlar kuskusu. Ah, bizden akıllı bir ihracatçı çıksa az bir gayretle Avrupa'ya ne kuskusu ihraç ederdi. Eskiden sahiden de çok çeşitli karın doyuracak yerler varmış. Mesela bugün canınız yalnız börek yemek istiyor değil mi? Karaköy poğaçacıları ne günü duruyor? Börekçi 250 gram veya yarım kilo böreği gayet geniş ağızlı bıçağını hiç kaldırmayarak sallaya sallaya doğrar, önünüze koyar. Ama su böreği isterseniz lütfen Sarıyer börekçilerine. Koca bir yıl geçti de bir kez olsun börek yemeye Sarıyer'e gitmediniz ha. Olur mu efendim? Hayat mı bu sizinkisi? Bu ölümlü dünyada. Belki de kebap ve kaymak yemeye Eyüp'e, paça yemeye de Beykoz'a bile gitmediniz. E yazıklar olsun doğrusu. Üzülmeyin. Artık ne Eyüp'te kebapla kaymak ne Beykoz'da paça kaldı. Açık hava lokantalarıysa şimdi ta Çin'de yahut Hong Kong'daki meşhur hırsızlar pazarında. Orada da aynen Sabiha ablanın tezgahına benzeyen gezici lokantalar var. Ortası boş, etrafı kalaslarla çevrili, yemek masası gibilerinden. Aşçı ortada, müşterilerine hizmet eder. Ve nerede damgasını bir zamanların mide zevkine basmış eski ünlü aşçılar? Şöhreti hala dillerde dolaşan eski lokantalar. Ama şayet bugün dünyanın bir ucunda, mesela Porto Rico'daki Karayip Hilton'un damındaki lokantaya çıkarsanız, bir Türk aşçı başısı sizi karşılar. Belki farkında değilsiniz ama bugünkü dünyanın en büyük otellerinin aşçıları Türktür. Bizim mutfakta yetişir, dünyanın en büyük otellerine giderler. Kontratla. Buradaki maaşlarının 20 misliyle. Necip ustaları, İlyas ustaları, Nevzat ustaları hep böyle kaçırdık. Midesini seven başka diğerleri. Eskiden tüm dünya turistleri arasında iki yerin yemeğinin üstüne diyecek yoktu. Vagon restoranın Türk yemekleri, hele Avrupa hattında. O ne tepsi tepsi, en iştah açıcı ordörler, o ne inanılmaz bir yumuşaklıktaki bonfileden kesilmiş şiş kebaplar ve tabii deniz yollarımızın efsanevi mutfağı. Burası bir aşçılık okulu değil, adeta bir aşçılık üniversitesi gibiydi. En iyi hamurcular, pilavcılar, etçiler oradan yetişirdi. Hatta aşçıya mengenden ya deniz yollarından yetişir, sonra karaya gider derlerdi. Yabancı gemiler büyük paralar vererek bizim aşçılara musallat olmuşlardı. Geçenlerde gazetelerde okudum. 2000 usta aşçımız deniz yollarından ayrılmış. Yabancı vapurlar aldığı aylıkların neredeyse 5 katını teklif ettikleri için... Bugün İstanbul'da yalnız eski ve usta aşçı değil, asırlar görmüş lokantada bulmak kabil mi? Nerede Emin Efendi, nerede ilk Abdullah Efendi, nerede Fontana
ve nerede Çiçek Pazarı sokağındaki dünyanın en nefis yemeklerini evlere götürülmek üzere hazırlayan ünlü Dandirino. Bugün Londra'da gittiğiniz lokanta veya pub'ın baş garsonu yanınıza yaklaşıp da oranın 400 senelik olduğunu size söylerse hiç şaşmayınız ve lütfen inanınız. Doğrudur. Peki ya dünyanın en esaslı mutfağı olan bizde? Temelleri yüzyılların ötesine kadar giden lokantalar nerede? Nerede yalnız mayonezli levrek yenilmek için gidilen Karaköy'deki tokattı? Nerede Galatasaray'daki gümüş tabak servisi yapılan lokanta? Nerede kırmızı biberli kuru fasulye plakisinin kralı, sahaflar çarşısı kapısındaki mütevazı aşçı? Ve nerede ötekileri? Hong Kong'un en büyük turistik atraksiyonu nedir bilir misiniz? Aberdeen'deki deniz lokantaları. Su üstünde mağara lokantalar. Sırf bu yüzden lokantalarda yemek yemek için yüz binler gelir. Oysa dünyada ilk su üstü lokantayı biz açmışızdır. Hopa'da. Hopa civarında bir adada, dere üstünde yediğim alabalığı asla unutamam. Karşı kıyıda balığı kızartan lokantacı çıplak bacaklarıyla dereden geçerek masamıza servis yapıyordu. Üstelik kırmızı benekli alabalığı. Ne demektir bu? Avrupalı tutmak için. Eşref Şefik ömrü boyunca su kenarında bir balık çalkantısı lokantası açmak istedi ve açtı da. Karaköy Köprüsü'nün altında. Ama tutmadı. Günlük balıklara rağmen. Oysa bazen kendi kendime düşünürüm ve söylerdim. Emekliye ayrılmış bir sürü Haliç vapuru var. Al bunlardan birini donat renkli ampullerle Haliç'te boğaz üstünde balık lokantası. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca lisanları koy. Deli olur turist. Adam uvertürünü saray burnunda yiyor, pirzolasını bebek önlerinde. Salata ve öteki yemeklerini de emirgende. Ama bu işi yapacak olanlara teklif değil de fikir olarak açsanız garip garip yüzümüze bakarlar acaba deli mi diye. Değil deniz üstü lokantaları, eski balık pazarında sıra sıra yemek yenilen koltuk meyhaneleri, canlı balık lokantaları bile artık tatlı bir tarih. Bütün bunlara karşın bizde şimdi yeni bir lokanta var. Benzin istasyonu lokantası. Taş devrindeki çakmaktaş ve molostaş ailelerini görüyorsunuz. Fred ve Barney çoluk çocuk bir motor in tipi lokantaya uğruyorlar. Çakılla Bambam'ın iskemlelerini yükseltiyorlar. Kendileri için de sandviçlerini ısmarlıyorlar. Bir sandviçler için kurulacak sofra arabanın yan penceresine takılınca otomobil bir yana yatıveriyor. Ve düşünün ki bir zamanlar bizde dolmalar dolması yaparlarmış. Dolmalar dolması nedir bilir misiniz? Bütün bir kuzuyu alıp pirinç, fıstık, üzümle dolduracaksınız. İçine aynı şekilde doldurulmuş bir hindi, onun içine bir tavuk dolması, tavuğun içinde doldurulmamış bir piliç, pilicin içinde de bir bıltırcın. Bir masal yemeği olarak bile inanılacak şey değil. Ama eskiler söylüyor, kitaplar yazıyor. Şimdi bunun yerinde tek yeşil yapraklı bir sandviç. Bu durumda nasıl aşçı yetişir siz düşünün. Eskiden yalnız ve sadece filmlerde görürdük. Adamın karısı veya sevgilisi çalıştığı yere gelir ve hadi yemeğe beraber çıkalım der. Adam ben çıkamayacağım. Sandviç ısmarladım kendime. Ortada yemeğe mi of buralarda yemeğe mecburum. Şimdi bizde de aynı şey başladı. Nerede eski günlerde öğle üstü mesela Bağbahari Caddesi yahut başka bir iş muhiti? Ellerinde üst üste konulmuş tabaklarla dolu tepsi tepsi yemeklerde oradan oraya mekik dokuyan beyaz gömlekli telaşlı garsonlar. Nerede meşhur lokantalardan yerlerine giden etler, sebzeler, pilavlar, salatalar, kesilmiş koskocaman karpuz dilimleri. Vaktiyle Bağbahari'ye gelen bir konuk gazeteci Konyalı'dan getirdiğimiz tepsi tepsi yemeklere ne kadar şaşmış ve ne derecede hoşlanmıştı bunda. Artık bu adette hele müesseselerin çalışanlara yemek vermesinden sonra tarihe karışıyor. Öğle zamanı yemek taşıyan garsonlar alayı gözden siliniyor. Onun yerine gönder hademeyi köşedeki büfeden bir sandviç, bir ayran. E
Evet sevgili dinleyiciler, yazarımız Sayın Hikmet Feridun Es ne kadar haklı değil mi? O eski günlerden bugünlere ne kaldı? Sadece köşedeki sandviççi büfeleri. Hepiniz kalın sağlıcakla.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan,
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
2: Sağlıklı kalın, hoşça
0: kalın. Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesin.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Sistemde oldu, online satışım durdu.
5: Tam ide çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Sayın Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Hocam bugün diz protezlerini konuşacağız. Enine boyuna diz ağrılarını, evet, diz etrafındaki ağrıları, kıkırdak zedelenmelerini, aşınmalarını, evet, ve tedavi tekniklerini, yöntemlerini konuşacağız. Hocam şimdi diz ağrılarını aslında iki çerçevede toparlanmasını siz önemsediniz. Bunlardan bir tanesi dizin etrafında gelişen, evet, ağrılar ve diğerleri de bizzat dize bağlı, evet, olan ağrılar. İsterseniz öncelikle dizin etrafında meydana gelen ağrılardan bahsedelim. Evet. Bunların karakteristiği nedir, nasıl anlaşılır ve aslında hangi rahatsızlıkları işaret ederler?
3: Çok güzel. Dizin intişar ağrıları dediğimiz ağrılar vardır. Dizden uzak dokularda oluşan, mesela belden, bel hastalıkları nedeniyle gelişen ağrılar, genel romatizmal hastalıklardan dolayı olan ağrılar, dizin etrafındaki sinir dokularının bizzat kendilerine bağlı oluşan hastalıklarından dolayı olan ağrılar, bağ dokularının ağrıları, kas dokularının ağrıları, hastalar bunları dizim ağrıyor diye gelir bize söylerler. Tabii hastalıklar birbirlerinden çok farklı olduğu için tedavi şekilleri de farklı olur. Hı hı. Yaklaşımlar farklı olur. Mesela hasta daha önce başka bir doktora gider, gittim ama işte böyle oldu, faydalanamadım der. Halbuki hastalığının dizle ilgili değil, dizden çok uzakta bir dokuyla ilgili bir rahatsızlığı vardır. Onu bulamazsan, tespit edemezsen hastayı tedavi edemezsin.
2: Anlaşılması zor mudur hocam bu ağrıların neye bağlı olduğunu?
3: Yaklaşıma özellikle bağlı. Yani geniş bir perspektifle bakan hekim bunu daha rahat değerlendirebilir. Ama sadece dize lokalize olarak bakarsan, o bölgede ararsan hastalığı, onu tespit edemezsen hastaya da faydalı olamazsın. Tabi bunların teknik olarak muayene bulgularını değerlendirirsin. Muayene bulgularında şüphelendiklerin olursa grafi, röntgen grafilerini istersin, elektromiyografisini istersin, MR tetkiklerini istersin, laboratuvar tetkiklerini istersin. Bütün bunlar birleştikten sonra doğru teşhisi koymaya çalışırsın. Hastanın yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, bütün bunlar hastaya, hekime rehberlik eden bulgulardır, kriterlerdir.
2: Bir takım karakteristik özellikleri var mıdır? Mesela şu şekilde meydana gelen ağrı ya da şu süreyle devam eden ağrı şuna işaret eder, diğeri dize bağlı ağrıdır direkt
3: mesela, denebilmesi için. Çok güzel, akut ağrılar dediğimiz birdenbire ortaya çıkan ağrılar, bir de kronik ağrılar dediğimiz yavaş seyirli ağrılar vardır. Ağrı ile birlikte uyuşma, karıncalanma gibi şikayetleri varsa, bacağına ve ayağına vuruyorsa bu ağrı, direkt dize bağlı değil, tamamen sinir kökenli, orijinli belden veya başka bir yerden alan sinir kökenli bir ağrı demektir ki ona göre yönelmen lazım. Ateşi varsa, yüksek ateşi varsa, üşümesi, titremesi varsa bunun altında bir enfeksiyon araman lazım. Yavaş yavaş seyretmiş ve giderek artmışsa bunun altında tümöral bir doku, metastaz bilmem ne falan, onları araştırmak gerekebilir. Birdenbire çıkan ağrılar hastanın düşmesiyle, çarpmasıyla, vurmasıyla, dizin dönmesiyle olan ağrılardır ki bu da dizin içerisinde oluşabilen kırık, kanama veya yırtık, bunların sonucu oluşabilen ağrılardır. Bu şekilde değerlendirmek lazım.
2: Beraberinde başka şikayetleri de getirir, mesela ödem gibi, şişlik gibi.
3: Ödem, şişlik bunlar birbirinin eş değeridir zaten. Kanama, kanama şişliğin şişliği getirir. Ödem, doku içi ödemler, kemik içi ödemler oluşabilir. Kemik içi ödemi klinik olarak pek bulamaz. Hekim şüphelenir ama bunu bir MR tetkiğiyle ancak görebilir. Ona bambruz deniyor. Özel bir hastalık olan. Doku eklem içindeki şişlik ise elle muayenede belli olur. Bunu rahat tespit edebilirsin yani.
2: Bunlar tabii dizin etrafında gelişen ağrılardı. Bir de direkt diz ağrılarından bahsedecek olursak.
3: Şimdi direkt diz eklemini burada tarif edelim. Dizde üç kemik tarafından oluşturulan bir eklemdir. Birisi uyluk kemiği dediğimiz, tıp dilinde femur dediğimiz kemiğin alt kısmıdır. İkincisi ayak bileğinden yukarıya doğru gelen kaval kemiğinin üst kısmıdır. Üçüncüsü de dizimizin önünde oluşan böyle ince oynak bir kemik. Hatta derler hastalar bu kemik oynuyor. Yani oynamasa zaten diz hareket etmez. Kapak kemiği, patella dediğimiz kemiktir. Bu kemikleri arasında da kıkırdak dokusu dediğimiz kayganlığını sağlayan tabağın o porselen tabakların iç yüzündeki kayganlık, parlaklık var ya, o parlak doku, kaygan doku gibi dokuyu sağlayan kıkırdak dokusu vardır. Onun da kendine göre bir kalınlığı vardır. Yaklaşık 5 milimetre civarında ve çok dayanıklı bir dokudur yani. Uzun yıllar var. Mesela bir çocuk doğuyor, 100 yaşına kadar yaşıyor. Birçok insanda bir problem olmadan gidebiliyor değil mi? İşte o kadar yıllar dayanabilecek bir özelliğe sahip.
2: Gerçekten o kadar dayanıklı mı? Çünkü ben şimdi baktığımda aslında çevremde birçok kişide kıkırdak sorunu olduğunu görüyorum. Bir takım enjeksiyonlar yapılıyor.
3: Şimdi yapıyoruz evet. Ama bunu bir standartize edecek olursak oran olarak tam rakam veremem ama birçok insan Türkiye'deki yaş ortalaması 70 civarında şu anda. Önceden 65'ti, şimdi 70 civarına çıktı. 70 yaşına gelmiş insanlarda kıkırdak dokusunun sağlam olduğunu görebiliyorsun. Veya 80 yaşında, 90 yaşında. Bazen de 40 yaşında bir insanda kıkırdak problemi olabiliyor tabii.
2: O zaman tabii kimler riski altında diye sorayım bu arada.
3: Efendim?
2: Kimler riski altında o zaman hocam?
3: Risk altında. Kıkırdak dokusunu riske sokan rahatsızlıkların başında bir defa dizde oluşan enfeksiyonlar gelişir. Çok az da olsa. İkincisi romatizmal hastalıklardır. Üçüncüsü dizilim kusurudur. Yani anatomik sistemde bozukluk söz konusu ise mesela dizde belirli bir açıyla varus valgus açısı dediğimiz açılar vardır. Valgus açısı normalde erkeklerde 5 derece, kadınlar 7 derecedir. Diz kabağının oturuş şekli orantılıdır. Her şey sistematiktir. Bu dizilişte bir kusur var ise veya kalçadan gelen bir bozukluk var ise, ayak ve ayak bileği bozuklukları var ise, bunlar tamamen yük binen alanı, yani normal yükün dağılması gereken şekli bozar, belirli bir noktaya daha fazla yük binmesine sebep olur. Dolayısıyla taşıması gereken ağırlıktan daha fazla ağırlık taşıyan bölge yıllar içerisinde aşınır. İşte bu aşınmaya kireçlenme deniyor.
2: Evet.
3: Kıkırdak dokusunu gösterebilseydik ekranda.
2: Birazdan gelecek hocam görüntüler. O tekrar değiniriz. İsterseniz ağrılarla devam ediyorduk. Araya kıkırdağı aldık ama isterseniz diz ağrılarıyla devam edelim. Onlar nasıl belirti verir? Çok mu zorlar hastayı? Yürüme kaybına mı neden olur?
3: Hangi insanın hareketini sağlayan, yürümesini, bir yerden bir yere gitmesini sağlayan şey diz eklemiyle oluyor. Yürümek ancak ayağa kalkacak, yürüyecek, dik duracak, dizini sabit tutabilecek, dönmeyecek olan. Bütün bunlar eklemin etrafındaki dokuların sağlığıyla, sağlamlığıyla mümkün. Dizin yürüme mekanizması, biraz önce bahsettiğimiz gibi diz kapağı kemiği, dizde kaldıraç kuvvetini görüyor, kilitlenmesini sağlıyor. Etrafındaki bağ dokuları var. Şuraya bakın, şurada gördüğünüz bunlar yan bağlar dediğimiz bağlar. İçinde bağlar var bunun. Tabii burada protez takılmış bir diz bu. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve bu kemiklerin üzerine örten kas dokuları var. Bütün bunların beraber her birinin bir miktar güç katmasıyla oluşan bir kuvvet birliği oluşuyor. Bu kuvvet birliği sonucu diz ancak insanı taşıyabilir hale geliyor. İstediğimiz hareketleri rahat yapabiliyoruz. Bunlardan herhangi birinde bir arıza olursa, hastalık olursa tabii ki ağrı oluşuyor. Mesela dizi sabit, kaval kemiği sabit durur, yukarıdaki kemik aniden bir dönme yaparsa içerisinde menisküs dokusu dediğimiz amortisman görevi gören, bize gelen yükün büyük bir oranını emerek daha az basınç uygulanmasını sağlayan, kırdak dokusuna basınç uygulanmasını sağlayan bu menisküs dokusu yırtılıyor. Ne oluyor o zaman? Arabanın amortisörleri patladığı zaman nasıl bir dengesizlik oluşuyorsa, aşırı yük biniyorsa, burada da o kıkırdak dokusuna gelen yük tamamen binmiş oluyor. 50 kiloluk yük normalde menisküsleri sağlam ise 1 kilo, yarım kilo kadar bir miktarda basınç yaparken, o zaman daha fazla bir basınca sebep oluyor ve aşınmasını hızlandırıyor. Başlangıçta bunun diz eklemi aralığı dar olduğundan dolayı menisküs dokusu sıkışır ve sıkışmaya bağlı ağrısı olur. Ondan sonra ilk darbenin getirdiği ağrılar olur. Mesela bağları yırtıldıysa hastanın, bu bağlarda iç yan, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ dediğimiz bağlar yırtıldıysa veya dizin içinde zarlar var, buna biz sinovial zarlar diyoruz, filikalar diyoruz, onlarda bir yırtılma olduysa bu sefer de dizin içinde kanama olur, o şişliğin getirdiği şey olur, ağrılar olur. Peki travmaya bağlı değilse, aniden bir dizinde şişme olduysa, bunda bir enfeksiyon aranabilir. İltihabi bir sebep var mı? Ateşi var mı? Veyahut da romatizmal bir hastalığı var mı? Aşırı bir yol yürüdüğü, yüklendiği, aşırı zorlanmadan dolayı mı şişme var? Bunlar hepsinin ayrı ayrı klinik özelliği vardır. Ağrının şekilleri farklı farklı olur. Biz onları değerlendirmek zorunda kalırız.
2: Şimdi tabii birçok ağrıdan bahsettiniz. Her birinde ayrı tedavi seçenekleri var. Biz, ama tabii, bugün programımızın süresi el verdiğince biraz daha sıkça görülen şikayetlerden bahsedelim istiyoruz. Evet. Mesela kireçlenme gibi, kıkırdak aşınması gibi. Ama onun öncesinde bir soru gelmiş. Siz yani ağrı konusunu kapatmadan önce isterseniz bu soruyu sorayım. Ferhat Şen göndermiş. Motosiklet kullanan bir izleyicimiz. Vücudumuza vuran rüzgarlar bizde kalıcı eklem ağrıları yapar mı? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle bu konuyu öğrenmek istemiş.
3: Şimdi tabii vücuduna vuran rüzgarın etkisiyle doku devamlı soğuk kalıyorsa ne olacak orada? Dolaşım sistemi etkilenir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi nörolojik sistem, o bölgeye gelen kılcal sinirlerde etkileşim olur. Ve kalıcı kas ağrıları, halk arasında kulunç deniyor ya, o tür ağrılar oluşabilir.
2: Dikkat
3: etmesi gereken, üşütmeyecek tabii ki. Peki. Soğuğa karşı kendini koruyacak.
2: O zaman hocam kireçlenmeyle isterseniz devam edelim. Kireçlenmenin özellikle belirtileri nelerdir? Neler neden olur kireçlenmeye? Bir takım yaşam boyu yaptığımız rutin hareketler ya da işte yaşam tarzımızın etkisi var mıdır kireçlenmeye? Ya da tükettiğimiz besin
3: de vardır. Vücut şeklimizin etkisi de vardır. Taşıdığımız hastalıkların etkisi de vardır. İrsi, kalıtımsal etkiler de vardır. Beslenme şekillerinin etkisi de vardır.
2: Kireçlenme... Hocam, kireçlenme ile ilgili görüntüler ya da kıkırdakla ilgili görüntüler olabilir. Beklediğimiz görüntülerdi bunlar. Hemen yanda kelebekte görünüyor.
3: Evet. Şimdi ben durdur dediğim zaman durdurabilirler mi acaba?
2: Tabii.
3: Bilmiyorum da.
2: Tabii.
3: Şimdi şu anda diz içinde artroskopik muayenesini yaptığımız bir hasta bu. Şu anda müdahalesini yaptığımız bir hastanın görüntüleri. Durdursunlar şu anda.
2: Durdurabiliriz.
3: Evet. Durdurabilirlerse.
2: Evet. Evet.
3: Şurada alttaki yaprak gibi bir doku var, görüyorsunuz.
2: Evet.
3: O yaprak gibi doku menisküs dokusudur. Onun altında beyaz, parlak, kaygan bir doku var. İşte bu da kıkırdak dokusudur. Sağlıklı bir kıkırdak dokusu bu. Görüyorsunuz. Bunu birazdan biraz hızlı geçerlerse
2: biraz...
3: bir alet ile dokunacağım. Ve o alet ile bastıracağım sağına soluna. O aletin kıkırdak dokusuna batmadığını, birçok yerde batmadığını görecekler. Tamam mı? Görüyorsunuz, kıkırdak dokusu çok parlak, çok temiz. Ve kendine has sertliğini muhafaza ediyor. Şimdi bu kıkırdak dokusunun birinci aşamada yumuşaması söz konusu. İşte ona biz kireçlenmenin birinci basamağı diyoruz. Hmm. Bu daha çok genç hastalarda olur. Bunun sebebi de biraz önce bahsettiğimiz romatizmal hastalıklar ağırlıklıdır.
2: Hocam bu görüntüleme tekniği kolay bir yöntem mi yoksa
3: ameliyattan alınan
2: bir görüntüleme?
3: Yapmış olduğum ameliyatlarda ilginç olan, değişik özellikleri olan vakaları seçtim. Ve bir arşiv oluşturdum. Hastalarıma anlatabilmek için bunları kullanıyorum. İnsanın bilmediği bir konuyu ne kadar çok anlatırsanız anlatın, ona bir şeyler veremiyorsunuz. Ama gösterirseniz, bakın şu anda gösteriyorum. Biraz önce kıkırdak yumuşamasından bahsettik ama bunu dinlediniz fakat anlamanız mümkün değil. Şu anda ise aletle basıyoruz. Bakın alet hiçbir yerde, hiçbir şekilde batmazken kıkırdak dokusuna bir baloncuk görüyorsunuz şu anda. Bakın durdurun orada.
2: Burada durabiliriz.
3: Tamam. Neyse biraz bir. İşte burada battığını görüyorsunuz. İşte kıkırdak yumuşaması bu. Bu tür hastalar ne oluyor? Dizleri ağrıyor.
2: Ağrı şikayetleri. Dokunun aslında içeri biraz çöktüğünü görüyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz.
3: Bu kıkırdak yumuşaması budur. Bu hasta diz şikayetleriyle değişik şekillerde, değişik yerlerde doktorlara gidiyorlar. Bu hasta bize de geldi tabii ki netice itibariyle en son. Elimde MR raporu var. Menisküs yırtığı yazılmış. Biz klinik muayenesinde hakikaten menisküs yırtığı kliniğini veren bir klinik bulgularımız da var. Tamam mı? Çünkü o şekilde ağrı yapıyor bunlar. Sonra biz onun menisküs yırtığı diye ameliyatı aldık. Artroskopik ameliyatını aldık. Baktık ki menisküs dokuları çok sağlam. Hiçbir problem yok. Dizin içerisinde bir hastalık yok. Peki bu çok şikayeti var. Ne yapalım? Bir genel muayene için bunu yaptık. Burada gördük ki kıkırdan da orada bülbül oluşmuş görüyorsunuz. Yumuşama olmuş. Bunun hastalığını yapan, bunun olduğunu tespit ettikten sonra 33 yaşında bir bayan hastaydı yazık. İşte diz içi iğnelerden bahsettiniz. Uzun süre diz içi iğneler. Son zamanlarda PRP diye bir şey tedavi yöntemi uygulamaya başladı. Bunları yaparak hastayı rahatlattık ama esas romatolog tarafından da takip ediliyor.
2: Ama çok gençmiş tabii bu, yaşı.
3: Tabii. 33 yaşında bir hasta. Bu kıkırdak yumuşamalar daha çok genç hastalarda olur zaten.
2: Nedenleri nedir hocam peki?
3: İşte romatizmal hastalıklar ağırlıklı tek olmak kaydıyla. Hayır, tek sebep değil. Dizilim hatası olabilir mesela. Biraz önce söyledim ya. Anatomik dizilim kusuru vardır hastanın. Dizinde eğrilik vardır. Olması gereken pozisyonun dışında bir pozisyonu vardır. Onlar da bunu yapabilir. Romatizmal hastalıklar da yapabilir. Daha çok sebepleri bunlardır. Aşırı yüklenme, aşırı spor. Bunlar da onun sebeplerinin arasındadır. Mesela şimdi bunu biraz ilerletirlerse, bu konuya girmişken hızlı geçsinler burayı. İkinci bir hasta örneği gelecek. O ikinci hasta örneğinde daha kıkırdağın aşınmasının ikinci aşamasını gösterebileceğim size.
2: O zaten devam eder görüntüler ama bu noktada bir soru sorayım hocam. Çünkü zannederim hızlı olarak sardırmamız mümkün değil teknik açıdan. Birazdan gelecekmiş. Mesela enjeksiyonlardan bahsettiniz. PRP tedavisinden bahsettiniz. Bunlar hep kalıcı tedaviler midir? Yoksa artık hani bir süre rahatlatır hastayı. En azından biraz daha hani yaşı ilerledikçe artık ameliyat yapabiliriz dediğiniz türden tedaviler.
3: Şimdi şöyle enjeksiyonlar, hyaluronik asit dediğimiz şey, kıkırdağın beslenmesini sağlayan sinovial dokunun yani diz zarının salgılamış olduğu sıvıyı dengeleyen bir madde, kayganlığını sağlıyor. Ve kıkırdak dokusunun beslenmesini sağlıyor. Aşınmasını yavaşlatıyor. Durdurmuyor ama yavaşlatıyor. Ve hastaya da ciddi bir rahatlık veriyor. Yaklaşık biz bunu 20 yıldır yapıyoruz. Gözlemlerim benim, enjeksiyonların hastalar için faydalı olduğudur. İkincisi PRP'den bahsettiniz. PRP ile ben yaklaşık 5 yıl kadar önce tanıştım. Tabii dünyada değişik şekillerde kullanılıyor. Biz de okuyoruz, yapıyoruz. Ama biz hekimler biraz tutucu oluyoruz. Buna ilk yapmak için bir şeyi zorlamak lazım. İnsanın bir şeylerinde zorda kalması gerekiyor. Nitekim kaynama gecikmesi olan bir hasta geldi bana. Benim ismimi vermişler. İlla o da görsün falan diye. Uzun zamandır kaynamamış, kırığı. Dedim böyle bir tedaviden bahsediliyor. İsterseniz sana yapalım. Doktor bey ne olursun yap dedi. Peki dedik, yaptık.
2: Nasıl bir tedavi hocam? Öncelikle
3: hastanın kendisinden kan alınıyor. Alınan kan santrifüje ediliyor. İçindeki trombositler, yani üremeyi, hücre üremesini artıran mezenşimal hücreler, trombosit hücreleri bollaştırılarak o bölgeye veriliyor. Hı hı. Zenginleştiriyor. Zaten normal kanımızda var. Milimetre küpte 150-200 bin civarında. Biz bunu santrifüje ederek 2 milyon civarına çıkarıyoruz. O bölgeye veriyoruz.
2: Sarı bir sıvı değil mi? Sarı,
3: sarı bir sıvı. Evet. Sarı, beyaz bir sıvı. Verdik hastaya. 15-20 gün arayla bunu 3 defa falan tekrarladık. Hakikaten hastanın kırığı zaman içerisinde kaynadı. Hmm. Sonra o hasta bize bir hasta daha gönderdi. Biz bundan PRP ile

0: Ondan sonra bu kırdak yumuşamalarında. Bunlarda mesela önceden enjeksiyonla takip ettiğim şeyleri PRP ile takip etmeyi daha çok tercih ederim. Onlarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Hastanın kendi kanı, kendine veriyorsun. Dışarıdan verilen bir şey de yok. Komplikasyon söz konusu değil. Hastaya bir zararın söz konusu değil. Hasta faydalanmazsa tabii ki aslında şey olarak bir zarar görmeyeceği için sen de vicdanen rahat oluyorsun yani netice itibariyle.
1: Peki hocam siz dediniz ki birkaç seans üst üste yapılıyor. Tabii, bu tür tedaviler.
0: Sonuç alınana kadar 1, 2, 3, 4, 5 defa yapabilirsin.
1: Peki tekrarlanmalı mı? Mesela bu yıl yaptırıldı, ertesi yıl tekrarlanması gerekir.
0: Belirli bir zaman sonra tekrarlanabilir tabii.
1: Ya da şikayetler bu
0: hastanın bulduğunda. Şikayetleri dönünce tekrarlarsın tabii.
1: Peki şimdi zaman zaman görüntüler de geliyor. Acaba o istediğiniz görüntü müydü? Ben yönetmenimizden tekrar isteyeyim.
0: Bu, şimdi, bu görüntü mü? Bu görüntü. Durdursun şu anda.
1: Durdurabiliriz.
0: Evet, durduralım. Şimdi.
1: Durduralım. Evet.
0: Biraz daha ileri netleştirseydi. Biraz önceki burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini hareket etsin, oynasın, orada göreceğiz zaten.
1: Devam edebiliriz.
0: Evet. Burada kıkırdak dokusunun o parlaklığını kaybettiğini, kemik üzerinde, o parlak kemik üzerinde, bakın kıkırdak dokusu üzerinde yer yer çöküntüler olduğunu, çökmeler olduğunu zaten görüyoruz. Bakın burada durduralım şimdi.
1: Burada durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz orada. Orada çökmeler olduğunu görüyorsunuz. Yani biraz öncekinde zor bulmuş olduğumuz o yumuşaymayı burada bizzat görüyoruz. Görüyorsunuz. Bir de ayrıca burada bir şey daha görüyorsunuz. Bakın bu hasta bir menisküs ameliyatı olmuş. Görüyor musunuz? O arada yaprak doku var.
1: Evet.
0: Yaprak dokunun bu bize yakın kısmının bütünlüğünü öbür tarafta düzgün bir daralmanın olduğunu görüyorsunuz ki menisküs ameliyatı olmuş bu hasta. Ama şikayetleri geçmemiş. Neden? Çünkü bu onda kıkırdak hasarı oluşmuş. İkinci derece bir kıkırdak hasarı var. Oynatırsak, devam edersek.
1: Devam edelim.
0: Alttaki kemikte bu kıkırdak hasarının daha fazla olduğunu şu bölgede alet durduralım şimdi.
1: Durdurabiliriz.
0: Neyse. Bunu daha net görüyoruz şu anda menisküs ameliyat olduğunu. Kıkırdak hasarının ikinci aşaması diyoruz buna. Bunun sebebini araştırmak lazım. Yani bu hastada 45-50 yaşlar arasında bir hastaydı. Ne yaptık biz buna? Bir röntgen grafisi çektirdik. Orto röntgenografi diye bir grafik teknik vardır. Orada dizilim hatası olduğunu gördük. Tamam mı? Şimdi hastanın şikayetleri geçmiyor. Israrla ben tekrar tekrar MR çektiriyorlar. Çektirilen MR'da şu menisküs dokusu ameliyatı olmuş ya.
1: Evet.
0: Bu gene dejenere olduğu için yırtık gibi değerlendiriyor. Diğer hekim arkadaşlar sende menisküs yırtığı var. Bir daha ameliyat olacaksın. Birkaç sefer. Israrla hasta ısrar edince sizde menisküs yırtığı yok. Sizde dizilim kusuru var. Ben sana bunu artroskopik olarak gösteririm istiyorsa dedik. Ve hasta kabul etti. Bu sadece hastaya göstermek için yapılan bir şeydir. Görüntü görsün, ikna olsun diye yapılan bir müdahaledir. Çünkü gördükten sonra dizilim kusurundan olduğu, yani açı bozukluğundan olduğunu nihayet hastaya anlatabildik ve düzeltme ameliyatı yaptık. Ona yüksek tibial osteotomi deniyor. Kemik bu bölgeden, şöyle şu bölgeden kesiliyor açılı olarak.
1: Evet.
0: Tamam mı? Buraya özel bir cihaz konuyor. İçine kemik graf konuyor. Ve oraya binen yük öbür tarafa aktarılıyor. Dolayısıyla hastanın şikayetleri de geçti.
1: Geçmiş olsun diyelim. Şimdi hocam tabii kıkırdak zedelenmesi ve yumuşamasını konuştuk. Örneklerle de gördük. Hakikaten o görüntülerde çok bariz belli oluyor. Bir üçüncü görüntü daha gelecek. Kireçlenmelerde durum nedir?
0: İşte bu kireçlenme dediğimiz şey kıkırdağın aşınmasıdır. Kıkırdak aşınmasına halk arasında kireçlenme deniyor. Hatta dizin suyu azalmış deniyor. Onlar da gelecek.
1: Evet.
0: İleride iki görüntümüz daha var. Birincisi yumuşama kireçlenmenin. Birinci adımı kıkırdağın yumuşaması oluyor. İkinci adımı yer yer bu şekilde kıkırdak deformasyonları oluyor. Üçüncü adımında ise kıkırdak artık tamamen

0: incelmiş ve delinmiş oluyor. Ben bunu hastalara anlatırken ayakkabının altında, eskiden siz bilmezseniz, kösele ayakkabıların altı delinirdi. Küçük bir delik olurdu. Giderler oraya bir yama yaptırırlardı, giymeye devam ederlerdi. Tamam mı? Onu şu anda geldi bakın, üçüncü görüntü. Bunu şey yapacak olurlarsa burada göreceksiniz. Kıkırdak dokusunun hangi hale geldiğini birazdan göreceğiz. Bu sinovial doku, bu zarlar görüyoruz. Bizim içindeki suyu görüyoruz. Ben özellikle oraya bakıyorum ki durdurun burada.
1: Durdurabiliriz.
0: Bakın görüyorsunuz şimdi şu görmüş olduğunuz yukarıdaki kemik kapak kemiği. Kapak kemiğinin yan taraflarında saçak saçak olmuş. Hı hı. Şimdiye kadar gördüğümüz kıkırdakla hiç ilgisi yok. Gördünüz mü? Şimdi bu hastanın diz kapağının altında hiç kıkırdak kalmamış. Hı. Bu hasta diz çöküp oturamaz. Merdiven inerken zorlanır. Yokuş aşağı yürürken zorlanır. Şimdi herhangi birisi bu hastaya menisküs yırtığı var sende diye diyelim ki ameliyat etse, hastanın şikayetleri geçmez.
1: Evet.
0: Geçmeyince de ne yapacak hasta? Ben ameliyat oldum, iyi olamadım.
1: Faydası olmadı diyeceğim.
0: Faydası olmadı. Halbuki bunun için zaten ameliyat edilmez hasta. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hastalara bunları iyi anlatmak lazım. İyi değerlendirmek lazım. Bu üçüncü aşaması. Devam edersek bunun
1: devam
0: ilerisinde
1: edelim.
0: İlerisinde kıkırdağın böyle delindiğini, biraz önce anlattığım gibi delindiği bir köşecik göreceğiz. Çok küçük bir köşe. Hı hı. Ondan sonra bu hastalarda işte diz içi enjeksiyon. Bunda PRP pek etkili olmaz ama diz içi uzun etkili iğneler var. O iğnelerle birkaç sene hasta zaman kazanır. Mesela biz bu hastayı, bakın dursun burada.
1: Burada durabilir.
0: Şurada kıkırda, tam bak o köşede siyah bir alan görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ekranda. O biraz daha biraz hareket ettirirse belki tam büyüdüğü zaman daha rahat görülebilir.
1: Biraz daha hareket ettirelim.
0: Gelecek şimdi. Dursun orada.
1: Burada durabiliriz.
0: Bitti.
1: Oynatalım mı hocam?
0: Evet. Şurada.
1: Tabii o kadar saliselik görüntüler ki bunlar durdurana kadar geçiyor.
0: Yani görüyorsunuz normalde bu hastanın kıkırdağı var. Ama bir kısım delinmiş, diz kapağının altında da kıkırdak kalmamış. Şimdi bu hastaya diz protezi yapamazsınız erken. Bu hastayı rahatlatmanız lazım. Hasta daha az ağrılı, en azından kaç sene gidecekse, 3 sene, 5 sene gidecekse o kadar süre bunu götürmeniz lazım. İşte burada diz içi iğneler devreye giriyor. Onlarla hastayı götürüyoruz. Mesela ben hiç unutmuyorum, bir hastam var benim, soyadı Öksüz Bakan. Onun için unutmuyorum. 15 senedir iğne yapıyorum hastaya. Hasta mutlu.
1: O kadar uzun sürebiliyor bu tedavi. Hocam isterseniz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine burada biraz daha devam edelim bu konuya. Tabii. Sonrasında artık hangi aşamada diz protezleri devreye
0: şimdi
1: giriyor?
0: En son bir görüntü geçti. Onu şey yapabilseler de orada gösterecektim size.
1: Tamam, reklamdan sonra gösterelim peki. Hocam. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda değerli hekim konuğumuz Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Mehmet Elbacı ile birlikteyiz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Diz protezlerini, diz ağrılarını konuşuyorduk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hocam az önce yarım kalmıştı. Sizin hatta bir anınızdan bahsediyordunuz. Bir hastanıza bu kıkırdak zedelenmesinden, kireçlenmeden dolayı 15 senedir enjeksiyon tedavisi uyguladığınızdan bahsediyordunuz. Son derece de rahat bir şekilde hayatına devam ediyor.
2: Protez yapalım diyorum, kabul etmiyor. Ben memnunum hayatımdan diyor.
1: Yani demek ki uzun soluklu da olabiliyor bu tedavi seçenekleri.
2: İşte bu iğneler, enjeksiyonlar hastaları rahatlatıyor belirli bir süre. O rahatlıkla devam ediyorlar. Tabii bozulma süreci de devam ediyor. Hı hı. Bunun en sonu mutlaka protez ameliyatı olacaktır hasta.
1: Hocam yaş faktörünü mü göz önünde bulunduruyorsunuz genelde bu ameliyatları?
2: Protez ameliyatlarında biz şunu çok önem veriyoruz. Hasta bir kere ameliyat olmalı istiyoruz. Hı hı. Çok mecbur kalmadığımız müddetçe hastanın yaşam süresi, mesela Türkiye şartlarında insanların yaşam süresi nedir? Biraz önce dediğim gibi yaş ortalaması 70-75 diyelim. Hasta 60 yaşından sonra ameliyat edecek olursan, şayet ki protezlerde bunu göz önüne alırız. Ne olur? Koymuş olduğun, yapmış olduğun protez herhangi bir aksilik olmaz ise, 20 yıl gidecekse hasta 85 yaşına gelmiş olur. Anlatabiliyor muyum? 70 yaşındaki bir hastaya çok rahat protez teklif edebilir ve yapabilirsin. Ne olacak? Çünkü 90 yaşına kadar hastanın serüveni devam edecek demektir. Nitekim bizim 93, 94, 95 yıllarında yaptığımız protezlerimizi kullanan hastalarımız var hala.
1: Şimdi protezlerle ilgili görüntüler de gelecek birazdan.
2: Şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. Dördüncü aşama çok kısa sürebilir. Hemen bunu geçecek. Onu hemen durdurmalılar ki bu geçsin diye. Bakın, şu görüntüden sonra bir görüntü gelecek. O görüntüde hiç kıkırdak durduralım şurada.
1: Burada durdurabiliriz.
2: Durduralım. Bakın şimdi, kemiğin üst tarafı beyaz, alt tarafı kahverengi, görüyorsunuz.
1: Evet. He?
2: O kahverengi olan kısımda hiç kıkırdak kalmamış.
1: Ama bu hastanın yürümesi imkanı yok herhalde.
2: Bu hastanın memnuniyeti mümkün değil. İğneyle, şununla, bununla, ilaçla falan mümkün değil. Buna da protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Tamam mı? İşte dördüncü aşama, kireçlenme dediğimiz şey de budur. İşte bu hastalar ve şimdi biraz önce gelecek görüntülerdeki hastalar gibi hastalarda protez ameliyatı yapılır. Protez ameliyatını ben hastalarıma rahat anlaşılsın diye ayakkabıcıya gidiyorsunuz diyorum. Yeni bir ayakkabı giyiyorsunuz. O ayakkabıyı tam kendinize göre de alırsanız bir şikayetiniz olur mu? Rahat rahat gidersiniz. Gezersiniz, dolaşırsınız. Artık o ağrılardan kurtulursunuz, ilaç içmekten kurtulursunuz. Çünkü her içtiğiniz, bizim vermiş olduğumuz ilaçların özellikle mideye çok zararı var. Mide ülseri yapabiliyor, erozyon yapabiliyor. Böbreklerine de zararı var, karaciğere de zararı var. Aşırı ilaç kullanmaktan kurtulursunuz diye hastalara anlatıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi dördüncü derece kireçlenmesi var. Bu hastayı biz almışız, sadece rahatlatma amaçlı, geçici, hastayı ikna için bunu yapılmış bir şeydir bu da. Hasta görsün. Çünkü bazı hastalar çok inat oluyor, kabul etmiyor.
1: Hocam hastalığı korkuluyor bir de. Mesela şimdi sizin önünüzde bir maket var, orada da bir protez var. Tabii haliyle şimdi, ben de olsam bu metal parçasının hani dizimde yer alması biraz beni ürkütür. Acaba alerjiye neden olur mu? Ya da işte hareketlerimi kısıtlar mı? Her istediğim hareketi yapabilir miyim sonrasında? Tabii bunların hepsi düşündürür beni de.
2: Tabii. Şimdi diz protezi yapmaya teklif ettiğimiz hastalara her hekimin, hekim arkadaşlarının anlattıkları şeyler, bunların iyi yönü var. Tabii ki beklenmeyen, istenmeyen tablolar da ortaya çıkabilir. Onları da anlatmak zorunda hekim. Anlatmadan yaparsan o zaman hasta gelir, hesap sorar senden. Sen bana bunu söylemedin der. Tabii ki istenmeyen şeyler protezlerde genel olarak %3 komplikasyon riski normal protez, normal diz, anormal olmayan dizlerden bahsediyoruz. Çok bozuk dizler vardır. Mesela birazdan ekrana gelecek. Hı hı. Onlarda komplikasyon oranı daha fazladır. Normal kireçlenmiş, dizinin kusuru fazla olmayan, kıkırdakları kaybetmiş bir hastada komplikasyon riski %3 civarındadır. Bu komplikasyonların içerisinde en başta en
1: görüntülerde geldi hocam.
2: Bakın şimdi burada bu hasta ayakta duramıyor. Gördüğünüz gibi bastonla yürüyor bakın.
1: Evet.
2: Yani dizleri çok aşırı derece çarpılmış. Ayakta duramıyor. Çift bastonla yürüyerek geldi. Malatya'dan geldi. Şu hali ameliyattan sonra ne kadar bacaklarının düzeldiğini görüyorsunuz. Dümdüz olmuş kalem gibi. Tamam mı? Birazdan o hasta ayağa kalkacak ameliyattan sonra tekrar yürüyecek. Orada rahat göreceksiniz. 3 hafta sonra bastonunu elinden atmış. O yüzündeki ızdıraplı hal gitmiş, tebessüm gelmiş. Kendine güveni gelmiş hastanın.
1: Sadece 3 hafta sonra.
2: 3 hafta sonra. Ve diyor ki ben artık yeniden yaşamaya başladım. Hı-hı. Yani bunu duymak bizim hoşumuza gidiyor tabii.
1: Hocam şimdi mesela siz sonraki görüntülerde ameliyat sonrasında görüyoruz. Bayağı hastanın dizini rahatlıkla bükebiliyorsunuz.
2: Şimdi o hareket açıklıklarını da anlatırım. Komplikasyonlardan bahsediyorum. Komplikasyonlar %3 civarındadır. Hı hı. En büyük komplikasyon, en çok korktuğumuz şey enfeksiyondur.
1: Evet.
2: Erken enfeksiyon, geç enfeksiyon. Geç enfeksiyon hastanın geçirdiği iltihabi rahatsızlıklardan daha çok olur. Mesela çürük dişi varsa, bademcik iltihabı varsa, akciğer hastalığı geçiriyorsa, başka bir yerde iltihabi bir hastalık varsa, çünkü protez koymuş olduğumuz yerler bir hassasiyet kazanıyor, özellik kazanıyor. Orada şey olabilir. Bir de erken enfeksiyonlar vardır. Ameliyathane şartları, kullandığı malzemeler, ekibin enfeksiyon kurallarına ne kadar riayet ettiği falan, bu tür şeyler enfeksiyon olmasın diye ne yapıyoruz? Her şeyimiz, ameliyathanemizi, kendimizi tepeden tırnağa değiştiriyoruz, şeylerimizi yapıyoruz, yıkanmamızı yapıyoruz, sterilizasyonu tam sağlıyoruz, ameliyathanenin havalandırması çok önemli, onlar falan hepsini, tedbirlerini alıyoruz, giriyoruz. Hı-hı. Yani biz kul olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, gerisini bilemeyiz. Geç enfeksiyona da zaten hastayı tedbirlerini aldırıyorsun.
1: Çünkü ameliyat öncesinde mi alınıyor bu tedbirler?
2: Ameliyat yoksa öncesinde de olur, sonrasında da olur. Varsa öncesinde bir enfeksiyon zaten ameliyat etmezsin hastaya. Hı hı. Onu kan muayenelerinde, kan muayenesi yaparsın, dahiliye muayenesi yaptırırsın. Varsa bir tedavi olması gereken şey, önce tedavisini yaptırırsın, sonra ameliyat edersin. Hı hı. İkincisi, ameliyat sırasında oluşabilecek en büyük şeylerden birisi de embolidir. Hı hı. Emboli kanın pıhtı artması diyelim halk arasında. Mesela bu akciğere de atabilir, beyne de gidebilir, kalbe de gidebilir. Bunlar da olmasın diye de kan sulandırıcı ilaçlar kullanılır. Hı hı. Üçüncüsü teknik kusur olur. Yani ekipte yetersizliğe bağlı teknik arıza nedeniyle teknik kusurdan dolayı gevşeme, erken gevşeme falan olabilir. Veyahut da kullandığı malzemede fabrikasyon hatasına bağlı kırılmalar olabilir. Hı hı. Bütün bunlar komplikasyon sınıfı olarak düşünecek olursak %3'ün içerisine girer. Hekim de tedbirlerini alır. Bunları daha da azaltmak gayret içerisinde olur.
1: Biraz da isterseniz ameliyat sürecinden bahsedelim. Ameliyat genel anestezi altında mı oluyor? Çok mu uzun sürer?
2: Ameliyat biz genellikle spinal anesteziyi kullanıyoruz. Belden uyuşturuyoruz. Hı hı. Ameliyat süresi çok önemli. Biraz önce çok güzel bir şeye değindiniz. Ne kadar hızlı yapılırsa, yara ne kadar az açık kalırsa, enfeksiyon miktarı da o kadar aşağıya çekersiniz. Hı hı. Dokuya saygı çok önemlidir. Yani bir insan birbirine saygılı olunca ne oluyor? Birbirlerine karşı şey yapmıyorlar, birbirlerini kırmıyorlar değil mi saygılı insanlar? Dokuya saygı gösterirsen, doku da sana saygısızlık yapmıyor. Dolayısıyla hı hı. enfeksiyon da karşına çıkmıyor. Seri ameliyat yaparsan, dokuya saygı gösterirsen, ondan sonra ekibin çok güzel olursa, hastanın komplikasyonla karşılaşma ihtimali %3 olan o ihtimal binde 3'e düşüyor. Veyahut da ne bileyim %1'e düşüyor. Artık onu bir araştırma yapmadım o konuda. Ben araştırma hastanesinde çalışmadığım için onlarla bir şey diyemiyorum. Ama biz çok dikkat ediyoruz tabii. Dokuya saygı önemli.
1: Peki iyileşme süreci ne oluyor? Hemen akabinde hasta ayağa kalkabiliyor mu? Mesela önceden biraz daha geç yürütürlerdi hastayı. Şimdi ben duyuyorum ertesi gün bile yürütüldüğü
2: şimdi
1: oluyormuş.
2: Bizim hastalarımızda ameliyat ettiğimiz hastalar ertesi gün ayağa kaldırırız. Hı hı. yürütmeye başlarız. İkinci günü merdiven indirir çıkarırız. Üçüncü günü hava güzelse bahçede çay içtiriz. Dördüncü veya beşinci günü evine taburcu ederiz. Hı hı. Bu evine gittikten sonra bir pansuman takibi falan deneyimli ekipler var. Bizim hastanemize yetişmiş. Onlar evlerine giderler. Haftada birkaç gün takip ederler. Ya da fizik tedavi, rehabilitasyon. Şimdi artık servisler gönderiliyor. Evlerden alınıp getiriliyor, götürülüyor. O şekilde takip ediliyor. Üç hafta sonra iki dizinden de ameliyat etmiş olduğumuz hastalar, o görüntülerde de görmüşsünüzdür.
1: Evet. Tekrar verebiliriz o görüntüleri.
2: Üç hafta sonra bastonsuz, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hastalar genellikle yürürler. Biraz da cesaretliyse tabii. Hmm. Tamam mı? Değilse tek baston kullanır bir 15-20 gün. Ondan sonra ona da ihtiyaç duymaz. Hareket açıklığına gelince, bizim toplumumuzda namaz kıldığı için özellikle bizim hasta popülasyonumuz namazını normal kılabilmek istiyorlar.
1: Eğilebilir şimdi, mi hocam gerçekten bu ameliyatlar sonrasında?
2: 90 derece bir defa kesin dizini hareket ettirebilir. Hı hı. 90 derece. Tembel bir hasta bile olsa 90 derece, en az 90 derece dizini kırabilir. Ama bizim yapmış olduğumuz protezlerde 120 derece normalde, 120-115 derece civarında kırar. Çok gayretli hastalarımızda, ki namaz kılan hastalarımız var, teyyata tam oturabilen hastalarımız var. Hı hı. Çok gayretli hastalar, kilolu da değilse teyyata oturabiliyor, namaz kılar pozisyona oturabiliyor hastalarımız. Hmm. Öyle hastalarımız da var yani.
1: Bu da güzel bir şey. Hocam şimdi sorular da geldi tabii. Sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Onu soracağım ama isterseniz değerli izleyicilerimizin tabii de birkaç sorusu var, onu da yönlendireyim. Demiş ki 36 yaşında bay bir öğretmenim, 5 yıldır dizlerimde çok ağrı var. MR çekildi, sıvı azalması var. Başka problem yok dendi. Ne tavsiye edersiniz hocam?
2: Şimdi bu sıvı azalması 36 yaşında bir hastada önce dizinin boydan boy filmi, biraz önce dediğimiz gibi orto röntgenografik tetkik yapılmalı. Hı hı. Bunda dizilim kusuru olabilir. Tamam mı? Dizilim kusuru var ise o kusuru giderici ameliyatlar var. Protez değil de biraz önce bahsettiğimiz o yüksek tibial osteotomi dediğimiz kemik düzeltme ameliyatı, ona ihtiyaç duyabilir. Romatizmal hastalıklardan birisi olabilir. Hı hı. Bir romatoloğun da görmesi lazım. Bunlar ekarte edildikten sonra bu hastanın dizine biraz önce bahsettiğimiz enjeksiyon veya PRP çok iyi olur. Hı
1: hı. Başka bir izleyicimiz Eşref Bey göndermiş. Diyor ki benim çocuğum PEV hastalığıyla kısaltılmışı galiba bu hastalığın, evet, isminin. Birçok kez ameliyat oldu. Evet. İleriki günlerde sağlığı ya da yürüyüşüyle ilgili başka bir hastalığı olur mu?
2: Birçok kez olması tabii ki yürüyüşünü de kemik gelişimini de etkiler. Pesekinovarus dediğimiz bir hastalık o. Ayak çarpıklığına bağlı. Birçok kez olması tabii ki riski artırır. Hı hı. Bir sefer oldu deseydik problem olmazdı.
1: Bir problem olmayacaktı. Gökay Bey göndermiş. Kemik enfarktı nedir? Sakat kalma riski var mıdır?
2: Onu konuşmamızın başında söyledim. Kemik ödemi, kemik enfarktı. Şimdi hasta gayet sağlıklı bir şekilde yatar. Sabah birdenbire diz ağrısıyla kalkar. Hı hı. Tamam mı? Çok şiddetli. Diz ağrı basamaz üzerine. Tabii ki burada yapılması gereken hastanın bir MR tetkiki. MR tetkikinde hemen görürsünüz kemikte ödem olduğunu. Hı hı. Yapılması gereken, onu o tarafa yük verdirmeyeceksiniz. Ve soğuk kompres uygulayarak ilaç takviyesiyle hastayı takip edeceksiniz. Ve bu süre içerisinde kıkırdak dokusunun ölümü olmasın diye ya enjeksiyonlar ya da PRP ile de takviye edersiniz.
1: Hı hı. Hocam peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında birçok konuya siz değindiniz konuşmanızda. Özellikle protezlerin ameliyat süresi, ameliyattan sonraki dönem, hastanın kavuşabileceği konforu da açıkladınız ama bu süreçten sonra hasta bir kez daha böyle bir sorunu yaşamaması için neler yapmalı? Bir de bu protezler ömürlük protezler midir?
2: Yok, ömürlük değildir. Hı hı. Şimdi İnsanlar yaşlanıyor, eskiyor. İçine koyduğun malzeme de elbette ki yaşlanacak ve eskiyecek. Biraz önce dediğimiz gibi bu erken protez değişimi, revizyon ameliyatları yapılabilir. İkinci bir defa ameliyata ihtiyaç duymaması için bir hasta kilolu ise kilo verecek. Hı hı. Hı hı. Aşırı kilolarını artacak. Üzerine binen yükü azaltması için ameliyatın düzgün, güzel olması lazım. Yani bir teknik kusur olmaması lazım ki denge bozukluğuna bağlı olarak bir tarafa fazla yük, bir tarafa az yük binmesin. Eşit binsin yük. Protezin ömrü uzun olsun. Kaliteli malzeme kullanmak lazım. Başka da bir de egzersizlerin düzenli yapması lazım. Mesela diz protezi olmuş hastalar egzersizlerini yapmazsa, iyi takip edilmezse oturdukları yerden kalkamazlar. Veya merdiven inerken zorlanırlar. Mesela hasta ağrıları gider ama ben bu ameliyattan memnun değilim der. Niye? Bakarsın her şey çok güzel. Merdiven inemiyorum. İnemezsin çünkü egzersizlerini yapmıyorsun. Veyahut da egzersiz verilmemiş, takip edilmemiş. Onları iyi yapmak lazım. Peki, hastayı iyi takip etmek lazım.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Stüdyomuza geldiniz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Evet. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
2: Teşekkür ederim.
1: Bizden ayrılmayın.
0: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse kabristandan geçerken 11 defa İhlas suresini okuyup sevabını meyyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedince sevap verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz şaka yapmak. Sevgili dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz de şakalaşır, ben de şaka yaparım fakat doğru konuşurum buyururdu. Yabancıyla, tanıdıklarla, çocuklarla, ihtiyar kadınlarla ve mahrem kadınlarla şaka yapardı. Ailesine karşı da insanların en zarifiydi. Ayşe validemizle yarış etti. Bir seferinde Hazreti Ayşe, başka seferde de Server-i Alem geçti. Müslümanın hanımıyla oynaması günah değil, sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte hanımıyla şakalaşanı Allahü Teala sever, ikisine de sevap verir, rızıklarını artırır buyuruldu. Bir defasında yaşlı bir kadına cennete koca karı girmez buyurunca kadıncağız üzülür. Bunun üzerine kadına tebessümle sen o zaman genç olursun buyurur. Binek isteyen yaşlı bir kadına da sana bir deve yavrusu vereyim ona binersin buyurunca kadın deve yavrusu beni nasıl götürsün der. Tebessümle ona her deve başka bir devenin yavrusudur buyurur. Ümmü Eymen isimli bir kadın gelir. Ben falancanın hanımıyım, sizi kocam davet ediyor der. Ona da şu gözünde beyazlık olan adamın karısı mısın buyurunca, kadın hayır onun gözünde bir şey yok der. Kadına tebessümle gözünde beyazlık olmayan insan yoktur buyurur. Hazreti Ayşe, Sevde validemize, şu bulamaç aşını yemezsen yüzüne sürerim der. O da yemeyince yüzüne sürerken aralarında oturan Resulullah Efendimiz Hazreti Sevde'yi siper etmeye çalışır. Hazreti Ayşe validemiz de kendi yüzüne sürer. Resulullah onlara bakıp gülümser. Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki münakaşa etmeyen, haklı da olsa kimseyi incitmeyen, şaka veya güldürmek için yalan söylemeyen, İyi huylu olan Müslüman cennete girer. İnsanı güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Hazreti Ömer, çok gülenin heybeti azalır, çok şaka yapan hafife alınır buyurdu. Rabia Hatun, günah olmayan işlerde gönül almak için şakalaşmak mürüvvettendir buyurdu. Hikmet-i Zatlar buyuruyor ki, her şeyin tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da şaka ve alaydır. Ey oğul, az şaka yap. Fazlası insanın değerlerini giderir ve kötülükleri aleyhine cesaretlendirir. Şakayı tamamen terk etmek de dostların buğz etmesine ve samimiyetinin kesilmesine yol açar. Bir iş yaparken içine bıkkınlık gelir, ağırlık çökerse o zaman o yaptığın şeyi bir müddet terk et, kendini dinlendir, azıcık şakalaş, bu suretle kendine neşe getir. Fakat şakalaşmayı o derece ayarla ki yemeğe atılan tuz gibi olsun. Yani yemeğe atılan tuz çok olunca yemeğin lezzetini nasıl giderirse şaka da öyledir. Azı karar, çoğu zarar. Çok az olursa gönlümüzün neşesi yerine gelmez. Şaka, gönüldeki donukluğu ve o işe karşı doğan bıkkınlığı giderecek kadar olmalı. Şakada da edebi muhafaza etmeli. Mesela hoca talebesine, ana baba evladına şaka yaparsa, talebe ve evlat bu samimiyeti suistimal etmemelidir. Peygamber Efendimizin ciddisi de şakası da ciddidir buyurduğu hususlar vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır. Bir kimse şakadan veya rol gereği iki şahit yanında evlense gerçekten evlenmiş olur. Yine bir kimse şakayla alay olsun diye veya hanımını korkutmak niyetiyle seni boşadım dese hanımı gerçekten boş olur. Bir kimse kölesine seni azat ettim dese gerçekten kölesi azat edilmiş olur. Sözünden vazgeçemez. Bir kimse bir gün oruç nezretmek isteyip de yanlışlıkla bir ay dese, bir ay oruç tutması gerekir.
Dinimizin emri budur. Tehdit edilmeden, bir zaruret yokken, şakayla, alayla kafir olayım demek, dini bilgilere hurafe ve inanmıyorum demek, günah işletenlere helal olsun demek küfürdür. Böyle söyleyen Müslümansa mürtet olur. Mürtet olanın bütün ibadetlerinin sevapları yok olur. Birkaç kişiyi güldürmek için ibadetleri yok etmek akıllı kimseye yakışır mı? Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, öyle bir zaman gelir ki kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur. Ameller niyete göredir hadis-i şerifi, taatlere ve mübahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Günahlar, niyetsiz veya iyi niyetle de işlenirse günah olmaktan çıkmaz. Mesela mümini sevindireni Allahü Teala sevindir hadisi şerifine uyabilmek için bir mümini sevindirmek niyetiyle içki masasına oturmak sevap olmaz, günah olur. Bir gayrimüslim kız bir Müslüman erkeğe benimle dans edersen Müslüman olurum dese, Müslümanın iyi niyetle onunla dans etmesi veya başka günah işlemesi caiz olmaz. Cehennem gülüp oynama yeri değildir. Şiddetli azap çekme yeridir. Dinin bir emrini böyle alaya almak küfrü gerektirir. İsteyerek buna gülen de küfre girer, yani kafir olur. İradesi dışında gülerse küfür olmaz. Dinle alay edenler, gülerek günah işleyenler cezalarını elbette ahirette görürler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme gider. İnanmayanların alay ettikleri gibi, cehennem gülüp oynama yeri değil, zalimlerin, hainlerin şiddetli azap görecekleri bir ceza yeridir. Cehennem o kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar, o da cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki onun tesirinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Bir başka husus, hocalara kesin cennetlik denemeyeceği gibi, mesela dansözlere veya diğer büyük günah işleyenlere de kesin cehennemlik denemez. Kim olursa olsun, İmanla yani Müslüman olarak ölen cennete gider. Kim olursa olsun imansız olarak ölen de cehenneme gider. Birinin malını, parasını şaka olarak alıp saklamak caiz değildir. Böyle yapmakla o kimse üzülmüş olur. Başkasını üzmekse haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, az bir haramdan kaçmak 80 bin nafile hac sevabından eftaldir. Bir zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Asık yüzlü, somurtkan insanların pek sevilmediğini hepimiz biliriz. Güler yüzlü insanların sattığı sirkeyi alırız da, asık suratlı insanların sattığı balı almak istemeyiz. Bu insanların tabiatında var. Yoğun çalışmalar ve üzücü olaylar karşısında sıkılan insanın, neşeli olmaya ihtiyacı vardır. Bunun için ara sıra dini hususlar haricinde fıkra anlatmak, şakalaşmak iyi olur. Peygamber Efendimiz de şakalaşmıştır. Ben de şaka yaparım fakat doğru konuşurum buyurmuşlardır. Güler yüzlü, yumuşak ve cana yakın insanlarla konuşmak, tanışmak ve kaynaşmak kolaydır. Asık suratlı insanlarla konuşmak sıkıntılıdır. İhtiyaç kadar konuşur, bir an önce ayrılmak isteriz.

Ali Sincari Hazretleri buyuruyorlar ki, ebedi olarak yaşamak isterseniz, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçının ve onu devamlı hatırlayın. Ondan gelenlere razı olun.

Şiirlerle Menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh, en büyük hırsız. Öyle tesirliydi ki bu velinin sohbeti, onu dinleyen herkes bulurdu hidayeti. Dediler, evladına karşı bir anne baba ne gibi sorumluluk altındadır acaba? Buyurdu ki, çocuklar onlara emanettir. Allah'ın bahşettiği çok büyük bir nimettir. Temiz toprak gibidir kalpleri çocukların. Ne tohum ekilirse o mahsul çıkar yarın. Nedir helal ve haram, nedir sünnet, nedir farz? En mühim vazifemiz her gün 5 vakit namaz. Bunlar öğretilir ve yaptırılırsa eğer, dünya ve ahirette saadete ererler. Bir günde buyurdu ki, birinci nasihatim, 5 vakit farz namazı kılınız her gün derim. Yani bir Müslümanın en birinci görevi, namaz kılmasıdır ki, budur işin temeli. Hem de namaz kılarken, farzına, sünnetine, riayet etmeli ki, kavuşulsun ecrine. Bugün namaz kılanlar fazla da olsa gayet, pek tadil-i erkana etmiyorlar riayet. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Eshab bunu duyunca sordular ki o zaman, nasıl çalabilir ki bir kimse namazından? Buyurdu, erkanına etmezse kim riayet, o kimse namazından çalmış olur nihayet. Bir günde buyurdu ki, her kim namaz kılarken, rükûda, secdede ve kalkınca bu yerlerden, belini yerleştirip durmazsa eğer biraz, Hak Teâlâ indinde kabul olmaz o namaz. Bir gün namaz kılarken gördü bir Müslümanı. Ki tamam yapmıyordu o, tadil-i erkanı. Rükûdan doğrulunca dikilip durmuyordu. Secdeler arasında biraz oturmuyordu. Buyurdu, böyle namaz kılarsan öldüğünde, ümmetimden demezler sana mahşer gününde. Namaz düzgün ve doğru kılınır ise eğer, o namaz sahibine şöylece dua eder. Nasıl ki kusurlardan korudunsa sen beni, Allah da her kusurdan korusun öyle seni. İbadetler içinde en üstünü namazdır. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. O halde tam kılmalı Müslüman namazını, getirmeli yerine adab ve erkanını. Yani farzı, vacibi, hatta sünnet ve edep, layık olduğu gibi hepsini yapmalı hep. Tadil-i erkanına tam dikkat etmelidir. Zira bunu yapanlar kazanır büyük ecir.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Aklı baz alıyor sürekli. Aklı ön plana çıkarıyor. Yani benim aklın aldığı şey benim için geçerlidir. Aklım almıyorsa ya da akıl kabul etmeyen bir şeyse bu yoktur veya işte geçerli değildir gibi aklı baz alarak konuşuyorlar. Şimdi tabii bu da çok şey değil, yani sağlam bir eşeğini sağlam kazığa bağlamış olmuyorsun böyle söylemekle. Atalarımız akıl akıldan üstündür demişler şimdi. O zaman ona da sormak lazım, yani hangi aklı o zaman baz alacağız?
1: Evet.
0: Yani senin aklın var, benim aklım var. Ben senin aklını niye baz alayım ki o zaman? Kendi aklımı baz almam lazım.
1: Şimdi eşit yaratmamış dediğiniz doğru.
0: Tabii ki akıl akıldan üstün. Akıl tamam, yani kıymetli bir şeydir ama insanlar için senet olur mu? Ya da ahiret için senet olur mu bizlere?
1: Şimdi ehl-i sünnet alimleri yerli yerine koymuşlar ve çok güzel de misaller vermişler. Mesela buyuruyorlar ki akıl göz gibidir. Aklı göze benzetmişler.
0: Tamam.
1: Din bilgilerde ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmış. Çünkü gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor.
0: Işık
1: lazım.
0: Işığa ihtiyacı var.
1: Işığa ihtiyacı var. Allah-u Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşi ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı.
0: Doğru.
1: Baktığın zaman seferi karanlık. Gözüm var. Ne işe yarıyor? Ama ışık gelince göz işe yarıyor. Şimdi akıl yalnız başına maneviyatı, faydalı, zararlı şeyleri anlayamıyor. Tek başına. Allah-u Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri ve onlar vasıtasıyla gönderdiği dinleri yaratmıştır. Bunlar olmasa akıl bir işe yaramaz. Hatta bizzat bir şiir yazmış. Bir dörtlük. Her şeyi akıl ile çözmek isteyen kişi tahta ayak takmış bacaksızlara benzer. Kısa aklına uydurmak ister her işi, dün yaptığını bugün değiştirmek ister. Dün yaptığını bugün. Şimdi her ülkenin demokrasiyle idare edilen ülkenin meclisleri var değil mi?
0: Evet.
1: Kanunlar bu mecliste çıkar. Aa işte şöyle şöyle böyle böyle tamam yapalım falan filan, ondan sonra neyse yol gösteriyor. İşte ilim adamları, hukuku bilenler toplanıyor, tartışıyorlar, şey yapıyorlar, kanun çıkıyor. Akıllarına göre değil mi? En akılları yaptılar. 10 sene sonra ondan daha akıllılar geldi. Yok ya böyle kanun olurmuş bu, aynı şekilde insanlar aynı şekilde eziyettir, zulümdür demeye başlıyor değil mi?
0: Böyle saçma mı olur? Saçmalık mı olur?
1: Böyle saçmalık mı olur diyorlar hatta.
0: Evet.
1: Akılsızın daniskası diye veriyorlar onlar. Evet. Ne oldu? En akılların yaptığı şeyi sonra onlar daha üstün olan aklı erenler dedi ki bu akılsızlıktır dedi, çıktı. Şimdi mesela kitapları okurken benim dikkatimi çekiyor. Mesela insan kendini aşağı birisini görüyor, anlayamıyor, idrak edemiyor. Sakın alalı geçme diyor ehl-i sünnet alimleri. Sakın ha! Yani onu da öyle yaratmış Cenab-ı Hak. O edebe riayet eder, ben Cenab-ı Hak böyle yaratmış, ben anlamıyorum zaten, karışmıyorum da diyorsa mübarek olsun ona. Ha o yarım yamalak aklıyla her şeye karıştırırsa, ben her şeyi çözerim derse kendini de etrafındakilerini de helak eder, o ayrı bir mesele. Şimdi o benden aşağı, onu hafif görme, hakirli görme. Onu da aynı şekilde bunun aklı ermez deyip tokatlamaya kalkma. Çünkü senden üstünü var. O da seni tokatlar. Sen ona ahmak diyorsun, senden üstündesen sana ahmak diyor. Olacak olan budur. Yani akıl üstündür dediniz de Allah-u Teala aklı sınırlı yaratmıştır. Ona yol gösterecek peygamberler yaratmıştır. Yani gözün görmesi için ışığı yarattığı gibi aklın da bir şeyi, hakikati, doğruyu anlayabilmesi için Allah-u Teala peygamberleri yaratmış. Ve dinlerini aynı şekilde göndermekte. Molla Cami Hazretleri, akıl dışında olan şeyler keşf, müşahede ve kalp gözüyle anlaşılır. Akıl bunları anlayamaz. Nitekim his uzuvları da aklın anladığı şeyleri anlayamıyor. His uzuvları da anlayamıyor. Mesela akıl da anlayamıyor. His uzuvlarını anladıklarını. His uzuvları da aklın anladığını anlamıyor. Yani kendi bedeni daha hasıl oluyor. Mesela. Ya Safiye, biliyor musun? Benim başım öyle ağrıyor ki. E desen ki, göster bakayım.
0: Başındaki ağrıyı bir görelim.
1: Bir görelim. Kaç santim boyunda? Ben de kaç kilogram ağırlığında? Rengi nedir? Mavi midir? Siyah mıdır? Neyse. Ne diyeceksin? Ağrı yokmuş diyeceksin şimdi.
0: Gösteremezsen yalancısın o zaman.
1: Yalancısın.
0: Yani sahte, niye ağrıyor diyorsun o zaman?
1: Sahte gelip boşu boşuna ağlayıp duruyor falan. Yani. Bizi kandırmaya çalışıyor diyor. E kendisinin başına gelince, hani bir bizim zamanımızda vardı ilkokullarda yalancı çoban hikayesi. Evet, sizde evet, de var mıydı? Evet. Yalancı diyecekler sana. Şimdi İsra suresinin 15. ayetini kerimesini nakletmişler de, kim doğru yola girerse kendi lehine girer, kim aklına uyarsa sapıtırsa kendi zararına sapıtır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe de azap etmeyiz buyuruyor. Şimdi bakın, Allah-u Teala açıkça da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, insan aklıyla Allah-u Teala'ya giden yolu bulamaz buyuruyor. Mümkün değil. Eğer bir kavme peygamber göndermediyse onları cehenneme atmaz Allah-u Teala. Adaletine de uygun değil. Çünkü açıkça buyuruyor ki, biz peygamber göndermedikçe onlarda yarattığım akıl bana gelen yolu bulamaz ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Bulması mümkün değil. Dolayısıyla akla bir rehber lazım. Peki felsefeci geçinenler, efendim işte felsefe. Ya şimdi neler, ne merhalelerden geçmişler o felsefeciler de, akıldan üstün ya. Yani biz lisede okurken falan aynı şekilde bazı felsefe kitapları okuyordum. Orada dikkatimi çekmişti. İtalya'da şimdi toplanmışlar felsefeciler, şey yapıyorlar. Katırın ağzında kaç tane diş var? Birisi diyor ki bana göre 3, öbürsü yok bana göre 4, öbürsü bana göre 5 falan. Onlara hizmetten birisi varmış ya demiş. Niye demiş, aynı şekilde böyle tartışıyorsunuz demiş. Aşağıda 2 kat demiş ahır var, ahırda da katır var. Gidin açın ağzını, sayın dişini. Vay demişler, sen ilme karşı geliyorsun.
0: İlme karşı, evet.
1: İlme karşı geliyorsun. Sen ilme karşı geliyorsun. Dolayısıyla yani felsefe akıldan üstün şeyde bugün zamanımızda. Mesela adam bilgisayar programı yapıyor değil mi? Programcı. Bakıyorsun ondan daha bilgili olur. Ne yaptığı programı kırıp geçiriyor. Ne diyorlar? Hackliyor yani.
0: Hackliyor.
1: Değil mi? Evet. Saf dışı bırakabiliyor. Ne oldu? Adam yaptığı zaman çok mükemmel. Kimse beceremez. Başarıyor. Dünyanın aynı şekilde sayılı istihbarat elemanlarının binaları var. Onların içerisindeki bir başkası onu kırabiliyor, oraya girebiliyor.
0: Kırılmaz denen şifreleri kırabiliyor.
1: Kırabiliyor. Akıl akıldan üstündür. Dolayısıyla akıl eşit verilmemiştir. Ve tek başına da eşit verilmez. Bir de akılla zekayı birbirine karıştırıyorlar. Akıl doğruyu ve yanlışı ayıran bir alettir ama tek başına yapamaz bu işi. Mutlaka bir rehber lazım. Tek başına yapmaz. Göz ışık olmadan göremediği gibi bir peygamber ve o peygamberin getirdiği emir ve yasaklar olmadığı müddetçe de akıl tek başına doğru yolu bulması mümkün değil.
0: Zeka nedir?
1: Zeka pratik kavrama kabiliyet diye tarif ediliyor.
0: Akılla farklı yani.
1: Akılla farklı. Yani bir şey görüyor, hemen çabucak aynı şekilde yapabiliyor. Biz bir bu Suriye iş karışıklığından önce Suriye'ye gitmiştik de orada Halep'te anlatmışlardı. Dediler ki burada bir tane bir şey var, tüccar. Kendisi tekstilci. Fakat dışarıdan yeni bir ürün getirdiği zaman o adamın görmesini pek istemezlermiş.
0: Niye?
1: Biz de sorduk. Niye diye. Adamın dediler fotoğraf makinesi veya da şeye ihtiyacı yok dediler. Kameraya. Dedik nasıl oluyor? Adam geliyor o ürüne bakıyor. Buna bakıyor. Ertesi gün aynısını çıkarıyor dedi.
0: O da özel bir kabiliyet yani.
1: Özel bir kabiliyet tabii. Ben şeylere dikkatimi çekmişti. Şimdi Avusturya İmparatoru taç giyecekmiş. Fakat Osmanlı istihbaratı ya nasıl yani böyleler varmış yani. Bir defa görüyor. Saraya kadar girmiş, tacın bütün şeylerini fotoğrafını yok. Aynısını milimi milimine, rengine, ebadına varıncaya kadar aynısını yapmışlar. Taç giyilirken o törende bir hası çıkarmış Osmanlı istihbaratı. İmparatorun giyeceği taç yere düşmüş. O yere düşünce Osmanlılar kendi yaptığı tacı da koymuşlar. Yani çekmişler gitmişler. Adam giyememiş. Çünkü giyse Osmanlı diyecek ki bu sahte. Psikolojik savaş.
0: Evet.
1: Acayip bir şey yani. Ya dedim milimi milimine birim şey yapmışım. Bu bir kabiliyet meselesi. Zekidir, pratik kavrama kabiliyettir. Bunu yapabilmiş mi? Yapabilmiş. Onun için de
2: din büyükleri dinini ve imanını insan düşüncelerinin neticelerine bağlama ve akıl ile inceleyerek varılan sonuçlara uydurma buyurmuşlardır. Dinini ve imanını insan düşüncelerinin neticelerine bağlama ve akıl ile inceleyerek varılan sonuçlara ittiba etme ve buna da uydurma kendini. Yani öyle yapma. Çünkü bugün sana birisi akıl verir, böyle yap. Yarın başka birisi gelir, bu yanlış, böyle yap. Halbuki işin doğrusunu Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. Ve bir de başta bir şey söylemiştin. Yani herkeste akıl var. Akıl iki kısımdır. Aklı selim, aklı muat, aklı meaş diye. O aklı muat, aklı selim de diyorlar. Bu aklı muat dedikleri akıl peygamberlerde ve peygamberler varislerinde bulunur. Peki bizim gillerindeki aklı meaş, dünya işlerine erer ama öbüsüne ermez. Dolayısıyla sadece gayret ederse o bilgileri öğrenmeye yarar. Onun için akıl lazım ama tek başına rehber değildir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Âlemlerin efendisi ve insanların rehberi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem her kim davet etse kabul buyururlardı. Bir gün ben de davet etmiştim. Falan gün gelirim buyurdu. Zamanı gelince Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh evine teşrif ettiler. Hazreti Cabir, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrifiyle o kadar sevindi ki karşılamak için sevinçle koşarken su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girip oturdu. Hazreti Cabir'in bir kuzusu vardı. Onu hemen kesip kebap yapmak için hazırladı. İki oğlu vardı. Büyük oğlu küçük oğluna, "Babam kuzuyu nasıl kesti, gel sana göstereyim," dedi. Kardeşini bağlayıp bıçağı boğazına sürdü. Fakat göstereyim derken farkına varmadan kardeşini boğazlayıp ölümüne sebep oldu. Hazreti Cabir'in hanımı çocuklarının bu halini görünce büyük oğlunu yakalamak için peşinden koştu. Çocuk korkusundan kaçayım derken kendisini evin damından aşağı bıraktı ve düşüp öldü. Kadın, çocuklarının ölmesinden dolayı feryat edip ağlarsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine sebep olurum diye düşünerek sabretti. Hiç ses çıkarmadı. Çocuklarının ölüsü üzerine bir kilim örttü. Kimse onların öldüğünün farkına varmadı. Kendisi de belli etmemeye çalıştı. Fakat içi yanıyordu. Hazırlanan kebabı pişirdi. Kocası Hazreti Cabir'e olan hadiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebabı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirilip ikram edildi. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve "Ya Muhammed, Allahü Teala Cabir'e oğullarını da sofraya getirmesini söylemenizi emir buyurdu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e "Oğullarını da sofraya getir," buyurdu. Dışarı çıkıp hanımına "Oğlanlar nerededir? Resulullah onların sofraya gelmelerini istiyor," dedi. Hanımı "Resulullah'a onların burada olmadıklarını söyle," dedi. Hazreti Cabir durumu arz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emridir. Onları muhakkak getirmen lazımdır buyurdu. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına varıp çocuklar neredeyseler mutlaka bulmamız lazım. Allahü Teala'nın emri böyle gelmiştir dedi. Zavallı çaresiz hanımı ağlayarak ey Cabir oğulcuklarımızın ne olduğunu sana söylemeye takatim yok dedi. Sonra ölü yatan çocuklarının üstündeki kilimi kaldırıp onlara gösterdi. Hazreti Cabir iki oğlunun da ölmüş olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hanımıyla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip ağlaşmaya başladılar. Evde feryat sesleri yükseldi. O sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gönderip çocukların başında dua etmesini ve çocukları dirilteceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp dua etti. Cabir bin Abdullah'ın her iki oğlu da Allahü Teala'nın izniyle dirildi.

0: Hacca gidecek olanın Kâbe, Hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harp, kahramanlık şarkılarını dinlemesi mübah, hatta sevap olur. Günahları, kusurları, azapları anlatan kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, tevbeye sebep olmak sevaptır. Fakat ölüme, kaza kadere karşı üzülmeye sebep olan ilahileri, kasideli sünnet, bayram, sefer dönüşü gibi sevinmesi lazım olan yerlerde helal olan ses ile neşelenmek mübahtır. Bu sesler nefse değil, kalbe kuvvet verir. Kadın, kız sesini yanında kendilerini görerek dinlemek, mahremleri olmayan yabancı erkeklere haramdır. Kızların, kadınların mevlid, ilahi gibi okuması caiz olan seslerini, yabancı erkeklerin sesini dinlemesi haram olur. Ses dinlerken, ut, keman, ney, saz, kaval gibi hiçbir çalgı çalmamalıdır. Keyif için, eğlence için her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız muharebede askerin moralini kuvvetlendirmek için bando, müzika çalmak ve bunlara sulh zamanında da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak her Müslümana caizdir. Çalgı aletlerinin kendileri haram değildir. Bunları çalmak ve dinlemek haramdır. Güzel sesle fuhş, kadın, içki anlatan şiirleri okumamalı ve bunları dinlememelidir. Müslümanı, din alimlerini kötüleyen sesleri de dinlemek haramdır. Aletsiz, çalgısız olan sese sima yani teganni denir. Alet ile çalgı ile birlikte olan insan sesine gına yani müzik denir. Gınanın haram olduğunu bütün alimler söz birliği ile bildirmişlerdir. İslamiyette müzik, çalgı yoktur. Son zamanlarda işitilen tasavvuf müziği sözünün İslamiyette yeri olmadığı anlaşılıyor. Harama helal diyenin kâfir olacağı bildirildi. Bunun için haramı ibadete karıştıranın hem kâfir olacağı hem de İslamiyeti yıkmak, bozmak için uğraşan zındık olacağı hatıra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i, tekbirleri ve ilahileri çalgı ile ney çalarak okumak bunun için tehlikeli bid'attır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile tecvid ile okumalıdır. Teganni ile kelimeleri değiştirip nameye uydurarak okumak haramdır. Genç hafızların genç kadınlar, kızlar arasında Kur'an-ı Kerim, mevlid, ilahi okuması da gına olur, haram olur. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesair azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkür zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip, "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır." buyurmuştur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bir giden sizlere tarihi eserlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bilgi Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz bu tanıtım programlarının bugünkü bölümünde Bilgi'de bulunan Ulu Cami'nin yani Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nin iç mekanlarından başlıyoruz. Dışını tanıttık birkaç gündür. İçi de gerçekten çok kıymetli yapılar var, güzellikler var. O güzellikleri sizlerle adım adım, yudum yudum paylaşmaya çalışacağız. Efendim, girdiğimizde biz tarihi eserlerimizi ekseriyette sağ koldan başlıyoruz. Böyle bir dairevi çalışmayla solda bitiriyoruz. Şimdi buradan ben yavaş yavaş ineceğim. Kıblenin tersi istikametindeki duvarda bu caminin tarihi kapıları var. Hem arkamdaki kapının yerinde eskiden olan kapı var. Hem de yan yüzdeki, kıbleye dönünce sol yüzdeki, zaten iki kapılıydı, iki giriş yeri vardı bunun. O şu anda kullanılmıyor artık, fazla girilip çıkılıp orası zedelenmesin diye tek kapı kullanılıyor. Onun da kapısı yine burada duvara pano gibi konmuş. Aslında kapı olan şimdiki panoların yanında üzerindeki oymaları, yazıları, kitabeleri anlatmaya çalışacağım. Oraya gidiyorum efendim. Şimdi giriş kapısı tarafındaki duvarın iç kısmındayız. Burada asıl olan bir çift kapı var. Bir çift kapı da karşıda var. Ortada normal pencere var. Bu askı değil. Bu ikisi pano şeklinde. Ceviz ağacından yapılmış ve ilk yapıldığı zamanın kapısı. Üzerinde çok güzel sadeye yakın işlemeler var ve bir de kitabe var. Önce caminin ana kapısındaki kitabeye bakıyoruz. Kanadın birinde La İlahe İllallah, diğerinde Muhammedun Resulullah yazıyor. Kelime-i Tevhid yani. Orta pencerenin zaten işlemelerini herhalde uzun uzun anlatmama gerek yok. Kendisi haykırıyor. Ne kadar özenildiğini, kündekari tekniğinin çok güzel örneklerinden birisi. Bu çift kanatlı pencere kapakları. Bunun üzerinde yazanı size buradan söyleyeceğim manasını. Başka çarem kalmadı. Hepsini çünkü okumak, seçmek, hattat yazılanı zor oluyor. Üst kısmında efendim, iman iki kısımdır. Yarısı şükür, yarısı da sabırdır. Malum şükretmek herkese kısmet olmayan bir olay. Sol taraftaki pencere kanadında ise Allah'ın yasaklarından kaçmak sanki bir yerden bir yere hicret etmektir manasına bir kitabe var. Bunu yerine koyayım. Bu pencereyi de bu kadar söyledikten sonra yan kapı, yani camiye girerken kıblenin sol tarafındaki duvarında bulunan kapı, onun rengi biraz daha fazla solmuş çünkü sabah güneşini çok bol alan bir kapı. Efendim, bu da ceviz ağacından yapılmış. Enteresandır, bu iki kapıda da burgu ve böcek deliği yok. Kurt deliği yok. Demek ki ceviz ağacını kurdun yemesi azdır ama bir de o ağacı herhalde bir kimyevi yolla emprenye etmiş olabilirler. Yani bir kimyevi madde emdirmiş olabilirler. Keşke o teknolojiyi bilsek. Bugün mesela Beylerbeyi Sarayımızı her sene 15 gün kapatırız, ilaçlarız, 15 gün insan girmez. Oradaki burgular, böcekler ölsün diye. Ölür ama delikleri de kalır. Bir tane de larva bıraktıysa orada, o larva da nefes almadığı için orada ölmeyebiliyor da demek ki bazı hallerde ilaç oraya ulaşmamış oluyor. Sonraki senelerde tekrar çıkıyor. Her sene bir defa böyle bir şeye, mücadeleye alınıyor. Efendim, bu kapının üzerinde de, yan kapının üzerinde de iki tane kitabe var. Bu kitabelerde de şu mana ifade ediliyor. Namaz ile semanın, yani göklerin, yedi kat gökün kapıları açıldı. Duaya devam ediniz. Şimdi namaza dua manası da veriliyor. Efendim, ben dua edeyim de namazın yerine geçsin manasına değil tabii bu. Namazda Allah'ın huzurunda iyilikler için dua etme ibadeti gibi ifade ediliyor bazı yerlerde. Şimdi bu iki kapıyı da gösterdikten sonra ben şöyle yaklaşıyorum. Bu caminin içinde şu sütun gibi, efendim, 16 tane sütun olması lazım. Ama 15 sütun var. Şimdi araştırmacılarımız da, yetişmekte olan öğrencilerimiz de, eğer örnek bir Selçuklu mimarisi çatı düzenini görmek isterlerse buradan herhalde kendilerine çok güzel dersler çıkartabilirler. Efendim, bu caminin içerisinde görüldüğü gibi 4 sıra sütun var. Bu sütunların girişteki 2 tane sağda solda olanları mermerden, bitim yerindeki de minberin yanındakiler de efendim yine mermerden. Bunların hepsi boyalıydı, sıvalıydı. Hatta bazıları benim hatırladığım kadarıyla sanki köşeli gibiydi. Vakıflar güzel bir projeyi burada tatbikata koydu, restorasyon projesini. Ve biraz uzun sürdü belki ama temiz iş efendim. Temiz iş uzun sürede de bitse güzel bir şey ortaya çıktı. Şu sütunlar boyalıyken o kadar çirkindi, o kadar tarihi özelliğini kaybetmiştik efendim. Şimdi bakınız pırıl pırıl olmuş. Sanki yeni tornadan çıkmış, buraya konmuşçasına böyle tazelik fışkırıyor kendilerinden. Bu sütunların her birinin üzerinde sütun başlıklar var. Sütun başlıklarının çoğu birbirine benzemez şekilde çok çeşitli motiflerle süslenmiş. Bazıları da sade girinti çıkıntıyla böyle basit bir motifle geçiştirilmiş gibi. Öyle gözü çok boyuyla giriş motiflerle de boğmamışlar. Bu sütunların başları efendim birbirlerine bir kemerle bağlıdır. Her sırada 4 tane sütun olması lazım. Burada da 4 sütun olması lazım. Ama burada sütun araları biraz açılmış, 3 sütunla işi bitirmişler. 3 sıra 4 sütun 12. Bir de üçlü sıra 15 sütun var. 15 sütunun baştaki sütunlardaki kemerleri duvar içine kaybedilmiş pilpayeler üzerine bindirilmiş. Dolayısıyla 4 sıranın bu tarafta 4 pilpayesi, kıble tarafında da 4 pilpayesi var. Böylece 15 sütun, 4'erden 8 tane de pilpaye, efendim 23 tane taşıyıcı bu büyük beşik çatıyı rahat rahat taşıyor. Ve bunların üzerinde de 19 tane, 23 sütuncuk, sütun ve pilpayenin üzerinde 19 tane kemer bu yükün taşınmasında yardımcı oluyor. Omuz veriyorlar efendim. Evet, güzel bir denge sistemi kurulmuş. Ve bütün tarihi eserlerimizle ilgilenen yetkililere sesleniyorum. İşte sütunların üzerindeki boyalar, badanalar, çimentolar kaldırıldığında bu kadar güzel şeyler çıkıyor. Çok kıymetli mermer direğin üzerine bakıyorsunuz efendim, bunlar senelerde önce matkapla birisi delik delmiş. Yani şu sütun delinir mi efendim yani? Efendim oraya ne takacak? Takvim takacak. Veya bir şey takacak işte. Camiye lazım olan bir şey takacak. Düşmanına yapmamışlar ama düşmanı yapacağı kadar da tedbirsiz davranmışlar. Şimdi ben size caminin sağ pencerelerinden itibaren başlayıp bu sütunları bu kadar anlattıktan sonra çatıyı da ayrıca sizlere göstereceğiz ama şimdi değil. Efendim, pencere kapaklarındaki yazıları teker teker söylemeye çalışacağım. Hazır buradaki cami görevlileri de büyük emek vermişler. Çok güzel bilgili görevliler var. Buraya gelenlere o kadar güzel izah ediyorlar ki ben utandım efendim. Yani burayı sizlere anlatan birisi olarak keşke o arkadaşlarımızın bilgisine ben de ulaşabilseydim. Buraya gelen kimse de çaresiz kalmıyor. Yeter ki ilgiliye müracaat etsin. Cami görevlileri onlara seve seve gönülden coşkuyla rehberlik ediyorlar efendim. Bu Ecdat Yadigar'ı anlatıyorlar. Ben şimdi pencere kapaklarında yazan kabartma yazıları sizlere bir tanesini göstereyim. Bugünkü programda herhalde o yetişecek. Ondan sonrasında yarınki programda anlatmaya çalışacağım. Şimdi o pencerenin yanına gideyim efendim. Onu sizlere bir göstereceğim. Sağdaki ilk pencerenin önündeyim. Pencerenin kapaklarını kapattı ki sizler rahat göresiniz diye. Çerçevesi gayet güzel işlemeli. Pencere kapakları işlemeli. Burada gördüğünüz gibi üzerinde iki tane de hadis-i şeriflerden alınan kitabeler var. Bu hadis-i şerifte efendim eftalüs sadakatı fil lisan, yani sadakanın güzeli efendim güzel sözdür. Buradan şöyle bakalım da efendim yanlış ifade etmeyelim, ilgililer yazmışlar. Dil en güzel sadakadır. Yani güler yüz tatlı dil efendim. Güler yüz tatlı dil. Burada ise hasenatın eftali de en faziletlisi, yani eftal o demek, en faziletlisi de hasenatın efendim dostlara ikram demektir. Şimdi bu pencereyi de sizlere gösterdikten sonra tanıtımımızı burada bugün noktalıyoruz. Zira zamanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yarın Bilgi'deki Ulu Cami'nin, yani Mehmet Bey Camii'nin içindeki pencere ve esas şah eser olan minberini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz efendim. Hoşça kalın.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 131. bölüm. 3. Plevne Muharebesi bittikten sonra Eylül ayında ta Aralık ayına kadar uzun bir ne yapalım devresi geçti. Veya neler yapacak gücümüz var, nerelerden ne kaydırırız. 3 tane muharebe geçmiş, çok fazla bir zayiatımız yok ama karşı taraf kırıp dökülmüş, Rus ve Rumen tarafı ve buna çare arıyorlar. Yani burayı biz Plevne'yi geçemezsek İstanbul'a inemeyiz. Şimdi sorsalar tarih öğretmenleri 93 Harbi'ndeki İstanbul'un kilidi neresiydi diye Plevne'ydi diyen kazanır. 10 numaralı o öğrenci. İyi dinleyin de öğrenci dinleyicilerimiz. İnşallah sizler iyi numaralar alın. İyi numara almak yetmez. Bu aldığınız iyi numaraların gereği memleket idaresinde söz sahibi olduğunuz zamanda da ecdadımızın ne gibi fedakarlıklara katlandıklarını hep beraber öğrenmiş oluyoruz. Biz de onların torunu olduğumuza göre biz de böyle fedakarlıklar söz konusu olunca aman aman işte benim tatilim vardı, devre mülküm vardı, işte yatımın şurası tamir olacak, arabam şöyle olacak. Yok. Mesele memleketse derler ya efendim, her şey bir tarafa. Vatan çünkü. Hubbul vatan minel iman. O andaki 7 Ekim tarihindeki 131. bölümde o 7 Ekim tarihine kadar geldik. Havaları anlatıyor. 7 Ekim'de kar yağmış Plevne'ye. Gündüz yağan kar gece dondu. Sonra tekrar yağdı. Günlerce donmuş, buz tutmuş yerlerde hareket hem müşkül hem tehlikeli. İcabında bizim Erzurum'da Ekim ayında hani yağar da, yani 12 Eylül'ün bir gün öncesinde 11 Eylül'de şakır şakır kar yağdı Ejder Tepesi'ne. Erzurum'un içini de böyle bir kara buladı. Ama sonra geçti. Yedi dağa bir bağa der Erzurumlular. Yani 7 defa dağ yağar, geliyorum, geliyorum, geliyorum diye kış. Sonra bağ yağdığında da aha geldim, ben size demedim miydi 6 defa der. Ha şimdi doğalgaz gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Çok şükür memleketimize rahatlıklar var ama insanoğlu nihayet sokağa çıkacak, yürüyecek. Yani doğalgaz da olsa evinde, sokağa da doğalgazla ısıtacak halin yok ki veya seraya çevirecek halin yok ki orayı. Evet, yani insanlar için, olmayan için hakikaten kışın meşakkatleri çoktur. Giyimde, kuşamda da, yemede, içmede de. Pek çok düşme kazaları oldu, sağını solunu kıranlar oldu askerlikten. Tabii askerler yani kendilerini taşımıyorlar ki efendim, kucağına bir askeri malzemeyi alıyor. Veya bir topun hayvanı bir yerden çıkamayınca hadi onu çıkartmak için uğraşırken ayağı kayıyor, düşüyor, bir yeri kırılıyor. Efendim işte uçak ambulans gönderelim, uçak helikopter ambulans gönderelim falan. Yok. En hızlı gönderecekleri vasıta tek atlı araba. Çift atla koşamıyorlar, yok mekare beygirleri. Taburumdan bir neferin ayağı kayıp süngüsünün üstüne düşmüştü. Bir de bu var efendim. Allah vermesin, kendi süngüsünün üstüne, kasa turasının üstüne düşüyor. Arabaları çeken öküzler de bu yüzden çok sıkıntı çekiyordu. Öküzler nallanır. Kaymama daha o zaman az olur. Kayılmaz yani. Kayma önlenmiş olur. Ama nerede askere ayakkabı bulamazken ölenlerin ayağındaki, Rus ölülerin ayağındaki çizmeleri paylaşırlarken, elbiseleri paylaşırlarken sen öküzüne Plevne sokaklarından nal mı çaktıracaksın arkadaş? Yok ki. Balkanların kuzey yamaçlarında müthiş kar ve kıra varmış. Öyle haberler geliyormuş o taraflardan. Yollardan geçilmiyordu. Bu yollardan en iyi olanı, ki Plevne'nin tek irtibat yolu haline geldiydi, Orhaniye yolu bile berbattı. Bir hafta yağmur ve kar sürdü. Sonra kış bütün şiddeti ve korkunçluğu ile kendini gösterdi. Gündüzleri karşı tarafla aramızda topçu ateşi teatisi vardı. Atıyorlar, atıyoruz, atıyorlar, atıyoruz, böyle güm güm güm. Sayısına sayı değil de yani karşılıklı seyrek de olsa atışmalar vardı. Rus kuzeyden 2 kilometre kadar şimalinde bizimkilere muvazi bazı siperler yaptı. Yani paralel siperler yaptı. Bizim siperlerimize paralel siperler yaptı. Ama ara bayağı mesafeli. O 2 kilometrelik mesafe tüfeğin tesir menzilinin dışında. Ama siperden çıktıktan sonra birbirine yaklaştıklarında tesirli mesafeye gelmiş olacaklar. Burada benim tabyama attıkları kurşunların hepsi bu bize ulaşamadı. Niye ulaşamadı? Ulaşamaz. Mesafe müsait değil. Ulaşamaz tabii. Evet. Solumuzda Nibolu yoluna dik ve küçük olan yeni tabyamız vardı. Bununla Bukova tabyaları ile daha kolayca muhasala temin ediliyordu. Yani bir ara istasyonu gibiydi yeni tabyamız. Bizim tabyayla Bukova tabyası arasında bir yeni tabya kuruyor. Savaş zamanında Osman Paşa, boş zamanlarda askerlere hadi çalın davulu da halay çekelim yok. 8 Ekim'de padişahın Osman Paşa'ya 11-12 Eylül'de yani 3. Plevne müdafasında, savunmasında Ruslara karşı kazandığı parlak zaferden dolayı teşekkür eden ve kendisine gazi unvanını veren mektubu hepimiz içtima halindeyken, toplu sabah toplantısı, akşam toplantısı, içtima toplanma demektir askerlik. Meclislerde de öyle yani. Meclisin birinci içtima, ikinci içtima. Şimdi diyorlar işte de, toplantı. Toplantıya şu kadar ara veriyorum, küt tokmağı vuruyor meclis başkanı veya onun temsilcisi. Kıtaların önünde okundu bu mektup. Bu tören çok enteresan ve müessir oldu. Yani askere sanki kamyonlarla ilaç ve gıda gönderilmişçesine tesir etti. Asker moral buldu, yenilendi ya. Üç harptir Rus ve Ruman askerlerinin hırpalamaya çalıştığı Türk askeri hırpalanmamış. Üçüncü Plevne muharebesini de savunmada olduğu halde taarruz edeni perişan ederek göndermişti. Allah Allah. Ne güzel savunmaymış efendim bu. Evet. Askerler heyecanla alkışladılar. Topçular da bunun şerefine toptan bir atış yaptılar. Allah Allah, ne oluyor karargâhta falan demişlerdir. Ve 131. bölümü burada noktaladık. 132. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu programda hoşça dakikalar geçirmeyi umuyoruz ve programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, eskiden ekmeğe nana aziz derlerdi. Mayi leziz, nana aziz. Mayi leziz, lezzetli su. Nana aziz, izzetli, çok değerli, yüksek ekmek manasına gelir. Nanı haramdan kaçılırdı, nanı helal peşinde koşulurdu. Nan da ekmek gibi yemek, geçinilecek şey manasına da kullanılırdı. Ecdadımız ekmeğe olan bu hürmetini hiçbir zaman kaybetmedi değerli dinleyiciler. Anadolu'da olsun, büyük şehirlerde olsun, dindar olsun, mübalağasız olsun, kimse ekmeği yere atmaz. Üstelik yerde bir ekmek parçası görürse onu alır, ayak altında çiğnenmeyeceği bir köşeye bırakır. Ekmeğin fiyatı yükselir, gramajı azalır. Yine de bizim için yemeğin suyuna bana bana ekmek yemenin tadından vazgeçilmez. Değerli dinleyiciler, bu aslında yeni olmayan bir hadise. İslam Osmanlı kültürünün bir aksidir. İlahi nimetlerin en değerlisi kabul etmiş ecdadımız ekmeğin adını. Bir diğer adını nimet koymuştur. Yerin göğün bereketi olarak görmüşlerdir ve sonsuz hürmet göstermişlerdir. Halkın bu nimetten layığı ile faydalanması için de ecdadımız elinden geleni yapmıştır. Bizzat padişahlar ekmek fiyatlarının sabit tutulması için ellerinden geleni yapmışlardır. Talimatlar vermişlerdir. Fırıncının ucuz ekmek yapması ve de zarar etmemesi için aradaki farkı icabında belediye bütçesinden vermişlerdir. Fırıncıları da sıkı sıkıya murakabe etmeyi, kontrol etmeyi ihmal etmemişlerdir. 1502 senesinde Sultan II. Bayezid devrinde Bursa, İstanbul ve Edirne ihtisap kanunnameleri çıkarılmış. Yani belediye kanunları. O zaman ihtisap deniyordu belediyeye. Ekmekçilerden şöyle bahsediliyor. Etmekçiler, ekmeğe etmek deniyor o zaman, standart olarak alınan ekmeğin nar üzere pak işleyeler. Eksik ve çiğ olmaya. Ekmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa tabanına led uralar. Eksik olursa tahta külah uralar veyahut para cezası alırlar. Ve her ekmekçinin elinde 2 aylık, en az 1 aylık un bulunan. Ta ki aniden pazara un gelmeyip Müslümanlara darlık göstermesinler. Eğer muhalefet edecek olurlarsa cezalandırılırlar. Buna benzer bir nizamname de 1680 senesinde Sultan 4. Mehmet devrinde çıkarılmış. Ekmekçilere tatbik edilecek cezalara dair hükümler var burada. Kötü pişirilmiş, acılık hissi veren veya herhangi bir lekesi olan veya gramajı eksik olan ekmeğin dirhemi başına bir akçe ceza terpiş ediyor. Velhasıl fırıncılar sıkı kontrol altına alınmış değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, bir Muradja Dosson var. Fransız asıllı, uzun yıllar Osmanlı topraklarında yaşamış İsveç sefareti katibi olarak. Onun Tablo General de Empire Ottoman diye bir kitabı var. Osmanlı İmparatorluğu'nun umumi tablosu diye bir kitabı var. Uzunca bir kitap bu. Orada şunları anlatıyor. Umumiyetle ekmek, et, yağ gibi ihtiyaç maddeleri daima cüz'i bir fiyatla satılmasına dikkat edilir. Bunları satanların çoğu vergiden muaf tutulur ve teşvik edilmeye çalışılır. İstanbul Kadısı'nın yardımcılarından muhtesip ya da ayak naibi haftada 2-3 defa şehri dolaşır, dükkanları teftiş eder, fiyatların sabit olup olmadıklarını kontrol eder. İyaletlere göre çok pahalı olan hükümet merkezinde bile Avrupa'daki büyük şehirlerle mukayese edilemeyecek kadar ucuzluk vardır, diyor Dosson, İsveç sefareti katibi. Değerli dinleyiciler, 1700'lü yıllarda ekmek ununun okkası, yani yaklaşık 1282 gramı 9 akçe, çörekçi unu 10 akçe, baklavalık hasun 12 akçeydi. 3 akçe bir paraya, 40 para bir kuruşa denktir. 1 kuruş 1 liranın %1'i, 1 lira ise altın malum. 50 dirhemlik bir ekmek, ki yaklaşık yarım kiloluk bir ekmek, 3 akçedir. 100 yıl sonra 1803 yılında 3 akçeye, yani 1 paraya 70 dirhemlik ekmek alınmaya başlanmış. Daha ağır bir ekmek alınmaya başlanmış. 1839 yılına gelindiğinde nar fiyatlarına göre nana azizin ekmeğin bir okkası yerine göre 20 ila 30 para arasında değişen fiyatlarla satılmaktadır. Yani
1 kilo ekmek yarım kuruşa satılmaktadır. Aradan uzun yıllar geçer. Harpler baş gösterir. Anadolu çiftçisi bir cepheden bir cepheye kırılıp gider. Harbi Umumi ve Yunan Harbi devirlerinde kanlı çarpışmalar yanında bir de ekmek harbi başlar. Yine 2. Cihan Harbi devrinde büyük şehirlerde ekmek darlığı çekilir. Ekmek vesikayla satılmaya, karneyle satılmaya başlar. Artık gariplerin kursağına giren ucuz ekmekler de mazide kalır. Harbi Umumi'de, Yunan Harbi'nde ve 2. Alman Harbi denilen 2. Cihan Harbi sırasında yenilen ekmeklere ekmek demeye bin şahit ister. Süpürge tohumundan ve içi topraklı ekmekler o güzel Francalılara alışmış olan İstanbul halkının bilhassa çok sıkıntıya uğramasına sebebiyet verir. Ama ne yapacaksınız? Her şeyin kıymeti yokluğunda belli oluyor. Değerli dinleyiciler, Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. asırda yani 1600'lü yıllarda İstanbul'da 1000 fırın 10.000'de ekmekçi olduğundan bahsediyor. Evliya Çelebi'ye göre en has Francalı ekmeği Galata ve Tophane fırınlarından çıkıyor. Evliya Çelebi bu arada Tophane'deki İsa Çelebi adındaki fırıncının çıkardığı ekmeklerden has beyaz pamuk misali sünger gibi göz göz pişmiş gayet lezzetli somunlar diye bahsediyor. Bu ekmekler öyle mukavemetli, öyle dayanıklıdır ki değerli dinleyiciler, Acem şahlarına bu Tophane somunlarından götürülür, İstanbul'dan İsfahan'a 3 ayda varıldığı halde bozulmaz diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'ye göre o devirler herkesin mevkiine göre ekmek yapılır. Önce büyük efendiler, padişahlar, paşalar için Bursa'dan getirtilen hususi unlarla ekmeğin en iyisi pişirilir. Buna has ekmek denir. Halkın rağbet ettiği en kaliteli ekmek, içine arpa unu da karıştırılan ince, yassı, az pişmiş ve oldukça beyaz olan ve fodla denilen ekmektir. Onu da yine biraz hali vakti yerinde olanlar alabilir. Bir diğer çeşit olan somun daha esmerdir. Sıradan halkın alabildiği ekmektir. Biraz da fakir ekmeği denilebilecek olan somun, buğday, arpa, çavdar, mısır unu karıştırılarak yapılan yuvarlak, kalın ve kabarık bir ekmektir. Diğerleri kadar lezzetli değildir ama şimdi sosyetenin perhiz, diyet derdinde olanların rağbet ettiği bir ekmektir.

Eskiden değerli dinleyiciler, bakkallarda ve fırınlarda ekmek satılmazdı. Şimdiki gibi fırına gidip ekmek almak hiç yoktu. Fırından sıcak sıcak çıkan fodla ve somunlar mahallelere, hatta varoşlardaki müşterilerin evlerine kadar götürülürdü. Hem de veresiye. Ekmek dağıtan tablakarlar ekmekleri çifte sepetlerle atlara yükler, sabahın köründe yollara düşerdi. Müşteriye ekmeği teslim eden tablakarlar çetele denilen tahta çubuklara da kaç ekmek verdiklerini çizerlerdi. Fırıncılar pek acele davranmazlardı. Ekmek paraları hafta başı, iki haftada bir veya ay başında ödenirdi.

Değerli dinleyiciler, 1907 senesinde Sultan II. Abdülhamit zamanında fırıncılar bir istidada bulunmuşlar sadaretten, başbakanlıktan. Başbakanlık da sultan, yani sadaret, sadrazamlık da Sultan II. Abdülhamit'e bir tezkere göndermişler ve kısa bir müddet için ekmek fiyatlarına 5 para zam yapılması istenmiş. Nasıl olsa yağmurların yağması ile beraber ekmek fiyatları da tekrar düşer denilmiş. Bu tezkirenin üzerine Sultan II. Abdülhamit bir cevap yazmış, gayet enteresandır. Diyor ki, Hayrettin Paşa merhumun sadareti esnasında bu tür talepler geldiğinde padişahın ne yolda karar verdiği bilindiği halde böyle bir talepte bulunması yersizdir. Dolayısıyla zam yapmak yerine yapılmamasının çaresine bakılmalıdır. Çok şükür ki memleketin her tarafında yağmur yağmaya başlamıştır. Yapılacak iş, tüccarları teşvik ederek vilayetlerden zahirenin gelişini kolaylaştırmak ve süratlendirmektir. İcap ederse zahire ihracatı tahdit edilmeli veya şayet gerekirse fiyat farkı şehre emaneti, yani İstanbul Belediyesi tarafından karşılanmalı. Ama her halükarda ekmek fiyatları artmamalıdır. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetnamesinde İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerinde bir kap, içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün muayyen saatlerinde bu sokakları gezeler. Sokaklara tükürenlerin tükürekleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye 20'şer akça alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Bunlar ki ayın muayyen günlerinde İstanbul'a çıkalar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar. Var ise şifası orada mümkün ise şifaya bolalar. Değil ise kendilerinden hiçbir karşılık beklenmeksizin hastaneye kaldırılarlar, orada salah bulalar. Değerli dinleyiciler, bu ibareler ecdadımızın temizlik ve sıhhate verdiği ehemmiyeti müşahhas bir delili. Osmanlılar zamanında temizlik kültürünün arka planını İslam terbiyesi belirliyordu. Temizlik imandandır, düsturu var malum İslamiyet'te. Temizlik işlerini subaşının emrinde çalışan çöplük subaşısı yapardı. Subaşı, bugünkü İstanbul Emniyet Müdürü'nün mukabilidir. Her şehirde bir subaşı bulunurdu. Çöplük subaşı şehrin temizliğine bakar ve murakabe ederdi. Çöpçübaşı sokakları acemi olanlarına temizletirdi. Bu çöpçülerin sayısı 1000 kadardı ve garip kıyafetleri vardı. Matruştu, tıraşlıydılar ve keçe külahı giyerlerdi. Çöplük subaşısı onlara İstanbul sokaklarındaki bütün çöp, hayvan pisliği ve kalıntıları toplatırdı. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre sepetlerde toplanan çöpler deniz kenarlarında çamur teknelerinde ayrılır. İçinde akçe, mangır veya işe yarar başka şeyler bulunursa bunlar çalışanların olurdu. Çöplük subaşısının murakabesinde, kontrolünde çalışan çöpçülere çöp çıkaran denirdi. Bu kimseler sokaklardan geçerken çöp çıkaran, çöp çıkaran diye bağırırlardı. Arkalarında bir küfe ile sokakları dolaşır, birikmiş çöpleri küfelerine doldurarak denize atarlardı. Hükümet, Beyazıt, Sultanahmet Meydanı gibi meydanları yılda bir veya iki defa angarya suretiyle Müslüman olmayanlara temizletirdi. Çarşı temizliği için yapılacak harcamalar avarız sandığı denilen esnaf sandıklarından karşılanırdı. Esnaf bu sandığa muayyen devrelerde aidat öderdi. Sonra bu sandıkla çarşının masrafları karşılanırdı. Çöpçülük ve lağımcılık gibi hizmetler Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre ekseriya Ermeniler tarafından görülürdü. Mahalle temizliği İslami bir gereklilik sayıldığı için mesuliyeti mahalle imamına bırakılmıştı. Temizlik konusunda çok hassas olan ecdadımız işi kaytaran temizlikçileri ve süpürgecileri kürek cezasıyla korkuturdu. İstanbul'da süprüntüler arasında değerli eşya arayan insanlara arayıcı esnafı denirdi. İstanbul'un fethinden 1868 yılına kadar baş şehrin temizlik işlerini işte bu arayıcılar görürdü. Bir de temizlik vergisinden bahsedelim. 1881 tarihli Dahiliye Nezareti tezkeresine göre birinci sınıf
büyük dükkan ve mağazalardan 15 kuruş, ikinci sınıf dükkan ve mağazalardan 10 kuruş, üçüncü sınıf dükkan ve mağazalardan 5 kuruş tanzifat vergisi alınıyordu. Resmi tanzifat, yani temizlik vergisi. Ev ve konaklardan, büyük konaklardan 15 kuruş, ufak konaklardan 10 kuruş, küçük evlerden 1 ila 5 kuruş tanzifat vergisi, resmi tanzifat, yani temizlik vergisi alınmaktaydı.

Değerli dinleyiciler, Sultanahmet Devri değişip de Meşrutiyet Devri'nde gelindiğinde 1913'lü yıllarda şehir emaneti maddi sıkıntıya düştü. İstanbul halkından 50 bin liralık temizlik vergisi toplanıyordu fakat masraflar 400 ila 500 bin lirayı buluyordu. Balkan Harbi ve o devir İstanbul'a gelen yüz binlerce muhacir sebebiyle temizlik işleri iyice sekteye uğramıştı. Bunun üzerine devrin şehremini belediye reisi Cemil Paşa Cemil Topuzlu harici istikraza gitti, dış borçlanmaya gitti. Aynı sene ki belediye toplantısında, belediye içtimağında İstanbul'un temizliği hakkında şu bilgileri veriyor Cemil Paşa. Tanzifat teşkilatı, yani temizlik teşkilatı, kırık dökük 20-30 arabayla sakat ve yaşlı 10-15 hayvandan ve 50-60 süpürgeciden ve temizlik amelesi olarak 5-10 ihtiyarla birkaç çocuk ve kadından ibarettir. Şehri 16 lira ücret ve senevi 2 kat elbise ve çizme ve çorap ve başlık ve Hilal Ahmer tarafından çorba verildiği halde kadın, çocuk ve malul kimselerden başka işe güce muktedir amele bulunamıyor. Güçlü kuvvetli olanlar başka yerlerde 2-3 lira yevmiyeli iş bulduklarından temizlik ameleliğine rağbet etmiyorlar diyordu. Tabi memleketin güçlü kuvvetli adamları cephelerde kırılmış, İstanbul'da amele bulunamıyor. Demek ki 1913 yılında İstanbul'un temizlik işlerinin durumu hiç de iç açıcı değil. Meşrut iddiaçlar zamanında ne iç açıcıydı ki temizlik işleri iç açıcı olsun. Altı sene sonra, yani Harb-i Umumi geçtikten sonra 1919 yılında yine İstanbul şehremini Cemil Paşa Vakit gazetesinde Türkçe, Rumca ve Ermenice bir beyanname neşrediyor. Temizlikle alakalı bir beyanname bu. Bu beyannamede diyor ki, belediye gücü yettiği kadar sokakları temizlemeye, yıkamaya, pislikleri vesaireyi kaldırmaya başladı. Ancak sokakları temiz tutup kirletmemek ahalinin vazifesidir. Belediye ne kadar memur kullansa, ne kadar masraf etse, ahaliyi mütemadiyen süprüntü, kağıt vesaireyi sokaklara attıkça yetiştiremez. Ve yapılan mesarif, masraflar boşa gider. Herkes ev ve dükkanının önünü temiz tutmaya çalışsın. Mağaza sahipleri sabahları yaya kaldırımlarına eşya koymasın. Esnaf yenecek şeyleri pis tutmasın. Görüyorum ki marul vesaire gibi pişirmeden yenecek şeyler yerlerde satılıyor. Ahali alıyor, yiyor, hastalanıyor, ölüyor. Bunun için esnaf temizliğe dikkat etsin ve hemşehrilerinin hayatını düşünerek sakınsın. Sokakta üstü açık meyve vesaireyi satın almasın, yemesin. Hep birden el birliğiyle dikkat edersek şehrimizde tifüs, kolera, verem gibi sari hastalıkların önünü alırız. Bu ihtarıma dikkat etmez, söylediğim şeyleri yapmaz ve buna muavenet etmezseniz, yardım etmezseniz önümüz yazdır, kolera ziyadeleşir, binlerce hemşehrimiz ölür diyor İstanbul Belediye Reisi 1919 senesinde. Değerli dinleyiciler, İtalyan seyyah Edmondo de Amicis, İstanbul'da bulunduğu süre içinde hemen her evde kırık dökük de olsa çiçeklerle bezenmiş 3-5 saksının pencere kenarlarından eksik olmadığını fark ediyor. Bu tutkunun sadece pencere önlerine, balkon köşelerinden daha öteye gittiğini anlayan Amicis, bu sevginin ev, bahçe, sokak, semt, mani, türkü ve şarkılara ve çok çeşitli sanat eserlerine yansıdığını görüyor. Evet, Türkler çiçekleri gerçekten de çok sever. Her biri bir diğerinden daha güzeldir ama işlerinde ikisi vardır ki onların yeri pek ayrıdır. Bunlardan biri güldür. Ona hep Hazreti Peygamber'in bir remzi, onun en sevdiği çiçek, terinin kokusu olduğu inancıyla ilahi güzelliği, ilahi ihtişamı en güzel şekilde yansıtan bir çiçek olarak bakılır. Bir diğeri de adını bir devre veren laledir. Değerli dinleyiciler, lalenin Arapça yazılışı Allah-u Teala'nın büyüklük, ululuk, azamet manasını ifade eden sıfatlarına benziyor. Yani Allah kelimesindeki elif, lam ve he harfleri lale kelimesinde de bulunuyor. Her ikisi de ebced hesabıyla 66 sayısını veriyor. Yani Arapçadaki harflerin her birinin bir rakam kıymeti vardır. Bunlara ebced hesabı denir. Her ikisi de ebced hesabına göre 66'yı veriyor. Nitekim halkımız der, işi 66'ya bağladık. Yani artık sebepler bitti, doğrudan Allah-u Teala'nın inayeti kaldı. Yine laledeki Arapça 3 harf, lam elif, lam ve he ile
Osmanlı Devleti'nin amblemi olan hilalin yazılışı da aynıdır. Üstelik sadece yani lale, Allah ve hilal kelimelerinin yazılışı birbirine benzemez. Yani aynı harflerle yazılır. Sadece yazılışı benzemez değerli dinleyiciler. Hilal şöyle hafif kuzey, hafif şöyle yukarıya doğru, yukarı sola doğru bakan hilal ile Allah yazısı birbirine benzer. Aynı zamanda lalenin şekliyle de Allah'ın yazılışı eski harflerle birbirine benzer. O sebeple değerli dinleyiciler, laleyi ecdadımız bir denli daha çok sevmiş. Her ülkede süs bitkileri bazen milli bir sembol olur. Mesela zambak eskiden Fransa'nın sembolüydü. Deve dikeni eskiden İngiltere'nin sembolüydü. Mesela çınar yapraklı akça ağaç Kanada'nın sembolüdür. Sedir ağacı Lübnan sembolüdür. Hiç şüphesiz bizim de sembolümüz lale olmuştur değerli dinleyiciler. Lale hiçbir çiçekte olmadığı kadar insanları tesiri altına almıştır. Neredeyse kendisinden de renkli bir hikayenin baş kahramanı olmuştur. Peki insanları maraz derecesinde, hastalık derecesinde kendisine tutkun eden lalenin merak uyandıran, merak aver renkli hikayesi nasıl başlar? Nasıl devam eder, nasıl biter? Asıl yurdu Orta Asya'dır lalelerin. Romalılar ve Bizanslar bunun güzelliğini fark etmemişlerdir. Bu çiçeğin hayret veren serüveni Osmanlılarla başlar. Tulipmania adı veriliyor lale hastalığına. 16. asırda İstanbul'da yayılmış, oradan Avrupa'ya sıçramış. Tabii ki bunda Sultan Süleyman'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük payı var. Bu devirde küçük ve kısa boylu, yaprakları çok da muntazam olmayan yabani lale türlerinden seçme ve melezleme yoluyla çiçeği badem biçiminde, yaprakları hançer şeklinde, uçları tığ gibi ince ve sivri, İstanbul'a has lale çeşitleri yetiştiriliyor. Bilmeden de olsa tulipmania, lale çılgınlığı böylece başlıyor.

Yapılan çalışmalarda ardı ardına yeni lale çeşitleri çıkıyor. Bunlara da görüntülerinin güzelliğine yakışır pırıltılı adlar takılıyor. Kimileri laleye gönül yakan adını veriyor. Kimisi talih yıldızı diyor. Kimisi sevinç ışığı takıyor kendi lalelerine. 16. asırda sadece İstanbul'da birbirinden güzel 2000'e yakın lale çeşidi yetiştirilirdi. Lale sadece yetiştirilmekle kalmazdı. Mimariden edebiyata, Çin'den kumaşa kadar birçok mahsulde lale desenleriyle bezenirdi. Lale bahçeleri manasına gelen lalezarlar, sarayların, konakların en itinalı, en gözde yerleriydi. Lale için yazılan şiir ve nesirler de lalename denilen risalelerde toplanırdı. Devirler şehirde 239 çeşit lale türü yetiştirilmiştir. İnsanlar yeni doğmuş bebeklerin kulağına lale isimleri fısıldamıştır. Güzel olsunlar diye şuayı yakut, nuru sefit, ruyu mahbub, subhu beya bahar, efendim gonca perver, naveki gülşen derlerdi bu lalelere. Şuayı yakut kırmızı ışık demek, nuru sefit beyaz ışık demek. Ruyu mahbub, sevgilinin yüzü demek. Subhu bahar, bahar sabahı demek. Gonca perver, goncayı sever. Böyle isimleri var. Lale soğanları cariyelerle takas edilecek kadar değer kazanmıştır. Lale fiyatları öyle artmıştır ki bir devir Sultan 3. Ahmet makul fiyatlar konulmasını emretmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu devirde sırf lale türleriyle uğraşması, yeni çeşitlerin elde edilmesini sağlaması ve mevcut olanları da adlandırması için Encümen-i Daniş adında bir meclis kuruluyor. Lale-i Duhteri adı verilen İran'dan getirilmiş lale çeşitlerinin bir tek soğanı 1000 altına alıcı buluyor. 1600'lü yılların sonunda laleye olan alaka fevkalade artıyor. Buna bazen meşhur lale soğanlarını elde etme arzusu da eklenince bazı lale soğanlarının fiyatları aşırı yükseliyor. Buna mani olmak için 1725 senesinde lalelerin fiyatını tespit eden bir liste narh defteri hazırlanıyor. 239 tane lale ismi kayıtlı burada. En yüksek fiyat 50 kuruş, yaklaşık 7,5 cumhuriyet altınına tekabül ediyor ki altının satın alma gücü de bunun 3 misli olduğuna göre bunu siz hesap edin. Nize-i Rummani denilen lale mızrağı denilen lale soğanı, nar şeklinde mızrak biçimi var bu lalelerde. Ertesi sene ki hazırlanan defterde ise 306 tane lale ismi geçiyor. En yüksek fiyat gene Nize-i Rummani'de 200 kuruş, sahip kıran denilen lale 150 kuruş, gül riz ise 100 kuruş şa satılıyor sadece soğanları.

Evet, Lale'nin efsanesi sadece Osmanlı'da durmuyor, Avrupa'ya da yayılıyor. Lale'nin Avrupa'da ilk yolculuğu Viyana'yadır. Oradan Hollanda'ya, ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya. Hollanda'da seçkin bir lale Amsterdam'da lüks bir ev satın alabilecek paralarda el değiştirebilecek mevkiye gelmiştir. Bu tutku Fransa'ya da çok geçmeden bulaşmıştır. Tüccarlar arasında ticaret metağına dönüşmüştür lale. İşte tulipmanya, lale çılgınlığı denilen o hastalık 1600 yılların ortasında Fransa'da da doruğa çıkmıştır. Lale borsası 1637 yılında çöktüğünde bir gecede eski zenginlerden yeni fakirler teşekkül etmiştir. İşte Alexander Dumas'ın Siyah Lale romanı Avrupa'daki bu tulipmanya, lale çılgınlığını anlatmaktadır. Yani sadece lale çılgınlığı bizde lale devrinde değil, ondan daha önce Avrupa'da da yaşanmış enteresan bir çılgınlıktır.

Değerli dinleyiciler, o devirler herhangi bir malı üretmek için o kişinin elinde ustalık belgesi olması gerekiyordu. Bir mamülü imal etmek isteyen kişi öncelikle muayyen bir ücret karşılığında belirli bir müddet bir ustaya hizmet ettikten sonra icazet alırdı. Yani o malı üretmeye, imal etmeye ehil olabilirdi. Osmanlılar zamanında istihsal safhaları da sıkı nizamnamelerle kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın umumi bir kanunnamesi var. Orada sabuncular ve mumcular gözlene, gayet eyyü edeler, mumlar çürük ve kokar yağdan olmaya, itidal üzere ola ve sabun dahi eyyü ola, pişmiş ola ve yarılı olmaya deniyordu. Bilhassa fırıncılar, değerli dinleyiciler, çok sıkı kontrol altındaydı. Onlarla alakalı da standartlar ve müeyyideler getirilmişti. Yine ayrıca kanunnamede ekmekçiler, aşçılar, sabuncular ile alakalı metinler var. Diyor ki aşçılar ve başçılar, yani kelleciler ve büryancılar ve börekçiler, fil cümle taam pişirip satanlar, bütün aşçılar yani, eyyü ve pak pişireler, iyi ve temiz pişirsinler. Kapların pak suyla yuyalar, temiz suyla yıkasınlar kaplarını ve pak temiz bez ile sileler. Ve bir kere çanak ve tabak yudukları suyla tekrar bir çanak ve tabak dahi yumayalar. Ve kazanların kalaysız tutmayalar. Ve kepçelerini dahi kalaysız tutmayalar. Vaktiyle kalaylayalar. Muhalefet edenleri muhtesip kadı marifetiyle döve, cerime almaya. Yani bunlar para cezasıyla da kurtulmasınlar diyor kanunname. Osmanlı Devleti'nde sınai mamullerin standartlara uygunluğu da çok ciddi şekilde takip ediliyordu. Tespit edilen standartlar kadı sicillerine kaydediliyordu. Ve memleketin uzak bölgelerinde de bu standartlara uyulması isteniyordu. Kalitenin korunması maksadıyla zaman zaman istihsali imalatı kontrol edecek kişiler görevlendirilmiştir. Bunlar ehli vukuf, müfettiş, mubassır, mümeyyiz sıfatlarını taşırlardı. İstihsal edilen, imal edilen veya ithal edilen malların sıhhate zararlı olup olmadığı, muayene-i sıhhiye tabi olan eşya hakkındaki nizamnamelerle yapılıyordu. Yani sıhhi muayeneye tabi olan eşya nizamnameleriyle. Gerek yurt içinden gelen ve gerekse yurt dışından ithal edilen mamuller, tespit edilen ölçülere uymadığı takdirde müsaade edilerek, el konularak geldikleri yere geri gönderiliyordu.

Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında halkın bilhassa zaruri ihtiyaçlarını makul fiyatlarla alabilmeleri için devlet ricali, esnaf ve tüccarı kontrol altında tutardı. Bu kontrol, narh mekanizması denilen fiyatların üst sınırının devlet tarafından tespit edilmesi prensibiydi. Ta Hazreti Ömer zamanından başlayan bir adet bu. Osmanlı Devleti zamanında fiyatlar şimdiki gibi serbest piyasa şartlarında arz talep muvazenesi dahilinde şekilleniyordu. Ancak narh sistemiyle tespit edilen limitler gayri ahlaki fiyatlandırmanın önüne geçmek içindi. Narh fiyatları umumiyetle kadı, esnaf mümessilleri ve şehrin ileri gelenlerinden oluşan bir mecliste tespit edilirdi. Yani karşılıklı mutabakata dayanıyordu. Fiyatlarda ve kalitede tespit edilen seviyenin dışına çıkarak tüketiciyi, halkı aldatan imalatçılar imalattan el çektirilirdi. Ve bilhassa İstanbul'da bir daha imalatta bulunmaları men edilirdi. 1827 senesindeki bir tatbikata göre fiyat hususunda cari nizam haricinde hareketleri görünen tüccar, esnaf, küfeciler ve bakkallar suçlarının derecesine göre

alakalı makam tarafından değnek ile dövüleceği, küreye vaz edileceği veya nefi sürgün cezasıyla cezalandırılacağı ve bu adı geçen esnaf gruplarına mensup kişilerin biri kabahatli bulunduğunda önce tembih edilecekler. Sonra aynı davranış içerisinde bulunurlarsa falakaya çekileceklerdi. 1767 tarihinde fırıncılık yapan 4 kişi ekmeğin gramajını eksik tuttukları için Seddülbahir, Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi'nde hapis ve kalebentlik cezasına çarptırılmışlardı. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler ki narh sadece zaruri gıda maddelerinde olur. Ekmek gibi, pirinç gibi, şeker gibi. Onun dışında her mamulde narh yani fiyat haddi konulamaz.

Değerli dinleyiciler, 1502 tarihli İhtisap Kanunnamesi hakikaten dünya çapında emniyeti olan bir kanunname. Mesela o enteresan maddeleri var. Ve diyor mahkeme kararıyla yiyecek ve içecek ve giyecek ve hububat ki çarşıda ve pazarda vardır, gözetilip her meslek sahibi teftiş oluna. Eğer terazide ve kilede ve arşında, yani ağırlık ve uzunluk ölçülerinde veya hacim ölçülerinde bir eksiklik varsa muhtesip haklarından gelir, yani belediye başkanı. Bir ayağı yaramaz bağırgiri işletmeyeler, yani beygiri. Ve at ve katır ve eşek ayağın gözedeler ve semerin gözedeler, yani yük hayvanlarının ayaklarını ve semerlerini gözetsinler. Ağır yük vurmayalar, zira dilsiz canavardır. Her hangisinde eksik bulunursa sahibine tamam ettire. Eslemeyeni, yani ciddiye almayanı bunu, gereği gibi hakkından gele. Ve hammallar ağır yük vurmayalar, makul üzerine ola. Yine bir başka madde. Ve sirke ve yoğurda su koymayalar. Su katılmış olup bulunursa teşhir edeler veyahut tahta külah uralar gezdireler. Teşhir cezası var. Değirmenciler gözlene. Değirmende tavuk beslemeyeler. Halkın ununa ve buğdayına zarar etmesin. Ve adetlerinden artuk almayalar. Ve iri öğütmeyeler. Ve kesmikli buğdayı değiştirmeyeler. Ve illa muhkem ve müntehi hakkından geleler. Değirmenciler de eğer un öğütmede lazım gelen usule riayet etmezlerse onların da hakkından gelinsin diyor 1502 tarihli İhtisap Kanunnamesi. Yani belediye, standartlar, efendim çevre, gıda maddeleri, tüketici hakları kanunu. Dünyanın bilinen ilk bu sahalardaki kanunudur değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı toprakları en geniş olduğu devirde neredeyse Amerika kıtası kadar geniş bir sahayı kaplıyordu. Bu büyük coğrafya 30'dan fazla milleti ve 3 ilahi dinin merkezlerini üzerinde barındırıyordu. Balkanlar, Kafkasya veya Orta Doğu gibi bugün her biri ayrı ayrı siyasi parçalanmışlığı ve uzlaşmazlığı ifade eden bölgeler, o devirde tesis edilen barışın birer kalesiydiler. Daha ötesi, böylesine karışık etnik ve dini yapısına rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nda herhangi bir medeniyetler çatışması tahakkuk etmedi. İmparatorluğun hudutları içinde kurulan sulh ortamında, sulh vasatında 600 yıllık hakimiyet devri Osmanlı'ya cihan devleti unvanını kazandırdı. İşte o dev Osmanlı ülkesi bütün bu mükemmeliyetlerin yanında huzur ve emniyetiyle de örnek teşkil etmiştir. O devirler zabıta vukuatı pek nadir olurdu değerli dinleyiciler. Meydana gelen hadiselerin de müsebbibi umumiyetle Hristiyan unsurların ve Rumların ayak takımıydı. 17. asırdan 19. asrın sonuna kadar olan devirde Osmanlı Devleti'ne gelen ve uzun yıllar burada vazife yapan seyyahların hatıraları bu mevzu hakkında etraflı mesajlar ve malumat veriyor. Sultan 3. Ahmet zamanında Osmanlı Devleti'ne iltica ederek Osmanlı hizmetine girmiş bir Fransız asilzadesi var. Comte de Bonneval. Sonra Müslüman olmuştur. Bunun 1740 yılında yazmış olduğu bir hatıra kitabı var. Orada diyor ki, haksızlık, tefecilik, inhisarcılık, kara borsacılık ve hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında adeta meçhul cinayetlerdir, meçhul suçlardır. Hasılı, ister vicdani bir akideden, ister ceza korkusundan mütevellit olsun, o kadar dürüstlük gösterirler ki insan çok defa Türklerin doğruluğuna hayran kalır. Bu memlekette yaşayan Hristiyanlar ve bilhassa Rumlar öyle değildir. Sık sık çarptırıldıkları cezalara rağmen bunlar Hristiyanlığın saffetini ihlal eden bir ahlaksızlık içinde yaşarlar. Tabii Comte de Bonneval Katoliktir. Biraz da Ortodokslara karşı garezi var. Onu burada kullanıyor. Yani biraz subjektif davranıyor. Yani Rumların da neticede ayak takımı yapıyor bunu. Hepsi değil. Devam edelim Comte de Bonneval'e. Türk adliyesinin salahiyet dairesine dahil olmayan frenklere gelince, ben kendimi onların harekatı hakkında mutlak bir sükût ile mükellef biliyorum. Bu mevzuun tetkiki pek eğlenceli olabilirse de o hususta ağız açmamayı tercih ediyorum. Burada da kendi adamlarının yaptıklarında da sükût edeceğini söylüyor. Kim söylüyor bunları? 1740 yıllarında Osmanlı Devleti'nde bilhassa İstanbul'da yaşamış olan Comte de Bonneval.

Bayer ismindeki bir Fransız doktoru da 19. asırda İstanbul'da kalmış değerli dinleyiciler. Yıllarca kalmış, çok ciddi araştırmalarda bulunmuş. Sonra iki ciltlik bir hatıra eseri neşretmiş. Burada diyor ki, Kur'an-ı Kerim daima kardeşçe geçinilmesini tavsiye eder. Az yemeye kanaat düsturunu koyar. Şarap vesaire müskürat gibi insanı baştan çıkaran içkileri ve her türlü kumar oyunlarını men etmektedir. Kadınların evlerinde oturmalarını ve sokağa örtülü çıkmalarını emretmektedir. Böylece cemiyet hayatı için meşhum olan, uğursuz olan bu temayülleri mümkün olduğu kadar imha etmiştir. İşte bundan dolayı İstanbul'un en hareketli sokaklarıyla en hareketli mahalleleri gündüz az gürültülü olur. Ve güneş battıktan sonra da derin bir ıssızlık içinde kalır. Müslüman bir Türk'ün diğer bir Müslüman Türk'e hiddetle baktığı nadir görülür. Fakat küfrettiği, yakasına yapıştığı, dayak attığı hiç görülmez. İhtiyarlığın eski kahramanlık çağlarında haiz olduğu nüfuz ve tesir Müslüman Türkler arasında hala berdevamdır. Onun için ak sakallı bir ihtiyar öyle bir galeyanı birkaç atasözü ve bir iki ayet iradıyla derhal teskin eder, rezalete nihayet verebilir. Avrupa'nın bazı payitahtlarında çok büyük polis kuvvetleri bulunduğu halde cinayetlere mani olup canileri yakalamaya kafi gelmemesine mukabil İstanbul'da polisin hemen hiçbir işi yok gibidir diyor Bayer ismindeki Fransız doktoru.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'da 19. asır ortalarında birkaç sene kalan Ubicini, Türkçe'ye de çevrilmiş olan La Turquie Actuelle isimli eserinde buna benzer cümleler sarf etmektedir. Yan kesicilik, dolandırıcılık, anahtar uydurma, çilingirle çalma, pencereden girme vesaire suretle yapılan hırsızlıklara gelince işte o gibi vakalar son derece nadirdir. Bu muazzam payitahtta dükkancı, herkesçe malum olan namaz saatlerinde dükkanını açık bırakıp gittiği ve geceleri evlerin kapıları alelade bir mandalla kapatıldığı halde senede 4 hırsızlık vakası bile olmaz. Ahalisi sırf Hristiyanlardan mürekkep olan Galata ve Beyoğlu'nda ise hırsızlık ve cinayet vakalarının duyulmadığı gün yoktur. Son zamanlarda Daily News gazetesinde neşredilen mektubunda bir İngiliz seyyahın anlattığı şu menkıbeyi lütfen dinleyin. Bugün kendi eşyamla yol arkadaşım olan eski bir Macar zabitin eşyasını nakletmek üzere bir köylünün yük arabasını kiraladım. Sandıklar, portmantolar, denkleri, paltoları, kürkleri, atkıları hep açıktaydı. Bu sırada bir Türk bana refakat teklifinde bulundu. Köylü de öküzlerini koşumdan çıkarıp bizim bütün eşyamızla beraber sokağın ortasına bıraktı. Ben onun uzaklaştığını görünce burada birisi kalmalı dedim. Yanımdaki Türk hayretle sordu. Niçin? Eşyalarımızı beklemek için dedim. Türk şu cevabı verdi. Aa, ne lüzumu var? Eşyalarınız bir hafta gece gündüz burada kalsa bile dokunan olmaz. Ben bu sözü kabul ettim. Ve avdetimle beraber her şeyi yerli yerinde buldum. Şu noktayı da unutmamalı ki o sırada askerler mütemadiyen gelip geçmekteydi. Bu vaka bütün Londra kiliselerinin kürsülerinden Hristiyanlara ilan edilmelidir. İçlerinden bazıları rüya gördüklerini zannedeceklerdir. Artık rüyadan uyansınlar.

Değerli dinleyiciler, yaptıkları çalışmalarla mikroskobun keşfinden çok daha evvel hastalıkların gözle görülemeyen canlılar tarafından meydana getirildiğini söyleyebilmişlerdir ecdadımız. Ve doku uyuşması daha bilinmezken, organ nakli hayal dahi edilmezken buna dair tatbikatta bulunabilmişlerdir. Akıl hastalarının tedavisiyle ilgilenmişlerdir. 1500'lü yıllarda Piri Reis bir harita yapmıştır. Bu haritada Grönland'ın 3 adadan ibaret olduğunu göstermiştir. Aynı harita Kahire'nin 30 kilometre üzerinden çekilen fotoğrafla aynıdır. Yine bundan 500 yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yapıp onunla uçanlar olmuştur. Osmanlılar İslam dünyasının kültürel ve ilmi hayatına yeni bir dinamizm, yeni bir zenginlik katmışlardır değerli dinleyiciler. İslam medeniyetinin eski merkezlerinin yanında Bursa, Edirne, İstanbul, Üsküp, Saraybosna gibi yeni kültür ve ilim merkezleri teşekkül etmişti. Osmanlılar İslam medeniyeti çerçevesinde kendilerine göre muayyen hususiyet olan bir dünya kurmuşlardı. Osmanlılardan evvel Selçuklular devrinde daha eski devirlerde gerek İran'da gerek Anadolu'da ilim müesseseleri ve bu müesseseleri besleyen alimler vardı. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman bu müesseseler, hocalar, talebeleriyle beraber yavaş yavaş bu yeni devlete geçmişti. Osmanlı tarihinde müspet ilimlerin Orhan Gazi zamanında açılan İznik Medresesi'nin kuruluşuyla başladığını biliyoruz. Bu devirde birçok ilim adamı yetişmiştir. Bu devir Hüsamettin Tokadi adında bir zat gökkuşağı üzerine bir kitap yazmıştır. Sultan II. Murat devrinde yaşayıp da Fatih Sultan Mehmed'in saltanatının ilk devirlerinde vefat eden Fethullah Şirvani, kelam ve mantık alimiydi. Bunun dışında astronomi ve matematik okuturdu. Ve böylece Batı Türklerinde yüksek matematik ve astronomi tedrisatı başlamıştır. Böylece Osmanlı padişahları Anadolu'da teşekkül eden müşterek kültür zemini içinde ilmin ve sanatın hamisi olmuşlardır. Ve böylece üstün bir kültür, üstün bir sanat, üstün bir ilim hayatı yani bir Osmanlı medeniyeti teşekkül etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıktığı tarihe kadar bilhassa tıpta ve matematikte bir inkişaf vardır değerli dinleyiciler. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkmasıyla beraber müsbet ilimler ve ilmi tefekkür Osmanlı Türklerinde hızla inkişaf etmiştir. Hayır sahiplerinin gayretiyle yüzden fazla kilise ve manastır, mescit, medrese ve camiye dönüşmüştür. Fatih'in payitahtını yani yeni baş şehrini bir darül ilim yani ilim merkezi yapmak için çok büyük emeği olmuştur. Bir cami yapmıştır. Caminin etrafında yüksek 8 medrese ve bu medreselerin arkasında da Tetimme adıyla bilinen 8 küçük medrese inşa ettirmiştir. Böylece Fatih Camii'nin iki tarafında 16 tane medrese. Bunların dışında caminin batı kapısında bir Darü't Talim yani ilk mektep kurulmuştur. Vakfiyeden bu külliyenin tekamül etmiş bir eğitim merkezi olarak ve burada eğitim göreceklerinde onun dışına çıkma ihtiyacını duymayacak şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Bunun için yeme, içme, barınma, tedavi görme hepsi burada halloluyor. Bunun için kütüphane, imaret, Darüşşifa var. Yani bu külliye bugünkü kampüsler gibidir. Fatih Sultan Mehmet kuvvetli bir asker olduğu kadar ileri görüşlü bir fikir adamıydı. Edebiyata vakıftı, dini meselelere vakıftı. Coğrafyaya, riyaziyeye, heyet ilmine, astronomiye de alaka duymuştu. Devrin büyük alimleri, hatta İtalya'dan getirilen Çiriyako, Fatih'e ders okutmuştur. Molla Hüsrev fıkıhta, Molla Gürani, Molla Yegan, efendim tefsirde, Hızır Çelebi ve Hocazade kelamda hocalarıydı. Riyaziyede Ali Kuşçu'dan yani matematik okumuştur Ali Kuşçu'dan ve İtalyan alimlerinden de Batı tarihi okumuştur. Bu Ali Kuşçu'nun matematik ve astronomi sahasında yazdığı risaleler o devirde çok ses getirmiştir değerli dinleyiciler. Devrin meşhur bilgilerinden Hocazade, kelam alimidir yani din alimidir. Yazdığı eserinde eski fiziğin tabii cisimlerdeki hareket, sükun ve meyil gibi hususiyetlerini açıklamış. Sonra ışınların ve gökkuşağının ve başka gök hadiselerinde esrarını anlatmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Sultan II. Bayezid zamanında da böylece ilmi hareket devam etmiştir. Bu devirde Molla Lütfi, hocası Sinan Paşa matematik ve astronomi üzerine çalışmıştır. Molla Lütfi'nin 1000 kadar ilmin adını ve konularını gösteren bir eseri vardır.

0: Değerli dinleyiciler, 16. asırda İstanbul Tophane'de kurulan rasathane, Osmanlı ilim tarihinin belki de en enteresan ve parlak bilimcisi Takıyüddin Efendi tarafından kurulmuştur. Rasathane, zamanın en büyük astronomu sayılan Tycho Brahe'nin rasathanesiyle aynı seviyedeydi. Güneş parametrelerinin hesaplanmasından elde edilen neticeler ise Brahe'ninkinden daha doğruydu. Osmanlı devrinin parlak adlarından bir başkası da Mühendishane-i Bahri Hümayun, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarından Gelenbevi İsmail Efendi'ydi. Ünlü bir Osmanlı matematikçisidir Gelenbevi İsmail Efendi. Aynı zamanda kadıdır. Fizik, trigonometri ve mantık konularında eserleri vardır. Trigonometri cetvelini bugünkü haliyle ilk defa o yazmıştır. Ve 1787 yılında İstanbul'a gelen bir Fransız mühendis, bu adam İstanbul'da olsa, Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi demiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve aynı zamanda tasavvuf alimi olan Akşemseddin, mikroskobun keşfinden çok önce hastalıkların gözle görülmeyen canlılar tarafından meydana getirildiğini yazmıştır. Ve Maddetül Hayat adlı eserinde mikrop ve bakteri üzerinde çok etraflı bir bilgi vermiştir. Mikrobun keşfi ise asırlar sonra olmuştur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Değerli dinleyiciler, davet edildiği bir düğün ziyafetine gündelik elbiseleriyle gidince kimse Nasrettin Hoca'ya aldırış etmiyor. Ne buyur diyen var, ne de otur diyen. Duruma canı sıkılıyor. Bir koşu evine gidiyor ve bayramlık kürkünü üzerine geçiriyor, sırtına geçiriyor, düğün yerine tekrar geliyor. Hocayı böyle kürküyle, kaftanıyla görenler onu baş köşeye oturtuyorlar. Önüne envai çeşit yemek sıralıyorlar. Hoca da kürkünün ucunu çorba tasına böyle daldırır gibi yapıyor. Ye kürküm ye diye bağırıyor. Herkes şaşırıp soruyor. Ne yapıyorsun hoca efendi? Kürk yemek yer mi hiç diyor. O da diyor ki madem ki bütün bu hürmet ve ikram kürküme yapılmıştır, o halde yemeği de o yesin. Evet, bu meşhur bir fıkradır. Nasrettin Hoca'nın en meşhur fıkralarından bir tanesidir. Asırlardır anlatılır ve manasını hala kaybetmemiştir. Şaka bir yana değerli dinleyiciler, kıyafetler her devirde, her zaman, her yerde mühim bir güç göstergesi olmuştur. Günümüzde kullandığımız arabadan oturduğumuz eve, hatta taktığımız saatten ziynet eşyasına kadar pek çok detay gibi. Osmanlı Devleti zamanında kullanılan kaftanlarda bilhassa padişahın gücünü gösteren büyük bir sembol idi değerli dinleyiciler. Sultan kaftanları yalnızca siyasi gücün değil, o devirlerin ince zevkinin, Osmanlı sanatının da ne denli zengin olduğunun bir göstergesi aynı zamanda. Yakın zamanda işte bu zenginliği bütün dünya Washington'da Smithsonian Müzesi'nin Freer ve Arthur Sackler galerilerinde düzenlenen bir sergide stil ve statü, Osmanlı Türkiye'sinden saray kıyafetleri adlı muhteşem bir sergide meşher eski tabiriyle bir kez daha görme imkanını ve fırsatını buldu. Bu sergi uzun bir süre devam etti ve çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Bu sergide 16 ve 17. asra ait ihtişamlı padişah kaftanları teşhir edildi. Bu sergideki kaftanların çoğu dünya çapında en fazla sayıda İslami tekstil eserlerinin yer aldığı Topkapı Sarayı Müzesi'nden getirildi. Ayrıca Konya'daki Mevlana Müzesi ile Rusya'daki St. Petersburg şehrindeki Hermitage Müzesi'nde, eski yazlık saray, Çarların yazlık sarayıdır, Hermitage Müzesi'ndeki koleksiyonlara aittir. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Bayezid'e ait kaftanların yanı sıra yine Topkapı Saray'ın koleksiyonundan serpuş, minder ve yer döşemeleriyle işlenmiş kumaşların da dahil edildiğini görüyoruz bu sergiye. Tabii müzeyi gezenlerin, sergiyi gezenlerin en çok alakasını çeken kumaşlarıyla, renkleriyle ve desenleriyle göz kamaştıran kaftanlar oldu. Padişah ve ailesi için hususi olarak hazırlanan kaftanlar uzun ve bol kesim yapılarıyla dikkat çekiyor. Kaftan boylarının büyük olmasından maksat da padişahın ihtişamına ihtişam katmaktır. İnsanların dış görünüşe emniyet verdikleri bir zamanda dış görünüşe emniyet vermemek ahmaklıktır. Yani eskilerin ve bilhassa padişahların dış görünüşe emniyet vermeleri kendilerinin ihtişama, süse, ziynete düşkün olduklarından değil, insanların buna kıymet vermelerindendir. Bu kaftanların çoğu önü açık, küçük dik yakalıdır, uzun veya kısa kolludur, cepli ve yanları yırtmaçlıdır. Değerli dinleyiciler, sultanların iç ve dış olmak üzere iki çeşit kaftanları vardı vaktiyle. Dışa giyilenler merasim kaftanlarıydı. Biçim bakımından da diğerleriyle aynıydı. Ancak kol üzerinden, omuzdan aşağıya kaftan boyu kadar yen denilen ikinci bir kol bulunurdu. Bu yenlerin padişahın görünüşüne ayrı bir ihtişam katmasının yanı sıra tarihi bir vazifesi de vardı. Mesela bayramlarda ve cülüs merasimlerinde, tahta geçme merasimlerinde öpülürdü bunlar. Şimdi eskiden büyükleri selamlamanın usulü etek öpmekti. İşte padişaha arz-ı tazimat ve bağlılık alameti olarak el öpülmesi değil de yerine göre etek veya bu yenlerinin öpülmesi mevzubahis olurdu. İşte bu kaftanların yenleri yere kadar uzanır ve padişaha tazimat, hürmet, bağlılık arz edenler bu yeni öperek bu hislerini gösterirlerdi.
Tanzimat devrinden itibaren artık kaftan giyilmediği için bu usul ortadan kalkmıştır. Kaftan yeni yerine tahtın saçağının öpülmesine başlanmıştır.

Değerli dinleyiciler, dış kaftanların çoğu seraser, kemha ve atlas gibi pahalı kumaşlar kullanılarak hazırlanırdı. Üzerleri kürk ile elmas ve zümrüt gibi değerli mücevherlerle süslenirdi. Seraser, Osmanlılar zamanında en değer verilen kumaştı. Altın alaşımlı gümüş tel veya doğrudan doğruya gümüş tel kullanılarak dokunurdu. Bu kumaşın en iyi cinsi İstanbul'da saraya bağlı tezgahlarda seraserci nezaretinde dokunurdu. Kemha bir nevi brokar kumaştır değerli dinleyiciler. Daha ziyade Bursa ve Amasya'da dokunurdu. Padişah elbiseleri arasında dikkat çekecek çoğunluktaki kaftanlar atlastan yapılmış olanlardır. İnce ipekli kumaştan, has ipek değildir. Çünkü malum İslam kültüründe erkeklerin ipekli giymesi caiz değildir. Ancak katkı, ipek kumaşta katkı varsa o ipekli kumaş olmaktan çıkar. İşte ipekli kumaş, katkılı kumaş demektir. İpek kumaş değil, ipekli kumaş. İnce ipekliden dokunmuştur. Atlaslar düz renktedir. Sert ve parlak bir kumaştır. En çok mavi, yeşil ve kırmızı renkler tercih edilmiş bu atlas kaftanlarda. Altın telli çatma, kadife, hatayi, gezi, selimiye ve çuhada kaftan yapımında kullanılan diğer kumaşlar olarak önümüze çıkmaktadır. Fakat en çok atlas kumaşa rastlamaktayız.

Değerli dinleyiciler, bir kaftanda en az kumaş kadar ehemmiyetli olan başka unsurlar da vardı. Renk, desen ve motifler. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devirlerinde çok canlı renklere sahip kumaşlar üzerine çınar yaprağı, nar ve iri kozalak motifleri sıkça kullanılmıştır. Bugünkü insanlara belki garip gelecek ama eskiden erkek kıyafetlerinde de çiçek, motifler ve canlı renkler kullanılırdı. Çok zaman erkek kıyafetiyle kadın kıyafetinin kumaşı birbirinden ayırt edilemezdi. Ayırt edilme tarzdaydı. Elbisenin düğmelerinin, yenlerinin, omuzlarının şekli kadın ve erkek elbisesi olduğunu çok esaslı bir şekilde birbirinden ayırırdı. Ama çok zaman kumaşın rengi, efendim deseni, hatta çeşidi kadınlarla erkeklerin birbirinden çok farklı değildi. Eski Türkler canlı ve ihtişamlı kumaşları her zaman sevmişler. Bugün Türkistan'da yaşayan Türklerde de, bilhassa kırlık yerlerde, hala böyle canlı renklerden kaftanlar, elbiseler, gömlekler görmek mümkündür. Türk kumaş sanatının en ileri seviyede olduğu 16. asırdır değerli dinleyiciler. Bu asırda lale, bulut ve benek motifli kaftanlara çok rastlanmaktadır. Padişahlar, kudretin sembolü, üç yuvarlaktan müteşekkil çintemani motifli kaftanlarını da umumiyetle savaş meydanlarında düşmanı etkilemek için giyerlerdi. 17. asırda kumaşlarda karanfil motifi çok kullanılmıştır ve stilize birer yelpaze şeklini almıştır. Osmanlı Devleti'nin siyasi ihtişamını kaybettiği devirlerdeki kaftanları tetkik ettiğimizde yapımında küçük ve yollu kumaşların tercih edildiğini görmekteyiz. Yeri gelmişken, padişah ve ailesi dışında kaftan giyen yok muydu? Evet, Osmanlılar da sultan kaftanlarının yanı sıra hilat adı verilen bir şeref kaftanı da vardır. Bu tür kaftanlar yüksek rütbeli yabancılara, saray erkanına ve yüksek devlet memurlarına dağıtılırdı. Bugünkü madalyanın karşılığıdır, şiltin karşılığıdır. Mükafat vermek maksadıyla yapılan kaftanlar, devlete yararlık gösteren üstün vasıflı kişilere takdim edilirdi. Kimine göre güç göstergesi, kimine göre Osmanlı sanatındaki ince zevkin tezahürüdür. İster stil deyin, ister statü, ister ikisini birden, ama Osmanlı kaftanları Osmanlı devletinin, Osmanlı yaşayışının ihtişamını, ince zevkini gösteren birer numune olarak tarihteki yerini almıştır. Ve bugünkü insanlara da bunları ziyaret edip görme imkanı çok şükür ki vardır, mevcuttur. Görmeyenlere bu kaftanları en azından Topkapı Sarayı Müzesi'nde ziyaret edip görmelerini tavsiye ederiz.

Değerli dinleyiciler, tek bir kişi etrafında şekillenen, hüviyet kazanan bir şehir veya semt duydunuz mu? Evet, böyle bir semt var. Hem de yanı başımızda, Eyüp. İstanbul'un fethiyle yeni çağın kapılarını aralayan Fatih'in, Hazreti Peygamber'in eshabından Ebu Eyyub el-Ensari'ye duyduğu hürmetin ve heyecanın tezahürüyle kurduğu ilk yerleşim yeridir. Mimarların ondan aldıkları feyzle baştan aşağı inşa ettikleri, insanların hayatlarında hiç görmedikleri bu zatı hayatlarında bir kez olsun ziyaret etmek istedikleri bir mekandır Eyüp. Kuruluşundan günümüzdeki şeklini almasına kadar Eyüp'ün her safhasında büyük bir rol oynayan Halid bin Zeyd, namı diğer Ebu Eyyub el-Ensari'yi, Türkler arasındaki ismini Eyüp Sultan'ı duymayan yoktur. Hele İslam dünyasında da öyle, sadece Türkler arasında değil. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bütün Müslümanlar onu kendi evine misafir etmek istemiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devesi Kusva'yı serbest bırakmıştır. Deve nerede çökerse orada kalacaktır. Kusva da Halid bin Zeyd'in, yani Eyüp Sultan'ın evinin önünde durur. Zaten Hazreti Peygamber de onun evinde kalmaktadır. Çünkü Eyüp Sultan Hazretleri Hazreti Peygamber'in akrabasıdır. Dayı düşüyor, dayı evi düşüyor Beni Neccar kabilesinden. Hazreti Peygamber bu evde 15 gün, bir rivayette 6 ay misafir olmuştur. Evin alt katında Hazreti Peygamber, üst katında ise Eyüp Sultan Hazretleri kalmıştır. Bu ev, değerli dinleyiciler, antır parantez söyleyelim, Medine-i Münevvere'de yakın zamana kadar durmaktaydı. Ve Medine-i Münevvere'de Eshab-ı Kiram'dan kalan son ev bu idi. 1992 senesinin sonlarında bu ev tuvalet ve abdest hane yapılmak bahanesiyle yıktırılmıştır. Osmanlılar zamanında Arif Hikmet Bey kütüphanesi olarak kullanılan bu çok zarif, güzel ve aynı zamanda İslam tarihinde çok mühim hatıralara sahip bina maalesef yıktırılmıştır. Ve böylece dünya yüzünde Eshab-ı Kiram'dan kalan son evde tarihe karışmıştır. Evet, biz dönelim Eyüp Sultan semtine. İşte Hazreti Peygamber'le beraber harplere katılan Eyüp Sultan Hazretleri'nin bu Eyüp semtiyle bağlantısı 668 senesine rastlıyor. Bu sene Yezid kumandasında bir ordu, Emevi halifelerinden Yezid kumandasındaki bir ordu İstanbul'u kuşatıyor. Bu orduda 33 tane sahabi var. Bunlardan bir tanesi de Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Eyüp Sultan Hazretleri kuşatmaya katılıyor. Fakat İslam ordusu içinde çok büyük bir kolera salgını baş gösteriyor. Bu kolera salgınında Eyüp Sultan Hazretleri de vefat ediyor. 80 yaşındadır değerli dinleyiciler o tarihlerde. 80 yaşında olduğuna bakmamış, İstanbul'a, ilk Konstantiniyye'ye, ilk sefer eşen ordu mağfiret olunmuştur hadis-i şerifinin müjdesine kavuşmak için bu orduda savaşmak istemiştir. Ve çok sahabenin şehit olduğu bu orduda Eyüp Sultan Hazretleri de şehit olmuştur. Şehit olmadan önce, vefat etmeden önce, beni İslam ordularının ilerleyebileceği en son noktaya defnedin diyerek de bir nevi misyon işaretinde bulunmuştur. Bir müddet sonra hastalığa yenik düşmüş ve vefat etmiştir. Ordu zaafa uğrayınca Emevi ordusu da, İslam ordusu da geri dönmek kararı vermiştir. Kuşatma kaldırılmıştır. Kuşatma kaldırılırken elbette ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri orada kalmıştır. Çünkü şehitler öldüğü yere defnedilir. Zaten vasiyeti de budur. Bizans İmparatoru ordu kumandanı Halife Yezid'e haber göndererek, siz buradan gittikten sonra oraya gömdüğünüz kimseyi, tabii onun büyük bir zat olduğunu anlamışlardır, çıkarıp köpeklere yem edeceğim demiştir. Halife Yezid bunun üzerine Bizans İmparatoru'na şu haberi göndermiştir: sıkıysa yap. Eğer böyle bir şey vaki olduğunu işitirsem, İslam ülkesinde ne bir kilise ne bir Hristiyan bırakmayacağım. Bu da benim ahdim olsun demiştir. Bizans İmparatoru bu tehdidin ağırlığını düşünerek korkudan Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin başına iki tane nöbetçi dikmiştir. Ola ki kendini bilmezin biri kabre hürmetsizlik eder de Emevi hükümeti bunu duyar ve İslam ülkesindeki Hristiyanlar zarar görür diye asırlarca Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini Bizanslılar nöbetçiyle beklemiştir. Sonra burada çıkan bir su sinir hastalıklarına iyi geldiği için ayazma halini almış ve bütün Bizans Rumları Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret eder ve bu sudan alır olmuşlardır. Ne zamana kadar? 1204 yılında Latin Haçlılarının
Bizans işgaline kadar. 50 sene süren Latin işgali sırasında mezar harap olmuş ve bir müddet sonra kaybolmuştur. İşte yıllar sonra 1453 senesinde Osmanlı ordusu Bizans'ı kuşatmıştır. Ve artık Bizans teslim olmak mecburiyetinde kalmıştır. İstanbul Müslümanların eline geçmiştir. Sultan Fatih'in kafasında İstanbul'a girdiğinden beri bir soru işareti vardır. Acaba Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri nerede? Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin bu sualin cevabını rüyasında görmüştür. Hocaya malum olan yerde araştırma yapılınca Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri bulunmuştur. Ancak Fatih Sultan Mehmet kabrin hakikaten orası olup olmadığını anlamak için hocasının işaret ettiği yerin biraz birisinde kıble cihetinde kalan bir yere hocasının işaret için diktiği çınar fidanını dikmiştir. Ertesi gün Akşemseddin oraya geldiği zaman hayır bir yanlışlık var burası değil burası deyince hocasının hakikaten keşfinde isabetli olduğunu anlamış. Orası kazılmış ve Haza Merkada Hazreti Halit diye yazan burası Hazreti Halit'in kabrinin yattığı yerdir yazılı bir taşın bulunduğu mezar bulunmuştur. Ve bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han bir türbe yanına da zarif bir cami yaptırmıştır. O Fatih Sultan Mehmet'in yerlerini değiştirdiği çınarlar ise tutmuş ve günümüze kadar intikal etmiştir. Bunlardan bir tanesi bir yıldırım isabetiyle ortadan kalkmışsa da diğeri mevcuttur, durmaktadır. Burasının aynı zamanda Hazreti Halit'in yıkandığı yer olduğu rivayet edilmektedir. Evet, şehrin ilk külliyesi böylece inşa edilmiştir değerli dinleyiciler. İşte bu tarihten itibaren Eyüp Sultan Türbesi Müslümanlar için ve bilhassa Türkler için çok ehemmiyetli bir mekan haline gelmiştir. Sadece dini bakımdan değil, siyasi bakımdan da bir ehemmiyeti vardır. Osmanlı sultanları tahta çıktıktan sonra buraya gelir, Hazreti Peygamber'e ve sahabesine ait kılıçlardan birini kuşanırlar. Buna taklidi seyf denir. Böylece Avrupa krallarının taç giymesine muadil bir merasimle kuşanırlar. Böylece hem türbeye hem de İslamiyet'e verilen değeri de göstermiş olurlar. Ayrıca kabri ziyaret edip dua ederler. Burası asırlar önce olduğu gibi değerli dinleyiciler Müslüman halkın ziyaretgahlarının da başında geliyor hala. Eyüp Sultan hemen her vesileyle yüzlerce binlerce ziyaretçi de doluyor her gün. Dualar ediliyor, adaklar adanıyor.

Değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan 15. asırdan itibaren ulema sınıfından kişilerin, sanat ve fikir adamlarının yaşadıkları, mimari ve kültür tarihinde mühim eserler bıraktıkları bir semt haline geldi. Eyüp'ün ruhaniyetini göz önüne alan hayır kurumları ve nüfuzlu kişiler semte yaraşır yapılar bina ettiler. Hatta bu hususta birbirleriyle yarıştılar. Bu eşsiz eserlerden birisi Zal Mahmut Paşa Külliyesi'dir değerli dinleyiciler. Binanın hikayesi de bir hayli enteresandır. Rivayete göre Zal Mahmut Paşa, paşa olmadan evvel sarayda hademeydi. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Şah Sultan'a aşık. Ama ne çare ki bir hademe ve Şah Sultan'la da evlenmesi imkansız. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın tahta karşı ayaklanacağına dair rivayetler yayılıyor. Bunun üzerine Zal Mahmut Şehzade Mustafa'nın üzerine gönderiliyor ve Şehzade Mustafa'yı mağlup ediyor ve bundan sonra terfi ediyor. Hatta çok güçlü, kuvvetli ve giriştiği bütün müsabakalarda galip geldiği için Zal, yani pehlivan unvanını da almış. Zamanla vezirliğe kadar yükselmiştir ve Şah Sultan'la da evlenmiş, damat olmuştur. Dindar, mütedeyyin ve devlete faydalı bir vezirdir. Mimar Sinan'a bir külliye yaptırtmak istemiştir ve külliyeyi de Eyüp Sultan Hazretleri'nin yakınında yaparak onun merhametinden istifade etmek istemiştir. İşte Mimar Sinan, Zal Mahmut Paşa ve zevcesi için külliye içine bir de türbe inşa etmiştir. Yine tarihin en enteresan hadiselerinden birisidir ki değerli dinleyiciler, Zal Mahmut Paşa ile zevcesi Şah Sultan, birbirlerini çok seven bu iki kişi aynı gün vefat etmişlerdir. 1580 senesinde Şah Sultan ertesi gün, ama 24 saat geçmeden de zevci Zal Mahmut Paşa vefat etmiştir. Zal Mahmut Paşa türbesi bugün Eyüp Sultan'da Haliç kıyısında zarif binasıyla Eyüp'ü süsleyen binalardan, mimarlık eserlerinden bir tanesidir. Yapılışı ve yaptıranların hikayeleri de hayli enteresandır.

Değerli dinleyiciler, bugün Defterdar Caddesi ile Zalp Paşa Caddesi arasında bulunan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde Eyüp Mehterhanesi faaliyet gösteriyor. Osmanlı Devleti'nin askeri orkestrası, mızıkası diyebileceğimiz mehter takımı padişah sefere çıktığında savaşta askerlere moral vermek için musiki icra ederdi. Bunun dışında sulh zamanlarında da belli zamanlarda nöbet vurarak halkı coştururdu. Külliyenin bahçesinde bugünkü nostaljik mehter takımının çorbacı başısına ve efendim mehter görevlilerine rastlamak mümkündür. Eyüp Mehterhanesi gönüllülerden müteşekkildir. Her cuma günü öğle namazından 1,5 saat önce Eyüp Sultan Camii önünde nöbet vurmaktadırlar.

Değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan semtinin zenginliğini bir programa sığdırmak çok zordur. Her biri ayrı ayrı programlarda anlatılacak hususiyetleri vardır. Efendim, Ensar Konağı, Siyavuş Paşa Çeşmesi, Sokulu Mehmet Paşa Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, Sibyan Mektebi ve dahası. Eyüp hakikaten saatlerce gezilecek bir yerdir. Hele bir de teleferiği var şimdi. Eyüp Sultan Külliyesi'nin hemen arkasından kalkıyor. Manzarasıyla ve havasıyla dillere destan Pierre Loti Tepesi'ne çıkıyor. 2,5 dakikada bir. Kısa ama bir o kadar da nefes kesici bir seyahat bu. Böylece altın boyunuz Haliç ayaklarınızın altında kalıyor. Karşıda güneşin ışıklarıyla, turuncu ışıklarıyla aydınlanan Topkapı Sarayı, Yeni Cami. Haliç'in öbür yakasında Galata Kulesi. Asya topraklarında Çamlıca Tepesi. Hepsi gözünüzün önünde. Pierre Loti'ye giden yamacın büyük kısmı Eyüp Mezarlığı'dır. Buranın üstünden süzülürken de 19. asırda İstanbul'u ziyarete gelen İtalyan edebiyatçı Edmondo de Amicis'in sözleri geliyor insanın aklına. Bu şehrin başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren Müslüman sanatı bu kadar zerafetle gözler önüne serilemez diyor. Evet, burası kalabalığına rağmen yokluğun belki de en güzel hissedildiği yer ama korkusuzca. Teleferikten inenlerin büyük kısmı İstanbul aşığı Fransız yazar Pierre Loti'nin çok sevdiği, onun adını taşıyan kahvehanede soluğu alıyor. Burada bakır cezvede ağır ağır pişirilen Türk kahvesinin ve manzaranın tadını çıkarmaya çalışıyor. Kahve, öğrenciler, sevgililer ve belli ki eski günleri yad etmeye gelmiş yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar ve şaşkın bakışlarıyla Haliç manzarasını seyreden turistlerle doluyor. İnsanlar sanki çevreye hakim huzuru, dinginliği bozmamak için sessizce konuşuyorlar. Ve muhtemelen bulundukları yerin güzelliğine de hayret ediyorlar.

Evet değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan semtinin en dikkate değer eseri Eyüp Sultan Camii ve Türbesidir. Bunun etrafındaki mezarlıklar Mufassal Osmanlı tarihi gibidir. O mezarlarda kimler yatmıyor ki kimler? Hele şimdi belediye bunların isimlerini belirten bir abide yaptı da okudukça insan hayrete düşüyor. Eyüp mesela Feshane ilk prefabrik binalardan Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yapılmış, fes üretilen ve aynı zamanda kumaş dokunan bir binadır ve son zamanlarda artık sanat ve kültür faaliyetlerine tahsis edilmiştir. Bu da mesela Eyüp için dikkate değer bir yerdir. Yer yer küçük türbelerde Osmanlı Devleti'nin meşhur devlet adamları Sokollu Mehmet Paşa, Siyavuş Paşa gibi veya ilim adamlarının türbeleri vardır. Bunları da gördükçe insan "Aa ben bu zatı tanıyorum" demektedir. Eyüp aynı zamanda çarşısıyla da meşhurdur. Vaktiyle muhallebicileri, efendim kaymakçıları, oyuncakçıları ve Eyüp köftecileri meşhurdu. Bunlar birer ikişer hayatımızdan çıktı gitti. Ama Eyüp değerli dinleyiciler aynı mütevazi ve sıcak kimliğiyle, hüviyetiyle hala varlığını devam ettiriyor. Hala yerli ve yabancı turistlerin iltifat ettiği hoş bir mekan olarak varlığını devam ettiriyor.

0: manilerinde Iğdır'ı ziyaret edeceğiz. Birbirinden güzel, espri dolu, derin manalar taşıyan maniler hemen hayatın her safhasında kullanılmaktadır çocuklar. Bazen taşlama, bazen güzelleme olarak söylenmekte. Arkadaşlar, bugün dersimizin sonunda mani bilenler varsa biraz atışalım. Var mı bakalım yöremize has mani bilen arkadaşlarımız?
1: Öğretmenim, ben biliyorum.
0: Söyle bakalım.
1: Araz üste köz üste, kebap yanar köz üste, goymeni öldürsünler bir ala göz kız üste.
0: Aferin, nereden öğrendin bakalım sen bu maniyi Ayşe?
1: Annem söylemişti öğretmenim.
0: Başka mani bilen var mı çocuklar?
2: Var öğretmenim. Var öğretmenim.
0: Hadi bakalım sen söyle Ahmet.
3: Garabağda talan var, meni derde salan var. Get bayram ele gel, gözü yolda galan var.
0: Aferin, son bir mani istiyorum. Kim söyleyecek, hadi bakalım.
2: Ben hocam, ben.
0: Hadi bakalım Burak, sen söyle, dinliyoruz.
2: Kızılgül olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bir ayrılık, bir ölüm, hiçbiri olmayaydı.
0: Hepsi çok güzeldi arkadaşlar. Ben de son olarak bir mani söyleyeyim ve dersimizi de kapatalım. Dağ başında kuzu var, ahu kimin gözü var? Bir gel, bir gel bir sevse, kimin onda sözü var? Tamam çocuklar, bugün dersimiz bu kadar. Yarınki ödevinizde böyle güzel maniler, tamam mı? Yarın bulun, yine manileşelim. Herkese iyi eğlenceler, iyi dersler.

Anadolu Efsanelerinde bu hafta Bingöl'deyiz sevgili dinleyiciler. Gelin efsanemizi hep birlikte dinleyelim. Vaktiyle bir anne babayla, biri kız, diğeri de oğlan olmak üzere dört kişilik mutlu bir aile varmış. Bu aile Anadolu'nun doğusunda cennet suyu olarak tabir edilen yörede bir dağ köyünde yaşarmış. Anne ve baba çocuklarıyla herkesi imrendirecek derecede neşe ve afiyet içerisindeymiş. Her şey gönüllerince sürüyormuş. Oturdukları köyde gayet sevilen bu iki kardeş cıvıl cıvıl kuş sesleri, kuzu meleişleri, dere çağlayışları arasında mavi ve yeşilin alabildiğine uzandığı yaylaların güzelliği içinde ve boylu boyunca dağların eteklerinde bulunan ağaçların gölgeleri serinliği içinde güle oynaya büyümüşler. Günün birinde anneleri aniden rahatsızlanarak ölmüş. Bu durum ailenin tüm mutluluğunu üzüntüye çevirmiş. Artık eskisi gibi çocuklar güleç ve sevinçli değillermiş. Bir müddet sonra babaları evlenmiş. Üvey anneleri çocukları hiç sevmez, elinden gelen kötülüğü de ardına koymazmış. Hele babaları evde olmayınca vay çocukların haline, onlara rahat ettirmezmiş. Bir gün üvey anneleri bu iki kardeşe bir torba vererek kenger toplamaya gönderir. İki kardeş sabah erken evden ayrılarak kırlara giderler. Çocuğun ablası topladığı kengerleri kardeşinin taşıdığı torbaya koyar ve bu şekilde tüm çevreyi dolaşırlar. Hava iyice kararmaya başladığı bir sırada çocuğun ablası kardeşine torbanın dolup dolmadığına bakması için açmasını söyler. Kardeşi sırtında taşıdığı torbayı yere koyup ağzını açtığında torbanın içinin bomboş olduğunu görür. Bu duruma çok şaşıran iki kardeş o kadar kenger topladık nereye gitti diye düşünmeye başlar. Çocuğun ablası kardeşine kengerleri sen yedin biliyorum havalanıp uçmadılar ya demiş. Kardeşi ise hayır abla ben yemedim inan ki bir tanesinin tadına dahi bakmadım demiş. Ancak bir türlü ablasını inandıramamış. Ablası ona şimdi ne yapacağız analığımız bizi öldürür niçin kengerleri yedin? Ben kengerleri toplarken sen de o sırada onları gizlice yemiş olmalısın deyince kardeşi çaresiz abla eğer hala bana inanmıyorsan karnımı yar da bak demiş. Ve ablası sahiden karnını yarmış. Bakmış ki midesi bomboş. Kengerleri o yememiş. Kardeşi doğru söylemiş. Gidip torbaya tekrar bakınca torbanın dibinin delik olduğunu görmüş. Geldikleri yolda da kengerlerin hepsinin döküldüğünü anlamış. Meğer üvey anneleri onlara dibi delikli bir torba vermiş. Kardeşine inanmamakla hata yapıp onun ölümüne sebep olan abla bu acı ve vicdan azabıyla Allah'a yalvarmaya, dua etmeye başlamış. Allah'ım yalvarırım beni bir kuş yap ki hep kardeşim diye ötüp durayım. Artık onsuz bu dünyada bir insan olarak değil de hep bir kuş olarak yaşayayım. Ben ki ona inanmadım. Üvey annemizin hainliğine aldandım der demez. Yüce Allah onu...

kuş yapmış. O da keku keku, yani kardeşim kardeşim diye ötmeye başlamış. Kuşun bu ötüşünden hareketle halk ona keku ya da pepu demektedir. Böylece bu kızın kuş olduğu söylencesi yaygınlık kazanır. Yörede yaşayan halk bu kuşu hayalinde öyle bir canlandırmış ki onun çıkardığı seslere dramatik bir anlam vermiştir. Bu denli halkın hayal dünyasına ve folklorine etki eden bu efsane hala Bingöl yöresinde söylenmektedir. Komşu illerde de aynı efsanenin değişik şekillerde anlatıldığı bilinmektedir. Yörede bulunan, yöre folklorunu bilen her genç ve yaşlı keku kuşunun efsanesini bilmektedir. Anadolu giysileri.

Her ulusun, her şehrin, hatta her kasaba ve köyün kendine göre gelenek halinde devam ettire geldiği bir giyiniş şekli vardır. Konya'nın Cumhuriyet'ten önceki yıllarda özel bir biçimde bir giyim, kuşam, görenek ve adeti vardır. Konya'nın bu kıyafeti Akşehir'de biraz değişmekte, buna karşılık şehrin hemen kıyısında bulunan Sille Bucağı'nın tamamen değişik bir biçimde kıyafeti vardır. Bu hafta Konya'nın kadın erkek kıyafetlerini ele alıyoruz sevgili dinleyiciler. Kadının ev içi ve dışarıya giyilmek üzere iki kıyafeti vardır. Başta bir çember, üstünde işlik, altta don ya da şal var, ayağında ince yemeni biçiminde terlik veya örme patik bulunur. Bu kadının normal günlük iş kıyafetidir. Konya kadınının dış kıyafeti şu parçalardan meydana gelmektedir. İç çamaşır. Eskiden kadın ve erkek için iç çamaşırı bükme iplikten, ev tezgahlarında dokunarak çamaşır bezi denilen kıvrık pamuklu bezden yapılırdı. Buna kıvratma da denilirdi. İç gömleklerin yakaları yoktur. Erkek ve kadının kol uzunluğu bileklerine kadar uzanmaz, eteklerse diz kapakları üzerine varırdı. Göğüs kısmı açık olurdu. İç çamaşırı, kol ağızları ve boğaz kenarları kadınlarda oyalarla süslenirdi. İç don belden topuk üzerine kadar uzundu, paçaları çok dardı. Bel kısmı uçkurla bağlanır, geniş olarak dikilirdi. Dış elbiselerse kadın başına koyu kırmızı bir fes giyerdi. Bu fesin kirlenmemesi için fesin içine kelle poş denilen kısa kenarlı takke giyilirdi. Fesin etrafına ipekten ince bir şifon sarılır. Bunun üzerine ayrıca bir yazma dolanırdı. Şifonun faydası, başa iğne takıldığı zaman iğne ağırlığının dengesini sağlar, fesin üzerine iki ucu sağ ve sol omuzda bulunan renkli çember örtülürdü. Entari. Konya'da eskiden entariye pek ilgi gösterilmezdi. Ancak gelinler, bir de yaşlı kadınlar entari giyerlerdi. Çünkü işlik ve şalvar entariden daha çok giyilirdi. İşlik. İşlik, vücuda yapışırcasına sıkıca dikilen bir dış giyecekti. Yakadan göğüs boşluğu üzerine uzanır, buraya kadar düğmeli ve kapalıydı. Kolları bileklere kadar uzun olup burada kol genişliği bir düğmeyle daraltılarak giderilirdi. İşliklere ala, kadife, bazen, basma, kutmişetari, şelaki, astar, kaput, humayun, yandım alamadım ve alpaktı. Renkleri ise mevsimine göre seçilirdi. Bahar ve yazın yeşil, koyu yeşil, beyaz, açık sarı, nar çiçeği rengiyle açık mavi beğenilirdi. Sonbahar ve kışınsa koyu renklere ilgi gösterilirdi. Bunlar koyu gri ve koyu maviydi. Şalvar. Bir kadının giydiği şalvar 8-9 metre kumaştan yapılırdı. Akşehir ve çevresinde 14 metre kumaştan bir takım elbise yapıldığı söylenir. Şalvar belden topuklara kadar uzanır, gayet bol dikilir. Çekme payı buna eklenmektedir. Paçalar oldukça dar olup vücudun hatları şalvarın kıvrımları arasında belirsiz hale gelmektedir. Hırka. Hırkanın içi astar, üstü şelaki ve diğer kumaşlardan yapılır. İçerisine pamuk döşenerek aynı yorgan biçimi dikilmektedir. Etekleri kalçaya kadar uzun olup bir çeşit cekete benzer. Salta. Yünlü kumaştan dikilen, kollu ve ön kısmı açık, etekleri kısa, yarım ceketi andıran bir yelektir. Saltalar çok süslü yapılır. Sırma ve kaytanlarla çeşitli bezemeler yapılır. Saltalara ayrıca madeni parlak pullar da dikilir. Kebe. Bir çeşit salta olup kolları ve göğüs kısımları işlemelidir. Ayakkabı. Deve derisinden yapılmış, parlak arka kısmı açık pabuç, yanları lastikli uzun konçlu, bir çeşit topuklu kunduradır. Ayrıca mestle de giyilir. Süs ve takılar. Fesin üzerine veya göğsüne elmas iğne takılırdı. Ayrıca boğaz kısmına inci mahmudiye, hamidiye, beşi bir yerde altınlarla altın kordonlu cep saati takılırdı. Parmaklarda kıymetli taşlı yüzükler, kulaklarda elmas küpeler takılırdı. Fakat bu takılar her kadında bulunmazdı. Kollardaki çeşitli bilezikler kadının en önemli ziynetini ve süsünü meydana getiriyordu.

Erkek kıyafetleri. Konya'nın erkek kıyafetleri birbirinden farklılık arz eder. Her erkeğin görevine göre kıyafeti de vardır. Kıyafetlerinden o kişinin ne olduğu kolayca anlaşılırdı. Ulema kıyafeti. Başta kırmızı veya deve tüyü rengi bir fes, üzerine açıldığı zaman bir adam boyu uzunlukta beyaz tülben sarık bulunurdu. Fesin altında aynı kadın kelle posu gibi erkeklerin giydiği ve adına terlik denilen takke vardı. Başka bir çeşidi de üç peşli astarlı entari giyilirdi. Sonradan bu usul terk edildi, bu entari üzerinde de şal kuşak kuşanırdı. Abdestlik, çuhadan, softan veya kıldan yapılmış bir çeşit pardesü olup cep yerleri olmakla beraber cep keseleri yoktu. Cübbe, kaşmir kumaştan yapılırdı. Aynı abdestlik biçiminde olup ceplerin hem yeri hem kesecikleri vardı. Lata, yakası kalkıkça iç göğüslerde cepleri vardı. Ağır kumaştan yapılan lata cübbeye benzerdi. Yakasından çapraz bulunan bir çeşit pardesü denilebilecek biçimdeydi. Biniş, kol ağızları çok geniş bir çeşit cübbedir. Ayakkabılar kalloş kundura ve mesten ibaretti. Esnaf kıyafeti. Bu tip kişiler orta yaşlı kimselerden oluşurdu. Başlarında genellikle kırmızı fes, üzerine yazma sarık, sırtta koyu renklerin hakim olduğu salta, meydani işlik, ilmiye sınıfına benzeyen şalvar, ayakta beyaz yün çorap ve yemeni belde silahlıkla şal kuşak bulunurdu. Efe ya da hovarda kıyafeti. Başta açık kırmızı, uzun sivri fes, arkada uzun koca püskül üzerinde kırmızı ince çemberli sarık işlik dar ve uzun kollu, yaka kapalı, karın boşluğuna kadar etek, çapraz düğmeli ve ilikli, vücuda sıkı oturmuş bir çeşit gömlek. Bu gömlek pamuklu bezden yapılır, dokunuş çizgilerine göre isim alırdı. İnce meydan, beş parmak, meydai gibi işliğin üzerine kol uçları bileklerden dört parmak yukarıda dar vaziyette, içi astarlı, ön kısımları kavuşmayan salta giyilirdi. Cepken, etek, kol, yaka ağızları kaytanla süslü olan bir çeşit saltaya benzeyen cepkendi. Cepkenin yaka ve etek kısımları işlemeliydi. Kuşak ve silahlık. Kuşaklar gürün, trablus, acem, kesmiş, tosya şallarından yapılır. Arasına yumuşak deriden yapılmış bir çeşit cep görevini gören kat kat bulunan silahlık kuşanılır. Şalvar, ilmiye ya da ulema sınıfından farklıydı. Diz kapaklarından aşağıya kadar uzanırdı. Bu sebeple adına şalvar yerine dizlik denilirdi. Ayaklarında kundura ve yün örgü çorap bulunurdu. Cumhuriyet devrinde erkek kıyafetlerinde büyük çapta bir değişiklik olmakla beraber kadınların giyiminde fazla bir değişiklik olmamıştır. Özellikle köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınların en önemli giysisi şalvar, işlik, yelek ve poşudan oluşmaktadır. Ayaklara kışın mest ve lastik, yazınsa çorap ve lastik ayakkabı giyilir.

0: Anadolu gelenekleri. Dede Korkut hikayelerinde yüzyıllardır anlatılan düğünlere baktığımızda Anadolu'da özellikle kırsal kesimde düğünlerin özü bakımından pek bir değişiklik yaşanmadığına şahit oluruz sevgili dinleyiciler. Dede Korkut hikayelerinde ve diğer halk hikayelerinde geçen tepeleme etler, kaynayan kazanlar, ardı arkası kesilmeyen misafirler, şenlik havasında geçen yarışma ve oyunlar, yaşadığımız bunca kültür erozyonuna rağmen ayakta kalmayı başarmış geleneklerimizdir. Düğünleri bir yörenin mahalli kültür deposu olarak ele almamızda, o yörenin yemekleri, kültürleri, manileri, gelenek ve görenekleri, giyim kuşamı, hatta dini ve ahlaki yapısının da göz önüne çıktığını fark ederiz. Yıldız Eli köylerinin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması sebebiyle elbette ki pek çok bakımdan olduğu gibi düğün adetleri bakımından da farklılıklar göze çarpar. Ama bu farklılıklar geleneklerin özünden ziyade icra ediliş tarzındadır. Kalından birisi Kızıllı'daki bir düğünde yabancılık çekmeden eğlenebilir ve düğün adetlerini yerine getirebilir. Yıldızeli'deki evlenme ve düğün adetlerini sizler için aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Aynı köy içindeki dünürlüklerde genelde kız bakma geleneği yoktur. Çünkü köylü birbirini zaten yeterince tanımaktadır. Köy aşırı dünürlüklerde ve ilçe merkezinde kız bakma geleneği devam etmektedir. Evlendirilecek olan erkek veya kız öncelikle rüştünü ispat etmiş olmalıdır. Erkek traktör kullanmalıdır ki bu eskiden ata binmekti. Tarım ve hayvancılık alanlarında fikir yürütebilmeli, askerliğini de yapmış olmalıdır. Kızsa ev işleri artık ondan sorulacak seviyeye gelmiş olmalıdır. Evlenecek erkeğin anasıyla komşu ve akrabalardan hatırı sayılır birkaç kadın bir araya gelerek kız beğenmeye çıkarlar. Önceden tavsiye edilen kızın evine gidilerek kız bizzat görülür. Kızın güzelliği ve davranışlarıyla birlikte ailenin durumu usulünce incelenir. Kız beğenilirse başka bir gün dünürlükte bulunulur. Dünürlük sırasında kız ve erkeğin birbirini görmesi sağlanır. Bazen yanlarına küçük bir çocuk gönderilerek yalnız bırakılmazlar. Kız ve erkek konuşup anlaştıktan sonra asıl dünürlük başlar. İlk dünürlük kadınlar tarafından yapılır. Erkeğin anası ve yakınlarından birkaç kadın kız evine giderek kızın ailesine kızlarını beğendiklerini söyleyerek dünür olurlar. İlk dünürlükte kız tarafının vereceği cevap, "Hele biraz düşünelim, Allah yazdıysa olur" şeklindedir. Birkaç günlük düşünme müddetinde her iki taraf birbirini araştırır. Bu süre sonunda dünürlük tekrarlanır. Eğer kızın verilmesi uygun görülmüşse verilecek cevap, "Allah yazısına ne diyelim ama bir de babaları düşünsün, görüşsünler" şeklinde olur. Şayet kız verilmeyecekse münasip bir cevap verilir. Kadınlar arasındaki görüşmeden müsbet bir sonuç alınırsa bu kez babalar görüşerek işi neticelendirir ve söz kesme günü kararlaştırılır. Kararlaştırılan günde erkeğin babası hatırı sayılır birkaç komşu ve akrabayla ve de imamla birlikte kız evine gider. Kız tarafı da aynı şekilde yakın akraba ve komşularını söz kesmeye davet eder. Akşam kız evinde toplanılır. Bir süre oturulup tanışılıp kaynaşıldıktan sonra imam veya yaşlılardan biri sözü asıl meseleye getirerek dünürlükte bulunur. "Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik" der. Kız tarafının sözcüsü, "Allah'ın emrine ne diyelim? Bizi hısımlığa kabul etmeniz bizim için bir şereftir. Çok mehel, çok münasiptir" diyerek hısımlığı kabul ettiğini bildirir. İmam başlatılan işin hayırlı uğurlu olmasını dileyen duayı okur ve orada bulunanlar da hayırlı dileklerde bulunurlar. Söz kesimi sonunda çay veya kahve ikram edilir. bazı köylerde çok nadiren de olsa başlık adeti bulunmaktadır. Bu yüzden başlık miktarıyla birlikte takılacak takılar da söz kesme sırasında etraflıca karara bağlanır. İlçede yapılan nişanlar genellikle salonda yapılır. Köylerde ise şerbetle beraber olur. Söz kesiminden sonra kararlaştırılan günde erkek ve kız tarafı, akraba ve komşuları şerbet ve nişana davet eder. Şerbet içme günü genellikle perşembe veya pazar günü olur. Davet edilenler kız tarafında toplanırlar. Orada bir tepsi içerisinde erkek tarafından getirilen çay, şeker, sigara bulunur. Bir süre konuşulduktan sonra kız tarafından bir kişi ortaya konulan tepsiyi kastederek "Hazırlıklarınıza bakılırsa herhalde mevlid okutacaksınız" gibi bir şakada bulunur. Kız tarafından yaşlı birisi imama "Efendi, bu meclisin bir maksadı var. İş pek öyle mevlid işine benzemiyor" diyerek karşı tarafa söz açma hakkı tanır. Karşı taraftan biri de söz kesmede olduğu gibi dönürlüğü tekrar eder, bu hayırlı iş hakkında cemaatin görüşünü sorar. Orada bulunanlar "uygundur" şeklinde görüşlerini belirttikten sonra daha önce hazırlanmış olan renkli şerbet ikram edilir. Şerbet büyük bir kap içinde ortaya getirilir. Şerbet dağıtıcısı "tas batmıyor" diyerek dün sahiplerinden bahşiş kopartır. Şerbetten sonra erkek tarafından gelen nişancılar hediyelerini orada gezdirilen tepsiye bırakır. Nişan ve düğün arasında da devam eden gelenekler vardır. Nişandan sonra hediye ve takılar bir sini içine konularak kız evine getirilir. Komşular bu eşyalara bakmak için toplanırlar. Kız tarafı da oğlana alınan hediyeleri şerbetle birlikte gönderir. Nişan düğün arası genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişir. Bu süre içinde geçen bayramlarda kız evine bayramlık gider. Ramazan ayı içinde iftarlık götürme geleneği, Kurban Bayramı'nda ise kurbanlık koç götürme geleneği yerine getirilir. Kurbanlık götürülecek olan koç süslenir ve alnına bir altın takılır. Nişanlık süresince erkek ve kız gizli olarak buluşur ve görüşürler. Düğünle ilgili işlerin görüşülüp düğün gününün kararlaştırılması için damadın babası kız evine giderek düğün günü için onay alır. Kızın çeyizini hazırlamak ve gerekli diğer eşyaların alınması için şehre gitmeye pazarlık denir. Kızın kardeşlerine, annesine, babasına ve kendisine çeşitli hediyeler alınır. Erkek kardeşe alınan hediyeye kardeş yolu, anneye alınana da ana yolu denir. Düğünün başladığı akşam erkekler düğün odası olarak seçilen yerde toplanır ve düğün kahyasını seçerler. Artık düğün süresince bütün işler düğün kahyasından sorulur. O sabah okuyucu yufka açılmasına, çeyize bakmaya, kına gecesine ve gelin almaya bütün köy halkını davet eder. Yufka yemeğine bütün kadınlar gelir. Hazırlanmakta olan yufka ve aşureden yerler. Getirdikleri unu da düğün evine bırakırlar. O gün düğünün başladığına işaret olarak bayrak asılır. Düğün bayrağının ucuna soğan veya patates çivilenir ve onun etrafına çeşitli renklerde krepler bağlanır. Düğün davul zurnanın çalınmasıyla başlar ve hareketlenir. Kız tarafında ilk gün okuyucu okuntuyla gezer. Okuntuda düğüne çağrılacak kişiye göre hediyeler, terlik, şeker ya da bardak bulunur.
1: Anadolu Yemekleri.
0: Pazarı tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleriyle de ilgi odağı olmuştur sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun lezzetlerini barındıran yemekleri sunumun inceliği ve zerafetinden olsa gerek ince takım olarak adlandırılır. El yapımı tarhana çorbası taş fırında pişirilerek yine özel güveç kaplarda ikram edilen etli güveci, parmak kalınlığında damarsız ve ince kara üzüm yaprağına sarılan etli dolması, 80 kat ince yufkadan hazırlanan baklavası ve yöresel tatlısı olan höşmerim bu zengin mutfağa tarihi dokusuyla birlikte ayrı bir özellik sunar. Taş fırınlarda yapılan, tazeliğini bir sene koruyan, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden Beypazarı kurusu Türkiye'de sadece Beypazarı'nda üretilir. Beypazarı'nın tamamı tescilli bu yemeklerin tarihi konaklarda servis edilmesi lezzetine lezzet katar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Havuç ve Güveç Festivali'nde yöresel yemek yarışmaları düzenlenerek lezzetler ödüllendirilir. Beypazarı'ndaki zengin yemek kültürünün en önemli nedenlerinden biri ilçenin tarım ürünlerinin zenginliğinden kaynaklanır. Toprakların verimli olması sebebiyle nüfusun %70'i tarımla uğraşır ve İstanbul, Ankara gibi merkezlerin domates, ıspanak, salatalık, marul, biber, havuç ihtiyacı yine Beypazarı'ndan karşılanır. Organik tarımla üretilen ürünlerin hızla arttığı Beypazarı'nda hedeflenen gübresiz, hormonsuz tarımın yaygınlaştırılması. Türkiye'deki havuç ihtiyacının %60'ını Beypazarı'nda yetiştirilen havuç karşılar. Havucun yan ürünleri olan lokumu, reçeli ve havuç suyu Beypazarı halkının geçim kaynaklarındandır. Pekmezli ve cevizli sucukları da yine Beypazarı'nın yöresel ürünleridir ve bağlarında yetişen kaliteli üzümlerden yapılır.
2: Anadolu'nun dilinden bu hafta bu kadar diyoruz.
0: Programı sizler için Emel Şenoğlu hazırladı.
2: Ben Mustafa Topöz.
0: Ve ben Hülya Aksu-Düzgün'ü sunduk.
2: Teknik Masa'da Muhittin Yaygıngöl bize yardımcı oldu.
0: Ve gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Sizlerden ayrılırken Anadolu insanına mahsus engin hoşgörü, sevgi, saygı yüreklerinizden eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi.

0: duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Radyo tiyatrosu.
3: Kimsesiz çocuklar. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Nihal Gökçe. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Halil Güntekin. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Affedersiniz amca.
1: Buyur evladım, bir şey mi istedin?
0: Ben çok kötüyüm amca. Başım dönüyor.
1: Neyin var oğlum, yere düşeceksin. Otur şöyle bakayım.
0: Karnım aç amca.
1: Karnın mı aç?
0: Evet efendim. 3 gündür ağzıma lokma koymadım. Midem bulanıyor. Başım dönüyor.
1: Adın ne senin yavrum?
0: İskender.
1: Peki kimin kimsen? Bir ailen yok mu İskender?
0: Kimsem yok amca. Anam, babam, ben küçükken ölmüş. Başka akrabalarım da olmadığı için kimse yardım etmiyor bana.
1: Peki nerede yatıp kalkıyorsun?
0: Orada burada. Ne olur amcacığım, bir dilim ekmek olsun ver de karnımı doyurayım. Açlıktan bayılacak haldeyim.
1: Tabii. Dur sen otur burada. Ben bakkaldan yiyecek bir şeyler alayım sana. Aman bir yere ayrılma. İçerisi hep pahalı antika eşyalarla dolu.
0: Merak etmeyin amca, ayrılmam.
1: Hay Allah. Hay Allah, zavallı çocuk.
0: Amma saf adammış be. Aç olduğuma inanıp beni dükkanda yalnız başıma bıraktı. Gelmeden hemen bir şeyler araklayayım dükkandan. İnsan hiç tanımadığı bir sokak çocuğuna dükkanı emanet eder mi? Allah'tan böyle merhametli insanlar var da sayelerinde geçiniyoruz. Dükkandaki her şey de büyük. Şu camlı vitrinde duran zincirli saati alayım. Vay, fiyatına bak. 250 milyonmuş. Yarı fiyatına bile satsak iyi para. Saati alayım. Tamam, şimdi de camı kapatayım. Oldu işte, saati koyduma sokayım. Dükkan sahibi saati çaldığımı anlamaz bile.
1: Evet, işte sıcacık ekmekle kaşar aldım sana evlat.
0: Allah sizden razı olsun efendim. Sayenizde karnımı doyuracağım.
1: Al şu elimdekileri, sana bir de sıcak çay koyayım.
0: Çaya lüzum yok amcacığım. Böyle kuru kuru da yerim ben, sağ olun.
1: Vah evladım, vah. Böyle aç kaldığın zaman uğra, karnını doyururum senin. Açlığın ne olduğunu bilirim. Küçükken ben de senin gibi az aç kalmamıştım.
0: Kimsesizlik çok zor amcacığım. Biz kimsesiz çocuklara insanlar başı boş dolaşan köpekler gibi muamele ediyorlar. Avuç açıp ekmek parası istediğimde dövecekmiş gibi bakıyorlar bana.
1: Üzülme oğlum, düşmez kalkmaz bir Allah'tır sadece.
0: Neyse, ben gideyim artık. Karnımı doyurduğunuz için Allah razı olsun sizden efendim.
1: Güle güle evladım, güle güle. Dediğim gibi aç kaldığında yine gel.
0: Sağ olun amcacığım.
1: Sen bu çocukları koru ya Rabbi. Onlara kol kanat ger. İnşallah iyi bir aile yanlarına alır da kimsesizlikten kurtulurlar. Evet, işime bakayım artık. Eşyaların tozunu alayım. Bugün birkaç müşteri yeni gelen antikaları görmeye gelecekti. İyi ama köstekli saat nerede? Allah Allah, sabahleyin şu camlı vitrinin içinde duruyordu. Yanlışlıkla başka yere kaldırmayayım. Ama yok canım. Daha 1-2 saat önce kendi ellerimle koymuştum buraya. Dükkana gelen de olmadı ki. Sadece o aç çocuk gelmişti. Dur bakayım. Sakın saati o çocuk ben dışarı çıktığımda çalmış olmasın. Hay Allah, fukaranın günahına da girmek istemiyorum ama şüphelendim bu işten. Mutlaka o almıştır. Dükkana başka kimse gelmedi ki. Ben ona kaşar ekmek alırken demek o sırada o da saati çalmış. Aptal kafa. Ben de acımıştım kendisine. Meğer hırsızın serserinin tekiymiş. Acaba saatten başka bir şey de çaldı mı? İkinci vazolar duruyor. Abdülhamit zamanından kalma şamdanlar duruyor. İbrikler, vazolar yerinde. Neyse, saatten başka her şey yerli yerinde. Belli ki onu da çocuk çalmış. Yazık. Yazık. 250 milyon değerindeydi saat. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Selamun aleyküm.
1: Sen misin Recep Bey? Aleyküm selam, gel.
2: Hayırdır Saffet Bey, neyin var? Yüzün kıpkırmızı.
1: Sorma olmuş. Recep Bey, sorma. Başıma neler geldi.
2: Ne geldi ki?
1: Yarım saat kadar oluyor. 8-10 yaşlarında bir çocuk geldi dükkana. Korkunç bir hali vardı. 3 gündür yemek yemiyormuş. Acıdım haline. Bakkala gidip ekmek kaşar aldım. Karnını doyurdum.
2: Peki sonra?
1: Meğer hırsızın tekiymiş. Ben bakkala gittiğimde yokluğumu fırsat bilip antika bir saati alarak kaçmış.
2: Yok ya, bak terbiyesin.
1: Canım ona sıkıldı.
2: Hay Allah. Derler ya merhametten maraz doğar diye. Saatin değeri ne kadardı üstadım?
1: Sorma sorma. 250 milyon liraydı.
2: Vay vay vay. Az da para değilmiş yani. Karakola gidip şikayetçi ol bari.
1: İyi de karakol ne yapsın Recep Bey? Sokak çocukların sayısı o kadar çok ki. Hangi birini yakalasın? Gitti gider bizim antika saat.
2: Öyle söyleme. Boş verirsen o çocuklar senin gibi bir başkasının canını daha yakarlar. Belli olur mu? Bakarsın polisi yakalar. Sen dediğimi yap. Şikayetçi ol. Hem komiser zaten senin ahbabın olur.
1: Ne haklısın? Bir ara gidip şikayetimi bildiririm.
3: Bekle geliyorum. Aa Oğuz, ne işin var bu saatte? Neden erken geldin eve?
4: Çok hastayım reis. Hava da çok soğuk, fazla dilenemedim.
3: Amma da mıymıntı çocukmuşsun belen. İnsan öksürüyorum diye dilenmeyi bırakıp da eve döner mi?
4: Affet reis, midem de bulandı, çalışacak halim kalmamıştı.
3: Tamam tamam, geç içeri. Kaç para topladın bu saate kadar?
4: Bilmiyorum reis, hepsi burada.
3: Bu ne ulan? Dilene dilene topladığın bütün para bu mu ha? Bu mu sersen çocuk?
4: Hepsi bu reis, hastalanınca fazla çalışamadım.
3: Bu ne ulan, bu ne? Sen benimle alay mı ediyorsun velet? Çıkart çabuk sakladığın paraları. Çıkart diyorum, çıkart.
4: Ah, vurma reis. Kören olayım, dövme beni. Bütün kazancım bu kadar. Vallahi doğru söylüyorum.
3: Yalan söyleme bana. Yalan söyleme, kemiklerini kırar kuduz köpeklerin önüne atarım seni. Ulen cemaati en bol cami kapısında bekleyip de bu kadarcık sadaka toplanır mı be?
4: Vermiyorlar reis. İnsanlar artık dilencilere acımıyor. Bütün toplayabildiğim para bu işte. Ne?
3: Sana inanmıyorum. Soyun lan. Üstünü başını arayacağım senin, soyun.
4: Ölmüş adamın üstüne yemin ederim ki para filan saklamıyorum reis. Önüme geleni avuç açtım. Anam hasta, babam yok. 3 gündür midemize ekmek girmedi. Abiler diye yalvardım. Ancak bu kadar para topladım valla.
3: Ne oluyor bu insanlara be? Giderek acıma duyguları yok mu oluyor? Şuraya bak. Topu topu birkaç milyon. Eskiden öyle miydi be? Kim avuç açsa sevaptır diye herkes elini cebine atardı. Tamam tamam. Zırlayıp durma. Sus. Kaç para yedin bunun içinden?
4: Bir tane simit aldım.
3: Yalan söyleme. Yalan söyleme, tırnaklarını sökerim senin.
4: Bir tane de poğaça aldım. Canım çekti.
3: Canın çeksin. Ulen size kaç kere kazandığınız paradan 5 kuruş bile harcamadan bana getireceksiniz demedim mi ha? Ulan seni.
4: Sen. Vurma. Bir daha yapma. Yalvarırım, vurma. Anneciğim.
3: Sus yapma. Sus. Sus diyorum, yoksa patlatırım tokadı.
5: Ben geldim reis.
3: Ha, sen misin İskender?
5: Benim reis. Aa, Oğuz neden ağlıyor?
3: Bırak şu üçkağıtçıyı. Dilensin diye cami kapısına gönderdik. Getire getire masanın üzerindeki paraları getirdim.
4: Benim suçum yok reis. Ne yapayım, insanlar artık sadaka vermiyor.
3: Tamam tamam, başlama gene zırlamaya.
5: Peki neden bu saatte eve gelmiş? Daha akşam olmasına çok var.
4: Hastalandım İskender abi. Havada çok soğuk, öksürüyorum.
3: Öbür çocuklar nerede biliyor musun İskender?
5: Bilmiyorum reis. Ben bugün onlardan ayrı çıktım işe.
3: Peki sen neden eve erken döndün? Eğer sen de bu velet kadar az para getirdiysen seni de döverim bak ha.
5: Merak etme reis. Ben kıyak bir iş yaptım bugün. Onun için erken geldim.
3: Öyle mi? Koy bakalım kazancını masanın üzerine. Kıyak dediğin iş neymiş görelim ha?
5: Olur, koyayım reis.
3: Ha.
5: Al, koydum reis. İşte
3: bu ne ulan?
5: Kazancım bu. Saat.
3: Bu ne ulan?
5: Saat reis.
3: Saat mi? Hı hı. Bana bak İskender, benimle dalga geçme. Şerefsizim Oğuz'dan kötü ederim seni. Sen benimle alay mı ediyorsun be? Ne yapacağım ben bu adi saati? Şu hale bak, eski püskü dökülüyor zaten.
5: Sen onun eskiliğine bakma reis. O senin beğenmediğin saat kim bilir kaç milyon eder biliyor musun?
3: Ne milyonu be? Bu adi saate 100 bin lira bile vermezler Sersem.
5: Sen öyle san reis. O saat antika, antika.
3: Ne? Antika mı?
5: Evet ya, antika.
3: Antika ha? Peki nereden buldun bunu ha?
5: Nereden olacak? Bir antikacı dükkanında.
3: Yok ya. Peki nasıl yürüttün?
5: Karnım aç diye kendimi acındırdım dükkan sahibine. Biraz dağılayınca adam dondurma gibi eridi karşımda. Sonra da bana ekmek almak için dışarı çıkınca ben de o sırada saati kalk gidelim yaptım.
3: Aferin lan. Hırsız olalı bir işe yaradın piç kurusu. Kaç para eder acaba bu saat?
5: Dükkancı 250 milyon yazmıştı etiketine. En az 100 milyona satarsın reis.
3: Yok ya, sahi mi?
5: Hatta 200 milyon bile eder. Antikalar çok para ediyor reis.
3: Oo, dur bakalım. Tanıdığım birkaç antikacı var. Hırsızlık mallarını almaya bayılıyorlar. Kaç para verecekler yarın ben onlara sorarım.
0: Sor reis.
3: Madem dükkan sahibi o sırada sana ekmek almak için dükkandan dışarı çıkmıştı, yükte hafif, pahada ağır başka şeyler de çalsaydın lan.
0: Korktum reis. Adam beni saati çalarken yakalasaydı polise teslim ederdi.
3: İnşallah antikacı saatin çalındığını anlamamıştır.
0: Vallahi ben oradayken anlamamıştır ama ben gittikten sonra farkına vardıysa bilemem.
3: Neyse. Bu gece hem yemeği hem de tineri hak ettin.
4: Merak etmedin mi reis? Ben de 3,5 milyon getirdim sana.
3: Hayır hayır. Sen ne çorbayı ne de tiner koklamayı hak etmedin Oğuz.
4: Ama reis.
3: Sen benim emirlerime karşı çıkıp dilenerek kazandığın paradan simitle poğaça almışsın. Bu yüzden seni cezalandıracağım. Bu gece eve almıyorum seni. Dışarıda yatacaksın. Hadi defol. Gözüm görmesin seni. Hadi.
4: Dışarıda mı yatacağım? Yalvarırım beni dışarı atma reis. Dışarısı hem soğuk hem de karanlık. Korkarım ben, yatamam.
3: Sana dışarı çık dedim ufaklık. Bu sana ders olsun. Bir daha kazandığın paranın içinden hiçbir şey harcamayacaksın. Hadi dışarı. Hadi. Çık yoksa kemiklerini kırarım senin.
4: Peki reis.
0: Keşke kapı dışarı etmeseydim be reis. Dışarıda öyle kötü bir hava var ki ayaz insanı donduruyor.
3: Karışma işime İskender. Ben sizin reisinizim. Bu yüzden ben ne dersem onu yapmak zorundasınız. Ben olmasam, sizlere kol kanat germesem bu koca şehirde ne yaparsınız ha? Söyle bakayım ne yaparsınız? Nerede yatar, nerede yer içersiniz? Ulen kokladığınız şu tineri bile ben almıyor muyum size? Madem evinizden kaçtınız, gidecek yeriniz yok, emirlerime uyacaksınız işte, o kadar.
0: Haklısın reis ama Oğuz zaten hasta. Geceyi dışarıda geçirirse daha kötü olur.
3: İsterse gebersin. Sanki bana sayıyla mı teslim ettiler onu? Evden kaçmış, anası danası aramıyor. Ha, ölse kimsenin umurunda değil.
0: Ben açıyorum reis.
3: Oğuz'sa içeri alma, tamam mı? O bu gece dışarıda taşların üzerinde yatıp cezasını çekecek.
0: Ne olur reis, almam.
4: Ben geldim. Reis içeride mi?
0: İçeride. Kafası bozuk. İnşallah onu sevindirecek kadar para getirmişsindir.
4: Getirdim getirdim. Eve gelirken Oğuz'u gördüm. Reis eve almıyormuş onu.
0: Evet, hastalanıp az çalıştığı için, bir de az para getirdiği için reis cezalandırdı onu.
3: İskender, çocuklardan biri mi geldi ha?
0: Evet reis.
4: Ben geldim reis.
3: Kaç para getirdin? Bak peşin söyleyeyim, az para getirdiysen hiç yanıma gelme. Seni de Oğuz gibi sokağa atarım ha.
4: Merak etme reis. İçi dolu bir cüzdan getirdim sana.
3: Cüzdan mı? Kaç para var içinde?
4: 50 milyon.
3: İyi be, aferin sana. Yemekle tineri hak ettin.
4: Reis be.
3: Söyle.
4: Ya bizlere birer mont alsan. Havalar çok soğuk. Dilenirken, dolaşırken çok üşüyorum.
0: Hakikaten be reis. İliklerime kadar dondum vallahi ben de. Şöyle bit pazarından kullanılmış birer mont.
3: Kapayın kendinizi be, kapayın. Ne montu lan? Buraya babanızın evi mi sandınız ha? Madem canınıza düşkündünüz, neden kaçtınız evinizden? Hayır, mont falan yok.
4: Ama reis ya.
3: Salak herifler. Sizi montla dilenirken görenler hiç acıyıp da para verirler mi? Sabredin. Kışın bitmesine 2 ay kaldı.
0: Peki şef.
3: İskender. Ocağın üzerinde tencerede çorba var. Isıtıp iç onu. Ben gidiyorum. Sabaha doğru gelirim, tamam mı?
0: Tamam.
4: Ah, bize gelince mont yok ama kendi kürklü palto giyiyor. Ne iş be? Parayı kazanan biz harcayan o. Biz soğukta üşüyüp canımızı dişimize takıp kazandığımız parayı ona getirelim. O da gidip kumarda yesin.
0: Halimizden şikayet etmeye hakkımız yok. Madem ki bir takım sebeplerden dolayı evlerimizden kaçtık, başımıza gelen her şeye çaresiz katlanacağız. Gidebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Reis bizi evine almasaydı şimdi kim bilir ne hallerde olurduk. Belki ölmüş bile olurduk. Az da olsa sıcak bir çorba içiyoruz. Karnımız doyuyor. Kötü bir evde de olsa uyuyoruz.
4: İyi de reis bizim sırtımızdan geçiniyor ama. Hiç olmazsa karşılığında bize birer mont alsa. Böyle giderse soğuktan donacağız.
0: Boşuna çeneni yorma. Reis öleceğimizi bilse bile bize mont falan almaz. Çünkü o bizim kendisini terk edemeyeceğimizi biliyor. Evimize, ailelerimize dönemeyeceğimizi biliyor. Biz bu yüzden onun kanatları altında yaşamaya mecburuz.
4: Doğru söylüyorsun İskender abi. Biz evimizden kaçmakla en büyük yanlışı yaptık. Geri dönmeye kalksak ailelerimiz bizi döver. Reisten ayrılıp sokakta yatmaya kalksak bu sefer de polis bizi yakalar.
0: Görüyorsun ya, tercih hakkımız yok. Çaresiz reisin emirlerine uyacağız. Hadi bakalım çorbamızı içelim. Çocuklar tineri koklayıp kendilerinden geçtiler. Reis kumar oynamaya gitti. Sabaha karşı gelir. Fırsattan istifade Oğuz'un yanına gidip bir tas çorba götüreyim. Zavallı saatlerdir tek başına sokakta. Soğuktan üşümüştür. Reis Oğuz'a çorba verdiğimi görse beni de cezalandırır. Yağmur da başlamış. Oğuz! Oğuz neredesin?
4: Buradayım.
0: Dur, yanına geliyorum. Buldum seni.
4: Hava çok soğuk İskender abi. Yağmurdan sırılsıklam oldum.
0: Al sana sıcak çorba getirdim kardeşim. İç de için ısınsın.
4: Sağ ol. Reis nereye gitti?
0: Nereye olacak? Her zaman olduğu gibi yine bizim paralarla kumar oynamaya gitti.
4: Keşke evimden kaçmasaydım.
0: Neden kaçmıştın sen?
4: Üvey annemin yüzünden. Annem ölünce babam evimize üvey anne getirdi. O da beni devamlı dövüyordu.
0: Durup dururken mi? Sen hiçbir şey yapmadan mı dövüyordu?
4: Şey, durup dururken değil tabii. Ben yaramazlık yaptığım zamanlar.
0: Demek sende de kabahat varmış. Öz annen de olsa yaramazlık yaptığın için dövebilirdi seni. Öyle değil mi?
4: Evet ama ben üvey annemi sevmiyordum İskender abi. Hiç kimse insanın öz annesinin yerini tutamaz.
0: Orası öyle. Ama yine de bu yüzden evden kaçmamalıydın Oğuz. Bak şimdiki hayatın daha mı iyi? Yanına sığındığımız reis bizleri dilendiriyor, hırsızlık yaptırıyor. Kendisi yan gelip yatıyor. Sonra da en küçük bir şey de böyle cezalandırıyor.
4: Haklısın İskender abi. Kaçmakla yanlış yaptığımı anladım ama artık evime dönemem.
0: Neden?
4: Ki.
0: Yol paran yoksa yarın dilendiğim parayla biletini alıp evine dönebilirsin. Reis kızsa bile seni bulup cezalandıramaz artık.
4: Babamı tanımazsın İskender abi. Evden kaçtığıma çok kızmıştır. Geri dönersem çok fena döver beni. Hatta eve bile almaz.
0: Saçmalama. Sen onun oğlusun. Seni seve seve evine alır. Diyelim ki kızdı dövdü seni. Sanki burada reisten az mı dayak yiyorsun? Bir iki tokat da babandan yemiş olursun. Ha?
4: Sen evinden neden kaçtın İskender abi?
0: Ben sizler gibi değilim. Benim ne anam ne de babam var. Hiç kimsem. Akrabam bile yok.
4: Peki ananla babana ne oldu?
0: Babam para kazanmak için gurbete gitmiş. Milada dönmemiş. Anacığımsa kahrından erken yaşlarda ölünce ben yalnız başıma kalmışım. Konu komşu birileri bakmış, sonra da yetiştirme yurduna vermişler beni. Birkaç yıl kaldıktan sonra geçen sene kaçtım orada.
4: Neden kaçtın abi? Yetiştirme yurdu kötü yer mi?
0: Hayır, orada benim gibi yüzlerce çocuk vardı. Hepsinin de anası babası yoktu. Bizi yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlardı.
4: Ne güzel sıcacık yer. Karnın da doyuyormuş. Keşke kaçmasaymışsın be abi.
0: Her şeyi veriyorlardı ama sevgiyi veremiyorlardı Oğuz. Ben sevmek, sevilmek istiyordum. Geceleri rüyamda hep bana sarılan anamı, bana gülümseyen babamı görüyordum. Ama uyandığım zaman kimsesiz olduğumu anlıyordum. Hep bir gün babamın gelip beni yetiştirme yurdundan alıp götüreceğini hayal ettim orada. Ama babam gelmeyince ben onu bulmak umuduyla alıp başımı kaçtım işte.
4: Kaçtığına pişman mısın İskender abi?
0: Hem de nasıl.
4: Neden geri dönmüyorsun? Almazlar mı seni oraya?
0: Bilmem, belki de alırlar. Ama alsalar bile ne fark eder ki? Bana yurt değil, baba lazım Oğuz. Ben babamı bulmak için kaçtım orada.
4: Peki ya babanı bulamazsan?
0: Bulacağım Oğuz. Nasıl olsa her gün bir başka semtte ya dilenmek ya da hırsızlık yapmak için dolaşıp duruyorum. Eninde sonunda babamı bulacağım.
4: Anneciğim.
0: Korkma, gök gürlüyor. Hava iyice bozdu, gök sanki delindi.
4: Sen eve git abi. Benim yüzümden ıslanma boşuna. Çorba için teşekkür ederim.
0: Gel benimle.
4: Nereye?
0: Eve.
4: Yok, olmaz, gelmem. Reis gelip de beni evde görürse kemiklerimi kırar sonra. Biliyorsun emirlerine karşı gelinmesini sevmiyor.
0: Boş ver, gel eve. Böyle dışarıda kalırsan sabaha kadar ölürsün burada.
4: Ama reis beni eve aldığına kızarsa?
0: Kızarsa kızsın, boş ver, gel hadi.

0: Ulan namussuzlar. 40 yılda bir de bize gül be. Yine donuma kadar yuttular beni be. Bir kere bile kazanamadım. Bütün paramı kaybettim. Neyse, yarın çocuklar kazanıp getirirler. Şu yatakta yatan Oğuz değil mi ya? Ulan bu veledin evimde işi ne? Ben ona sokak cezası vermemiş miydim ha? Hey çocuk kalk. Kalk bakayım, kalk uyan. Kalk.
1: Reis sen misin?
0: Ben sana ceza vermemiş miydim? Neden evime gelip de yattın ulan?
1: Şey dışarıda hava kötüydü reis, yağmurdan ıslandım.
0: Şimdi görürsün gününü. Emirlerime karşı gelmek neymiş göstereceğim sana. Şu belimdeki kemeri bir çıkartayım.
2: Dur reis yapma.
0: Vay demek sen de uyandın ha. Sen karışma işime İskender.
2: Oğuz'a dokunma reis. Onu eve ben aldım. Zavallı senin korkundan girmek istemedi. Ben zorla getirdim.
0: Ya demek sen de emirlerime karşı çıktın ha.
2: Onu dışarıda bırakamazdım reis. Yoksa sabaha kadar ıslanır ölürdü. Mecburen aldım onu eve.
0: Bana ne be? İsterse gebersin umurumda mı? Ben bir emir verdim mi o yerine getirilmeli. Ben reisim, unuttunuz mu? Şimdi ikiniz de kemerle döveceğim.
2: Yapma reis. Eğer bizi döversen bu evden çekip gideriz.
0: Ne? Gider misiniz?
2: Evet.
0: Nereye? Kaçtığınız evlere mi ha? Sizleri geri alırlar mı sanıyorsunuz lan? Kaçmışsınız bir kere. Hırsızlığa, dilenciliğe, tinere alışmışsınız. Sizleri tutarlar mı evlerinde ha? Kaldırıp kapının önüne koyarlar. Yine bana muhtaç kalırsınız o zaman. Nankörler. Ben olmasam yağmurda, karda, sokakta yatıyor olacaktınız be. Karnınızı doyuruyorum.
2: Evet ama biz de karşılığında sana para kazandırıyoruz. Sen de bizim sayemizde içki içip kumar oynuyorsun.
0: Kazanacaksınız tabii. Ben kimseyi evimde bedava oturtmam. Geçin karşıma. Avuçlarınızı açın bakayım.
1: Ne olur dövme bizi reis. Tamam ben şimdi sokağa çıkar orada yatarım.
2: Gitme Oğuz. Gitme. Sen de dinle reis. Biz sana çok para kazandırıyoruz. Senin en iyi elemanlarınız. Eğer bizi dövecek olursan kaçarız. Başka bir reise sığınırız. Hem de şimdi kaçarız. Sen de en iyi elemanlarından olursun.
0: Neyse. Bu seferlik ikinizi de affediyorum. Ama bir daha emirlerime karşı gelecek olursanız ikinizin de kemiklerini kırarım, bilmiş olun.

0: Saffet Bey, ne yaptın çocuğu, karakola şikayet ettin mi?
1: Ettim Recep Bey ama bir şey çıkacağını sanmıyorum.
0: Neden?
1: Koca İstanbul, saatimi çalan o çocuk gibi yüzlerce binlerce varmış bu şehirde. Polis hangi birini arayıp da yakalayacak ki? Anlayacağım, bizim antika saat gitti gider.
0: Haklısın. Evden kaçan çocuklar yakalanmadıkça ya da birileri o çocuklara kol kanat germedikçe hepsi potansiyel suçlu olarak büyüyor. Haklılardı. Gidecek yerleri yok. Sevgi şefkat gösterecek kimseleri yok. Çaresiz sokaklarda yatıp suça bulaşıyorlar.

0: Dinleyin beni. Kesin gırıltıyı. Kesin gırıltıyı. Bugün çalışacağınız yerleri söyleyeceğim. Çetin.
1: Buyur reis.
0: Sen Mahmut Paşa çarşısında çalışacaksın. Bugün orası ana baba günüdür. Yan kesicilik yapacaksın, tamam mı?
1: Tamam reis, merak etme.
0: Öğrettiğim gibi çantayı kapıp kaçtıktan sonra bir apartman içine girerek çantayı açacaksın. İçindeki paraları, kıymetli şeyleri alıp çantayı bırakacaksın.
1: Tamam reis.
0: Oğuz.
1: Efendim, Oğuz. Reis.
0: Öksürme lan, öksürme. Amma da nazlı çocukmuşsun be.
1: Elimde değil reis, ne yapayım, hastayım, onun için öksürüyorum.
0: Sen de büyük camilerin kapılarına gidip orada dileneceksin. Yalvarırken bol bol öksür. Millet haline acıyıp sadaka versin sana.
1: Peki reis.
0: Ha, bak şimdiden uyarıyorum. Çaldıklarınızın ya da dilenerek aldığınız sadakaların içinden 5 kuruş bile harcamayacaksınız, tamam mı? Alırsanız ben anlarım bak ha. Sizleri gizli gizli takip ediyorum çünkü. Beni kandıramazsınız. Para harcadığınızı bir anlayayım, kemiklerinizi sağlam bırakmam. Hadi şimdi gidin bakalım.
2: Ben ne yapacağım reis, nerede çalışacağım?
0: Dün gece o saati sattım İskender.
2: Sahi mi, iyi para etti mi bari?
0: Etti. 150 milyon verdiler.
2: Vay be. Söylemiştim ama sana reis, o saat iyi para eder demiştim.
0: Etmesine etti de paraları kumarda kaybettim. Sen bugün yine aynı antikacı dükkanına gideceksin İskender.
2: Ne? Aynı antikacı dükkanına mı?
0: Evet evet. Dükkan sahibinin saf ve merhametli olduğunu söylemiştin değil mi? Git oraya, yine açım maçım de, bir şeyler arakla getir.
2: Yoo, tekrar oraya gidemem reis. Adam saatinin çalındığını anlamışsa beni yakalar, polise teslim eder.
0: Herif saatin çalındığını nereden anlayacak be? Saat dediğin sehpa değil ki farkına varsın. O hala farkında bile değildir.
2: Ya farkına varıp da polise haber vermişse? Yapma reis. Bugün başka bir hırsızlık yapayım ama beni oraya gönderme.
0: Bana itiraz etme İskender. Ne diyorsam onu yap. O dükkana tekrar gidiyorsun, tamam mı?
2: İşte bu sefer adama ne diyeceğim? Dün karnım aç diye kendimi acındırmıştım. Bugün de aynı şeyi söyleyemem, inanmaz.
0: İnanır inanır. Anladığım kadarıyla dükkan sahibi merhametli bir adam. Kapısını çal. Dün verdiği yiyecek için teşekkür et kendisine. Karşısında boynu bükük dur. Ağla biraz. O yine senin aç olduğunu anlar. Sana ekmek almak için dükkandan çıktığında sen bu arada bir şeyler araklarsın.
2: Bilmiyorum reis ama benden istediğin çok tehlikeli bir şey. Aynı yer iki kere soyulmaz.
0: Korkma korkma. Sen bu işi başarırsın İskender. Hadi koçum.
2: Peki ya başaramazsam? Dükkancı saati çaldığımın farkına varıp da polise haber vermişse, beni görünce yakalarsa?
0: O zaman sen de kaçarsın. Bacakların tavşan gibi hızlıdır. Baktın dükkan sahibi seni yakalamak istiyor, tabanları yağlarsın. Hadi evlat korkma. Çocuklarımın arasında işini en iyi bilen sensin.
2: Peki yakalanırsam beni kurtarır mısın?
0: Tabii kurtarırım. Biliyorsun sağda solda adamlarım var benim. Parayı bastırdım mı her şeyi hallederim ben.
2: Peki şansımı bir kere daha deneyeyim.
0: Hadi göreyim seni evlat.

resim istediği çok tehlikeli bir şey. Aynı dükkanı iki kere nasıl soyarım? İhtiyar antikacı mutlaka saati çaldığımı anlamıştır. Yakalanırsam hapse atarlar beni. Yok yok, o dükkana gidemem. Akşam reis sorarsa bir yalan atar, yarın gideceğimi söyler. En iyisi gidip çocuklara bakayım ne yapıyorlar. Ne güzel, öğrenciler teneffüse çıkmış, oyun oynuyorlar. Keşke benim de anam babam olsaydı. Ben de okula gitseydim. Hiç olmazsa böyle serseri olmazdım. Oh, şu dükkanın vitrinindeki saat dün benim antikacıdan çaldığım saat değil mi? Vallahi o saat benim çaldığım saat. Demek reis saati bu dükkana satmış. Oh, biz çalalım, o parasını alıp keyfetsin.

0: Allah razı olsun için bir ekmek parası verin amcalarım. Kimim kimsem yok, bir haftadır açım. Allah razı olsun için sadaka vermeden geçmeyin abilerim, amcalarım.
1: Oğuz.
0: İskender abi niye geldin?
1: Canım sıkıldı. Sen ne yapıyorsun?
0: Dileniyorum işte.
1: Reisi sevindirecek kadar para toplayabildin mi bari?
0: Hayır. Topu 1,5 milyon lira toplayabildim. Kimse para vermiyor ki abi. Görüyorsun işte, o kadar acındırıyorum kendimi ama.
1: Üzülme, sen elinden geleni yapıyorsun. Burası bayağı soğukmuş. Kalk hadi gidelim, kalk.
0: Olmaz. Daha akşama çok var İskender abi. Para kazanamazsam reisten dayak yerim sonra.
1: Korkma, bende biraz para var, veririm sana.
0: İyi ama parayı nereden buldun sen?
1: Ufak ufak saklıyordum. Gel hadi, önce birer simit alalım, daha sonra da Çetin'le Yaşar'a bakarız. Hadi onların yanına gideriz.
0: Peki abi.

0: Aşamma kalabalıkmış İskender abi. Çetin'le Yaşar burada mı çalışacaktı bu?
1: Sabahleyin reis onlara öyle söylemiş. Çarşıya gidin, biriniz yan kesicilik yapın, biriniz de kapkaççılık yapın demişti ama.
0: Reis de bizlerden hep tehlikeli şeyler yapmamızı istiyor abi. Polis bizi yakalarsa hapse girer miyiz?
1: Gireriz tabii. Yaptığımız her şey suç Oğuz.
0: Aa, Çetin'i gördüm İskender abi.
1: Hani nerede?
0: İşte bak ileride.
1: Tamam, ben de gördüm. Kalabalığın arasına sıkışmış. Birinin cüzdanını aşıracak galiba.
0: İnşallah adam farkına varmaz.
1: İşte bak cüzdanı alıyor.
2: Hey, ne yapıyorsun sen? Yan kesici misin yoksa?
0: Yok abi, ben bir şey yapmadım.
2: Yalan söyleme. Cebimden cüzdanımı aşırıyordun. Yürü, seni polise götüreceğim.
0: Yok, beni polise götürme abi. Çetin yakalandı İskender abi.
1: İyi, durumu seni, kötü. Baksana seni, adam seni. Kolundan yakaladı Çetin'i, polise götürüyor.
2: Bu yaşta
1: götürüyor.
2: Yan kesicilik ha.
0: Ben
2: yürü.
0: Ben bir şey yapmadım abi. Yalvarırım polise teslim etmemeni, ne olur.
2: Sus, konuşma. Hey dur, nereye kaçıyorsun?
0: İskender abi bak, Çetin adamın elinden kurtuldu, kaçıyor.
1: Aferin, Çetin'e kaçmasaydı durumu kötü olurdu.
0: Ama bak adam da peşinden koşuyor.
2: Dur, kaçmaya kalacağım seni. Hey millet tutun, o çocuk hırsızın.
1: Gel oğlum, biz de Çetin'in peşine düşelim. Belki yardımımız dokunur ona.
0: Hadi. Olur abi.
1: Eyvah, başkaları da peşine düştü Çetin'in.
0: Bak caddeye çıktı abi. Anneciğim. Gördün mü Çetin'e taksi çarptı İskender abi.
1: Gördüm. Çok fena çarptı taksi. Kaldırıp havaya attı.
0: Ne yapacağız İskender abi?
1: Bilmiyorum. Gel yakınına gidip bakalım. Öldü mü, yaşıyor mu? Eyvah.
0: Ne oldu İskender abi?
1: Gidelim Oğuz, Çetin ölmüş.
0: Ölmüş mü?
1: Evet ölmüş. Baksana. Kanlar içinde yatıyor zavallı. Gel hadi şimdi polis gelir, bizi de onun arkadaşı diye yakalamaya kalkar.
0: Olur hadi gidelim İskender abi. Yazık. İyi çocuktu Çetin.
1: Evet ama reise para kazandırmak uğurlu öldü işte.
0: Bizim de sonumuz böyle mi olacak İskender abi?
1: Ne sandın ya? Ah, Yaşar'a bak Oğuz.
0: Hani nerede?
1: Bak ileride iki polisin arasında elleri kelepçeli olan Yaşar, değil mi o?
0: Vay be. Hakikaten o İskender abi. Polisler neden yakalamış onu?
1: Neden olacak? Reis ona da çarşı içinde kapkaççılık görevi vermişti. Demek birinin çantasını

0: hareket etmiyorum.
1: Peki Yaşar nasıl yakalanmış polise?
0: Yaşar'ın nasıl yakalandığını bilmiyoruz reis. Ama Oğuz'la birlikte onu iki polisin arasında ellerinden kelepçelenmiş bir şekilde gördüm.
1: Sersemler, gerizekalılar. O kadar da söylemiştim onlara. Bir iş yapacaksanız yakalanmadan yapın diye. Yüzünüze gözünüze bulaştırmadan becerin demiştim onlara.
2: Herhalde polisler onu suçüstü yakalamış olmalı.
1: İkisi de gerizekalıymış. Çetin de Yaşar da. Ulen ben size hırsızlığı, kapkaçı, dilenmeyi böyle mi öğrettim he? Geberdikleri ve yakalandıkları yetmiyormuş gibi benim de başımı belaya soktular.
0: Neden reis?
1: Neden olacak? Hadi Çetin öldü. O konuşamaz artık ama Yaşar yaşıyor. Polisler o bacaksızı konuşturup bu Çetin'in reisi olduğumu öğrenirlerse o zaman yandım işte. Hapı yutarım. Siz de hapı yutarsınız ha?
2: Biz niye hapı yutacağız reis?
1: Gerizekalı çocuk. Polis bu eve baskın yaparsa hepimizi yakalar. Beni küçük yaşta çocukları çalıştırdığım için hapse atarlar. Sizi de ailelerinize teslim ederler. Aileniz sizin dilencilik, hırsızlık yaptığınızı öğrenirse artık size ne yaparlar bilemiyorum. Vay başınıza gelenler ha.
2: Peki ne yapmayı düşünüyorsun reis?
1: Çaresiz oturduğumuz bu evi değiştireceğiz çocuklar.
2: Nereye taşınacağız?
1: Benim kara gümrükte tanıdığım bir arkadaşımın evi var. Boş duruyor. Kirasını verip oraya taşınacağız. Polis orasını bilmediği için bizi yakalayamaz. Hadi bakalım davranın. Siz taşınma hazırlığı yaparken ben de gidip arkadaşımın evini kiralayayım.

0: Bu ev eski evden daha iyiymiş reis.
1: Evet, daha güzelmiş.
2: Beni dinleyin şimdi. Çetin öldü. Yaşar da yakalandı. Geriye siz ikiniz kaldınız. Çeteyi yeni elemanlar buluncaya kadar birlikte çalışacaksınız, tamam mı? Taşındığımız bu evin kirası bir hayli yüksek. Bu yüzden çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Anlatabildim mi?
0: Evet reis.
2: Oğuz yine dilencilik yapacak. O yaşça senden biraz küçük. Başka bir iş yapamaz, tamam mı Oğuz?
1: Tamam reis.
0: Peki ben ne yapacağım reis?
2: Sen hırsızlık yapacaksın İskender. Hırsızlıkta daha iyi kazanç var. Antikacı dükkanından çaldığın o saat iyi para etmişti. Dün söylediğim gibi senin yine o antikacı dükkanına gitmeni ve dükkan sahibini oyalayarak başka antikalar çalmanı istiyorum. Yapabilir misin bunu?
0: Deneyeceğim reis.
2: Güzel. O halde bu akşam erken yatalım ve yarın sabah erken işe başlayalım. Tamam mı?

0: Dün bütün gece uyumadım Oğuz.
1: Neden İskender abi?
0: Ne zaman uyumaya kalktıysam hep araba altında ezilen Çetin'le polislerin yakaladığı Yaşar geldi gözlerimin önüne. Reisle çalışmaya devam edecek olursak bizim de sonumuz onlarınki gibi olacak Oğuz.
1: Haklısın İskender abi. Ama başka ne yapabiliriz ki? Reisin yanından ayrılsak nereye, kimin yanına gideceğiz ha? Kim bize evini açar, kim karnımızı doyurur?
0: Biz daha iyi bir hayat yaşamak, iyi muamele görmek için kaçmıştık. Ama gördük ki kaçmak çare değilmiş Oğuz. Baksana halimize. Sen dilencilik yapıyorsun, ben de hırsızlık. Bunun sonu neye varır ki?
1: Doğru söylüyorsun ama ben evime dönemem İskender abi. Üvey annemle babam kemiklerimi kırar benim.
0: Ama böyle de yaşayamayız Oğuz. Bizim yaşıtlarımız okulda okurken biz dilenip hırsızlık yapıyoruz. Evinden kaçan çocukların sonu ya Çetin gibi ölmek ya da Yaşar gibi polise yakalanmak oluyor. Biz eskiden kötü çocuklar değildik. Evden kaçtıktan sonra kötü olduk. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Bak ne diyeceğim sana Oğuz.
1: Ne diyeceksin?
0: Eninde sonunda biz de ya Yaşar gibi polise yakalanacağız ya da başımıza bir kaza gelip öleceğiz. Gel vazgeçelim böyle yaşamaktan ha. Ne dersin?
1: Yani reisin yanından ayrılacak mıyız?
0: Ama başka bir reisin de yanına girmeyelim artık.
1: İyi ama nerede yatıp kalkarız? Ne yer içeriz abi? Havalar çok soğuk. Geceleri sokakta yatamayız ki.
0: Merak etme. Geceleri sokakta yatmayacağız Oğuz. Hem bu hayattan vazgeçtikten sonra niye sokakta ya da reis gibilerin evinde yatalım ki?
1: Peki nerede yatacağız?
0: Senin bir evin var. Evine dönersin. Ben de kaçtığım yetiştirme yurduna döner, müdürün elini öper, hata yaptığımı söylerim. Ne dersin ha?
1: Ama ben evime geri dönmeye korkuyorum İskender abi.
0: Bak, baban senin öz baba. Belki önce döver ama sonra bağrına basar. Sen onun oğlusun. Dövdükten sonra da geri geldiğine sevinir.
1: Sahiden sevinir mi babam geri döndüğüme?
0: Sevinir tabii. Yetiştirme yurdundaki müdür benim babam değil ama o bile benim döndüğüme sevinir Oğuz.

0: beni dinle, öyle yapalım. Görüyorsun işte, reis bizi gece gündüz en pis işlerde çalıştırıyor. Karşılığında da bize çorbayla yatacak yer veriyor. Halbuki kaçmadan önce sen evinde, ben de yetiştirme yurdunda çok daha iyi yemekler yiyor, daha sıcak yerlerde yatmıyor muyduk?
1: Yatıyorduk tabii. Benim odam geceleri sıcacık oluyordu. Hem üvey annem öyle güzel yemekler yapıyordu ki.
0: Kaçtığımız yerlere geri dönelim Oğuz. Sokaklar bizlere göre değil.
1: Peki İskender abi. Ama reis geri dönmemize izin verir mi? Kızıp da bizi dövmez mi? Ben dayak yemekten çok korkuyorum.
0: Merak etme, kaçacağımızdan reisin haberi olmayacak Oğuz.
1: Peki nasıl kaçacağız? Kaçtıktan sonra nereye, kime gideceğiz?
0: Ben bize yardım edecek iyi yürekli birini tanıyorum. Ona gidip yardım isteyebiliriz.
1: Kim o abi?
0: Geçen gün saatini çaldığım bir dükkan sahibi var. Bana acıyıp ekmek vermişti. Ona gider yardım isterim.
1: Adamın malını çalmışsın. İnsana yardım eder mi abi?
0: Edeceğini sanıyorum. Çünkü o iyi yürekli biriydi. Ama daha önce ona çaldığım saati geri vereceğim.
1: Geri mi vereceksin? Hı. İyi ama sen saati reise vermiştin. O da satmıştı.
0: Evet ama reisin saati sattığı dükkanı biliyorum. Seninle gidip oradan saati alacağız.
1: Parayla mı satın alacaksın?
0: Hayır, çalacağım orada.
1: Çalacak mısın? Ama az önce böyle şeyler yapmaktan vazgeçmiştin hani.
0: Bu son hırsızlığım olacak Oğuz. O iyi yürekli antikacıya saatini geri vermek için yapacağım bu hırsızlığı. Sen de bana yardım edeceksin.
1: Olur. Ne yapacağım?
0: İçeriye birlikte gireceğiz. Adama açız diye kendimizi acındıracağız. Sen mahsustan bayılmış gibi yere düşeceksin. Adam seninle ilgilenirken ben saat alacağım, tamam mı?
1: Tamam abi.

0: gibi Oğuz. Bayılma sahnen hakiki gibiydi. Neredeyse ben bile sahi sanacaktım.
1: Ama ben yere düşünce adam nasıl korktu abi. Ayılmam için hemen yüzüme su filan döktü.
0: Evet. O bunu yaparken ben de anında saati arattım.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Sen cami kapısına gidip dilen. Ben de antikacı dükkanına gideyim. Akşam reisten nasıl kurtulacağımızı evde konuşuruz.
1: Peki abi. Boş geçmeyin amcalarım. Ne anam var ne babam. 3 gündür açım. Allah rızası için bir ekmek parası verin. Allah ne muradınız varsa versin abiler.

0: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Sen ha? Seni tanıdım. Sen geçen gün karnım aç diye dükkanıma gelen o çocuk değil misin?
0: Evet, benim efendim.
1: Demek sensin ha? Doğrusu şaşırttın beni delikanlı. Bayağı cesur çocukmuşsun. Bu sefer neyi çalmaya geldin bakayım ha?
0: Buraya sizden çaldığım saati geri vermeye geldim efendim.
1: Ne?
0: Buyurun, işte çaldığım saat.
1: Vay canına. Geri getirdin ha? İyi ama ben bir şey anlamadım. Madem geri verecektin, neden çaldın saati?
0: Ben hırsız değilim efendim. İstemeden bu yola düştüm. Siz iyi bir insansınız. Benim karnımı doyurmuştunuz. Bana tekrar yardım etmenizi rica ediyorum.
1: Yardım mı? Ne yardımı? Anlat bakalım, seni dinliyorum.

0: Vah vah vah, demek o reis denen iblis sen yaştaki evden kaçan küçük çocukları böyle işlerde çalıştırıyor, öyle mi?
1: Evet efendim. Hmm. Gidecek kalacak yiyecek bir şeyimiz olmadığından çaresiz onun dediklerini yapmak zorunda kalıyoruz. Ama biz artık böyle şeyler yapmak istemiyoruz.
0: Ya biz dediğin kaç kişisiniz evladım?
1: 4 kişiydik. Çetin arkadaşım dün cüzdanını çaldığı bir adamdan kaçarken araba altında ezilerek...
0: Aman Allah'ım, ne feci bir
1: Yaşar
0: son.
1: Arkadaşımızı da polisler kapkaç çakarken yakaladılar. Geriye benimle Oğuz diye benden 2 yaş küçük bir çocuk kaldı. Biz de sonumuz onlarınkine benzemesin diye bu işi artık yapmak istemiyoruz.
0: Hmm, aferin. İyi düşünmüşsün İskender. Bu işlerin sonu hapishanedir evladım. Allah kimseyi oralara düşürmesin. Bir düşen bir daha ifra almaz.
1: Yardım edecek misiniz bize amca?
0: Tabii, değil mi ki siz bu bataktan kurtulmak istiyorsunuz? Elbette yardım ederim oğlum.
1: Ne yapacaksınız?
0: Gel karakola gidelim. Komiser yakınım olur. Ayrıca da çok iyi bir adamdır. O bize ne yapmamız gerektiğini söyler.
1: Olur, gidelim amca.
0: Karnın aç mı? İstersen önce bir şeyler alayım da karnını doyur ha.
1: Bir şey...
0: Gel gel gel, bizim dükkanın yanında bir lokanta var. Orada seninle bir şeyler atıştırırız. Sonra da karakola gideriz. Hadi gel evladım.

0: Sizleri dilenciliğe, hırsızlığa alıştıran bu reis dediğiniz adamın adı ne İskender?
1: Topal Remzi diyorlar komiser amca. Ama biz çocuklar ona reis diye hitap ediyoruz. O öyle dememizi istiyor. Çok korkunç suratlı bir adam. Para getirmediğimiz zaman bizlere kızıyor, dövüyor, evden atıyor.
0: Peki sen o reis dediğin adamı nasıl tanıdın İskender?
1: Babamı bulmak için yetiştirme yurdundan kaçmıştım efendim. Ama İstanbul'un bu kadar büyük olduğunu hiç hesap edememiştim. Ne kalacak ne de gidecek yerim vardı. Birkaç gece parklarda yatıp kalktım. İşte o zaman tanıdım reis.
0: O mu seni buldu?
1: Evet, kim olduğumu, neden kaçtığımı sordu. Ben de anlattım. Önce karnımı doyurdu. Sonra da babamı bulmak konusunda bana yardım edeceğini söyledi. Ben de inandım ona. Evine gittim. Günler sonra ilk defa sıcak bir yer yatağında yatmıştım.
0: Namussuz herif. Anlaşılan işi senin gibi evden kaçan çocukları bulup himayesine almakmış. Peki sonra?
1: Evde benim gibi evinden kaçmış başka çocuklar da vardı. Bizlere bu evde kalmamızı ve sıcak yemekler yememizi istiyorsak çalışmamız gerektiğini söyledi. Biz de kabul ettik. Kabul etmeseydik yine sokaklarda, parklarda yatacaktık. Soğukta park kanepelerinde yatmak istemiyorduk. Karnımızı çöp bidonlarından topladığımız artıklarla doyurmak istemiyorduk.
2: Vah evladım vah. Çok zor günler yaşamışsınız.
1: Çaresiz reisin söylediği işleri yapmaya başladık. Bize dilenmeyi, hırsızlık yapmayı, kapkaç yapmayı, yan kesicilik yapmayı öğretti. Polis sizi yakalasa bile yaşınız küçük olduğundan mahkeme sizi serbest bırakır dedi.
0: Namussuz herif. Sizleri maşa gibi kullanmış.
1: Kazandığımızı ona veriyorduk. O da bize çorba veriyor. Bizim kazandığımız paraları elimizden alarak kumarda kaybediyordu.
0: Peki neden daha önce gidip de polise haber vermediniz?
1: Korkuyorduk komiser amca. Hem reisin öfkesinden hem de kaçtığımız yerlere geri gönderilmekten korkuyorduk. Ama dün bir arkadaşımız araba altında kalarak öldü. Bir arkadaşımızı da polisler yakalayınca sonumuzun onlar gibi olacağını düşünerek Saffet amcadan yardım istedim.
0: Aferin oğlum, iyi yaptın. Zararın neresinden dönülse kârdır derler. Anlaşılan senin mayanı iyiymiş ki yaptığın işlerden pişmanlık duydun. Merak etme, kanun o reis dediğiniz iblisin canını okur. Söyle bakalım, hala onun evinde mi yatıp kalkıyorsunuz?
1: Evet komiser amca.
0: Ev nerede?
1: Karagümrük'te. Oraya yeni taşındığımız için adresi tam olarak bilmiyorum ama isterseniz sizi oraya götürebilirim.
0: Tamam. Peki kendisi bu saatte evde olur mu?
1: Hayır, genellikle gece yarısı gelir. Bizim kazandığımız paraları alarak kumara gider. Sonra sabaha karşı gelir. Öğleye kadar uyur, sonra tekrar dışarı çıkar.
0: Yani şu anda evde yok mudur?
1: Yok efendim.
0: O zaman senin yanına bir polis vereyim. Sen ona evi göster, biz de tam gece yarısı eve baskın yaparız, tamam mı?
1: Tamam efendim. Bir şey soracağım.
0: Sor yavrum.
1: Reis yakaladıktan sonra biz, yani ben ve Oğuz ne olacağız?
0: Korkmayın, size bir şey olmayacak. Ama yaşınız küçük olduğundan ailelerinize teslim edeceğiz sizleri.
1: Benim ailem yok. Ben yetiştirme yurdundan kaçmıştım. Beni yine oraya mı vereceksiniz?
0: Eğer ailen yoksa yine oraya vereceğiz tabii. Neden sordun, yoksa oraya gitmek istemiyor musun?
1: Eğer gidebileceğim başka bir yer yoksa mecburen gideceğim tabii.
0: Nereye gitmek isterdin ki?
1: Keşke mümkün olsaydı da ana baba diyebileceğim, kollarına sarılabileceğim bir eve gitmek isterdim komiser amca. Benim gibi çocuklar en çok bir ailenin hasretini çekiyorlar çünkü. İnanın benim bir ailem olsaydı ben asla evimden kaçmazdım. Dövseler, kıssalar bile kaçmazdım.
0: Evet, anlıyorum seni evladım.
2: Komiserim.
0: Buyur Saffet Bey.
2: Ben bu çocuğu, yani İskender'i evlatlık olarak alamaz mıyım? Kanun buna izin veriyor mu, ne dersiniz?
0: Neden olmasın? Nasıl olsa kimsesi olmadığı için yetiştirme yurdunda kalıyormuş İskender. Herhalde evlatlık olarak alabilirsin onu.
2: Sen ne dersin İskender? Benim oğlum olur musun evladım? Karım da sevinir buna. Zira hiç çocuğumuz olmadı.
1: Okula da gönderir misin beni Saffet abi?
2: Elbette. Sen okumak istersin de ben göndermez miyim? Tabii.
1: Sağ ol Saffet amca. Allah senden razı olsun. Bazı günler okul önlerine gidip öğrencileri seyrederdim hasretle. Hep onlar gibi olmak isterdim. Önlük giyip elime çanta almak. Ne diyeyim? Sen bana oğlum diye kucak açtıktan sonra ben neden istemeyeyim sizi? Sağ ol. Sağ ol Saffet amca.
0: Hadi ağlama artık evlat. Bak her işte bir hayır vardır derler. Ne kadar doğruymuş. Saatini çaldın Saffet Bey'in oğlu oluyorsun artık.
2: Doğru doğru. Allah kısmet ederse tabii.
1: Peki reisin evinde kalan öbür çocuk Oğuz? Onu ailesine mi teslim edeceksiniz?
0: Evet, kanun öyle yapmamızı emrediyor. Neden sordun bakayım?
1: Oğuz üvey annesini sevmediği için evinden kaçmış komiser amca. Babasının kendisini dövmesinden çok korkuyor. Acaba Oğuz'u babasına teslim etmeden önce...
0: Merak etme. Ben babasıyla konuşur, Oğuz'a kızmamasını, dövmemesini söylerim.
1: Sağ olun komiser amca. Oğuz bunu duyduğuna çok sevinecek. Sağ olun efendim.

0: Polisler bu gece Mevbası Prens'i yakalayacak İskender abi.
1: Evet, komiser amcayla konuştum. Sakın korkma Emi.
0: Peki onu yakalayınca bizler ne olacağız? Biz de reis gibi hapsetmezler değil mi?
1: Hayır. Babanı çağırıp seni ona teslim edecekler. Ama korkma, ben komiser amcayla konuştum. O babanla konuşup seni dövmemesini söyleyeceğim.
0: Sahi mi?
1: Evet. Komiser amca çok iyi bir adam. Merak etmesin dedi senin için.
0: Yaşasın. Peki seni yetiştirme yurduna mı verecekler?
1: Hayır. Hani o saatini çaldığım dükkancı Saffet amca var ya, onun hiç çocuğu olmamış. Beni kendisini evlatlık olarak alacak.
0: Yaşasın. Senin de bir ailen olacak artık.
1: Evet. Hem de annem hem de bir babam olacak Oğuz. Birilerine anne baba demek ne güzel bir şey, bilemezsin Oğuz. Hem biliyor musun, Saffet amca beni okula da gönderecek.
0: Reis geldi İskender abi.
1: Sus, sakın bir şey belli etme. Yoksa ikimiz de mahvoluruz.
0: Peki abi.
2: Allah kahretsin be. Ne şanssız adammışım ben. Yine kumarda kaybettim. Siz ne yaptınız bakayım? Kaç para kazandınız bugün?
0: Ben 2,5 milyon lira kazanabildim reis.
2: Ne? 2,5 milyon mu? Alay mı ediyorsun lan benimle? Sen bugün dilenmedin mi yoksa?
0: Dilendim reis ama ancak bu kadar para toplayabildim.
2: Bu ne biçim dilenmek ulan?
0: Vurma reis!
2: Doğru söyle. Yoksa dilenmek yerine üşüyüp de apartman işlerine mi sığındın ha? Yalan söyleme. Yoksa kafanı kopartırım bücür. Al bakalım.
0: Ay iyiciğim. Yalvarırım dövmeyi. Benim bir suçum yok. İnsanlar para vermiyor. Yapma, vurma bana.
1: Boşver, vurma çocuğa reis. İşler kesatmış işte.
2: Kapa çeneni sen. Burada reis benim. Sen ne yaptın peki? Gittin mi o antikacı dükkanına? Arak diyebildin mi bir şeyler?
1: Gittim ama bir şey alamadım.
2: Ne? Alamadın mı? Alamadım ne demek ulan?
1: Alamadım.
2: Niye alamadın?
1: Alamadım. Dükkancı tanıdı beni. İçeri girer girmez hırsız diye bağırmaya başlayınca korktum kaçtım.
2: Beceriksiz velet. Peki akşama kadar ne yaptın lan? Avare avare gezip dolaştın mı yoksa? Dükkanı soyamadın bari, birilerini soysaydın. Çarpsaydın birilerini.
1: Denedim ama yapamadım reis. Yarın yaparım.
2: Yarın yaparmış. Otel mi lan burası? Şu hale bak. Akşama kadar iki kişi topluya topluya 2,5 milyon getiriyorsunuz. Bu para benim rakıma bile yetmez be köpekler.
0: İnan reis, o kadar yalvardım ama insanlar sadaka vermediler.
2: Onu bunu anlamam. Bu eve her gün en az 20 milyon girecek. Getirmezseniz gelmeyin eve. Sokakta kalınca Hanyayı Konya'yı anlarsınız. Defolun, gözüm görmesin sizi.
1: Bizi kovuyor musunuz?
2: Evet evet, bu geceyi dışarıda geçireceksiniz. Yarın akşam adam gibi para kazanırsanız gelin. Yoksa boşuna gelmeyin. Hadi defolun şimdi, defolun.
0: Yapma reis, bu saatte nereye gideriz?
2: Zırlama lan. Sizi nerede bulup da evime getirdiysem oraya gidip kalın. Yani sokağa, parklara. Durun.
1: Kapı çalınıyor reis.
2: Kapa çeneni, duydum. Bu saatte kim gelebilir ki?
1: Açayım mı reis?
2: Hayır reis, sakın ha.
3: Polis, çabuk açın kapıyı.
2: Ne? Polis mi? Allah kahretsin, beni yakalamaya geldiler. İşte şimdi yandım.
3: Size kapıyı açın diyorum, yoksa kırarak içeri gireceğim.
2: Yandım, mahvoldum ben. İyi ama burada oturduğumuzu nereden öğrendiler? Yoksa biri ihbar mı etti ha?
1: Ne yapacağız reis? Baksana, kapıyı kıracaklar.
2: Yakalanırsak mahvoluruz çocuklar. Başımızın çaresine bakacağız. Allah'tan alt katta oturuyoruz. Ben arka odanın penceresinden bahçeye atlayıp kaçacağım.
0: Eyvah reis, kaçıyor İskender abi.
1: Korkma, kaçamaz Oğuz. Sen kapıyı aç, ben reisin kaçmasına engel olurum. Hadi çabuk.
0: Peki abi.
1: Dur reis, kaçma.
2: Bırak paçamı lan. Bırak diyorum sana.
1: Hiçbir yere kaçamazsın. Polisler buraya seni yakalamaya geldiler.
2: Ya demek sen ispiyonladın beni,
1: evet.
2: Ha? Geberteceğim seni piç kurusu. Al bakalım lan sen.
1: Alçak. Kaçamayacaksın. Anneciğim al.
3: Dur. Bırak. Yoksa tetiği çekerim köpek.
2: Mahvoldum. Kaçamadan yakalandım.
4: Kaldır ellerini, duvara dön. Ellerine de duvara yapıştır. Çabuk ol.
2: Tamam.
4: İğrenç herif. Seni yaşı küçük çocukları dilendirmek ve hırsızlık yaptırtmak suçundan tutukluyorum. Götürün bu herifi. İfadesini aldıktan sonra da savcılığa teslim edin. Adalet bunun hakkında gerekli cezayı verir.
2: Ulen biç kuruları. Ulen melekler. Bana bunu yaptınız ha. Ah, elime geçirirsem çiğ çiğ yiyeceğim sizleri. Geberteceğim, kemiklerinizi kıracağım ulan.
0: Ay anneciğim, duydun mu İskender abi?
1: Korkma Oğuz, o artık hiç kimseye bir şey yapamaz. Yıllarca hapislerde yatacak.

0: Oğuz, yavrum, oğlan.
1: Baba, babacığım, canım babacığım, seni çok özledim.
0: Ben de seni evladım, ben de seni çok özledim. Kaçarak bizi öyle büyük üzüntülere soktun ki. Senin yüzünden üvey annen yataklara düştü.
1: Üvey annem mi? Ama o beni seviyor mu?
0: Elbette seviyor, neden sevmesin ki? Kendi yüzünden kaçtığını düşünerek hasta oldu kadıncağız.
1: Affet baba, bir daha kaçmayacağım, hiç kaçmayacağım.
0: Gel hadi gidelim, üvey annen seni görsün de iyileşsin.
1: Peki baba.
0: Komiser bey, oğlumu sağ salim bulduğunuz için size teşekkür ederim, sağ ol. Oğuz benim tek evladım.
2: Madem öyle, iyi bakın oğlunuza beyefendi. Şunu da unutmayın, hiçbir çocuk durup dururken kaçmaz. Eğer sorunları varsa ilgilenin ve birlikte çözün. Hadi güle güle.
1: Elinizi öpeyim komiser amca.
2: Aferin Oğuz, her şeye rağmen iyi çocuksun. Bak duydun, üvey annen seni seviyormuş. Sen kaçtığın için de hasta olmuş. Hadi git onu da öp, sarıl ona, gönlünü al. Hadi bakayım.

0: size baba diyebilir miyim Saffet amca?
1: Elbette diyebilirsin. Şu andan itibaren artık sen bizim oğlumuzsun İskender.
0: Baba, baba. Bu kelimeyi söylemeyi öyle çok istiyordum ki. Baba, baba, babacığım.
1: Ağzını bir de anne kelimesine alıştırırsan iyi edersin evlat. Unutma, evimizde seni bir de anne bekliyor.
0: Unutur muyum hiç? Yalnız senden bir ricam var babacığım.
1: Söyle evladım.
0: Bana biraz para verebilir misin?
1: Elbette, ama ne yapacağını sorabilir miyim?
0: Madem artık benim de bir annem var, ona çiçek almak istiyorum.
1: Çiçek mi? Niye?
0: Her anneler günü geldiğinde içimi bir hüzün kaplardı. Ellerindeki çiçeklerle annelerine sarılan, öpen çocukları gördüğümde onlara üzüntüyle bakardım. Benim de bir anam olsaydı da ben de ona bir demet çiçek alsaydım derdim.
1: Çiçek için para vereyim, al. Al ama bugün anneler günü değil ki oğlum.
0: Başkaları için değilse de benim için bugün anneler günü sayılır babacığım. Çünkü bugün ben yıllar önce ölen anamın yerine yeni bir anneye sahip oluyorum. Bu benim için anneler gününden çok daha önemli babacığım.
2: Kimsesiz Çocuklar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: İngiltere'de siyaset gündemi eski bakan Ian Widdicombe'ın şüpheli ölümüyle sarsıldı. 78 yaşındaki deneyimli siyasetçi, İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmoor'da bulunan evinde ağır darbe izleriyle ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Widdicombe'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 26 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Yetkililer ilk incelemelere göre olayın terör saldırısı olmadığına ve şu aşamada cinayetin siyasi sahikle işlendiğini gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığına dikkat çekti. Muhafazakar parti hükümetlerinde bakanlık yapan, Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyeliğiyle tanınan Widdicombe'ın ölümü İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başbakan Keir Starmer, Widdicombe'ı kendini kamu hizmetine adamış seçkin bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Reform United Kingdom lideri Nigel Farage da eski bakanın Brexit sürecindeki rolüne dikkat çekerek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi. Polis cinayetin nedeni ve şüphelinin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürüyor. Pasifik'te etkili olan Bavi tayfunu Asya Pasifik ülkelerinde yaşamı felç etti. Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfundan 500,000'dan fazla kişi etkilenirken 11,000'den fazla kişi evlerini terk etti. Tayvan'da en az 14,000 kişi tahliye edilirken 920'si dış hat olmak üzere 1200 uçuş iptal edildi. Japonya'nın Okinawa bölgesinde de 345 uçuş gerçekleştirilemedi. 24,000'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tayfunun Çin'in doğusundaki Wenzhou kenti yakınlarında karaya ulaşması bekleniyor. Yetkililer 600,000'den fazla kişiyi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde şiddetli rüzgar, sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumu devam ederken yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
2: Üzülme oldu mu? Üzülme inşallah.
3: İnşallah, inşallah, inşallah.
1: Dediği gibi de yaptı. Yıllardır vatan hasreti çeken Ali amca ülkesine ayak bastı.
3: Önce Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok özür dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
1: 40 yıllık hasret bitti. Suudi Arabistan'da 40 yıl mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş diplomatik girişimlerle Türkiye'ye döndü.
3: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Ben neler hissetmiyorum ki.
1: Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri'nin diplomatik hamlesiyle kurtuldu. Cezaevi ve hastalık sonrası sokakta kalan yaşlı adamın çıkış yasağı kaldırıldı.
3: Eğer ki orada ortada kalırsan, ortada sürünürsün. 3 senedir. 3 senedir aynı durumda sürünürdüm.
1: Hasret İstanbul'da noktalandı. 77 yaşındaki Baybaş'ı havalimanında AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy karşıladı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
4: Allah senden razı olsun. Allah size dua et.
1: Süreci ilk günden beri yakından takip eden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, devletin tüm imkanlarının Ali amca için seferber edildiğini söyledi.
5: Ali amcamızı 40 yıldır ülkesine dönemeyen çeşitli sebeplerle orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Ali Baybaş işlemlerinin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. 40 yıllık gurbet hikayesi bitti.
6: Uzaklaştırma kararı vardı ama faciayı önleyemedi. Eski koca boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu öldürdü, sonrasında kendi canına kıydı.
7: Gel abi gel.
6: İstanbul Arnavutköy'de bir evde kan döküldü. Davut Gökkaya eski eşinin evine gitti. Yanında pompalı tüfek vardı. Önce eski eşi Türkan Gökkaya'yı vurdu. Sonra 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı. Ardından aynı silahla canına kıydı. Silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine ekipler sevk edildi. Ancak anne, oğlu ve saldırgan hayatını kaybetmişti. Evde bir çocuk daha vardı. O çocuk kanepenin arkasına saklandı. Dehşetten sağ kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
8: Şu gözüme bak, şurama bak. Adamla beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Trafikte tartıştığı kişiden dayak yedi. Kesilen cezadan komisyon istedi.
8: Dayağı yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verin.
1: Son zamanlarda trafikte yaşanan kavgalarla birlikte araçtan inerek tartışan ve kavga edenlerin yediği cezalar gündemden düşmüyor. Bir vatandaş da iddiasına göre trafikte bir başka vatandaşla tartıştı. Tartışma sonrası darp edildi.
8: Şu gözüme bak, şurama bak. Adamla beni dövüyor. Dayağı yiyen ben, parayı alan devlet.
1: Vatandaşı dayak yemesiyle değil, karşı tarafa kesilen cezadan istediği komisyonda sosyal medyada gündem oldu.
8: Bizim sayemizde devlet cezayı kesiyor, parayı alıyor, dayak yiyen hiçbir şey yok. Dayak yediğinden kalıyor. Böyle bir şey olmaz.
1: Hatta istediği komisyonun miktarını bile belirlemişti.
8: Gözümüz, kafamız şişti, devlet 180 milyar para aldı, ya bir komisyon ver bize ya. Her dayak yiyene ceza kestirdiğin zaman %5 komisyon verir. Biz boşuna mı dayak yedik ya?
1: Dayak yiyen vatandaş istediği bu komisyonu alır mı bilinmez ama yeni bir tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.
8: Dayak yiyen bizsek aldığınız paradan %5 komisyon bize verir. Bizim sayemizde devlet para kazanıyor. Dayak ben yiyorum, parayı devlet alıyor. Böyle bir şey olmaz ya.
9: Dikişteyle.
10: Dikiş var he. Bak dikiş daha duruyor bak.
11: Bizim mezar hangi tarafta ya?
10: Mezar burada yok. Nerede çıktı?
1: Geleceğin yükseleceği inşaat temeli saniyeler içinde geçmişin gizemli perdesini araladı. İş makinesinin toprağa vurduğu o darbe onlarca yıllık ürkütücü bir sırrı yeryüzüne çıkardı.
10: Allah Allah.
12: Baksana bunlar ada şey.
1: Olay Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşandı. Bir inşaatın temel kazısı sırasında toprağın altından insan kemikleri ve kafatası parçası çıktı. İşçiler hemen çalışmayı durdurup jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
12: Baksana bunlar ada şeydir ha.
10: Mezarı varmış ha.
12: Kemikleri, bilekleri baksana.
1: Jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan kemikler kimlik tespiti için adli tıbba gönderildi. Gizemli olayın tarihi mi yoksa adli bir vaka mı olduğu incelemeyle netleşecek.

0: Fırtına kıyıya sürükledi. 71 gün boyunca kumlara saplı kaldık. Dev kuru yük gemisi zorlu operasyonun ardından yeniden denizde buluştu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamerun bandralı 80 metre uzunluğundaki Ninova isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştu. Gemide bulunan 8 personel ise sahil güvenlik ekiplerinin 6,5 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarılmıştı. Aylar süren planlamanın ardından 7 Temmuz'da düğmeye basıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda geminin yükünü hafifletmek için 300 ton kapasiteli Bahri Reis 3 isimli nakliye gemisi bölgeye yanaştırıldı. Tam 1775 tonluk amonyum sülfat yükü seyyar vinçlerle birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarıldı. Karasu limanına taşınan yükler mobil vinçlerle tırlara yüklendi, güvenli depolara sevk edildi. Yükü hafifleyen ve kum birikintisine saplanan Ninova titizlikle yürütülen çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yeniden yüzdürülen kuru yük gemisi son kontrollerin tamamlanmasının ardından Karadeniz açıklarına bırakıldı.
1: Motosikletli hızlı otomobildeki de dikkatsizdi. İki ihmal kazayı getirdi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. İki genç motosiklet üzerinde seyir halindeydi. O esnada bir otomobil ana caddeye manevra yaptı. Motosikletteki genç frene bassa da duramadı. Aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havada takla atarak yola savruldu. İçlerinden biri ağır yaralıydı. İkili ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Türkiye çapında genelde hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor. Bilinçli aramak gerekiyor.
1: Toprağın altında değil dere yatağında. Kuyumcularda satılan altını onlar dere kenarında arıyor. Hobi olarak çıktıkları bu yolda neredeyse günde 20 grama kadar altın buluyorlar.
2: Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor. 18-20 gram bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil ama değişiklik gösterebiliyor. Bazen hiç bulamadığımız oluyor.
1: Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişi ekibi Türkiye'nin farklı noktalarında kırıntı altın madenciliği yapıyor.
2: Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Bu işi bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz.
1: İşin en zor kısmı doğru noktayı bulmak. Çünkü aynı derenin her karışında altın yok. Kındımoğlu'na göre bu iş sadece şans değil, bilgi, sabır ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle ekibe katılan herkes önce eğitim alıyor. Ekibin dikkat çeken bir başka kuralı da doğaya verdikleri önem. Çalışma bittikten sonra dere kenarını temizliyorlar. Ayrıca ekibe katılmak için bir şart da var.
2: Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğinden tutun fidanlarımızı dikiyoruz. Ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidan dikme zorunluluğu vardır.
1: Ancak her yerde altın aramak serbest değil. Ekip yalnızca izin verilen alanlarda faaliyet gösterdiklerini belirtiyor.
2: Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor. Buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz.
1: Bulunan altınlarsa ayar evlerinde eritiliyor, sertifikalandırılıyor ve daha sonra kuyumcularda satılabiliyor. Kındımoğlu'na göre dere yataklarında kalan altının ekonomiye hiçbir katkısı yok. Bu nedenle kırıntı madenciliğinin altın ithalatını azaltabileceğini savunuyor.
3: TGRT FM Haber.

0: Merhabalar sevgili dostlar, damla damla şiir getirdik yine sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada Kemal Ediz arkadaşım var ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen, hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve şiir getirdik. Bugün yine farklı bir şeyler yapalım istedik. Şair dostlarımız olsun istedik, konuğumuz olsunlar ve şiirlerini bizlerle paylaşsınlar dedik. Ve ilk konuk olarak değerli şair dost, emekli öğretmen Hasan Öztürk var. Hemen hoş geldiniz diyelim ona. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, iyisiniz umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere de iyilik, güzellik, hoşluk diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağlık ve başarı diliyorum.
0: Biz de aynı şeyleri, aynı güzellikleri sizin için ve tüm insanlar için diliyoruz.
1: Evet.
0: Sizi radyomuzun dinleyicileri şiirlerinizle çok fazla tanıyorlar. Çünkü ben çok çok beğeniyorum şiirlerinizi ve sıkça paylaşıyorum. Tabii ki çok fazla sevgili bir dostum olmanızın etkisi var ama şiirleriniz bu kadar güzel olmasaydı biliyorsunuz ki ben asla bunu yapmazdım. Dinleyicilerime hep güzellikler getirmeye çalışıyorum çünkü. En çok da Manolya isimli şiirinizle hatırlayacaklar. İsterseniz ondan şöyle bir giriş yapalım mı?
1: Ben mi yapayım?
0: Lütfen siz yapın, buyurun.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar, zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu, dağlar andı Manolya. Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Sevgilerin en gizlisi Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya. Dersek Manolya anımsamış olur.
0: Evet ve çok da güzel bestelediniz onu. Birçok insan da onu şarkı olarak dinliyorlar.
1: TGRT Radyo'nun bende çok güzel yeri var.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Çok sayıda konuk oldum oraya.
0: Evet.
1: Çok sayıda konuk oldum.
0: Evet, bana da olmuştunuz.
1: Evet. Nefise Hanım'a konuk olmuştum.
0: Değil mi?
1: Çeşitli kereler. Kıbrıslı'nın programına falan. Ben TGRT Radyo'ya ayrıca çok teşekkür ediyorum bu bakımdan.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzellikleri ürettiğiniz ve bizlerle paylaştığınız için hem kendi adımıza hem bütün dinleyicilerimiz adına. İsterseniz ben size veda ettikten sonra sizin bana tanıtmış olduğunuz çok büyük bir şairin, çok büyük bir yazarın şiirlerinden paylaşacağım. Sabahattin Ali şiirlerinden.
1: Ben de onları keyifle, keyfin de ötesinde, keyfin saygıyla dinleyeceğim.
0: Evet, sağ olun.
1: Çok seviyorum Sabahattin Ali'yi.
0: Ben de çok seviyorum. Keşke daha uzun yaşayabilmiş olsaydı da o canım şiirler sürüp gitseydi.
1: Benim için öyle günler gördüm ki iyi okursanız, benim için okursanız.
0: Çok çok isterdim. Ne yazık ki yanımda o yok. Ama onu aratmayacak güzellikte.
1: Uzakta diye bir şiir var.
0: Efendim.
1: Uzakta.
0: Aa, hata ettim. Kitap yanımda. Tamam, zevkle okuyacağım. Peki.
1: Öyle günler gördüm.
0: Zevkle okuyacağım.
1: Benim için olsun.
0: Peki, evet. Zevkle okuyacağım. Siz bizimle hangi şiirinizi ilkin paylaşmak istersiniz?
1: Her zaman merhabalar yer vardır yaşamda.
0: Mutlaka.
1: Çok yıllar önce yazılmış bir şiirim.
0: Evet.
1: Merhaba. Bahara el salla oldu olacak. Hazana merhaba. Goncalar dalında solduğu solacak. Hüzüne merhaba. Gün batımı an meselesi. Gece burnumun ucunda. Ufuk buradan oraya bir adım kadar. Geceye merhaba. Yol bitimi an meselesi. Uçurum ayak ucunda. Eşim dostum ardımdan bir ağıt yakar. Kızıya merhaba. Dalları çiçekle süsleyen doğaya merhaba. Zamanı gerçekle besleyen fidaya merhaba. Sesimiz avaza çaldı çalacak. Sultana merhaba. Dostum selamımı aldı alacak. Merhaba.
0: Merhaba sevgili hocam. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok çok güzel yazmışsınız. Ne demeli? Yani, bazen kelimeler yetmiyor övmeye. Peki bir başka şiirinizi daha alabilir miyiz?
1: Aynı yıllar yazdığım bir şiir daha var.
0: Hangi yıllar?
1: 90.
0: Evet. Hayli zaman geçmiş aradan.
1: 90-91 arasında.
0: Evet.
1: Evet.
0: Buyurun dinliyoruz zevkle.
1: Peki. Gece bitip doğarken tam güneşten önce bir sultan süzüldü geldi ufuktan, gündüzle gece arası. Güzde öten bülbüllerin, hazanda açan güllerin, gizli yanan gönüllerin derin olurmuş yarası. Mızrap teli çaldı durdu, teller dile sevdayı sordu. Diller bir nida savurdu, şimdi sevmenin sırası. Gün ufka erken indiyse, sevince hüzün girdiyse, dostlar kadrini bildiyse, alınır ömrün darası.
0: Demişiz
1: o zamanlar.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Ve herhalde bunlar yaşamın gerçekleri.
0: Çok güzel, yüreğinize sağlık. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ben Sabahattin Ali'nin Bir Doğum Günü için isimli şiirini çok fazla severim. Ben onu size armağan edeyim, onu okuyayım ve tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Sonra sizden bir şiir daha rica edelim.
1: Tamam.
0: Peki,
1: çok
0: hatta
1: seviyorum.
0: Kalın lütfen.
1: Onu da çok seviyorum.
0: Çok güzel gerçekten bütün şiirleri benim Sabahattin Ali'nin. Evet, tüm sevgili dinleyicilerimize ve size armağan olmak üzere işte geliyor.
1: Tamam.
0: Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum. Tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün. Benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman. Evet sevgili Hasan Öztürk, dalıp, şiirinizi daha rica
1: dalıp
0: edeceğim.
1: Gittim,
0: yani. Lütfen dalıp gitmeyin. Dinleyicilerimiz o güzel şiirlerinizi paylaşmak isteyeceklerdir bizim gibi. Bir tane daha alalım lütfen.
1: Peki ben zamanınızı fazla
0: rica ederiz.
1: Almayayım.
0: Zevkle buyurun efendim.
1: Yalnızlık zor.
0: Buyurun.
1: Bir şeyler arıyoruz bizden çalınmış. Hoyratça hırpalanmış, izinsizce alınmış. Bir şeyleri tükettik elimizde olmadan, zamansızca kaybolup yeri doldurulmadan. Bir şeylerin yokluğu hissediliyor, sevgiden söz ediliyor. Bir şeylerden habersiz yaşayıp gidiyoruz, bilmeden nelere veda ediliyor. Bir şeylere küsüyoruz, alı al moru mor. Anlatmada güçlük çekiyoruz. Yalnızlık zor geliyor.
0: Evet, gerçekten hepimize belki de zaman zaman en zor gelen yalnızlık. Gerek bedensel, gerek ruhsal yalnızlıklar. Dilerim hiçbirimiz yalnızlıkla çok fazla baş başa kalmayalım. Sadece seçtiğimiz anlarda.
1: Yüreklerde yalnızlık olmasın yeter.
0: Evet. Peki bir ricam daha var. Sizin... Evet. Manolya isimli şiir kitabınızın yanılmıyorsam sonunda Sen Kal isimli minicik bir şiir vardı. Onunla veda edin isterseniz TGRT FM dinleyicilerine. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir olanak sağladınız.
0: Rica ederiz.
1: Ve insanlar da böyle kıyıda köşede kalmış insanları bu güzel insanlarla buluşturduğunuz için Damla Damla şiire, Müberra Gönen'e ve TGRT'ye çok çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli hocam, bu kadar mütevazı olmayın. Yani kendinizi nasıl kıyıda köşede kalmış bir ozan olarak nitelendirebilirsiniz ki? Yapmayın. Yani sizin derlemeleriniz, besteleriniz, şiirleriniz kendinizi öldürmek için mi yapıyorsunuz böyle?
1: Yok, ben gören göze bağlı tabii.
0: Şaka yapıyorum. Gören asla. Hiç bu kadar büyük bir değer kıyıda köşede kalmaz ama tabii ne yazık ki günümüzde nelerin prim yaptığını hepimiz biliyoruz. Maalesef. Hadi bunları konuşmayalım.
1: Tabii,
0: sevgi ve saygılarımızı sunarak şiirinizi bekliyoruz.
1: Bu şiirle vedalaşalım.
0: Peki. Değil
1: mi? Ben hep güzellikler diliyorum.
0: Biz de size.
1: Sen kal. Giderim ben. Sen yorulma. Karanlığı da götürürüm giderken. Sana aydınlık kalsın. Ömrün her zaman güzel. Gönlün her daim coşkun. Günün günlü güneşli. Gözlerin aydın olsun. Sen yorulma. Giderim ben. Sen kal.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Hep sağlıklı yaşayın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
0: Biz de öyle. Hoşçakalın.

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum, kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum.

öyle günler gördüm ki, dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı.

Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı.

Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider.

Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

0: sevgili dostum Nursen Ateş. Şair dostum Nursen Ateş kabul etse de etmese de. Hatta şu an ve tüm TGRT FM dinleyicileriyle birlikte ona merhaba diyoruz. Merhaba.
1: Merhaba sevgili Meberra. Etse de etmese dedin ama gerçekten ben sana çok teşekkür borçluyum. Bu kadar ustanın arasına beni kattığın için ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. O senin gönlünün yüceliği, güzelliği. Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim, senin yüce bir gönlün var ve iyi ki, yüce Allah'a şükürler olsun ki yaşamın bir noktasında teğet geçivermek varken, şükürler olsun ki teğet geçmeden bizi buluşturdu. Ve ben asla ve asla senin o kadar mütevazılığını kabul etmiyorum. Ne de olsa senin abin büyük bir şair.
1: Çok
0: ve şairlik biliyorsun genlerle geçen bir şey. Şimdi sen şiirini okuyunca dinleyiciler karar versin. Hadi biz tartışmayalım Nursen'cim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Gönül dolusu teşekkürler.
0: Peki canım, hadi bir şiir oku bize.
1: Birbirimize.
0: O zaman dinleyicilerimize şunu söyleyelim Nursen'cim.
1: Evet.
0: Biraz önce de zaten Hasan Öztürk dostumuzla telefonlaştık. O biliyorsun bir kaset yaptı. Orada bir şair...
1: Gönül dolusu teşekkür borçluyuz. Bizim kırık dökük satırlarımızı besteledi o kasetini aldı.
0: Değil mi Nursen'cim? Çok doğru söyledin. Kendi adıma kabul ediyorum bunu. O kasette sevgili Ferit dedemizin, senin abinin ve birçok güzel dostumuzun da şiirleri Hasan Öztürk tarafından bestelendi ve güzel bir anı albümü olarak yerini aldı. Orada bestelenmiş olan şiirini paylaşacaksın şimdi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, izin verirsen öyle
0: tabii
1: yapmak
0: ki
1: istiyorum ve
0: tabii
1: tekrar
0: ki
1: gönül dolusu teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Birbirimize. Dalganın sahili öpüşü gibi, yağmurun toprağa dönüşü gibi, mehtabın denize düşüşü gibi karışsak diyorum birbirimize. Rüzgarın sehere esişi gibi, arının çiçeğe gelişi gibi, güneşin ufağa inişi gibi sarılsak diyorum birbirimize. Bulutun dağları sarışı gibi, yıldızın semada akışı gibi, ateşin kor olup yakışı gibi kavuşsak diyorum birbirimize.
0: Yüreğine sağlık sevgili dost.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama
1: gerçekten teşekkür ederim.
0: Seni bırakmıyorum. Sanki veda ediyormuş gibi yapma.
1: Tabii.
0: Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Sevgili Nursen'cim, Ferit dedemizden, Ferit İlhan'dan, değerli abinden güzel bir şiir paylaşalım mı?
1: Peki o zaman onun da kasete alınmış olan, bestelenmiş olan şiirini
0: beni
1: okuyalım.
0: Beni yaşasın.
1: Peki.
0: Tamam,
1: peki,
0: hadi, hadi peki lütfen.
1: Sönmeyecek. Gül yüzlüm, cevrine dağlar dayanmaz. Sitemli bakışın yer beni. Boyandım boyana artık arınmaz. Ok olsun kirpiğin, vur beni. Hor görme garibi seviyor diye, başını yoluna veriyor diye, pervanen olmuş da dönüyor diye, kem tutma ahvalden, sor beni. Sitem karıştırma gönül işine, ilhaniye değil acı yaşına, dağlar dayanmamış aşk ateşine, yakar ondan özge, nar beni. Tabii bütün hatalarım içinde sizlerden, Rahim'den, herkesten özür diliyorum. Senin yanında, senin şiir okuduğun programda
0: yapma,
1: benim
0: yapma
1: şiir okumam.
0: Yapma Nursen'cim lütfen.
1: Ama bak, çok mutlu ettin gerçekten.
0: Nursen'cim, senden ben bir şey daha rica edeceğim.
1: Tabii, sevinerek.
0: Açıkçası dinleyicilerimiz neler hissedecekler bilmiyorum ama ben kendi hissedişlerimi daha çok merak ettim. Zaman zaman sana bir şeyler yazmışımdır.
1: Evet, onlar benim en güzel,
0: canım
1: en güzel
0: benim
1: hediyelerim.

0: Yakar top oynuyorduk geldiğinde. Hadi dedi, ben de varım işte. Nur dedik, dur dedik, dinlemedi ve elma şekerini dilimledi. Şimdi her birimizin damağında o yaramaz çocuktan kalan tadla, biraz baygın, biraz buruk içimiz, sınırsız sevgileri öğrenmekteyiz. Gitmeyin kalın diyen sevgileri, beraber yine diyen sevgileri ve kanayan yarasını gösteren bir küçük kız çocuğunun elleri. Biz de çocuk sanırdık ya kendimizi, hiç dilim dilim bölmemiştik elma şekerimizi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgilime Berra, ben canım sana benim teşekkür ediyorum. Beni bu kadar yüreklendirdin, bu kadar
1: da
0: benim için bunları hissettin. Gerçekten ben sana çok teşekkür ediyorum. Canım öpüyorum
1: benim
0: seni.
1: Benim sana hissettiklerim bunlarla sınırlı değil, sen de biliyorsun. Sen gerçekten çok değerli bir dostsun. Dinleyicilerimizin
0: sen
1: önünde de
0: öylesin.
1: Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Benim
1: çok
0: için
1: öpüyorum.
0: De sen de benim için öylesin.
1: Güzel yanaklarından öpüyorum.
0: Ben de öpüyorum.
1: Çok
0: her şey gönlünce olsun, yüreğince olsun.
1: Hepimizin,
0: her şey aydınlık olsun dünyada.
1: Hepimizin, tüm insanlar için, tüm dinleyicilerimiz için.
0: Görüşmek
1: umuduyla.
0: Görüşüyorum canım.
1: Hoşça kal canım.
0: Sağ ol.

İşte böyle dostlarımızla onların yazdıkları şiirleri ve nice güzel şiirleri paylaştıktan sonra Sabahattin Ali ile yine devam edelim istiyorum sevgili dinleyiciler. Sizlerle zaman zaman paylaştığım yine çok hoş bir şiiri gelecek. Hapishane şarkısı diyeceğiz. Hep derim ya, bilirsiniz, hatırlayacaksınız bu cümlemi. Sabahattin Ali düşüncelerinden ötürü, yazdığı bir şeyden ötürü bir yıl hapiste yatmış ama insanın bu şiirleri okuyunca, onun hapishane şiirlerini okuyunca neredeyse Allah'ım iyi ki de hapishanede yatmış diyesi geliyor. Çünkü bu güzel şiirler ortaya çıkmış sonuçta. Böyle düşünüyorum, bilmem. Hadi paylaşalım.

Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim. Bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Hapishanelerde demir, parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi, sarhoştum rüzgarlar gibi, ihtiyar çınarlar gibi bir gün içinde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı, bahtım düşmanımdan kötü, böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum.

Burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum, kah düşünür otururum, türlü hayaller görürüm, geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar, aynada hayalim ağlar, geçmiyor günler, geçmiyor. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış, günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı, bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler, geçmiyor.

Her gün seni arıyorum. Niçin benden uzaktasın? Dağa taşa soruyorum. Niçin benden uzaktasın?

yanık bir bülbül ötüyor. Sesini hatırlatıyor. Yüzün gözümde tütüyor. Niçin benden uzaktasın?

Çimenler sararıp yanmış, çiçekler yere kapanmış, yeryüzü çöllere dönmüş. Niçin benden uzaktasın? Şu köşede otururdun, şurada ayakta dururdun, şurada salınır yürürdün. Niçin benden uzaktasın? Yüzüm gülmeye üşenir, gözümden yaşlar boşanır. Sen yokken nasıl yaşanır? Niçin benden uzaktasın?

Sevgili şiir dostları, Sabahattin Ali okumaya bilirsiniz hiç doyamam ve bir başladım mı öyle sürer gider. Yine galiba böyle bitireceğiz bu defada programımızı. Ona yaşaması için fazla zaman tanımamışlar. 41 yıl. Yüce Allah'ın verdiği ömrü ne yazık ki kulları almışlar. Biz ona belki de bir minnet borcu olarak onu çok sık anmalıyız. Onu çok sık okumalıyız, onu hep paylaşmalıyız. Ben onu yüreğimde ebediyen taşıyacağım, ölene dek. Ağlayı ağlayı, Sabahattin Ali.

Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi, büyü mü? Çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince, gözleri baygın. Hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı.

gel, gaflet etme, beni bul. Kuş gibi sineme sokul. Bak ben senin kapına kul, oldum ağlayı ağlayı.

Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı ağlayı.

Eridim, tükendim gamda. İnsaf yok beni alemde. En fazla sevdiğim demde seni benden ayırdılar. Gezilmez diyarlar gezdim. Yazılmaz koşmalar yazdım. Ben sensiz yaşayamazdım. Seni benden ayırdılar. Şaşırdım aşka düştükçe, yere vuruldum coştukça, doğrulup sana koştukça seni benden ayırdılar.

kurbanı oldum bir hiçin. Görmem yüzünü sevincin. Niçin güzel yârim, niçin seni benden ayırdılar?

Sevgili şiir dostları, bu defa da yine çok güzel iki şair dostumla birlikte olduk. Onların güzel şiirlerini paylaştık ve sonra değerli ozan, değerli yazar Sabahattin Ali'den şiirler paylaştık. Umarım sevmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sesimi sizlere sevgili arkadaşım Kemal Ediz ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Umarım yine buluşuruz. Buluşana dek hoşça kalın ve mutlu kalın dostlarım. Damla Damla Şiir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Seyit Muhammed Buhara'da doğar. Kendini bildi bileli ilim meclislerine koşar. Okur, okutur, öğrenir, öğretir. Hasılı iyi yetişir. Babasının vefatı üzerine Medine'ye yerleşmeye niyetlenir. Artık alemlerin efendisine komşu olmalı ve ömrünün sonuna kadar kalmalıdır orada. Nitekim önce hac eder, sonra münevver beldeye geçer. Ama bakın şu işe ki, o yıl görülmedik bir kalabalık vardır. Yine de misafirhanelerden birinde kıvrılıp uyuyacak kadar olsun bir yer bulur, döşeğini serer. Ancak binaya bakanlar alelacele gelir, başına dikilirler. Ama efendim derler, orası seyitlere ayrıldı. Seyit Muhammed güler. İyi ya der, ben de seyidim zaten. Görevliler, hadi canım sen de demezler belki, lakin delil isterler. Seyit Muhammed ellerini çaresizlikle açar, boynunu büker. Buraların yabancısıyım, söyleyin kim şahit olsun bana der. Peki ama biz nasıl inanalım sana? Durun, bir şahit buldum galiba. Kimi? Dedemi. Seyit Muhammed, buyurun der. Önlerine düşer. Mescid-i Nebi'ye gelirler. Genç seyit kabre döner. Esselamu aleyküm ya ceddi der. Kabirden çok tatlı bir ses duyulur. Ve aleyküm selam ya veledi. Seyit Muhammed Medine'de yerleşmeye niyetlidir. Ancak bir gece rüyasında Resulullah Efendimizle Hazreti Ali'yi görür. Ona Anadolu'ya gitmesi emredilir. Üç nurdan kandili takip edecek, kandillerin söndüğü yerde yerleşecektir. Seyit Muhammed uyandığında kandilleri karşısında bulur. Hemen o gün hazırlanır, çıkar yola. Seyahat haftalar sürer ve bir gün kandiller söner. Uludağ eteklerinde yemyeşil bir beldededir şimdi. Bursa'da. Yöre halkı onu keşfetmekte gecikmez. Etrafında halka olur, sohbetine katılırlar. Hatta sultan derler ona, Emir Sultan. O günlerde Yıldırım Bayezid Macarlarla savaşmaktadır. İki tarafta güçlü, haliyle kayıplar büyüktür. Yaralılar öylesine çoktur ki çadırlardan taşar. Üstelik cerrah sıkıntıları vardır. Ancak revirde o güne kadar tanımadıkları bir genç peydahlanır, görünüşe bakılırsa son derece mahir bir hekimdir. Hatta günün birinde sultanın kolundaki yarayı sarar. Kesik derindir ama tutkalla yapıştırılmışçasına iyileşir. İzi bile kalmaz. Yıldırım Bayezid sargıyı çözerken hayretten dilini yutar. Zira bu hanımının nişanlıyken kendisine verdiği mendilin yarısıdır. Sırrı bilmek ister ama esrarengiz genç yoktur ortalıkta. Nibolu müstahkem bir kaledir. Osmanlı ordusu büyük kayıplar vermesine rağmen tek taş sökemez. Görünen o ki bu gidişle kaleye girmeleri ham hayaldir. Ama Yıldırım kolay pes etmez. Büyük bir azimle yürür surların üstüne. Tam ümidini yitirmek üzeredir ki kale kapısı açılır. Osmanlı ordusunu adeta içeri buyur eden genç, kolundaki yarayı saran hekimin ta kendisidir. Yıldırım o yıl Edirne'de konaklar. Ailesi Bursa'dadır. Bayezid'in Hundi Fatıma adında haya ve takva sahibi bir kerimesi vardır. Bu kızcağız bir gece rüyasında Efendimiz'i görür. Ondan Muhammed Buhari ile evlenmesi istenir.
Ama kızcağız edebinden kimseye bir şey söyleyemez. Ertesi gün Server-i Kainat yine rüyasını şereflendirir ve eğer buyururlar, ahirette şefaatime kavuşmak istiyorsan dinle beni. Hundi Fatıma Sultan'ın talibi çoktur. Adı büyük paşalarla namlı beyler sıradadır. Görünüşte Emir Sultan gibi fakir ve garip biri onlarla aşık atamaz. Ancak Hundi Sultan kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun Emir Sultan'ı evlenecektir. Ama sırrını kimselere açamaz. Hem Emir Sultan'ın Efendimizin emrinden haberi var mıdır acaba? Çok geçmez bir gün Emir Sultan dünür yollar saraya. Valide Sultan dudak büker. Açıktan açığa olmaz demez ama öyle demeye getirir. Söyleyin ona der, 40 deve yükü altın getirsin, alsın kızımı. Emir Sultan sakindir. Öyleyse der, göndersin develeri. Mübarek deveci başını karanlıkta karşılar, onları hiç dolandırmadan Nilüfer çayına götürür. Su yatağındaki çakılları göstererek doldurun der, hatta kendi keselerinizi de. Devecilerden bazıları bunda bir hikmet olmalı der. Bazısı güler geçer. Hele içlerinden biri ne olacak bunlar deyip aldığı çakılları geri döker. Muhammed Buhari Hazretleri Valide Sultan'ın huzuruna çıkar. Heybeler ters yüz edilir. Zemini kıpkızıl altın kaplar. Valide Sultan şaşırmanın ötesinde korkar. Şimdi diyecek tek sözü vardır. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nikah haberi Edirne'ye ulaştığında Yıldırım çok bozulur. Benim kızım benden habersiz nasıl evlenir? Der ve kızını cezalandırmak üzere Süleyman Paşa'yı Bursa'ya yollar. Valide Sultan kızına ve damadına siper olur. Dahası büyük alim Molla Fenari araya girer, askeri ikna eder. Hatta sarılır kaleme, padişaha bir mektup yazar. Yıldırım Bayezid'in Molla Fenari Hazretlerine olan hürmetini bilen Süleyman Paşa boyun büker, döner geri. Aradan aylar geçer. Bayezid Bursa'ya avdet eder. Halk yollara çıkar, sultanı karşılar. Yıldırım bir an kalabalığın içinde esrarengiz hekimi görür. Derhal atından iner. Ellerinden tutup sorar. Söyle yiğidim, o maharet neydi öyle? Emir Sultan Hazretleri Feth suresinden bir ayet okur. Allah'ın kuvvet ve yardımı biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bayezid tekrar sorar. Ya mendilin öbür yarısı? Emir Sultan cebinden çıkarıp uzatır. Sultan meraklıdır. Adınızı bağışlar mısınız? Muhammed. Yanında Buhari'si de var mı? Var. Yoksa elinizi öpebilir miyim baba? Hayır, öpülecek el seninki. Ve kucaklaşırlar.

Bakınız, Lamartin Histoire de Turquie, yani Türkiye tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Ay,

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Şems-i Tebrizi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebrizlidir. Şemseddin, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645, miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. Şems-i Tebrizi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alıp, bütün işlerini, adetlerini, ahlakını ona uydurmaya gayret ederdi. Şayet bir kimseden rahatsız olsa, "Ya Rabbi, bu kimsenin malını ve çocuklarını çok eyle," derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle dua ederdi. Resulullah Efendimizin beddua etmek adetleri değildi. Şems-i Tebrizi buyurdu ki, "Eğer bir kimse bana ahiretimle ilgili bir defa iyilik edip, dünya ile ilgili binlerce kötülük etse, ben onun bir defa yaptığı iyiliğe nazar ederim. Çünkü iyi ahlak bunu icap ettirir. Kendisine bir şey ikram etseler veya bir şey istediğinde getirseler, onlara mutlaka karşılığında bir şey verirdi. Ayrıca bu iyiliği yapanlara teveccüh ve dua ederdi. Onun duasına kavuşanların kalp gözleri açılır, keşif sahibi olurlardı. Şems-i Tebrizi Hazretleri dünyaya hiç kıymet vermez, haram ve şüphelilerden son derece sakınır, mübahların fazlasını terk ederdi. Bir yerde durmaz, talebelerin bulundukları yerlere giderek onları yetiştirirdi. Bu şekilde bıkmadan, yorulmadan pek çok yerlere gitti. Bunun için kendisine uçan güneş de derlerdi. Seyahat ettiği yerlerde, uğradığı memleketlerde iyi bir dost bulunması için dua ederdi. Israrla yaptığı bu duaların neticesi olarak rüyasında Konya'da bulunan Celaleddin-i Rumi'ye gidip onun yetişmesinde yardımcı olması bildirildi. Şems-i Tebrizi Allahü Teala'ya şükrederek "Böyle dosta canım feda olsun," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "İbadeti korumak, onu yapmaktan daha zordur. O tıpkı çabuk kırılan cam eşya gibidir. Ona riya, gurur, ucup, kibir dokunsa ve değse kırar. En büyük ibadet, vaktini boş yere harcamamaktır. Yaptığı ibadetine güvenmek, Allahü Teala'nın ihsanını unutmaktandır. Davasında sadık olanın alameti, bedeniyle arkadaşları arasında olsa bile kalbiyle Allahü Teala'yı unutmamasıdır. Nefsinin yapmanı istediği işlere gönül verme. Nefsinin istemediği işlere gönül ver. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olamaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için amel eden sevap kazanır. Ebu Bekri Dükki Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakın olmanın alameti, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzak olmaktır. Mide, yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Eğer oraya helal lokma koyarsan, azalardan salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar, Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur ki bu yolda yürümen mümkün olmaz. İhlas odur ki insanın zahiri, batini, durması, hareket etmesi, nefes alıp vermesi, yani her hali Allahü Teala için olmalıdır. Nefsin, hevanın payı bulunmamalı, hiçbir hareket bir mahluk için olmamalıdır. Allahü Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica eder. Onu unutan kimse de mahluklara iltica eder. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez. Güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mü'min hata yapmaz. Gaflet ile bir hata yaparsa hemen hatasını düşünür, üzülür ve derhal tövbe, istiğfar eder. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri Şam'dan Konya'ya gelirken yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istedi. Fakat uğradığı bütün hanların dolu olduğunu, hiç kalacak yerlerinin olmadığını öğrenince camide sabahlamaya karar verdi. Camiye gidip yatsı namazını cemaatle kıldı. Cemaat dağıldığında o hala duaya devam ediyordu. Duasını bitirdiğinde camide kimse kalmamıştı. Cübbesini çıkarıp başının altına koyarak uzandı. Günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla hemen kendinden geçti. Bir müddet sonra caminin kapılarını kilitlemek üzere gelen kayyum, camide birinin yattığını görünce yanına yaklaşarak "Burada yatılmaz, kalk," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri doğrularak dedi ki "Benim kimseye bir zararım dokunmaz. Garibim, uzak yoldan geliyorum. Hanlarda da yatacak yer yokmuş. Başka kalacak bir yerim de yok. Bırak da burada sabahlayayım." Camiyi kilitlemek için gelen kayyum, "Beni uğraştırma. Sana kalk dışarı çık dedim. Yoksa yaka paça seni dışarı atmasını bilirim," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri bu son sözler üzerine bir tuhaf oldu. Hemen ayağa kalktı. Cübbesini toplayarak sessizce kapıdan dışarı çıktı. Camiden çıkmasını isteyen kayyum, onun arkasından bakarken aniden boğuluyormuş gibi oldu. Bunun üzerine "İmdat, boğuluyorum!" diye bağırmaya başladı. Bunun sesini işiten imam koşarak geldi. "Ne oldu, niye bağırıyorsun?" diye sordu. Kayyum durumu anlatınca hemen camiden çıkıp koşarak Şems-i Tebrizi Hazretlerine yetişti. Kendisine dedi ki, "Efendim, o cahildir. Bir terbiyesizlik etmiş. Ne olur onu affedin." Şems-i Tebrizi Hazretleri İmam Efendi'ye baktı. Üzüntülü bir şekilde buyurdu ki, "Onun işi benden çıktı. Benim yapabileceğim bir şey yoktur. Ancak imanla ölmesi için dua edebilirim." Şems-i Tebrizi Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Israr ile devam edilen küçük bir günah, pişman olunmuş, tövbe edilmiş olan büyük bir günahtan daha büyüktür. İhlas ile yapılan az bir iyilik de gösteriş için, kendini beğenerek, kibirle yapılan çok iyilikten daha çoktur. Kendisinden gördüğün bir ayıptan dolayı Müslüman kardeşini kötüleme. Olur ki aynı hataya sen de düşersin ve ondan da kötü olursun. O halde onda bir kusur bulunduğunu anladığın zaman onun için Allahü Teala'ya dua et ve Allahü Teala'dan ona rahmet etmesini iste. Onda bulunan kusurun sende de bulunmasından kork. Onda olan musibetin sana da gelmediği için Allahü Teala'ya şükret. Allahü Teala'nın kıymet verdiği şeye ancak Allahü Teala'yı tazim edenler hürmet gösterir. Allahü Teala'yı tanıyan onun razı olduğu şeylere yapışır. Onun emir ve yasaklarına teslim olur. Onun bu teslimiyeti Rabbine olan taziminden doğar. Onu tazim ettiği zaman Allahü Teala'dan başka her şey kendisine küçük görünür. Bu hal kalbindeki Allahü Teala'ya olan tazimdendir. Bu tazimden Allahü Teala'yı tanıyan ve ona itaat edenlerin, yani bütün müminlerin hürmetini gözetmek hasıl olur. Ebu Bekr Ebheri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, "Ne mutlu nefsini küçültene ve kazancını helal yoldan temin edene, iç hali güzel, dışı da kerim olana ve insanlara da kötülük yapmayana, ne mutlu ilmiyle amel edene, malının fazlasını dağıtana ve sözünün fazlasını tutan kimseye," buyurdular. Ebu Bekr Şibli Hazretleri buyurdu ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Kurtuluşu ve ebedi saadete kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamber Efendimiz bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan bir tanesini nakledelim. Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye, felsefecilerden bir grup geldi. Sual sormak istediklerini bildirdiler. O da bunları Şems-i Tebrizi'ye havale etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şems-i Tebrizi, mescitte talebelere bir kerpiçle nasıl teyemmüm yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler, 3 sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrizi, "Sorun," buyurdu. İçlerinden birini reis seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı. Sormaya başladı. "Allah var," dersiniz, "ama görünmez. Göster de inanalım." Şems-i Tebrizi buyurdu ki, "Öbür sorunu da sor. Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi?" Şems-i Tebrizi, "Peki, öbürünü de sor," dedi. O kişi, "Ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar, karışmayın," diye son sorusunu sordu. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci hemen zamanın kadısına gidip Tebrizi'yi şikayet etti ve "Ben soru sordum, o başıma kerpiç vurdu," dedi. Şems-i Tebrizi, "Ben de sadece cevap verdim," buyurdu. Kadı bu işin açıklamasını istedi. Şems-i Tebrizi de şöyle anlattı. "Efendim, bana Allahü Teala'yı göster de inanayım," dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. O kimse şaşırarak, "Ağrıyor ama gösteremem," dedi. Şems-i Tebrizi, "İşte Allahü Teala da vardır fakat görünmez. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Yine bana, bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın, bundan dolayı bir hak olmaz," dedi. "Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın?" buyurdu. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup olup söz söyleyemez hale düştü. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları. Şems-i Tebrizi Hazretlerine bir kimse sordu. Efendim, marifeti bana anlatır mısınız? O da, bir gönül ki Allahü Teala'nın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa bu marifettir dedi. Soruyu soran, peki ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim diye tekrar sordu. Bedeni terk ederek. Çünkü Allahü Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allahü Teala'ya vasıl olmaya mani olacak şey 4 tanedir. 1- Şehvet. 2- Çok yemek. 3- Mal ve makam. 4- Ucup ve gurur. İşte bu 4 şey kulun Cenab-ı Hakk'a ulaşmasına manidir buyurdu. Bir defasında da şöyle buyurdu. Veliler Allahü Teala'yı zikretmekten yorulmazlar ve onun muhabbetine doymazlar. Onların yanında dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Onlar her an Allahü Teala'yı zikrederler, şükrederler, ibadete devam ederler. Bir kalpten bütün arzu ve istekler çıkarsa orada Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. İlim olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer. Şems-i Tebrizi Hazretlerine, insanların en üstünü, kıymetlisi kimdir diye sordular. Cevabında, şu 4 kimsenin kıymeti Allahü Teala katında yüksektir. 1. Şükreden zengin. 2. Kanaatli ve sabreden fakir. 3. İşlediği günahlara pişman olup Allahü Teala'nın azabından korkan kimse. 4. Takva, vera, zühd sahibi. Yani haramlardan sakınıp şüpheli korkusuyla mübahların çoğunu terk ederek dünyaya zerre kadar meyletmeyen alimdir buyurdu. Bu kıymetli insanların içinde en üstün olanı hangisidir diye sordular. Buyurdu ki, ilim ve hilm sahibi alimlerdir. Şems-i Tebrizi Hazretlerine cömertliği sordular. Buyurdu ki, 4 türlü sehavet, cömertlik vardır. 1- Mal cömertliği, zahitlere mahsustur. Onlar malı verirler, marifeti, Allahü Teala'yı tanımayı alırlar. 2. Beden cömertliği, müçtehit olan alimlere mahsustur. Onlar da Allahü Teala'nın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3. Can cömertliği, şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. 4. Kalp cömertliği, ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar. Bir gün dostlarına şöyle nasihatte bulundu. Ahireti terk edip, dünyaya talip olup, muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de ölmeden önce ibadet yaparak, din-i İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. Allahü Teala'nın talibi olan kimselere, ona kavuşmak arzusu içinde olanlara mihnet, meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. İlmi talep edenlere, yani alim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır ki, huzura kavuşabilsin. Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek olur. Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarf edenler fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkar olursa sonunda zenginliğe kavuşur. Her kimsenin kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icap eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların

O kulluk, nefsi terbiye etmek, ıslah etmek, mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak, riyazet, nefsin istediği şeyleri yapmamak. Üçüncüsü, gönül kulluğudur. Bu ise dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden yüz çevirip, ahirete yönelmektir. Ahirete yarar iş yapmaktır. Dördüncüsü, sır kulluğudur. Bu ise her şeyi bırakıp tamamen Allahü Teala'ya dönüp onun rızasını kazanmaktır. Beşincisi can kulluğu. Bu kulluk müşahedeye ermek için kendini Allah yoluna vermekle olur. Kim insanların ezasına, verdikleri sıkıntıya sabrederse Allahü Teala onun kalbini nurlandırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, insanlar içinde öyle kimseler vardır ki Allah'a iman ettik der. Sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğratıldı mı, tutar insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi kabul eder. Yani gönlüne iman nuru giren kimselerin Allahü Teala'nın nazarı ve ihsanı ile bu nur bir daha çıkmaz. Gönüldeki bu nur insanların incitmesine sabredip Allahü Teala'ya tevekkül etmekle artar, parlar. Münafıklar Eshab-ı Kirama "Düşmanlarınız toplanıp üstünüze geliyor." dediklerinde Eshab-ı Kiram efendilerimiz "Allahü Teala bize kâfidir ve o ne güzel vekildir." dediler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine "Düşmanlarını size karşı ordu hazırladı. O halde onlardan korkun." dedi de bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik "Allah bize kâfidir ve o ne güzel vekildir." dediler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, nice peygamberler vardır ki beraberlerinde birçok alimler savaştı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler, zaaf göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allahü Teala ihsana kavuşanları sever. Onlar Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet ederler. Allahü Teala böyle kullarını mihnetlere, bela ve sıkıntılara müptela kılar. Mihnetler ise böyle kimselerin cevherlerini ve iyiliklerini ortaya çıkarır. Bu ise böyle kulların Allahü Teala'nın katındaki kıymetlerini ve sevildiklerini gösterir. Kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı, mihnetlere, bela ve musibetler, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet, dünyalığın olmaması veya eksilmesi, elden çıkmasıyla olur. Sabredenlerin sabırdaki sebatları sebebiyle iyilikleri, yani sabır, tevekkül, kanaat ve hilm, yumuşaklık gibi güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalp aynasındaki kirler, cevherin halis hale getirilmesi gibi temizlenir. Bela günlerinde, bela geldiğinde, Eyüp aleyhisselamın kulluğu iyi bir kulluktur. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam için belalara, musibetlere sabretmesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de mealen "O ne güzel kuldur. Gerçekten o tamamen Allah'a teveccüh etmişti." buyurdu. Veli insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül eden kimsedir. Sıkıntıları göğüsler, belalardan dolayı şikayetçi olmaz ve adavet, düşmanlık beslemez, düşmanlık tavrı takınmaz. O toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır,

0: Fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Yine başka bir sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kimseye kızma. Etme cefa, eziyet. Ömrün olsun dersen gayet uzun. Nimetine kimsenin etme haset. Kimseyi kötüleyip kahtetme, atıp tutma. Senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol, seher vakti tilavet kıl, Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin olsun daima hamd-i hüda, daima Allahü Teala'ya hamd et. Hem cehennem azabından endişeli ol, kork. Gücün yeterse haset kapısını kapat, hasedi terk et. Kendini başkalarına methetme, namahreme bakma. Harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen, fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Bunları bilmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Allahü Teala Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde mealen, bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz. Cehlin ilacı sorup öğrenmektir buyuruyor. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, ilim Çin'de bile olsa onu arayınız buyurmuştur. Bilinmesi lazım gelen bilgiler iki kısımdır. Birincisi farz-ı ayn, ikincisi farz-ı kifayedir. İtikat bilgilerini öğrenmesi, namaz, hac, zekat gibi ibadetleri yapmakta, mesuliyetten kurtulacak kadar ilim öğrenmesi, her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn'dır. Bunlardan fazlasını öğrenip, derin alim olmak, fetva verebilecek seviyeye gelmek farz-ı kifayedir. Namaz, abdest, oruç gibi ibadetlerin sahih olması ve kabul olması imana bağlıdır. Çünkü iman asıl, amel fer'idir, şubedir. Eğer bir kimsenin itikadı düzgün olmazsa, 1000 sene namaz kılsa ve oruç tutsa, bu namaz ve oruçları ona kıyamet gününde fayda vermez, cehenneme gider. Allahü Teala Gâşiye suresinin 2. ayet-i kerimesinde mealen şöyle bildiriyor. Bir takım yüzler vardır ki o gün kıyamet günü zelildir. Bir kimse Müslüman olduğunu söyler. Fakat farz-ı ayn bilgileri öğrenmekten geri kalırsa Müslümanlıkla alakası Müslüman olduğunu söylemekten ibaret olur. Sadece Müslüman olduğunu söylemekle ahiret saadetine kavuşulmaz. Bu bakımdan her Müslümanın öğrenilmesi farz-ı ayn olan din bilgilerini iyice öğrenip ezberlemesi lazımdır. Hatta bu bilgileri yakınlarına, çoluk çocuğuna da öğretmelidir. Mükellef olana önce farz olan Resulullah Efendimizin Allahü Teala'dan getirdiklerine iman etmektir. İman, Allahü Teala'nın bir olduğunu, Resul-i Ekrem'in onun kulu ve resulü olduğunu kalb ile tasdik edip dil ile söylemektir. İnanılacak şeylere kalb ile inanmadan sadece dil ile inandığını söylemek iman olmaz. Eğer bu iman olsaydı kalben inanmayıp dil ile Müslümanım diyen münafıkların mümin olması lazım gelirdi. İmanın tarifi geniş olarak şöyledir. Allahü Teala'ya, onun ortağı ve benzeri olmadığına, onun hay ve kayyum olduğuna, kemal sıfatlarıyla muttasıf olup noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, Allahü Teala'nın meleklerine, peygamberlerine, peygamberlerine verdiği kitaplara, kıyamet gününe, kıyamet gününün mutlaka vuku bulacağına, hayrın ve şerrin de Allahü Teala'dan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri mehtaplı bir gecede medresenin damında oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir ara Şems etrafına bir göz gezdirerek, "Hiçbir pencereden ışık görünmüyor. Herkes ölü gibi yatıyor. Keşke uyanık olsalar da ahiret için birazcık çalışıp kıyamet gününde güç durumda kalmasalar. Yoksa bu halleriyle ölüden farkları yok," dedi. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri hemen ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin hürmetine bu uykuda ölü gibi yatan kullarını uyandır," diye dua etti. Duanın akabinde gökyüzünde bir anda bulutlar toplanmaya, şimşekler çakmaya ve gök gürlemeye başladı. Bu şiddetli gürültülerden herkes uyandı. Yakın evlerden Allah Allah sesleri gelmeye başladı. Bir müddet bu sesleri dinlediler ve Şems Hazretleri, "İnsanların Rabbimizin hıfz-ı emanında, korumasında olabilmeleri için alim, kamil bir rehbere ihtiyaçları vardır. Ancak böyle bir rehbere kavuşanlar yer ve gök afetlerinden, maddi ve manevi bütün zararlardan korunabilirler. Görüldü ki şu insanların uykudan uyanıp Allah Allah demeleri gök gürlemesinden dolayıdır. Onun gibi bu insanların hakiki uykudan uyanmaları Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir alimi veya evliyası sebebiyle olmaktadır," buyurdu. Şems-i Tebrizi Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Hakikat zenginliğin gösterişinden korkmak ve titremek gerektirir. Zenginlik taslamamalı, Allahü Teala'nın verdiğine şükretmelidir. Evliya ile sohbet aklın artmasına sebeptir. Evliyanın mezarlarını ziyaret eden, kabirdeki zatın büyüklüğünü ne kadar anlamış ise ve o veliye ne düşünceyle teveccüh etmiş, yani kalbini ona bağlamış ise, ondan o kadar feyiz alabilir. Kabir ziyaretinin faydası çok olmakla beraber, evliyanın ruhlarına teveccüh edebilen kimse için uzaklık zarar vermez. Nefsi terbiye etmekten maksat, bedeni bağlılıklardan geçip, ruhlar ve hakikatler âlemine yönelmektir. Kul kendi istek ve arzularından vazgeçip, Hakk'ın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır. Kalbe ani olarak gelen çeşitli vesveseler ve telkinler, insanın kemaline mani olmaz. Ancak kalbe yerleştirmemelidir. Kalbe gelen bu vesveseleri tamamıyla uzaklaştırmak imkansızdır. Bazı alimler, kalbe yerleşmediği müddetçe onların hiçbir kıymeti yoktur, dediler. Eğer kalbe yerleşirse feyz yollarını keser. Bunun için batın hallerini murakabe etmelidir. Aradaki mesafe ne kadar çok olursa olsun, talebe, hocasına durumunu manevi yol ile arz etmelidir ki, gafletten kurtulabilsin. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat, Allahü Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruh-i şeriflerini tam bir yönelmeyle ziyaret, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu, hakikatte Hakk'a tevazudur. Çünkü insanlara tevazu göstermek, Allahü Teala'nın rızası için ise makbuldür, kıymetlidir. Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erebilir. Bu sebeple, mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride, talebeye düşen başlıca vazifedir. Müride, bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini, mürşidinin tercihine, tedbirine vererek, mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi seçmesi kalmaya. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın, iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek, kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık uzaklıkla bir alakası yoktur. Yakınlık uzaklıkla bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz buyurdu. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün, iki günde bir kere görmek, bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Bir kimse susup duruyorsa, onun bu hali şu üç şeyden boş olmamalıdır. 1. Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2. Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak. 3. Kalp hallerini gözetmek. Gönüle Allahü Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaştırmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. En faziletli amel, nefsin istediğinin tersini yapmaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ahiret ve dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Bir insan için en kötü 5 şey, imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Din bilgileri dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet. Ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. uğraşmadan ve çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden hayale kapılır. Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. Dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir. Kızdığı zaman kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler aşağı kimselerdir. Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir. Başkasını düzeltmek istiyorsan önce kendini düzelt. Üç huy vardır ki kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek. Hesaba çekileceğini bildiği halde haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşılır. Allahü Teala'ya isyan etmediği bir dille dua edenin duası kabul olur. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Sultanın bir oğlu vardı. Çok yiğit ve yakışıklıydı. Fakat bir şeyi hemen ezberleyemez, çok kısa zamanda da unuturdu. Hocaları onun unutkanlığından usanmışlardı. Babası bir gün Şems-i Tebrizi Hazretlerinin huzuruna gelip oğlunun durumunu anlattı ve himmetini istirham edip Kur'an-ı Kerim öğretmesini istedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri de kabul buyurup, İnşallah her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü 20 sayfa ezberler dedi. Orada olan herkes bu söze şaşırdılar. Ertesi günden itibaren çocuk derse gelmeye başladı ve her gün 20 sayfayı ezberledi. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş oldu. Siraceddin anlatır. Kış mevsiminin ortasıydı. Bir kimse bahçesine gül dikmişti. Bunu Şems-i Tebrizi Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste, "Efendim, ben bugünlerde bahçeye gül ağacı diktim. Acaba tutup gül verir mi, yoksa emeğim boşa mı gider?" diye sordu. Bu kimsenin tereddütlü halini gören Şems-i Tebrizi Hazretleri, "Cenab-ı Hak isterse böyle sebepsiz de yaratır." derken hırkasının altından bir demet gül çıkardı. Orada bulunan bizler bu hali görünce hayretimizden şaşırıp kaldık. Şems-i Tebrizi Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Bir kimse bilerek küfrü gerektiren bir söz söylese onun imanı gider ve imansız olur. Eğer bir kimse küfrü gerektiren sözü başkalarını güldürmek için söylerse hem o hem de gülenler imansız olur. İmanı gideren sözler üç kısımdır. Bir kısmı hata ile söylenip küfrü gerektirmeyen fakat böyle söyleyenin tövbe ve istiğfar etmesi gerekenlerdir. Bir kısmı ihtilaflı olup âlimlerden bazısına göre küfrü gerektirip, bazısına göre küfrü gerektirmeyenlerdir. Böyle bir sözü söyleyenin, ihtiyaten nikahını ve imanını tazelemesi, tövbe etmesi ve bu sözünden dönmesi gerekir. Bir kısmı da, söz birliğiyle küfür olan sözlerdir. Böyle bir sözü söyleyen kimse, hac etmiş ise, haccını iade etmesi gerekir. Ailesiyle de nikahsız olur. Bu durumda olan bir kimse, kelime-i şehadeti söylese, fakat söylediği o küfrü gerektiren sözden dönmezse, küfür üzere olması ondan kalkmaz. Küfür tehlikesinden korunmak isteyen, şu duayı sabah ve akşam okusun. Allahümme İnni eûzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu. Allahü Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleriyle alakalı küfrü gerektiren hususlar, Allahü Teala'yı şanına layık olmayan bir şeyle vasfetmek, Allahü Teala'nın isimleri veya emirleriyle alay etmek, Allahü Teala'nın vaadini veya vaidini inkar etmek küfürdür. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinden birisini inkar etmek veya onunla alay etmek küfürdür. Def ve eğlence aletlerinin vuruşuna göre Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. Haram bir yiyeceği yerken besmele çekmek küfürdür. İçki içerken ve ondan başka dinen haram olan şeyi yerken, içerken besmele çekmek küfürdür. Alay ederek ezan okumak küfürdür. Bir kimse küçük veya büyük günah işler de birisi ona Allahü Teala'dan işlediğin bu günahtan dolayı af ve mağfiret dile derse, o da onun bu sözünü hafife alarak ne yaptım ki istiğfar edeyim derse imansız olur. Kim bir peygamberi inkar eder veya onu herhangi bir şeyle ayıplarsa veya onun sünnetlerinden birisini beğenmezse küfre girer. Birisi Resul-i Ekrem'in kabri şerifi ile minberi arası cennet bahçelerindendir deyince, başka birisi bu sözü hafife alarak ben orada minber ve hasırdan başka bir şey görmüyorum derse bu küfür olur. Farzlardan birisini veya icma ile sabit bir hükmü inkar etmek küfürdür. Birisine farz namazını vaktinde kıl dense, o da kılmam dese, bazı alimler küfür olacağını, bazısı da senin emrin ile kılmam demeyi kastederse küfür olmaz dediler. Keşke faiz, adam öldürmek, zina ve zulüm helal olsaydı demek küfürdür. Fakire sevap umarak haram bir şey vermek küfürdür. Kıyameti, cenneti, cehennemi, mizanı, sıratı, hesabı ve amel defterlerini inkar küfürdür. Sensiz Allahü Teala bana cenneti verse oraya girmem veya Allahü Teala falanca ile cennete girmemi emretse oraya girmem veya Allahü Teala bu amel için veya sizin için bana cenneti verse cenneti istemem demek küfürdür. Bir kimse olmuş ve olmamış şeyleri bilirim derse küfür olur. Bir kimse günah bir işe başlasa başkasını da gel güzel bir hayat yaşayalım diyerek onu da günaha soksa ve bizim rahat ve sevincimiz gibi kimse de yok dese küfür olur. Yine buyurdular ki hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler, zengin dahi olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Çok gülmeyiniz ki kalbiniz kararmasın. Sakin ve ağır başlı olunuz ki vakarınız bozulmasın. Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakmayasınız ki sizi ateşe sürüklemesin. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, o halde siz bana itaat ve ibadet ederek beni anın ki ben de sizi mağfiretimle anayım. Nimetlerime şükredin de nankörlük yaparak küfre varmayın. Beni ve nimetlerimi inkar etmeyin buyuruyor. Allahü Teala bu ayet-i kerimede Müslümanları iki şeyle mükellef kıldı. Zikir ve şükür. Ayet-i kerimede zikrin şükürden önce buyurulması, zikrin bizzat Allahü Teala ile meşguliyetten, onun bizzat anılması ve hatırlanmasından, şükrün ise Allahü Teala'nın nimetiyle meşgul olunmasından dolayıdır. Zikir dil, kalp ve azalarla olmak üzere üç kısımdır. Dil ile zikir Allahü Teala'ya hamd etmeye, onu tazime ve noksan sıfatlardan tenzihe, uzak tutmaya delalet eden lafızlardır. Eğer dil ile Allahü Teala zikredilirken, anılırken kalp gaflet halinde olur, dilin yaptığı zikirden habersiz olursa bu adet olan zikir olur ki avamın yaptığı zikir böyledir. Böyle bir zikrin meyvesi sevap kazanılmasıdır. Kalp ile zikir ağızla söylemeyip yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Buna tasavvufta zikri hafî denir. Bu da yalnız zat-ı ilahînin zikridir. Yahut sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse buna tefekkür denir. Azalarla zikir, azalarla Allahü Teala'nın beğendiği ve razı olduğu işleri yapmak, yasak ettiklerinden sakınmaktır. Bunun içindir ki Allahü Teala namaza zikir buyurdu. Şöyle denilmiştir: zikir 7 çeşittir. İlki gözün zikri olup Allah korkusundan ağlamaktır. İkincisi kulağın zikri olup günah olmayan iyi ve faydalı şeyleri dinlemektir. Üçüncüsü dilin zikri olup Allahü Teala'ya hamdü senada bulunmaktır. Dördüncüsü iki elin zikridir ki fakirlere yardım ve bağışta bulunmaktır. Beşincisi bedenin zikri olup Allahü Teala'nın yolunda çalışmaktır. Altıncısı kalbin zikridir ki Allahü Teala'nın azabından korkup rahmetinden ümitli olmaktır. Yedincisi ruhun zikri olup Allahü Teala'ya teslimiyet ve ondan gelen her şeye rıza göstermektir. Vefatı. Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'yı evliyalık makamlarının en yüksek derecelerine çıkarmak için elinden gelen bütün tedbirlere başvuruyor, her türlü riyazet ve mücahedeyi yaptırıyordu. Günler bu şekilde devam ederken halk Mevlana'nın hiç görünmemesinden dolayı Şems'e kızmaya başladılar. Bir gün bu söylenenleri Şems-i Tebrizi işitince Sultan Veled'e dedi ki: "Ey Veled, hakkımda yine suizan etmeye başladılar. Beni Mevlana'dan ayırmak için söz birliği etmişler. Bu seferki ayrılığımın acısı çok derin olacak." 645 miladi 1247 senesi Aralık ayının 5'ine rastlayan Perşembe gecesiydi. Mevlana ile Şems Hazretleri yine odalarında sohbet ediyorlar, Allahü Teala'nın muhabbetinden ve çeşitli evliyalık makamlarından anlatıyorlardı. Bir ara kapı çalındı ve Şems Hazretlerini dışarı çağırdılar. Şems-i Tebrizi Mevlana'ya, "Beni katletmek için çağırıyorlar," dedi ve dışarı çıktı. Dışarıda bir grup kimse bir anda üzerine hücum ettiler. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Allah diyen sesi duyuldu. Mevlana hemen dışarı çıktı. Fakat hiç kimse yoktu. Yerde kan lekeleri vardı. Derhal oğlu Sultan Veled'i uyandırıp durumun tetkikini istedi. Yapılan bütün araştırmalara rağmen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin mübarek cesedini bulamadılar. Bu cinayeti işleyenler 7 kişiydi. İçlerinde Mevlana'nın oğlu Alaeddin de vardı. 7'si de kısa bir süre sonra çeşitli belalara yakalanarak öldüler. Bir gece Sultan Veled rüyasında Şems-i Tebrizi'nin cesedinin bir kuyuya atıldığını gördü. Uyanınca yanına en yakın dostlarından birkaçını alarak gördüğü kuyuya gittiler. Ceset hiç bozulmamıştı. Mevlana'nın medresesine defnettiler.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Mahatma Gandhi İslamiyet hakkında şöyle der. Gandhi İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i dikkatle incelemiş ve Müslümanlığa hayran olmuştu. Bu hususta şöyle demektedir. Müslümanlık ruhbanlığı ortadan kaldırmıştır. Müslümanlıkta Allahü Teala ile kul arasında aracılık eden kimse yoktur. İslamiyet başından beri sosyal adaleti emreden bir dindir. Yaratanla yaratılan arasında ayrı bir müessese yoktur. Kur'an-ı Kerim'i yani onun tefsirini ve İslam alimlerinin kitaplarını okuyan herkes Allahü Teala'nın emirlerini öğrenir ve ona tabi olur. Bu hususta Allahü Teala ile arasında hiçbir mania yoktur. Hristiyanlığın birçok eksiklikleri olduğu için türlü reformlar yapılmak zorunda kalındığı halde Müslümanlığınsa ilk günündeki şeklinden hiçbir şey değiştirilmemiştir. Hristiyanlıkta demokratik ruh yoktur. Bu dine demokratik bir veçhe vermek için Hristiyanların milliyet hislerinin artması ve buna göre reformlar yapılması icap etmiştir.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Doktor Ömer Rolf Freiherr von Arenfels, Avusturyalı. Rolf von Arenfels barondur. Bütün dünyada kuruluş fizyolojisi adlı ilmin kurucusu olarak kabul edilen Profesör Doktor Baron Christian Arenfels'in tek oğludur. Meşhur bir aileye mensuptur. Daha küçük çocukken doğuya karşı büyük merak duymaya ve İslam dinini incelemeye başlamıştır. Kız kardeşi Imma von Bodmerschorf, Lahore'da 1953'te yayınlanan bir eserinde kardeşinin bu hevesini uzun uzadıya anlatmaktadır. Rolf genç yaşında Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ve Yugoslavya'yı dolaşmış ve Müslümanlarla ilişkide bulunmuş, Hristiyan olmasına rağmen camilerde ibadete katılmıştır. Nihayet İslam dinine karşı olan bu yakınlığı onun 1927 senesinde Müslümanlığı kabul etmesine sebep olmuş ve kendisine Ömer ismini seçmiştir. 1932'de Hindistan'ı da ziyaret etmiş ve İslam'da Kadının Yeri isimli bir kitap yayınlamıştır. Almanlar 2. Cihan Harbi esnasında Avusturya'yı işgal edince Rolf Hindistan'a kaçmıştır. Kendisini kabul eden Ekber Haydar'ın yardımıyla Assam'da antropolojik araştırmalar yapmış ve 1949'da Madras Üniversitesi antropoloji profesörlüğüne tayin edilmiş ve Bengal'de bulunan Royal Astrotik Society tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Kitapları Urdu diline de tercüme edilerek basılmıştır. Niçin Müslüman olduğumu soruyorsunuz. Beni Müslüman yapan ve onun hak din olduğunu bana bildiren hususları madde madde aşağıda sıralamak istiyorum. 1. İslamiyet dünyada tanıdığımız bütün dinlerin iyi kısımlarını içerir. Bütün dinler insanların sulh ve sükun içinde yaşamasını isterler. Fakat hiçbir din bunu İslam dininde olduğu gibi insanlara açıklayamamıştır. Başka hiçbir din İslam dini kadar yaratıcımıza ve din kardeşlerine karşı bu derecede sevgi aşılayamamıştır. 2. İslamiyet sulh ve sükun içinde Allahu Teala'ya tam bir teslimiyet emreder. 3. Tarih incelenecek olursa hakikaten İslam dininin en son ilahi hak din olduğu ve artık başka bir din zuhur etmeyeceği kendiliğinden meydana çıkar. 4. Muhammed Aleyhisselam İslam'ı tebliğ etmiş olup peygamberlerin sonuncusudur. 5. İslam dinine giren bir kimse şüphesiz eski dininden ayrılmış olacaktır. Fakat bu ayrılık zannolunduğu kadar büyük değildi. Bütün ilahi dinlerde çünkü iman esasları birdir. Kur'an-ı Kerim eski ilahi dinleri kabul eder. Ancak bu dinlere sonradan karıştırılan yanlış akideleri, inanışları düzeltmekte, İsa Aleyhisselam'ın hakiki dinini ortaya çıkarmakta, Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu ve ondan sonra başka bir peygamber gelmeyeceğini ilan etmektedir. Yani İslamiyet, diğer dinlerin hakiki ve kamil şeklidir. İnsanlar türlü menfaatler ve ihtiraslar yüzünden birbirlerine düşman olmuşlardır. Bundan menfaat umanlar olmuş, dinleri birbirine karşı düşman yapmaya çalışmış, aslı Allah-u Teala'yı tanımak olan dinleri dünya işlerinde bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Halbuki dikkat edilecek olursa İslam dininin diğer ilahi dinleri kabul ettiği fakat onlarda zamanla ve insan eliyle yapılan hataları düzelttiği görülür. İslamiyeti kabul etmek erkek ve kadın bütün insanların muhtaç oldukları manevi ve maddi yardımı yapmak demektir. Altı. İnsanlar arasında kardeşlik fikri hiçbir dinde İslam dininde olduğu şekilde bildirilmemiştir. Müslüman olan herkes hangi ırktan, hangi milletten, hangi renkten ve hangi dilden olursa olsun birbirlerinin din kardeşleridir. Siyasi düşünceleri ne olursa olsun birbiriyle kardeştirler. Bu büyüklük hiçbir dinde yoktur. Ve 7. İslam dini dünyada kadınlara da büyük haklar veren bir dindir. İslam dini kadına en büyük yeri vermiştir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam cennet anaların ayağı altındadır buyurmuştur. İslam dini diğer dinlere mensup olanların yaptıkları eserlere hürmet etmiş, bunları barbarlar gibi yıkmamıştır. İstanbul'da Fatih ve Sultanahmet camileri yapılırken Ayasofya'nın bazı kısımlarını model almaktan da çekinmemişlerdir. Müslümanlar bütün tarih boyunca diğer din mensuplarına en büyük adaleti ve merhameti göstermişlerdir. İşte bütün bunlar için ben Müslümanlığı kendime din olarak seçtim.

Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar affa uğrar.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. Benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte. Ben Hülya. Bütün annelerin, anne adaylarının gününü kutluyoruz efendim. Biz bugün iki önemli konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi çocuklarda anemi, diğeri ise Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi kızamık. Kızamık hastalığı nedir, nasıl bulaşır, aşı ne kadar etkilidir, aşı karşıtlığının bedeli nedir? Kızamık dosyasını bugün açacağız sizinle beraber. Konuyla ilgili her iki konu, hem anemi hem de kızamıkla ilgili misafirlerimiz olacak. Hava sıcak, yazın hamilelik zor. Özellikle son 3 ayını geçirenler için yaz sıcakları daha da bunaltıcı. Hamileliğin ikinci trimesteri dediğimiz ikinci 3 aylık dönemde, yani 4-5-6. aylar. Hem biraz bulantılarınızın azaldığı, hem kendinizi daha iyi hissettiğiniz, hem şimdi tam mevsimindeyiz. Eğer tatile gidecekseniz rahatlıkla, biraz daha keyifle tatile gidebileceğiniz bir dönem. İlk 3 ay hem düşük riskine karşı hem bulantılar sebebiyle tatil pek de önerilmiyor anne adaylarına. Şikayetiniz yoksa, doktor eğer hayır demiyorsa, uçağa binmeyecekseniz, kaldı ki uçak bile bazı durumlarda izin veriliyor. Rahat seyahat edebilirsiniz. Son 3 ay erken doğum ve doğum riski sebebiyle yine annelerin uçağa binmesine, uzun yolculuk yapmasına, havuza girmesine izin verilmiyor. Deniz elbette ki daha rahat denize girilebilir. Öneriliyor da annelere. Bütün spor branşları içinde annelere önerilen, tüm annelere eksiksiz önerilen spor yüzmek. Hem bebeğin anne karnında su içinde olması, bebeğin anne yüzerken kendini rahat hissetmesine yol açıyor. Hem de annenin ağırlığı daha az hissettiği için su içinde kendini daha rahat, daha hafif hissetmesine yol açıyor suyun kaldırma kuvvetinden dolayı. Tüm bu sebeplerle bedeni çalıştırması, suyun, tuzlu suyun şifalı etkisi, yine çok dik olmayan saatlerde güneşin ve D vitamininin faydası, hepsi bir araya getirildiğinde tatil için yüzmek annelere en büyük öneri. Ama yaz mevsiminin anne adaylarını bunaltan tarafları da var. Dikkat edilmesi gereken bazı başlıklardan bahsedelim hemen. Bir kere biraz önce söylediğim gibi hamilelikte tatili 32. haftadan önce planlamak lazım. Bol su tüketmek lazım. 11-17 arasında güneşte olmamak lazım. Tuz tüketimini sınırlamak, ama eğer doktorunuz da izin veriyorsa günde bir soda tüketmek, yüzmek ve yürüyüş yapmak, uzun seyahatlerde varis çorabı kullanmak, eğer bir takım hastalıklarınız varsa, alerji gibi, astım gibi, klimalara dikkat etmek ve uzun yolculuklarda özellikle ödeme karşı tedbir almak, ki bunun en önemli ayracı belki su içmek. Su içiyorsanız zaten ödeminiz de nispeten daha az oluyor.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ekin Pasinlioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar Ekin Hanım.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün çok önemli bir dosyayı açacağız dinleyicilerimizle birlikte. Kızamık çok konuşulan bir konu. Türkiye'de vaka sayıları oldukça azalmıştı. Dünyada da öyleydi ama son günlerde aşı reddiyle birlikte yeniden kızamık sayılarının, vakaların arttığı, bulaşıcılığın arttığı, hatta ölüm olaylarının yaşandığı haberleri geldi. Kızamık nedir? Nasıl bulaşır? Neden korkarız kızamıktan? Buradan başlayalım mı?
1: Olur, başlayalım. Kızamık şöyle, aslında bildiğimiz bir virüs. Bulaşıcılığı çok fazla olan, damlacık yoluyla bulaşan, hani temas yoluyla bulaşan bir virüs. Aslında normal olarak hani çoğunlukla gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyredebilen, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, işte ateş, hafif döküntü gibi seyredebilen, işte zaman zaman duruma göre, çocuğun klinik durumuna göre komplikasyonların izlenebildiği bir hastalık. Bizim esas korkmamızın sebebi de aslında bu komplikasyonlar. Yani çocuk hastalığı tamamen hafif seyredebilir, bunda sıkıntı yok, hani hafif geçirebilir, ama komplikasyon olması durumunda zatüreler, kalp tutulumu, gastrointestinal tutulumlar, beyin tutulumu, nörolojik hasarlar gelişebildiği için esas bunlardan korktuğumuz için aslında kızamık önemli.
0: Şöyle rakamlar var elimde. Bu rakamların da üzerinden geçelim isterseniz. Hem de dinleyicilerimiz aslında neden korkuyoruz kısmını biraz daha kafalarında oturtsunlar. Şimdi 2022 yılında toplam yıl içinde kızamık sayısı vaka olarak 126 iken 2023'ün ilk 4 ayında bu sayı 1440'a çıkmış.
1: Evet. Evet.
0: Sonrasında mesela her 4 çocuktan birinde hastaneye yatış gerektirecek kadar ciddi komplikasyonlar görülmüş. Her 20 çocuktan biri zatürre olmuş. Geçirmemiş çocuklar için bile eğer aşısızsa ileride, mesela şimdi siz çocuk doktorusunuz, bir anne adayısınız, hamilelikte geçirilmesi çok ciddi riskler oluşturuyor. Aslında geçirmedi, aşı da yaptırmadık, oh ne güzel de diyemiyoruz. Öyle bir hastalık.
1: Evet, gerçekten öyle. Dediğiniz gibi vaka sayıları çok arttı. Bunun en önemli sebebi hepimizin bildiği gibi aşı reddinin artık çok popülerleşmesi ve ailelerin çocuklarını aşı yapmaktan kaçınması. Bunun yanında göçler de tabii, bu da çok etkiliyor. Hani göçlerin, çocukların, aşısız çocukların sayısının artması da çok etkiliyor. Yani vaka sayılarının artışı, komplikasyonların artışı, yani bu komplikasyonlar bizi çok korkutuyor. Şöyle ki, yani ben asistanlığımın ilk yılında, daha ilk başladığımda kızamık aşısı, hiçbir aşısı yapılmamış bir çocuk, 17 yaşında bir çocuktu. Nörolojik komplikasyonu gelişmiş ve sonradan yatalak halde bize gelmişti. Yani yıllar sonra ortaya çıkabilen bir komplikasyon, hani ondan da bahsederiz yine ileride. Yani çocuğun geçirmediği, hiçbir sıkıntı olmadığı gibi düşünmek çok doğru değil. Bu komplikasyonların aşısız çocuklarda olma ihtimali 12 kat daha fazla. Yani aşılı bir çocuk bunu sadece grip, nezle gibi geçirebilecekken aşısız çocuk nörolojik komplikasyonları, zatüreler, hastaneye yatışlar çok daha fazla görülüyor bunlarda.
0: Evet. Şimdi biz kızamıktan niye korkuyoruz? Aslında sınırlı bir grupta da olsa aşılıyken de kızamık geçirmek mümkün ama hafif atlatıyor. Aşısız grupta yine sınırlı da olsa çok ciddi bir grup var ve o grup çok ciddi enfeksiyonlarla, çok ciddi belirtilerle geçiriyor. Bütün vücudunun taneciklerle dolduğu, nefes alamaz hale geldiği vakalar da var. Siz daha çok karşılaşıyorsunuz elbette ama biz mesela vatandaş olarak toplum içinde bunlarla çok karşılaşmadığımız için aman canım kızamık aşısı da olmasın diyoruz. Biraz aşıyı, daha doğrusu hastalığı konuşalım. Aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu konuşalım. Sonra da reddini konuşalım istiyorum. Neden reddediyor aileler? Aşının içinde ne var ki aileyi tedirgin ediyor? Şimdi tekrar başa dönüyorum. Böyle biraz girişimiz heyecanlı oldu ama adım adım gidelim istiyorum. Küçük küçük döküntüler. Daha çok hangi yaş grubunda görülüyor? Mesela bebeklerde korkmalı mıyız? Ya da bebekler ne kadar zaman korunur da ne zaman ilk aşıyı yaparız?
1: Şöyle, aslında bebeklerde çok görmüyoruz. Hani bir yaş sonrası daha sık karşılaşıyoruz. Ülkemizde de ulusal aşılama programında var. Normalde bir yaş ve dört yaşta iki doz şeklindeydi. Bu vakaların artmasıyla 9. aya ek dozumuz eklendi. Şu anda 3 doz şeklinde yapılıyor. Bildiğimiz gibi aşılı çocuklar daha hani hafif seyredebiliyor. O nedenle aşılı olmasını, komplikasyonlardan korunmak için özellikle öneriyoruz. En sık karşılaştığımız komplikasyonu bu zatürre, işte solunum sıkıntısı, entübasyona kadar gidebilen, uzun yoğun bakım yatışlarına sebep olabilen zatürrelerle karşılaşabiliyoruz. Kalp tutulumu, beyin, mide bağırsak sistemi tutulumu ve en korktuğumuz da nörolojik tutulumlar, bu nörolojik komplikasyonları. Az önce bahsettiğim SSPA diye kısalttığımız, hani klinikte yıllar sonra karşımıza çıkabilen beyin tutulumu, çocukta hani tekel kalması, bunlar çok ciddi problemler. Hani bunları engellemek için özellikle istiyoruz ve aşıyla korunabilen bir hastalık olduğunu biliyoruz. Onun için hani neden olmayalım, hani önlenebilirken neden hani... Evet, böyle bir hastalıkken neden olmasın?
0: Şimdi önce bir ateşle başlıyor hastalık. Sonra...
1: Evet. Ondan bahsedelim biraz. Evet, ateşle başlıyor genelde. Sonra döküntüleri görebiliyoruz. Yüzden başlayıp bütün vücuda yayılabilen. Ağız içinde de döküntüleri olabiliyor. Ağız içinde özel böyle koplik lekesi dediğimiz koplik döküntüleri olabiliyor. Bu kızama özel bir döküntü. Ama hani bu varsa kesin kızamık diyoruz, ama yoksa kızamık değildir diye eleyemiyoruz. Bunun dışında grip nezle semptomları, normal burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi, yine işte ilerlediği zamanlarda solunum sıkıntısına ilerleyebilen, ishal, kusma yapabilen, çocukta genel durum bozukluğu yapabilen bir hastalık genel olarak baktığımız zaman.
0: Peki aşısı varsa korkmalı mıyız, yine de bir doktora gitmeli miyiz? Yoksa zaten ya da mesela doktor gördü, kızamık dedi, işte evde bol su dedi, istirahat dedi. Bu yeterli mi? Ya da yine de gözlem altında tutmak ister misiniz kızamık? Özellikle bu son günlerde yine de bir görelim der misiniz?
1: Şöyle, aslında yine de bir görelim demiyoruz. Çünkü çok ortalıkta gezmesini istemiyoruz bu çocukların. Çok bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için. Hani çocuğun eğer genel durumu iyiyse, tabii ki ilk başta çocuğu gördük, muayenesini yaptık, genel durumun iyi olduğunu şey yaptık. Aileye anlatıyoruz, bilgi veriyoruz. Hani şu durumlar olması halinde gelin tabii ki. Hani döküntü olması, ateş olması, halsizlik, bunlar her hastalıkta olabilecek. Evde takip edebileceğiniz şeyler. Zaten spesifik bir tedavisi de yok maalesef. Sadece destek tedavisi. Sıvı tedavileri, ateş düşürücü.

0: örneğin bir yan etkisi olabilir. Çok basit düşündüğünüz evde içtiğiniz bir ateş düşürücünün, işte bir belim ağrıyor gideyim bir acile iğne yaptırayım dediğiniz bir iğnenin her şeyin yan etkisi olabilir. Bunların da yan etkisi olabilir. Yani ateş bekliyoruz, döküntü olabilir, lenf bezlerinde şişme olabilir. Bunlar beklediğimiz şeyler ve hafif yani hafif dediğimiz yan etkiler. Yani şöyle söylemek lazım, yani bir yan etkiyle aşının etkinliğini karşılaştırdığımız zaman hani çok basit kalıyor bu ateş, döküntü gibi şeyler. Ya da işte aileler bazen anafilaksi dediğimiz bu alerji durumundan çok korkabiliyorlar. Ama bu 1 milyon dozda bir görülen bir yan etki. Ve hani şöyle söyleriz. Atıyorum bir yerden bir yere taksiyle giderken geçireceğiniz trafik kazası da aynı oranda aslında. Hani
1: bunu günlük hayatta taksiye binmekten vazgeçmediğimize göre.
0: Yani evet, yani böyle düşünebilir, ne bileyim işte 3000 dozda bir olan işte ateşli havale görülebilir ama ateşli havale her çocukta yine de görülebilir. Veya dediğim gibi banyo yaparken düşüp kafanızı da vurabilirsiniz. Buna banyo da yapmayalım gibi. Hani her şeyin yan etkisi vardır. Bunlar çok düşük orandalar. Aşının etkinliğini ve koruyuculuğunu düşününce çok hani üzerinde durulmaması gereken basit yan etkiler. Neden aileler şu an reddetmeye başladı? Yani bir popüler bir şey var. Hani daha koruyucu olduklarını düşünüyorlar. Böyle bir takım argümanlar var. İşte aşının içinde civa var.
1: Civa var. Deniyordu mu bu Ekin Hanım?
0: Yani şöyle, civanın iki farklı çeşidi var. Etil civa, metil civa gibi. Bu toksik olan civa, hani insanların korktu ve şey yaptı. Bu aşının içinde olan bir civa değil. Ve diğer maddeler de yine çok çok düşük oranlarda aşının içinde var. Ve aynı şekilde bu mesela ne bileyim hani ilaçlar için de söylüyorlar. İşte paraben var, şu var, bu var gibi. Bunlar günlük hayatta kullandığımız teflon tavaların içinde de var. Ya da doğada da var. Ya da nasıl söyleyeyim, yani birçok yerde karşılaşabiliriz bunlarla. Aşıların içinde olan bu şeyler toksik oranda değiller kesinlikle. Yani çok çok çok azaltılmış durumdalar ve bunlardan çok daha fazlasını biz aslında günlük hayatta zaten karşılaşıyoruz ve farkında değiliz.
1: Civayı aşının içine, aşının tutması için mi koyuyorlar? Yani özel bir sebebi var mı civa olmasının aşının içinde?
0: Yani o kadar şeyini bilemiyorum aslında ama hani onların bir oranları var. Muhtemelen ilacın tutmasıyla alakalı bir durum olabilir, evet.
1: Peki, şimdi bu sözünü ettiğiniz belirtiler ya da işte ortaya çıkabilecek olan riskler aslında günlük hayatımızda farklı ve çok sık yaptığımız pek çok işte karşımıza çıkabilecek risklerde oran olarak karşılaştığımızda çok daha basit kalıyor. Ama buna rağmen aileler çok ciddi bir aşı reddi içinde. Şimdi bu artan vakalar ailenin fikrini değiştirmiş olabilir. Şu anda işte bu biraz önce söylediğimiz 9-12-48. Ayları kaçırdı ise anneler, bu aşıları yaptırabilirler mi? Eksik aşılarını yine de tamamlayabilirler mi Ekin Hanım?
0: Tabii yapılabilir. Yani bizim her zaman aşısı hiç yapılmamış, işte şu yaşına kadar yapılmış, sonrası sonuç gibi hani belirli durumlar için özel şeylerimiz var. Hani her zaman başvurabilirler, aşılamayı tekrar başlatabiliriz tabii ki de.
1: Kaldığı yerden devam edebilir. Peki özellikle kızamık için ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben siz de bir annesiniz. Bir anne hassasiyetiyle bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela kendi çocuğunuzun aşılarına nasıl yaklaşıyorsunuz? Ya da bu bazen doktor kimliğinden sıyrılıp onlarla aynı kimliğe sahip olarak konuşmak daha etkili olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, evet haklısınız. Şöyle, ben kesinlikle zaten çocuğumun bütün aşılarını yaptırıyorum. Özel aşılar da dahil ekstra. Hepsini yaptırdım. Şu düşünce çok yanlış. Yani bu benim çocuğum, ben yaptırmak istemiyorum düşüncesi çok yanlış. Çünkü toplumsal bağışıklıktan bahsediyoruz burada. Bu aşının, bu virüsün bulaşıcılığını engellememiz için toplum bağışıklığının en az %95'in üstünde olması gerekiyor. Ve bu oran şu an düşme eğiliminde. Yani %95'in altına düştü hatta. Bu düşünce yayılım artıyor. Şimdi mesela çok en basitinden ben hani şu an hamileyim ve poliklinik yapıyorum, hasta bakıyorum. Yani aşılanmamış bir çocuğun kızamık kapıp benim polikliniğime gelmesi hani çok basitinden, en basitinden bana zarar verecek bir şey. Yani doğacak çocuğuma zarar verecek bir şey. Aynı şekilde hani bu poliklinikte dolaşırken diğer çocuklara yayacak, hani hangisini nasıl geçireceğini bilemiyoruz. Hani belki kendi çocuğu çok basit atlatacak, evet, ama belki orada kanser tedavisi gören bir çocuk var ya da bağışıklığı düşük olan bir çocuk var. Çok daha ağır geçirecek, entübe olacak, yoğun bakımda kalacak. Yani çok bencil olmamak gerekiyor. Toplumsal bir sorun bu. Bu aşıyı sadece kendileri için değil, bütün toplum için yapıyorlar. Bu çok önemli. Özellikle bunu söylemek istiyorum.
1: Devlet tarafından yapılmış ücretsiz bir aşı. Bunu da söyleyelim, evet. Tekrar.

0: aşı programımız içinde çok uzun yıllardır var. Evet. Dolayısıyla bu anlamda hem sosyal sorumlulukla başkalarına bulaştırmamak için risk almamak lazım. Hem de ben hep şöyle düşünürüm. Şimdi siz çocuğunuz adına bir karar veriyorsunuz. Ve çocuğunuzun ileride kızamık olduğunu ve kalıcı bir hasar kaldığını, kalıcı bir hasar ortaya çıktığını düşünün. Çocuğunuz size sormayacak mı? Sen benim adıma nasıl karar verdin de benim aşı olmamı engelledin?
1: Evet, evet, bu çok güzel. Ben de hep böyle aşı karşıtı reddeden bir aile geldiğinde bunu söylüyorum. Hani çocuğunuza siz bunun hesabını verebilecek misiniz gerçekten? Mesela ilk doğar doğmaz hepatit B aşısı yapılıyor. Hepatit B karaciğer kanserine koruyuculuğu, yani bilinen bir ilaç, hani kesin önledi. Yani siz bu aşıyı yaptırmadınız, çocuğunuz karaciğer kanseri oldu ve ileride öldü. Bunun hesabını verebilecek misiniz diyorum. Yani bu biraz daha etkileyici oluyor gerçekten. Güzel bir nokta yakaladınız sizden.
0: Buradan da ailelere bunu hatırlatalım. Aşıyı reddetmek için herhangi bir sebebimiz yok. Bilimsel veriler ortada. Siz bir doktor olarak, ben bir yayıncı olarak bunu defaatle evet. söylüyoruz. Birer evet. anne olarak çocuklarına kızamık aşısı yaptırmış birer anne olarak söylüyoruz. Bu anlamda lütfen eğer reddedecekseniz de gerçekten içinize sinsin söylediğiniz cümleler. Burada ne söylediğinizin farkına vararak konuşun lütfen. Çünkü çocuğunuzun ya da onun bulaştıracağı başka çocukların hayatı üzerinden bir risk alıyorsunuz. Ömür boyu taşıyacağı hastalıklar çok ciddi. Şu anda aşı karşısında dururken karşınıza çıkabilecek çok ciddi riskler. Bunları da hesaba katarak lütfen hareket edin. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bu son dönemde bu konuyla ilgili inanılmaz çok yayını var. Her defasında eksik aşınız varsa mutlaka tamamlatın. Aşı, çocuğunuzu aşılatmaktan korkmayın diyorlar. Biz de bunu bir kez daha bu vesileyle sizin ağzınızdan tekrarlamış olduk.
1: Evet, evet, çok teşekkürler. Güzel,
0: ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vefik Arıcı bizimle birlikte şu anda yayınımızda. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk Hüseyin
0: Hanım. Hocam biz bugün çocuklarda, bebeklerde kansızlığı, demir eksikliği anemisini konuşacağız. Aslında büyüme ve gelişme deyince demir eksikliği ilk akla gelen konulardan. Dolayısıyla sağlıklı nesiller için aslında hepimizin bilmemiz ve farkında olmamız gereken bir detaydan, bir hastalıktan bahsediyoruz.
3: Evet.
0: Demir eksikliği nedir ve çocuklarda kendini nasıl belli eder diye sorarak başlayayım o zaman.
3: Öncelikle herkese merhabalar. Tabii demir eksikliği, bu kansızlık bir anemi. Anemi aslında dünyada ve Türkiye'de sık görülen ve özellikle de çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağında görülen en yaygın kansızlık nedenlerinden biri demir eksikliğidir. Hatta birinci sırada diyebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde %20'lerde olabilir ama Türkiye'de neredeyse her iki çocuktan birinde kansızlık, yani demir eksikliği anemisi bulunmakta. Tabii kansızlık deyince kansızlık ne anlama geliyor? Aslında kan hücrelerinin, yani kırmızı hücrelerin, al yuvarlarının sayısının yaşa göre normal değerlerin altında olması bizim için kansızlık nedenidir. Bu aslında yaşa göre, cinsiyete göre, sosyoekonomik, sosyokültürel düzeye göre, bölgeye göre değişebiliyor. Mesela bizim özellikle Akdeniz bölgesinde bu oran daha da yüksek olabiliyor. Kansızlık daha yüksek olabiliyor. İlk çocuklarda hangi şikayetlerle gelir diye baktığımızda özellikle ciltte solukluk en yaygın ve en sık gelen, özellikle bizim çocuk polikliniklerine ilk geliş şikayetlerinden biri ciltte solukluk. Yani biz çocuk doktorları ciltte solukluk görünce kansızlık olmasın diye ilk etapta şüpheleniriz. Kesinlikle öyle. Ailelerin bize söylediği huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik, ilerleyen kansızlık dönemlerde kalpte bir çarpıntı olabiliyor. Taşlarda dökülme olabiliyor. Sık sık özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlar geçirilebiliyor. özellikle okul dönemi çağında çocuklarda bir öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği olabiliyor. Hı hı. İlerleyen vakalarda bayılma, kalp yetmezlikleri, tad almada azalma, ilerleyen dönemlerde tırnak yapısında bozulma ve kırılmalar, ağız köşesinde yaralarla gelebiliyor. Hı hı. Aslında her türlü bulguyla gelebiliyor. Çünkü vücudun her yerini etkileyebildiği için demir eksikliği anemisi. Bu tür şikayetlerle çok sık bizim çocuk polikliniklerinde gelebiliyor.
0: Hocam şimdi bunun bir kez görülmesi mi önemlidir, yoksa bir kronik hale gelmesi? Mesela şimdi çocukların tırnak yataklarını şöyle parmağına bastırıp bir bakarlar. Bir gözünün içine, avuç içlerine bakarlar. Bu böyle rutin bir şey midir? Yani her baktığınızda çocuğun tırnak yatağında işte o beyazlık görülür mü? Ya da gözünün altında o kırmızı normalde olması gereken çizgi görülmez mi? Burada süreç nasıl işler? Anne baba nasıl alarma geçmeli?
3: Aslında şöyle, bu demir eksikliği anemisinin sık görüldüğü dönemler vardır. Aileler burada uyanık olmalı veya biz çocuk hekimleri bu dönemde bunu sık kontrol etmeliyiz. Bu dönemler hangi dönemler? Özellikle en sık demir eksikliğinin görüldüğü dönem bizim için 6 ay ile 24 ay arasıdır. Yani çocuk 6 aylıkken ve 2 yaşa kadar çok sık demir eksikliği anemisi görürüz. İkinci dönemde o ergenlik dönemi dediğimiz, yani büyümenin hızlandığı 12 ile 18 yaş döneminde çok sık olabiliyor. Özellikle bayanlarda tabii adet kanamaları olduğu için onlarda bu oran daha da yüksektir. Özellikle bu vejetaryen beslenmelerde veya değişik beslenme yöntemleri çıktı. Özellikle son dönemlerde o tür beslenenlerde bu tür eksiklikler daha sık olabiliyor. O az önce bahsettiğimiz, tabii bulgu olunca illa demir eksikliği anemisi olacak diye de hasta hani şüphelenmeliyiz, ama çok da panik halde olmamalıyız. Hı hı. Çünkü tedavisi, teşhisi gayet kolay. Özellikle aile hekimliği polikliniklerinde, çocuk hekimlerinde çocukları çok direkt tanı konulabiliyoruz yani.
0: Kısa, çok kolay bir testle. Oraya da geleceğim ama özellikle 6 ay 24 ay dediniz. Bu dönem tam da bizim programımızda anneleri bilinçlendirmeye, farkındalığını yükseltmeye çalıştığımız dönem. Programımızda biz ilk 1000 günü önemsiyoruz. Anne karnına düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadarki, yani 24 aya kadarki süreç, çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağını, belki hangi hastalıklara sahip olacağını, sağlığının nasıl ilerleyeceğini de gösteriyor. İlk 6 ayla beraber özellikle anne sütü kesilmeye başladıktan sonra zannediyorum biraz daha fazla karşılaşıyoruz anemiyle. Bir kere anne sütü demir eksikliği ilişkisini bize biraz detaylandırabilir misiniz hocam?
3: Yani siz tabii ilk 1000 gün dediniz ama ben biraz daha kısaltayım. Aslında ilk günün 1000 gün içinde ilk 6 ay çok önemli. İlk 6 ay ne demek? Anne sütünün alındığı dönem. Biz o özellikle çocuk doğuyor ve doğar doğmaz o ilk damlalar var ya, aslında altın değerinde olan damlalar, o birkaç kalın damla dediğimiz, o kolostrum dediğimiz damlaları mutlaka anne sütü almak zorunda. İlk 6 ay demir eksikliği görülmemesi gerekiyor anne sütü alan bebeklerde. Ama bir çocuk anne sütü almıyor ise maalesef 6 ayın altında da bu görülebilir. Bu nedenle anne sütü mutlaka almalıyız. İlk 6 ay sadece anne sütü ve bunu 24 aya kadar, hatta yurt dışında bunu 2,5 yaşına kadar, bir 6 ay daha fazla götürüyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bunu daha fazla 2,5 yaşına kadar götürebiliyor. Ama biz ilk 6 ay anne sütü diyoruz. Demir eksikliği anemisi görülmemesi gerekiyor. Demir eksikliği anemisi çocuklarda ne yapar? Fiziksel ve özellikle mental dediğimiz o beyin gelişimini sağlıyor ve ilerleyen yaştaki o beyin hafızasını, IQ'sunu belirleyen en önemli şey. Bunda da tabii anne sütü olmazsa olmazımız. Anne sütü ilk 6 ay aldı ve 6 ay civarında ek gıdaya geçti. Aslında biz yanlışı orada yapıyoruz. Ek gıdaya geçiş dönemlerinde eğer uygun beslenmeyi vermez isek demir eksikliği anemisi 6 aydan sonra görülebiliyor. Yani.
0: Bu uygun beslenme nedir hocam? 6 aydan sonra ek gıdaya geçerken anne anemi olmaması, demir eksikliği yaşamaması için bebeğinde nelere dikkat etmeli?
3: Aslında ilk 2 yaşa kadar devam etmeliyiz. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 ay ile 24 ay arasında bu karışık beslenme dediğimiz anne sütüyle ek diğer ek gıdalara geçiyoruz. Aslında bu soruyu şöyle sorsak, demir en fazla hangi gıdalarda olur diye sorarsak hasta yanı daha net olur. Buyurun. Bir, kırmızı et bizim vazgeçilmemiz, yani bu demiri yoğun oldu. Kırmızı et, yumurtanın sarısı. Çok kaliteli protein ve demirin yer aldığı yer yumurtanın sarısı. Yeşil sebzeler, tahıllar, özellikle balık, brokoli, lahanagiller, yeşil yaprakları, tüm sebzelerde demir bulunmakta. Yeşil fasulye, kuru fasulye, bezelye, barbunya, börülce gibi yeşil yaprakları sebzelerin tümünde, özellikle kırmızı et ve yumurta sarısının altını çizmek isterim yani.
0: Hocam, yumurtayı biz programlarımıza o kadar sık ifade ediyoruz ki, çocuk beslenmesinde, bebeklerde de ek gıdaya geçtiğimizde sarısıyla yavaş yavaş küçük küçük parçalar halinde, miktarlar halinde başlıyoruz. Sonra işte sarısının tamamına, ardından yumurtaya doğru ilerliyoruz. Neden yumurtanın sarısı hocam bu kadar kıymetli bebekler için?
3: Ya şöyle, yumurtanın sarısı ilk 6 aydan sonra verebiliyoruz bebeklere, ama ilk 1 yaşa kadar vermememiz gereken özellikle iki şeyin altını çiziyorum. Yumurtanın beyazını vermiyoruz, hı hı, ve balı vermiyoruz. Bu ikisinin hiçbir şekilde 12 ayın altındaki bebeklere önermiyoruz. Yumurtanın sarısını niye öneriyoruz? Evet, şu an kırmızı et belki biraz pahalı gelebilir sosyoekonomik düzeyi düşük olanlara. Biz diyoruz ki, eğer kırmızı et alamıyorsanız yumurtanın sarısını verin. Evet, ilk etapta 6 aylıkken gün aşırı verebiliriz, ama 8 aydan sonra mutlaka, bebek 8 aylık olduktan sonra mutlaka her gün yumurtanın sarısını verelim ki hem demiri alsın ve o kaliteli, yüksek kaliteli protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Sadece demir değil, diğer mikro elementlerde, D vitamini, D vitamini sentezleyen enzimlerde, çinkoda, yumurta sarısında yüksek miktarda bulunmakta. Bu nedenle hani yüksek kalitedeki protein yumurtanın sarısında bulunmakta. Yani kırmızı ette de var, ama tabii hani bunu alamayanlara önerim, yumurta sarısını mutlaka çocuklarınıza yedirin.
0: Ete ulaşamıyorlarsa bile yumurta daha kolay ulaşılabilir. En azından aile bütçesi içinde çocuklara abur cubur vesaire yerine, ya da gereksiz pek çok detay yerine bunu tercih edebiliriz. Çocukların da beslenmesine kaliteli bir destekte bulunuruz. Hocam, ek gıdayla birlikte çocuklar aslında biraz çevresel faktörlere de açılmaya başlıyorlar. Biraz da büyüdüklerinde özellikle kendi tercihlerini ya da ona sunulanları yemeye başlıyor. Bu noktada çocuklara farkındalık oluşturmak açısından ailenin de beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sofraya getirilenler ailenin geneli için çok kıymetli diye hatırlatalım. Ve tekrar anemiye dönelim, demir eksikliğine. Demir eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar ve özellikle çocuğun büyüme gelişmesini nasıl olumsuz etkilediğini biraz daha detaylı dinleyicilerimize paylaşmanızı rica edelim.
3: Tabii ki. Özellikle fiziksel ve zeka gelişimi, yani fizik gelişimi ve zeka gelişimini birebir etkileyebiliyor. Niye etkiliyor? Aslında bu demir niye önemli? Yaşam için çok önemli. Çünkü proteinin sentezinde var. Yani hücre içinde o proteini sentezliyor. Oksijen taşıyor hücrelere. Elektron transportu yapıyor. Elektronları taşıyor. Enzimlerin büyük bir kısmında var. Yani aslında vücut için olmazsa olmazımız. Evet, oksijeni beyne taşımayınca ne olacak? Evet, beyin biraz daha az çalışacak. IQ'ler biraz daha düşük olacak. Eğer bir çocukta kanslılık var ise beyne giden oksijen miktarı azalacağı için çocukluk yaşta özellikle bazen 3 şeyi çok sık tekrarlayabiliyoruz. Ama bazı çocuklarda bir kere söylüyorsunuz ama anlayabiliyor. Bunun altında kanslılık çıkabiliyor ve tedavi ettiğinizde basit tedavisi bir 3 ay ile 6 ay arasında basit ilaçlarla veya beslenme şeklimizi değiştirdiğimizde biz göreceğiz ki o çocuğun önceden 3 kere söylediğimizi bir kere de hemen havada kapabiliyor. Zeka gelişimi.
0: Hocam, bu kadar keskin bir değişiklik ortaya çıkıyor mu hakikaten? Yani sadece 3-6, sözünüzü kestim, affedersiniz, 3-6 ay bir tedaviden sonra çocuk bu kadar, hani neredeyse 180 derece bir dönüş sağlayabiliyorsa, yani hakikaten bu tedaviyi almayan çocuklara yazık demek istiyor insan, içinden öyle geçiyor hakikaten.
3: Kesinlikle, kesinlikle böyle keskin dönüşler olabiliyor. Bu zeka gelişimi, ama bir de fiziksel gelişme, özellikle çocuğun boy uzaması, kilo alması, orantısal bir büyüme sağlaması açısından çok çok önemli. Zaten bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın şu an bir projesi var ve özellikle bu halk sağlığı sorunu olduğu için özellikle 4 aydan sonra tüm çocuklara, 4 ile 12 arasındaki tüm çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz bir şekilde aile hekimleri demir desteğinin sağlanması için demir damlalarını Sağlık Bakanlığı veriyor ve 2009 yılında başladı. Bu projeyi halen devam ediyor. Demir gibi Türkiye projesini yaklaşık 13-14 yıldır devam ettiriyor ve bu projeyle gördük ki biz bu oranların yani 2 kişiden birinde gözüken demir eksikliğini 3 kişiden 1'e yani %50'den %30'lara düşürmüş gibi gözüküyor. Çok iyi bir oran, halen devam ediyor. Demek ki 4 aylık çocuklara biz devletimiz ücretsiz bir şekilde demir desteği veriyor. Erken doğanlara da 2 aylıkken başlayabiliyoruz bu demir damlalarını veya demir preparatlarını, demir içeren preparatlarını başlıyoruz. Bu nedenle bu tür projeler bu oranları sıfırlamasa bile oranları azaltabiliyor. Özellikle bu devletin gelişmişliğini de gösteriyor. Bu özellikle bu ilerleyen yaşlardaki fiziksel durumları da etkileyeceği için bu projeler veya bundan sonra oluşacak olan projeler gayet önemli bizler.
0: Evet, bunları desteklemek çok önemli çünkü hakikaten sadece o an o çocuğa değil Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz.
3: Kesinlikle geleceğe yatırım yapıyoruz.
0: Mutlaka şey %50'den %30'a geriledi. Belki bir 5-6 yıl sonra yapılacak bir araştırmada bunun %20'lere gerilediğini göreceğiz. O zaman Avrupa ile belki rakamı yakalayacağız. Belki daha da aşağı ineceğiz ve kansızlık Türkiye'nin problemi olmaktan çıkacak. Anemiyi silmeye çalışacağız. Hocam özellikle çocuklarda büyüme gelişmenin demir eksikliği anemisiyle yakından ilişkili olduğunu söylediniz. Büyüme gelişmeyle beraber öğrenme kapasitesinin, zeka kapasitesinin de yine demir eksikliğinden etkilendiğini ifade ettiniz. Evet. Kronikleşmiş bir demir eksikliği, yani tedavi etmenize rağmen cevap vermeyen bir demir eksikliğinin sebebi ne olabilir?
3: Tabii Türkiye yani bazı ülkelerde farklı gösterse bile biz özellikle Türkiye'de eğer bir çocuğa ilaç veriyoruz ama düzelmiyorsa tabii bunun altında bir takım nedenler yatabilir. Bu nedenlerden biri de en önemli nedeni de çocuk bazen bu ilacın tadını beğenmeyebilir ve alamayabilir. Yani ilacı biz veremiyor olabiliriz. Bir o çünkü tadı biraz acıdır ve yani çocuk için sıkıntı.
0: İçin kolay değil, evet.
3: Aynen. İkincisi çocuğa verdik ama aile dedi ki ya bunun dişlerini siyah boyadı, işte dilin üstü biraz karardı veya çocukta kabızlık yaptı gibi. Yani ilacın yan etkilerinden dolayı aile de geçmiş olabiliyor. Bu nedenle yine demir tedavisine devam edemeyebiliyor. Veya Türkiye'de sık olan kronik rahatsızlıklardan biri olabiliyor. Yani biz ilacı veriyoruz ama o mideden sonraki 12 parmağın bağırsağın olduğu yerde emilim oluyor ilacın. Orada emilimi engelleyen bir takım bağırsak hastalıkları vardır. Yine emilmiyordur. Özellikle çölyak hastalığı Türkiye'de sık. Çölyak hastalığı yani glutene karşı bir hassasiyet var ise yine aynı şekilde bu tedavilerden faydalı olamayabiliyor. Veya ilacı veriyoruz. Çocuk gayet düzeliyor ama bir yıl sonra beslenmesini değiştirmediği için yine aynı şekilde demir eksikliği mükerrer olabiliyor. Veya her şey yolunda çocuk ergenlik yaşına geliyor. Tam büyümenin hızlandığı dönemlerde yine dışarıdan takviye bazen gerekebiliyor. Veya bir enfeksiyon geçiriyoruz, bir ilaç kullanıyoruz. O ilaç vücutları bazen yorabiliyor, oksijen düzeyini bazen azaltabiliyor. O dönemlerde de yine biraz takviye bazen enfeksiyon sonrası takviye gerekebiliyor. Aslında vücudun her anında rahatlıkla kullanabileceğimiz bu demiri biz beslenmemizi düzenleyerek, ara ara kontrollerimizi çocuk hekiminde yaparak belli aralıklarla, doktor kontrolünde belli aralıklarla bu kontrol altına alınabilirim yani.
0: Hocam son sorum özellikle ailelere, annelere en çok merak edilenlerden bir tanesi. Şimdi çocuğun dışarıdan bakıldığında biz kan değerlerini göremiyoruz. Basit bir tahlille görülebilir dedik. çocuklar Türkiye'de 18 yaşına kadar tüm çocukların ücretsiz sağlık hizmeti aldığını da tekrar hatırlatalım, ama ihmal edilebilir vesaire. Dışarıdan bakıldığında bir kez daha bizi çocuklar konusunda demir eksikliği anemisi açısından şüphelendirmesi gereken belirtileri büyüme, gelişme ve zeka fonksiyonları açısından altını çizerek ifade edelim. Bu programdan belki ailelerin aklında bu belirtiler kalır ve çocuklarıyla ilgili basit bir tahlil yaparak onların gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olabiliriz.
3: Tabii ki. Şimdi birkaç şeyin altında çizmek isterim Hülya Hanım. Bir, anne sütü bizim vazgeçilmemiz.